0: Bu sızdırmayı engeller. Eğer bu parayı 24 saat içinde havale etmezseniz 100 sayfa daha yarın internette çıkacak. Israr etmeye devam edin ve bütün kitap sızdırılsın. Fazla düşünmeyin, hızlı düşünün. Ancak böyle huzuru bulursunuz. Mutlu olun. Kötü şansınız Oscar Brock'ın hayranlarını mutlu edecek. Çoğu harika Fransızcalarıyla bunu kendi dillerine eksiksiz çevirebilirler. İnternet kültürel sınırları ortadan kaldırıp insanları birleştirir. Dünyanın ihtiyacı olan şey sevgi. Güzel sevgi. Belli ki güzel bir sesiniz var.
1: Bizi izliyor musunuz?
0: Şüpheli aramızda. Çeviri süresiz bir şekilde durdurulmuştur. Son 100 sayfa dağıtılmayacak. Bunu kim yaptıysa tehditlerini gerçekleştiremeyecek. Onu bulana kadar teknik olarak işsizsiniz.
2: Ya hiç bulamazsanız?
3: Merak etme Erik. Onu bulacağız. Maskesi düşecek.
0: Bir şey mi var Bay Kedrinos?
4: Affedersiniz ama hemen ödemezseniz bitersiniz. Kimse çoğunu okuduğu bir kitabı satın almaz. Bittiniz yani. Evet, bittiniz.
2: Aman Tanrım. Aklını mı kaybettin?
1: Boş versene, ben gidiyorum. Rosemary, bir şey yap.
0: Her şey hızlıca çözülecek. Hepsi size bağlı.
5: Armstrong yayınları.
6: Kaç para istiyor?
0: 5 milyon euro.
5: Polisi müdahalesi gerekli.
0: Bu iş çevirmenlerden birinden çıkıyor.
5: Yazarı bir tek sen tanıyorsun. Yazılar sende. Nerede olduğunu bile bilmiyoruz.
0: Anlaşma buydu.
5: Durum ciddi Erik. Yabancı yayın evleri dava açacağız diyorlar.
3: Lütfen kontrol edin. Edin. Hatta yardım edin.
7: 3. cildin gelir tahminiyle ayaktayız. Zaten gerideyiz. Bir şey yapmazsanız sonumuz olur.
2: Defolun gidin! Pislikler! Hepiniz cehenneme gidin! Lanet olsun!
6: Oscar Brock ne düşünüyor?
0: Bilmiyor.
6: Nasıl yani?
0: Suçluyu bulmam an meselesi. Benim olanı korurum. Onlar saldırır, ben korurum. Ben kimsenin mücadelesine engel olmuyorum. Ama insanlar zayıflar. Kendinize bakın. Kızdınız ama söylemeye korkuyorsunuz.
2: Konuşursam işimi kaybederim ama.
0: Ne olmuş?
2: İşimi seviyorum.
0: Hizmetçiliği mi seviyorsun?
2: Edebiyatı seviyorum.
0: O zaman editör ol. Hırslı olmamaları benim suçum değil.
8: Bu yaptığınız bir suç. Armstrong kanununun üstünde değil. Siz de öyle. Hayır, hayır. Ona dokunma, o benim, o benim.

0: uzun zamandır saklanıyorsunuz Bayan Tuxen.
1: Bu Dedalus'un uyarlaması değil ama. Danimarkaca bilen herkes bunu kanıtlayabilir.
0: Aciz bir stiliniz var.
1: Henüz bitirmedim.
0: Ha?
1: İlk romanım bu.
0: Ne zamandır yazıyorsunuz? Hadi, doğruyu söyleyin.
1: 8 yıl.
0: Ah.
1: Ama burada ilham geldi.
0: Aa. Biliyorsunuz. Kontratınız çeviri esnasında başka şeyler yapmanızı yasaklıyor.
1: Aile hayatı nasıl bilmiyorsunuz? 2 aylık izolasyon romanımı bitirme fırsatı.
0: Aa, evet Bayan Tuxen. Hiç yeteneğiniz yok. Derinlerde bir yerde bir ses size bunu tekrar tekrar söylüyor ama duymuyormuş gibi yapıyorsunuz. İllüzyonlar iyi değildir. Bir gün bana teşekkür edeceksiniz.

0: Ne diyorsunuz? Birinin tuzak kurduğu belli.
1: Yüzü kızaran suçludur. Gerçek masumiyetten utanılmaz. Rosu.
2: Her kimse saygı duyuyorum. Yardıma ihtiyacı varsa bana söylesin, tamam mı?
3: Sen delirdin mi? Hacker aynı zamanda bizi de yakıyor burada.
4: Burada en az kim kazanıyor? Hı?
2: Neden? Sadece fakirler mi hırsızlık yapar yani? Dünyaya dön Dario.
0: Neden bizden biri olmalı? Neden Rosemary olmasın? Veya gardiyanlar ya da şefler?
4: Hayır.
0: Onlar bizimle bowling oynamadılar. Şarkı söylememizi duymadılar.
5: Rosemary duydu ve seni Angstrom'a verdi.
1: Rosemary iyi biri. O böyle bir şey asla yapmaz.
0: Angstrom ödemeli. Hızlıca.
1: Asla ödemez. Dedektif romanlarında ilk fidyeyi ödemezsin. Bu sorunların başlangıcı. İkinci baskıyı arttırır ama ödenmez. Kimse üçüncüden önce ödemez ama artık çok geç.
6: Bir gizem basit şeylerin sıralı halidir. Dedalus Cilt 1, Bölüm 4.
1: Tabii ki. Hacker gibi düşünmeliyiz. Onun yerinde olsam metni bir yere kopyalardım.
3: Ne zaman? O günlerde beraberdik. Fark edilirdik mutlaka.
4: Gece.
5: İnternet erişimi olur mu peki?
4: Biri sığınağa telefon veya yedek parçalar getirmiş olmalı bence.
2: Nereye saklayabilir?
4: Hep yanında taşıyor. Bunu nasıl yaptığını hatırlatır mısın?
7: Bisikletten düştü.
3: Ne zaman?
4: Evet, ne zaman?
7: Bir ay önce.
8: Yapma! Elma!
0: Yapma! Dur! Sakin olsana!
3: Bu numara olamaz. İçinde hiçbir şey yok çünkü.
4: Birbirimize göz kulak olursak, hacker devam edemeyecektir.

0: bir içki teklif etmeyeceğim.
1: Hadi ama Alex. Artık genç adam rolüne inanmıyorum.
0: Paranoya'ya düşmemelisin. Bari sen yapma.
1: Yalancısın. Başından beri. Buraya gelmeden önce her şeyi kontrol ettim. Rebecca'nın ısırığını da, zehir öpücüğünü de çevirmediğini biliyorum.
0: Başım belada Katerina.
2: Londra, İngiltere.
3: Tamam, devam et.
2: Ondan bir şey çıkmıyor. Oscar Brash dışında kimseyle konuşmayı kabul etmiyor.
3: Yasa dışı havaleleri içinde ödeme istiyor mu? Sadece belgeleri ver. Şu işi hızlıca halledelim.
2: Bunu mahkemeye götürmek istediğinize emin misiniz? Bir hayrana dava açmak Dedalus için kötü tanıtım olur.

Tehlikeli bir oyun oynuyorsun genç adam. Fransa'da telif haklarına karşı gelmek hapiste 5 yıl demek veya şanslıysan 300 bin avro ceza demek.

0: İngiltere'de iki katı ve ben merhametimle tanınmam.
1: Çevirimi Oscar Brock'a gösterdiniz mi? Sizinkilerden iyi. Hayranları benimkini tercih ediyor.
0: Gerçek hayranlar çalmaz, satın alır.
1: Gerçek hayranlar benim versiyonumu 2 haftada 10 milyon kez indirdi. İşiniz nasıl gidiyor?
0: Kendini akıllı sanıyorsun, öyle mi? Bu yakalanmanı engellemedi.
1: Belki de yakalanmak istedim.
0: Asla, asla Oscar Brock'la tanışmayacaksın. Seninle ilgilense bile bunu asla yapmayacağım.
1: Beni işe al. 3. kitabın çevirisi için. Resmi olarak.
2: Saçmalıyorsun çocuk.
1: Oscar Brock anısını.
0: Zaten İngilizce çevirmenim
1: Aaron
0: var.
1: Aaron Troy mu? O rezalet çeviriyor.
0: Bir çevirmene dönüşmen Oscar Brock'la tanışmanı sağlamayacak.
1: Şanslarımı azaltmaz. Kazanacak çok şeyin var. Kaybedecek bir şeyin yok. Bedava çalışırım. Hem ben onun işini herkesten iyi biliyorum.
2: Tanrı aşkına bu kadar yeter. Hücresine götürün.
1: 3. cildin ilk cümlesini tahmin edebilirim. Hem de kolayca.
2: Ne diyor bu?
1: Bileceğimden mi korktun yoksa?
0: Bizi biraz yalnız bırakır mısın lütfen?
2: Ya.
0: Hadi. Etkile beni. Hadi bekliyorum.

0: Nasıl yaptın?
1: İkinci cildin ilk cümlesi birinci cildin bölümlerindeki ilk kelimelerden oluşur. Oscar Burke'ın matematiğine güvendim. İkinci ve üçüncü ciltte de aynısını yapacağını düşündüm.
0: Daha iyice.
1: Ama bunu Armstrong'a sorarsan hırsız benmişim, öyle diyor. Oscar Burke'la tanışmak istiyordum ama bunu kolay para için kullanmam. Ben ona ihanet edemem.
0: İki cildin çevirilerini paylaşarak zaten ihanet etmiştin.
1: Dilimize çevirisi Armstrong'unki gibiydi. Derinliği olmayan, gereksiz süsler. Okuyucular çevirmeni değiştirmek için imza kampanyası başlattılar. Eğer şüpheli bulunmazsa ben ölürüm.
0: Neredeyse metni çalıyordum. Fazlasını yapabilirdim, sonunu öğrenmek istedim.
1: Armstrong nerede saklıyor biliyor musun?
0: Çantasını yanından ayırmıyor. Bulması kolaydı.
1: Şifresi.
0: 123 en yaygını. 321, 567, 765'ten sonra 666. Şeytanın numarası 911. 11 Eylül için 365. 1 yıl 69 cinsel pozisyon. 007. 777 kutsal sayının 3 katı. Çanta şifreleri için en yaygın olan şifreler bunlar. Dedalus cilt 1 bölüm 15. Armstrong için tabii ki cinsel pozisyon işe yaradı.
2: Londra'ya uçacaksınız. Alex Goodman hakkında bulabileceğiniz her şeyi getirin. Bana edebiyatı sevdiğinizi kanıtlayın.
3: Tabii bu da olur. Zaman kaybetmemek için

0: Eric, Goodman'ın dairesindeyim şu anda. Burada bir şey yok. Çok üzgünüm. Ancak yolculuk boyunca aklımda bir şey vardı. Üç çevirmen geldiklerinden beri yukarıda kalıyorlar. Sanırım orada internete erişimleri olabilir. Bay Farelli ve Bayan Tuk seni izledim. Ama Bayan Anishinova'yı izlemedim.
1: Dedalus sızdırıldı. Milyonlar ilk 10 sayfayı indiriyor.
2: Pekala, birazdan her şey açığa kavuşacak. Bakalım bu durum kim için dayanılmaz olacak.

0: Sevgili Eric, acelen olmadığını görüyorum. Dünyaya az önce 100 sayfa daha sundum. 20 milyon avro geriye kalanları kurtarır. Zaten cömertliğimi suistimal ettin. Vaatlerimi yerine getirmen için 16 saat veriyorum. Doğru kararı ver ve kendini yargıla. Yüzü kızaran suçludur. Gerçek masumiyet bir şeyden utanmaz.
1: Ne yani? Şimdi Ingrid mi suçlu ha?
2: Bunu ben dedim. Ne yani? Kara büyü gibi.
3: Büyü bu dünyaya ait değildir. Dedalus cilt 2 bölüm 10.
0: Üçüncü cildin her kelimesi de ezberinizde mi? Böyle yaptınız değil mi?
3: Anlamadım.
4: Masumu oynama!
0: Rebecca'yı oynuyorsunuz. Geri kalandan 10 kat fazla çalışıyorsunuz. Seni ofise davet edeyim diye dikkatimi çekmeye çalışıyordun.
3: Önceden düşünülmüş değildi.
0: Siz her şeyi önceden düşünmüşsünüz.
3: Bu belli. Fikir ayrılığı yaratıyorsunuz şu anda.
0: Benim olanı korurum.
5: Hey, pislik.
6: Dario dur, yapma. Dario dur.
5: Bunu
6: yapma.
5: Nasıl yapabilirsin ha?
6: Hey dur.
5: Seni geberteceğim.
6: Dario. Dur.
5: Sertisik.
6: Dur. Dur hey. Tamam.
5: Bırakın
6: tamam.
5: Beni.
6: Tamam sakin
5: bırak
6: ol.
5: Dedim sana.
6: Dario. Hey. Hey.
5: Çekil. Sen olduğunu biliyordum. Biliyordum. Ve kanıtlayacağım. Göreceksin. Biliyorum.
0: Kimse ifade vermezse size hiçbir şey vermeyeceğim.
7: Bizi aç mı bırakacaksınız?
0: Umurumda değil.
2: İyi olacak. Her şey düzelecek.
7: Hayır, olmayacak.
2: Hayır.
7: Su yok, ısıtma yok, yemek yok.
2: Biraz anlayışlı olsan olmaz mı? Sakin ol Javier.
8: En kötüsü geçti.
9: Ne oluyor? Işıklar niye gitti? İyi misin? Bunu bilerek yapıyorlar.
10: Dışarıda sizi bekleyen biri var mı?
9: Belki köpeğim.
7: Aşklarım. Onlar bensiz de eğlenebilirler, öyle değil mi?
2: Kızım. Ama artık büyük. Ve onu görmeyeli aylar oldu. Giderek birbirimize yabancılaştık. Merak etme Eylen. Senin şansın var. Çocukların ve eşin seni seviyor.
10: Ama ben sevmiyorum.
2: Bunda ciddi değilsin.
10: Hayır, öyleyim. Hatta hiç bu kadar emin olmamıştım. Buraya geldiğimden beri kendimi tersine ikna etmeye çalışsam da onları özlemiyorum.

0: Hiçbirini, bebeği bile. Sanki onlar benim için bir konseptiler, evet. Gençken istediğim tek şey bir roman yazmaktı ve dünyayı gezmek. Hiç çocuk istemedim ben. Ama Carl ısrar etti işte. Ben de onu mutlu etmek istedim. Her zaman bunu yaptım. Başkalarını mutlu ettim. Yazmayı da bu yüzden istedim zaten. Başkalarını mutlu etmek için. Ama harekete geçmekten her zaman korktum. Kocamı beklerken çocuklarım zamanımı aldı. Yaratıcı alanımı. Onlar için sadece çevirmen olmak istedim. Lanet bir yazar değil. Kendime itiraf etmeden ama. Kendimi onlardan uzaklaştırarak. Gerçek şu ki ben yazamıyorum. Ama kendime aksini söylüyorum. Her tarafta kaybettim ben.
1: İlk seferde beni ikna ettin. Bir masken vardı, buna kandım. Sen ve ben soğukkanlı varlıklarız. Bana bir şans ver. Bana bir şans ver. Lütfen.
2: Tabii, lütfen. Sihirli kelime. Çok zor değil. Hayal gücü olmayan birine göre gerçekten çok iyi bir hikaye anlatıcısısınız.
1: Söylediklerimin hepsi gerçek.
2: Bu doğrulanacak. Ve hep bir detayı gözünüzden kaçırdınız. Hapiste olan sizsiniz. Ben değil.
1: Ben masumum. Mesele meşru bir savunma.
2: Yüzü kızaran suçludur. Gerçek masumiyet bir şeyden utanmaz.
1: Sen benden ne istiyorsun?
2: Başından beri söylüyorum. Oscar Brock'la tanışmayı istiyorum. Yerinizde olsam artık onu ikna etmeye çalışırdım.
3: Dedalus, ölmek istememiş adam.
1: Interpolie Fulget. Evet. Artık sığınak için çevirmen seçimlerini Ekim'de bitirirsem basıma Şubat'ta başlayabilirim. Epey güvenli bir yer buldum. Dünya premieri de tahminimce nasıl olur?
4: Bekle.
1: Metni cilalamak için zaman mı istiyorsun? Hep istiyorsun. Ve her seferinde mükemmel olduğunu söylüyorum. Ve haklıyım.
4: Artık seninle çalışmayacağım.
1: Anlamadım.
4: Haftaya başka editörlerle randevum var.
1: Umarım şaka yapıyorsundur.
4: Hiç sana münhasır bir kontrat imzalamadım.
1: Tamam, sana 1 milyon zam yapıp telif ücretini ikiye katlarım. Bu
4: paranı
1: olur mu?
4: Paranı önceden vereceğim. Yani konu para değil.
1: Konu ne o zaman?
4: Konu sadakat. Kendime.
1: Peki ya bana olan sadakatin? Anonim kalmak kararına saygı duydum. Oscar Brock'ın başarıya ulaşması için savaştım. Kimse inanmazken. Bana böyle mi teşekkür ediyorsun? Ne kadar yatırım yaptığımızı biliyor musun? Bu yılın başarısı olacak. Buna çok ihtiyacımız var. Benim çok ihtiyacım var.
4: Gece burada kal. Ve sakince oku. Sonu ilk bilenin sen olmasını istiyorum.
1: Gerçek bir onur. Beni batırdın. Seni hiç memnun edemiyorum. Üniversiteden beri hiçbir şey değişmedi.
4: Sana geldiğimde Angstrom yayıncılık kitaplara gerçek bir iş gibi davranan ufak bir yerdi. Şimdi kazancı arttırmak için Dedalus'a sıradan bir diş macunu muamelesi yapıp duruyorsun.

0: Kar seni tüketiyor.
1: Başarı kirli bir şey değil.
0: Kendin yazmaya kalksaydın bunu anlardın.
1: Bunu bana yapamazsın.
0: Çevirmenleri sığınağa kapatıp hayvan muamelesi yapmaya hazırsın. Sen yaratılış ve insanlık anlayışını kaybettin.

0: yapıyorsun?
1: Çalışıyorum. Diğerleri neden geldiğimizi unuttu.
0: Doğrusu ben de hep kitaplara sığınırım.
1: Neden Rebecca'ya benzerliği zorluyorum biliyor musun? Bir zırh gibi. Böyle yenilmez hissediyorum işte.
0: Kendini bir kurbanla tanımlayarak güç hissetmen çok garip.
1: O bir kurban değil. Tam tersi. Güç sahibi olduğu için öldürüldü. Üçüncü cildin ilk cümlesi... ikinci cildin bölümlerinin ilk kelimelerinden oluşmuyor. Yalan söyledin. Hacker sensin.
0: Katerina yapma. Sana zarar vermem ben.
1: Kim olduğunu bilmiyorum.
0: Bak, ben sadece bir Dedalus hayranıyım. Önemli şeyler hakkında yalan söylemedim. Oscar Brock kim bilmek ister misin?
1: Gizli kalma kararına saygı duyuyorum.
0: Hikayeni bilmiyorum. Ama sana kesin bir şey yapmış olmalı. Kahramanlarından biri olmuşsun. Senin acını anlatabiliyor. Seni sadece o anlıyor.
1: Onunla tanışırsan ne diyeceksin peki?
0: Hiç. Oscar Brach'ın önünde durursan eğer, konuşmayı ona bırakırsın.
1: Orada olmak istiyorum.

0: Size sihirbazlık dersi vermeye geldim.
1: Neden kararını değiştirdin?
0: Dün canımı çok yaktınız.
1: Bas git buradan.
0: Frank Hardy'nin altın kuralı nedir? Daima doğru yöne bakmamız gerekir. Tıpkı Rebecca'nın boğulmasının yankısı gibi. Eğer sancağa ilk o gitseydi, Frank onu kurtarabilirdi.
1: Evet, evet, hikayeyi biliyorum.
0: O da sorgularında bunu yapmaya çalışacak. Doğru yöne bakmaya çalışacak işte.
1: Yani?
0: Sizin yaptığınız hata her şeyin sığınakta olduğunu sanmak.
1: Önceden davrandınız. Ama bu metni nasıl ele geçirdiğinizi açıklamıyor. Hep yanımdaydı.
0: Biliyorum. Her gününüzün planlı olduğunu da biliyorum. Angstrom yayıncılıktan akşam 7'yi 40 geçe çıkıyorsunuz. Her akşam eve gidiyorsunuz. Ve hep aynı yerde oturuyorsunuz. Metronun tam ortasında. Kalabalığa karışmış bir şekilde. Trenden daha dakiksin. Chrysler ve Pesi arasında 13 durak var. 6. hatta 2 durağın arası 1 dakika 18 saniye, yani tüm yolculuğunuz 15 dakika 36 saniye sürüyor. Sığınağa girmeden bir hafta önce siz fark etmeden boş bir çantayla yolculuk yaptınız. Siz yoldayken ben onu değiştirdim. Ne olduğunu fark etmediniz bile.

0: İyi akşamlar. 666.
1: Hayır.
0: 911.
1: Hayır.
0: 365.
1: Hadi, hayır.
0: 069.
1: Hadi, hadi, hadi.
0: Hadi, hadi, hadi.
1: Hadi, hadi, hadi.
0: 007. Hadi.
1: Bittik.
0: Devam et. 777.
1: Oldu.
2: 7630 fotokopi makinelerinin Rolls Royce'sudur. Dakikada 170 sayfa kopyalar. İki makineyle Redalus'un 3. cildinin 480 sayfasını bastırabilmek için 1 dakika 36 saniye gerekti.
3: Riskin farkında mısınız?
2: Hapis. Zaten hapistesin Ingrid. Bize ihtiyacı olan ama bizi sömüren saçma bir sistemin içindeyiz şu an. İtaat etmek için fazla zekisin.
0: Özgürlük Çin'de soyut bir kavramdır.
2: Çevirilerini kendin mi sansürlüyorsun? Yoksa bir komite mi yapıyorum?
0: Bir komite. Önceden sansürlemeyi öğrendim.
2: Angstrom gibi yayıncılar pazara ulaşmak için bunu kabulleniyor. Suçlular onlar. 500 milyon kişi dilini konuşurken satışlardan hiçbir şey almıyorsun. Bu adil mi sence?
1: Seçme şansım
2: her
1: yok.
2: Her zaman. Sana kekeme muamelesi yapılması...
1: Benimle dalga geçme, anladın mı?
2: En güzel tarafı, kimse şüphelenmeyecek. Hayatının şansı bu, Javier. En çılgınları seçtim. En zekileri. Suistimal edilmişleri. En cesurları.
4: Söyle bana, sana niye güveneyim ki?
2: Bunu ilk kez yapmıyorum. Hesap lütfen.

0: Sen bekle.
1: Hadi hadi hadi hadi, hadi
2: hadi
1: hadi.
2: Hadi.
1: Hadi hadi hadi hadi hadi hadi, hadi. Çekilsene. Çekilsene lanet olası.
2: Dikkat et.
1: Yoldan çekilin hadi.
2: Dikkat
1: lanet
2: et.
1: Olsun.
2: Dikkat et.
1: Çekilin yoldan. Lanet olsun. Çekilin yoldan. Hadi hadi hadi hadi. Hadi hadi. Çekilin. Hadi şimdi mahvoldum. Hadi. Hadi.
2: Alex.
1: Hızlı olun.
2: Alex.
1: Çabuk. Çabuk.

0: Aman Tanrım, bu nereden çıktı böyle?
1: Ay, bu da ne böyle? Bu kimden çıktı?
2: Tamam.
1: Buraya gel, buraya gel.
2: Çok kötü görünüyor.
0: Tamam, sakin ol.
2: Üzerime gelecek.
0: Bir şey yok.
2: Çekilir
0: misin?

0: kim yardım etti? Kim?
1: Nasıl olduğunu anlattım. Kim olduğunu söylemem. Sihirbazlar numaralarını söylemezler.
0: Sanki öyle ya da böyle. Sonunda bunu öğreneceğiz.
2: Siz öyle diyorsanız.
3: Milyonları yönlendirebileceğini düşünüyor musunuz?
2: O bunu...
3: Paranın nerede olduğunu söylemez.
2: Yapmış olabilir.
1: Suç bir tiyatro türüdür. Dedalus 1. cilt 9. bölüm.
0: Benden de betersin.

0: Aa, hadi ama inanabiliyor musun?
1: Evet, evet, kesinlikle.
0: Aa, gerçekten çok iğrenç. Buna inanamıyorum. Atlar kuşlar tamam da söyler misin? Fare ne? Fare.
1: Böyle sürmeyi nerede öğrendin?
2: Güven bana bilmek istemezsin bunu, tamam mı?
1: Ehliyetin var mı peki?
0: Dokunmam gerekti. Bir fareye dokunmam gerekti. Ah, korkunçtu. Çok iğrendim. Bunu düşünebiliyor musun? Ben...
2: İlk kim okumak ister?
1: Buyurun bayım.
3: Ayrıcalık yok. Sesle okuyacağız.
0: Harika.
2: Kim okuyacak?
4: Ben değil. Bu zaman alır.
2: Ben başlasam olur mu peki?
1: Oku oku. Bunu istediğin belli.
2: Oscar Brack. 3. cilt. Dedalus. Ölmek isteyen adam.
1: Bu 3 haftalık kapanma birlikteliğe inanmayanlara aksini kanıtlasın. Shakespeare'den alıntı yapmam gerekirse dünyanın ihtiyacı olan sevgi...
3: Shakespeare'den alıntı yapacaksam hadi tekrar.
1: Nasıldı peki? İnanılmaz. Evet.
3: Şarkı söyle. Hadi tekrar.

0: Yardım! Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Buraya gelin! Çabuk! Buraya gelin!
1: İfşa olmadan sonunu getirdi.
2: Bayan Tuxen'de bir korsan cesareti yoktu. Büyük şeylere cesareti yoktu. Sonunda gerçekle yüzleşti.

0: İşte bu kadar. İşbirlikçilerini Selin'in ölümünü öğrendiklerinde gelip bizi çıkaracak.
1: İlk önce öğrenmeleri gerek. Kütüphaneden kimse çıkmayacak.
2: Başınız sağ olsun.
3: Sizi uyandırdım mı?
1: Olanları anlat Rosemary.
3: Tek bir detay hariç apartman
4: güvenilir. İçinde tuvalet yok. Ne sabun ne de bir şey. İçinde biri yaşamıyor.
3: Komşular Goodman'ı hiç görmediklerini söylediler. Aradığınız kişi o. Saklayacağımız
4: bir şey yoksa keşfedecek bir şey de olmaz.
1: Nerede yaşıyor o zaman?
3: Bilmiyorum.
1: O zaman bir şey yapmaya başla aptal.
5: Yeri yerinden oynat ama saklandığı yeri bana bul. Anladın mı?

0: Yorulmadınız mı? Umarım Armstrong mesai ödüyordur. Dinlenmek için bir yer arıyorsanız eğer, çok güzel masaj yaparım. Ne? Belki buradan hiç çıkamayız, ne diyorsunuz? Kalan zamanımızda faydalanabiliriz ama.
1: Chen, Eric biliyor. O biliyor. Ne biliyor? Bizim yaptığımızı başından beri ödetiyor. Düştüğümde kalemi düştü, çantasından düştü.
2: Sen ne diyorsun?
1: O fark etti.
2: Dinle. Bunlar gizli. Şimdi sakin kalmalıyız.
3: Ne yapıyorsunuz?
1: Yeter. Artık bitsin.
4: Bak, senin nasıl hissettiğini çok iyi anlıyorum ama Helen başka yerde de bunu yapabilir.
5: Hiçbir şey bilmiyorsun.
1: Burada kalacağıma hapse giderim daha iyi.
2: Javier. Hacker sen misin? Sana bir soru sordum Javier. Hacker sen misin?

0: Sevgili Eric, kendine zarar verme yönelimini bilmiyordum. 200 sayfa daha ellerinden sonsuza dek kaçtı. 80 milyon işte cezanın karşılığı, bu kadar, 20 dakikan kaldı. Yoksa bütün kitap elinden kaçıp başka yerlere dağıtılacak. Doğru seçimi yap. Kendim olanı korurum.
1: Hey, aman Tanrım.
0: Nasıl durduracağımı söyleyin, yoksa sizi vururum.
2: Tamam. Uzaktan sistem belli bir saat ve tarihte mailleri atıyor.
1: Aman Tanrım. Sakin ol.

0: Eğer beni vurmaya kalkarsanız üçüncü cilde veda edersiniz.
1: Oynamak mı istiyorsun? Oynayalım o zaman. En az kazandığımız ülkeden başlayalım.
0: Bırak onu, o suçsuz. Bu sizinle benim aramda.
1: Bunu düşünmeliydin Goodman.
2: Vur beni pislik. Tatil yapmış olurum.
3: Hayır.
1: Anlayabildiğim dilde konuş.
3: O ne konuştuğumuzu anlamıyor. Birleşirsek kendimizi koruyabiliriz. Tamam.
4: Aralarında İspanyolca konuşuyorlar. İspanyolca bilmiyorum.
1: İspanyolca bilseydin şaşırırdım.
4: Ben senin tarafındayım.
1: Durdurun şunu hemen!
0: Durdurabiliriz. Bunların hepsi sana bağlı.
1: Öyle mi? Ne öneriyorsun?
0: Oscar Brack'ı aramalısın ve bana ver. Çok yaklaştık.
4: Beraber durmamız gerekiyor.
5: Telmaçen ve Javier. Siz gardiyanları. Ingrid ve ben bunun üstüne atlayacağız.
1: Durun!
5: Gardiyanlara gidin. Ingrid ve ben bununla başa çıkacağız. Dediğimi yapın hadi.
6: Gardiyanlara git. Ingrid ve ben bununla başa çıkarız.
1: Bunu sen ne istedin?
6: Hadi Çince yapalım. Biliyorum,
1: üç deyince.
5: Yapacaksan yap artık.
3: Bekle. İspanyolca üçe saymayı herkes bilir. O bile.
5: Çince sayın. Bir, iki,
1: üç.

0: Katerina!
1: Az zamanı kalmış olan tek ben değilim.
2: Ben bir şey yapamam. Her şey Londra'daki bilgisayarımdan gidiyor. Havaleyi yapamazsan metin otomatik olarak internette yayınlanacak.
1: Adresini ver. Gerçeğini. Adresini ver.
0: Bir şey yap. Ambulans çağırın.
1: Şifre?
2: 1415.
1: Şu bilgisayarı bulun hemen.
2: Yeter, kazandın artık. Bir ambulans çağır hemen.
3: Her şey iyi mi Eric?
4: Evet Rosemary, her şey iyi. Armstrong yayıncılığı kurtaracaksın. Aslında Rosemary, üzerine çok geldiysem sana inandığım içindi.
1: Satış müdürü kulağa nasıl geliyor ya, aşağılık hayatının parlak bir geleceği olacak.
4: Alo, Rosemary orada mısın?
1: Buldunuz mu? Rosemary cevap ver, buldunuz mu? Alo, alo.
2: Lanet ambulansı çağırır mısın artık?
1: O bilgisayarı kır, gerekirse
4: çekiçle kır.
3: Eric, edebiyatı gerçekten severim.
4: Evet, ne olmuş?
3: Cehenneme git.

0: Alo?
1: Evet?
0: Şansımız yok. Ödememiz gerek.
2: Ama Erik, o
1: miktar bizde yok.
0: Hisselerimi ekle. Ödememiz gerek.
3: Hesap numaranı söyle.
0: Yolladım bile.
3: Evet, oldu.

Bitti.

0: Sevgili Erik, Dedalus elinden kaçtı. Bana vermediğin sayfalar bile. Aslında üçlemeyi başarıya ulaştıran sapmalara karşı elinde bir şey olmayacak. Paran hiç umurumda değil, istediğim şey sensin. Ve sanırım bunu aldım.
1: Oscar Brakar.
2: Yeter! Dur, dur artık! Dur diyorum! Angstrom işini kaybetti. Biz de öyle. Gelin hadi. Hadi!

havada süzülen bir şey, bir okşama gibi. Onu çağırıyor gibiydi. Rebecca. Kendine anlattığı hayali yeminlerde onu ne kadar affetse de gözlerini kapattığı gibi onu suçladı. Gerçek olarak kaldı. Aslında onun tek katiliydi. Aklını karıştırmayı öyle istiyordu ki aynada kendine bakarken her sabah her şeyden habersiz misafirinin suratına bakıyordu. Çünkü olanlardan habersizdi.

0: 80 milyon avro. Benden 80 milyon avro çaldın. Nerede o para?
1: Bu ne işe yarayacak ki?
0: Son bir şey. Londra'da tanıştığımızda 3. cildin ilk cümlesi. Bu metni çalmadan çok önceydi, değil mi? Bunu nasıl yaptın?

0: Duyamıyorum.
1: Hayır hayır hayır, ne oluyor?
2: Onu yazan benim.
3: Umarım bu kitap değer. Ne dediğimi iyi anladın.
2: Sonunu bilmek istedim. Benimkini evde unuttum.
3: Dönüp almak daha mantıklı olurdu, değil mi?
2: Annemin evinde, Londra'da. Yazları babamlayım. O Fransız ve sonunu söylüyor. Senin gibi.
3: Bir anlaşma yapalım.

0: Doğu Ekspresi'nin katilinin kim olduğunu bilirsen kitap sende kalır.
1: Ya bilemezsem?
0: Burada çok iş var.
1: Bana göre hepsi suçlu.
0: Bu kartonu görüyor musun? Ondan kitapları çıkar ve raflara koy. Evet evet hadi bakalım. Adın ne senin?

0: Alex Goodman.
1: Dedalus'u okudum.
2: Kötü söyle, çekinme.
1: Gerçekten iyiydi. Anglo-Sakson dramaturjisi ve Fransız dilinin müthiş birleşimi. Etkileyici ve tam olarak kime yollayacağımı biliyorum.
2: Ne, ben yayınlamak istediğim için yazmadım onu. Yapabileceğimi kanıtlamak için.
1: Ve kanıtladın. Sonunda beni dinledin. Kahramanların gerçek, başkalarını gözlemlemeyi öğrendin. Onları kendi yolunla anlatmayı da. Ama kendimiz için yazmayız. İnsanların iyi kitaplara ihtiyacı var.
2: Hayır George, hayır. Cesaret etmem.
1: Rüzgar dağılıyor. Yaşamayı denemelisin. Bu metnin çekmecede kalmasına izin vermem.
2: Gerçekten yayınlanmasını istiyorsan, yazarı sen gibi görünecek.
1: Ciddi olamazsın.
2: Neden olmasın?
1: O zaman bir isim bulalım.
2: Bu hikayedeki tek suçlu sensin Erik.
3: Tahmin et, şunu duyamıyoruz, hadi.
4: Yapamam, alalım.
3: Dur, kanıtımız yok.
2: Çevirmenleri sığınağa kapatmak mı? Hayvan muamelesi yapmak. Bu adamın hiçbir şeye saygısı yok. Kimseyi önemsemiyor. Ne insanları ne de eserleri. Hiçbir şeyi önemsemiyor.
1: Gizli kalmak isteyen sendin. Bırak ben halledeyim bunu.
2: Bir şeyi hallettiğim falan yok. Anxum Dedalus hakkında saçmalayıp duruyor. Onu sıradan bir diş macunu gibi satıyor işte.
1: İstesen de istemesen de başarını ona borçlusun.
2: Kendimden başka kimseye borçlu değilim.

0: bu kitabı okudun, bana sonsuz perspektifler sundu. İnsanlar kimin sattığını umursamaz. Yani sayfaların arasında bilgi var. Interfolia fulget. Yazı her şeyden daha güçlü, anladın. Sadece yazı kalacak Alex. Edebiyata güven. Hı?
1: Evet, bayanlar, baylar, bunu sunduğum için gurur ve heyecan duyuyorum. Angstrom Yayıncılık'tan Dedalus Üçlemesi'nin son kitabı, Ölmek İstemeyen Adam. Evet. Oscar Brock ve aramda zor pazarlıklar yaşandı ama söylemeliyim, sonunda ben kazandım. Senin olanı koru ve durma. Şimdi eminim Oscar Brock pişman olmaz. Eş zamanlı çeviri Aralık'ta başlayacak ve kitap bütün iyi kitap evlerinde Mart'ta çıkacak. Yani bayanlar baylar, ikinci çeyrek epey inanılmaz olacak. Evet, evet, evet, evet. Sen Oscar Brock olamazsın.
2: Sen fark etmeden metroda senin çantanı değiştirdiğimi mi sanıyorsun yani? Gerçek metin hep sendeydi aslında. Onu çalmama gerek yoktu. Buna inanmaları yeterdi. Aslında senden çalabileceğim bir şey yok benim. Senin olanı koruman gerek. Peki ne senin burada? Kitapların mı? Onları satın alıyorsun. Komik olan ne biliyor musun?

0: polislere hesabına bakmalarını söylediğimde orada 80 milyon bulacaklar.
1: Ne anlatıyorsun?
0: Hikaye satılabilir değil mi? Yayıncı hacklenmiş gibi görünmek için herkesi sığınağa tıktı. Herkesi kandırıp bir fidye hikayesi uydurarak bu işten sıyrılabileceğini sandı.
1: Kimse sana inanmaz, hacker sensin.
0: Affedersin ama kimse beni suçlayamaz. Ne Rosemary ne çevirmenler, gardiyanlar
1: bile. Onlara rüşvet verdin, hacker sensin.
0: Artık gerçekten kim olduğumu biliyorsun.
1: Yalan, yalan söylüyorsun, yalan! Oscar bırak, olamazsın, o öldü. O pisliği kendi ellerimle öldürdüm.

0: Duymam gereken tek şey buydu.
1: Ben gidiyorum.

0: Ben öldürmedim. Oscar bırak, ben öldürmedim. Oscar bırak. O. O.
1: Tabii doğru.
0: Söylüyorum. Götürün. Bu o. Yalan söylemiyorum. O. Oscar bırak. O. Yalan söylemiyorum.

0: kimseye anlatma sakın Abdüley. Usta sana söyler bir ara nasılsa zaten.
1: Niye bu kadar dert ediyor anlamıyorum ki abi.
0: Yumurtanın kabuğu. Sen ne anlarsın yumurtanın sarısından başkasını?
1: Abi, bir araba yok mu bu kadına çarpa öldüre?
0: Bizim gibi adamlar her şeye çare bulurlar. Ama iş kadın çoluk çocuk meselesine geldi mi kilitleniyoruz.
1: Onu diyorum işte. Kilitleniyorsunuz. Polat abiye bak. CIA başkanı gelecek. Neymiş? Çocuğunu kucakladı diye abi öldürmeyecek.
0: O işe ben de şiştim ama yapacak bir şey yok. Kendimi de yerine koydum Abdüley.
1: Kendini yerine koyma abi. O öldürmüyorsa sen git öldür.
0: Lan aynı arabaya bindik. Nereye öldürüyorsun?
1: Şimdi de gitmiş emniyete. Yok İnci Tataroğlu, yok Davut Tataroğlu. Bir tarafımızda İsrail, bir tarafımızda Amerika, bir tarafımızda İran. Metrekareye 3 ajan düşüyor. Bizim düştüğümüz duruma bak.
0: Abdüley, ben ajan işinden anlamam. Sen ustaya münasip bir dinle metrekare meselesini anlatırsın.
1: Anlatırım da abi. O sırada İnci ultrasona girip karnına baktıracaksa abi beni dinler mi?
0: Ne beni şişiriyorsun be? Devlet sana prim mi veriyor ben şişince?
1: Sen abi eskisi kadar sevmiyorsun.
0: Ne alakası var?
1: Hiç yardımcı olmuyorsun.
0: Neyine nasıl yardımcı olayım?
1: Normalde senin düşünmen lazım. Bu inciye bir araba çarpmıyor mu diye.
0: Karnında çocuk var oğlum.
1: Daha çocuk yok abi.
0: Aferin. Gaye sana gayet güzel öğretmiş doğum kontrollerini.
1: Haberin olsun abiye yardım etmek lazım. İnci Tataroğlu meselesini gömmek lazım. Evlenmek ne demek istemediğin birisiyle?
0: Yumurtanın kabuğu. Bana sorarsan böyle bir şey yaparsan kemiklerini kırarım. Ama yapıp gelirsen aferin derim. Onu da içimden derim. Dışarıdan demem.
2: Siz ne fısır fısır konuşuyorsunuz?
0: Bu Abdüley kafayı yemiş Erhan. İlle de Gaye ile evleneyim diyor.
2: Evlen tabii. Daha iyisini bulacaksın. Doktor kız. Mesleği var, parası var. En çok yaralanan adamsın. Ömründe bir kere de bir kadına bir

0: gece gece buraları getirdin. Nasıl oldu kuzu?
1: Daha iyi olacak.
0: Ne oluyor kızım?
1: Sıkı dur. Polat bana evlenme teklif edecek.
0: Leyla, dalga geçme.
1: Niye dalga geçeyim ki?
0: Kimden duydun?
1: Kimseden duymadım. Yüzük buldum cebinde. Parmağıma taktım tam bana göre.
0: Nasıl sevindim bilemezsin. Elif'in arkadaşı olmaz mı olmaz diyordun ya. Böyle elimin tersiyle bir tane vurmak istiyordum ağzına.
1: Kabul edeceğim demedim.
0: Yok artık, daha neler.
1: Şşt. Neticede eğer bu iş olacaksa yine Elif sayesinde olacak.
0: Sakın hayır mayır deme. Vallahi bu defa ağzına vurmam, boğarım seni.

0: ama biraz sıkıntılıyım. Sana nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Sizi de üzmek istemiyorum.
1: Bizi en çok üzen şey evladımızın sıkıntısını bizden saklaması.
0: Baba ince hamile. Bir hata ettim.
1: Hatayı tek etmemişsin belli ki. Karşılıklı etmişsiniz. O ne istiyor? Sen ne istiyorsun?
0: Ben bu hatayı yapmamış olmayı isterim. Oysa evlenmek istiyorum.
1: Onunki makul, seninki değil.
2: Ne evlenmesi? O kim ki sen onunla evlenesin?
0: Çocuğumun anası.
2: Daha çocuk doğmadı. Doğsa da çocuk bizim çocuğumuz.
1: O da çocuğun anası işte.
2: Onlar çocuk mocuk derdinde değiller. Tek dertleri Polat.
1: Oğlum, annen Hissi konuşuyor.
2: Hissi konuşacağım, ben anayım.
1: Kızcağız da ana olmaya namzet.
2: Doğurma ile olmuyor. Kedi köpek de ana.
0: Annem, söz verdim.
2: Kesersin bir kurban. Söz de kalmaz, bir şey de kalmaz.
1: Demin kadıydın, şimdi müftü oldun. Ardı sıra fetva veriyorsun.
2: Sen ne yapıyorsun ya? Çocuğa niye evlen diyorsun?
1: Yapması gereken o da o yüzden.
0: Ana, bir ömür evli kalacak değilim. Çocuğum doğana kadar.
2: O zaman niye evleniyorsun? Of! Konuşmayayım diyorum ama o gül gibi Leyla'nın ne günahı var?
1: Mevzunun Leyla ile ne alakası var?

0: Leyla Polat'a karşı boş değil. İnsanların gönlünü sen biliyorsun. Ben de biliyorum. Nasıl sarıp sarmalıyor Elif'imi. Her baktığımda Leyla'ya gençliğimi görüyorum. Yazık değil mi? Ne diyor, belirsiz bir kadın bir halt etti diye.
1: Anne, halt eden benim. Her neyse. Bilin diye söyledim. Babamı da dinledim. Seni de dinledim.
2: Sen ne yaparsan biz arkandayız. Kolay bir mesele değil. Sen belli ki düşünüp tartmışsın. En doğrusunu yaparsın. Biz kuluz. Hata yaparız. Yaptığımız hatalardan Allah'a sığınıp bedellerini öderiz.

0: Günaydın.
1: Konuşabiliyormuşsun madem, emniyette konuşsaydın.
2: Kadın kadına daha rahat konuşuruz.
1: Kadın yok burada. Savcı ile şüpheli var.
2: İyi, onları çıkaralım odadan. Mahkemede konuşacağım.
1: Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Kimlik bilgilerini yazdın mı?
2: İçeride aldılar.
1: Yaz bakalım. Şüpheli susma hakkını kullandığından ifadesi alınamamıştır. Tamam mı avukat bey?
3: Evet.
1: Çıkabilirsiniz.
2: Şüpheli savcı gitti nasılsa. Konuşabilir miyiz? Sen niye bana kafayı taktın?
1: Benim kötü bir huyum var. Suç işleyen herkese kafayı takarım. Babamın kızı bile olsa.
2: İstesen Polat'ın 1000 tane suçu var.
1: Suç duyurusunda mı bulunmak istiyorsun?
2: Hayır, itiraf etmeni istiyorum. Sen bu adamı seviyorsun. Ve benim onunla olan hukukumdan ötürü beni cezalandırmaya çalışıyorsun.
1: Ya bir git Allah aşkına. Buna sadece gülerim.
2: Gül ya da gülme. Bak birazdan mahkeme beni tutuklayacak ve cezaevine gireceğim. Senden tek istediğim Polat'ı sevdiğini duymak. O zaman benim için cezaevinde geçirdiğim her dakika daha anlamlı olacak. Bu hayatta bir tek şeye saygım var. Sevgiye.
1: Polat Alemdar'a aşığım. Onu seviyorum. Bir ömür cezaevinde huzur içinde kalabilirsin.
2: Teşekkür ederim içten cevabın için.

0: Ana biliyorum, yüreğin rahat değil. Benim de değil. Burada dursa da değil, dediğimi yapsa da değil.
1: Yok mu başka çaresi?
0: Olsa ana.
1: Bu şimdi konuşunca hapse atmazlar mı?
0: Çok can yaktı seninkiler. Müsaade et oğlun yeni canların yanmasını engellesin. Sen yandın, başka analar yanmasın.
1: Oğul, sana ne diyeyim? Kendi kardeşin olsa bu kadar ilgilenirdin. İnan ki ben Hamide dur dedikçe evde kurtlanır. O kurtlanmanın sonunu iyi bilirim ben. Belayı tutup getirecek. Ne yapalım? Bari vatana millete faydası olsun.
2: Polisle de konuşuldu, adliyeyle de. Sadece çok ortalık malı olmayacaksın. Her yerde konuşmayacaksın.
3: Abdüley, ben buradan çıktıktan sonra her şeyi konuşurum. Kimse beni susturamaz.
2: Her şeyi konuş. Her yerde konuşma.
0: Televizyona çıkmayacaksın. Sadece gazete.
3: Tamam.
0: Anladın mı iyice dediğimi?
3: Tamam dediysek tamam.

0: alakası var pusatla musatla? Biz zaten takipteydik. Ayrıca da senin teşekkür etmen lazım. Hayatını borçlusun eğer pusat yüzünden oraya geldiysek.
1: Bu sıra çok borçlandık Memati. Borcumuzu ödemeye çalıştık. Yüzümüze gözümüze bulaştırdık.
0: Ali Memati'den sonra benim de gözüm karardı. Gözün karardı mı doğru bir şey yapma ihtimalin yok. Üç aydır sana söylüyoruz ama senin kulağın da işitmiyor.
1: Açıldı açıldı. Kulaklarım açıldı.
0: Ha, şöyle. Haşim keşişi bir kere nasıl getirdiyse bir daha getirir.
1: İlhan, sen yaşlandıkça geveze mi oldun?
2: Ağam, vallahi ben söylemedim.
3: Memati abi söyledi.
0: Söyleyeceğim tabii. Annenize söylemediniz değil mi?
3: Yok abi.
0: İyi. Babanızın yanında durun ki çabuk çıksın.
3: İyi misin babacığım?
1: Sağ ol kızım.
0: İşler nasıl damat?
4: İyi abi.
0: Aman aman iyi olsun. Hadi bana müsaade.
1: Sağ ol Memati. Çıkınca Polat'a da geleceğim.
0: Bekleriz.

0: Ulan pusat, ağzında da bir bakla ıslansın. Ulan Çakır, öldün bir kazık attın. Öldükten sonra iki kazık daha attın. Kızının sevdiği adama bak.
1: Efendim abi.
2: Emat abi.
3: Abi, efendim.
0: Az bekle. Kızım, sizin yüzünüzden artist oldum. Ona rol kes, buna rol kes. Lan ben adam kesecek adamım, rol değil.
2: Bir tanesin sen.
3: Alo.
1: Abi.
3: Abi.
0: Ne var lan, niye aradın?
1: Sen aradın abi.
0: Oğlum gevşek misin sen? Yaşar'ın hastanede olduğunu niye bacana söylüyorsun?
1: Ben onun ağzını burnunu kırarım. Kimseye söyleme dedim.
0: Yavaş. Bir taraftan da iyi olmuş. Yaşar'ın iyice gardı indi. Neredesin sen bakayım?
1: Evde televizyon seyrediyorum.
0: İyi. Çıkma evden.
1: Tamam abi.

0: Vay.
1: Ne haber kardeşim?
0: İyi kardeşim, senden?
1: İyi.
0: Geç.
1: Oğlum geldik buraya mı? Basılmayalım.
0: Lan kim nereden bilecek burayı? Kızlar birazdan gelir, gel.
1: Biliyorsun bu aralar bizimkileri servis ediyorlar fanfinle. Annem duyarsa gebertir.
2: Oğlum Lale Zaran'ın oğlunu sağ ele geçireceğiz ama buna göre.
3: Dayı bin kere söyledin. Sinirimden bir şarjörü boşaltacağım üstüne.
2: Sen girmeyeceksin o zaman içeri. Ya bilirsin seni arayacağım. Niye telefona bakmışsın?

0: Niye bakmıyorsun telefona?
1: Belli ki yakalamış kekliği. Hava basacak. Ama ben onu o keyfi yaşadım mıyım?
0: Zaza. Zaten için rahat değil. Söyle öldürmesinler çocuğu. Bizim meselemiz onunla değil. Anasıyla.
1: Niye? Mısır analar ağlıyor. Lala Zara ağlamış çok mu? Alo.
2: Dayı niye bakmışsın?
1: Bitirdin mi oğlum işi?
2: Yok bitirmedim.
1: Daha o zaman niye arıyorsun?
2: Sana sormak için arayayım.
1: Cevher oğlum bunadın mı? Emir tekrarı yaptırırsın. Bunadı sen?
3: Gittim arkana. Mütevet baksın daha sağa.
2: Al getirdiysin.
1: Oğlum para yazıyor para.
2: Ya bırakmayı ki bir keyfini sürek. Burada dur, çocuklar da arkaya gelsin. Kimse çıkmayacak.
4: Dayı, bilmiyorum ki içeride kim var. Yahu gidip vurulacaksın.
2: Lan burada kim olacak? Belli ki kaçak et kesmeye gelmiş.

0: 60 yaşındasın ha.
1: 60'ını birden cebimden çıkar. Sen niye gelsin oğlum? Ben sanki bunlarla baş edemeyim.
0: Edemsin.
1: Al şu çuvalı yerden. Boş beleş konuşma.
0: Çakır'ın oğlu ne olacak?
1: Ne olacak? Yatacak böyle.

0: Geç kaldın canım. Seninkinin dosyası benden çıktı.
1: Ya seninle konuşmam lazım.
0: Ne ısmarlayayım sana?
1: Gel 2 dakika dışarıda konuşalım. Hem temiz hava alırız.
0: Bir şey mi oldu?
1: Hadi Leyla.
0: Tamam. Sen çık, ben geliyorum. Bir sana haber vereyim dışarıda olduğumu.

0: Polat geldi konuşmak istiyorum dedi.
1: Adamı odada bırakıp buraya mı geldin?
0: Yok, dışarıda konuşalım dedi. Ambiyans mı yapacak, ne yapacak anlamadım ki.
1: Heyecan yapma Leyla, heyecan yapma.
0: Sen de yapma etme de başka bir şey deme.
1: Bana böyle teklif gelecek sana mı sorardım? Al şu şekeri.
0: Ay, bu iğrenç ya.
1: Şekerin mekerin düşer, rezil olursun. Ömrümüz bunlarla geçti. Üniversite sınavına girerken şekerler, pirinçler. Hadi, hadi git arkandan okurum da ben.
0: Ya uff.

0: Tutuklama dışında bir hüküm vereceğini de tahmin etmem.
1: Uzun zamandır aslında bu konuşmayı yapmak istiyordum. Ama bir türlü fırsat olmadı. Elif'in yaşadığını öğrendikten sonra aklım başımdan gitti.
0: Çok şanslısın. Dünyanın en güzel kızına sahipsin. Eğer bana teşekkür etmek için kıvranıyorsan hiç gerek yok. Asıl ben teşekkür ederim hayatıma böyle bir mutluluk kattığın için.
1: Daha fazlasını katmak isterdim aslında.
0: Daha fazlası derken?
1: Biliyorsun ben annesiz babasız kaldım bir süre yetimhanede. Ömer babamla Nazife annem beni hayatlarına aldığında o kadar mutlu oldum ki daha o zamandan söz verdim. Bir gün çocuğum olursa onu annesiz babasız bırakmayacağım diye. Ama hayat böyle bir şey değil. Elif'in annesiz büyümesini istemem. Senin ona çok iyi bir anne olacağını düşünüyorum. Tabii istersin.
0: Bana evlenme mi teklif ediyorsun?

0: Keşke ediyor olsam. Ne tuhaf. Eğer hayatımızda Elif olmasaydı, seni görür görmez sana evlilik teklif ederdim. Senden çok etkilendim.
1: Ben de senden çok etkilendim. Ve bunu dile getirmeyi hiç düşünmüyordum. Bir taraftan arkadaşlığımız da çok hoşuma gidiyor.
0: Şimdi hayatımızda bir Elif daha var.

0: Ne diyorsan evet.
1: Bu gece kötü oldu.
0: Nasıl kötü oldu? Ben hiçbir şey anlamadım. Aslında anladığım şu. Sen beni seviyorsun. Ben de seni.
1: Evet.
0: Sen ne saklıyorsun? Sırası değil. Git sorununu hallet.
1: Leyla.
0: Ben...

0: Hakime Hanım, İnce Hanım'ı duruşma salonuna getirmişler.
1: Tamam, geliyorum. Ödümü kopardın.
2: Birsen seninle konuşmam lazım.
1: İki dakika otur, duruşmaya girip geliyorum.
2: İnce'nin duruşması mı?
1: Evet. Sen ağladın mı?
2: İnce hamileymiş.
1: Leyla, gireyim duruşmaya, sonra konuşalım.
2: Polat'tan hamileymiş.
1: Çok üzüldüm. Ah, ah Leyla. Bir de bana gelip aracı oldun. Şimdi gelecekti ki Polat'ın dosyası önüme. Asıl onu içeri atmak gerek. Bütün erkekleri içeri atmak gerek. Bir de seni mi yolluyor benimle konuşmak için?
2: Yok. Haberi yok. O gelecekti seninle konuşmaya ama artık gelmez. Gurur yapar.
1: Çok seviyorsun değil mi bu adamı?
2: Kendimi bu duruma düşürecek kadar.

0: İtiraz edeceğiz İnci Hanım. Siz müsterih olun.
1: İtiraz edilecek bir şey yok. Ben gayet iyiyim.
2: Tutukladım.
3: Keşke onun yerinde ben olsaydım.

0: İnci'yi tutuklamışlar.
1: Şimdilik yapacak bir şey yok Davut Bey.
0: Ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Cezaevinde de insanlar evlenebiliyor Davut Bey.
0: Cezaevinde değil, dışarıda evleneceksiniz. Hem de yarın.

0: Alo. İnci tutuklandı. Cezaevinde tek kalsın, boşa koymasınlar. Duydun mu?
1: Duydum abi, hallederim.
2: Buyur abi.
0: Cahit, kimsenin haberi olmasın. İşlemleri hazırla, cezaevinde nikah işini bitirelim.
2: Tamam abi.

0: Hah, ananı ara. Bizim bir 100.000 dolarımız vardı. Onda kalmıştı. Onu getirsin, sen alsın.
1: Şimdi kesin Memati öğrenecek.
0: Ne olmuş Memati öğrenirse?
1: İş yaptığımızda öğrenecek.
0: O zaman yemek yemeden önce Memati'yi ara, izin iste.
2: Zülfikar'a, bu satın hak etti, ölmekti. Memati'nin hatırına öldürmedik, daha ne isteyeyim?

0: Sen hiç adam olmayacak mısın? Hatır. Abi çocuk gelmek istiyor. Niye gelmediğim? Vallahi bir şey yapmayacaktık. Oturacaktık.
1: Terörist, anlamıyor musun? Terörist. Millete nasıl anlatırsın senin arkadaşın diye?
0: Abi arkadaşım.
1: İyi. Bir güzel gebertsin Zazalar arkadaşını.
0: Yemin ediyorum ikisini birden sıkacağım. Hem Cevher'e hem Zaza'ya.
1: Öst.
0: Abi yalvardım. Memati abinin haberi var dedim. İsteyecekseniz Fırat'ı ondan isteyin dedim. Abi mesele ben ya da Fırat değil. Seni takmıyor adamlar.
1: Kes lan. Yer miyim senin yalanlarını?
0: Vallahi
1: kes
0: abi.
1: Kes. Yalancısın. Adam olmasın. Her tarafın yanlış. Ama sana yumruk atmaları da yanlış.

0: Evet sayın seyirciler. Yine gündemi sarsacak bir konuğumuzla birlikteyiz. Konuğumuz uzun yıllar terör örgütünün içinde kaldıktan sonra itirafçı olarak derin devlet yapılanmasında görev alan Hamit Ayban. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Önemli açıklamalarda bulunacağınızı söylediniz. Öncelikle neden bu zamanlamayı tercih ettiniz?
1: Uzun yıllardır konuşmayı düşünüyordum. Ama o kadar kirli ilişkilerin içine girdim ki söyleyeceklerimden devletimin zarar göreceğini düşünüp vazgeçtim. Şimdi farklı düşünüyorum. Biz sustukça devlet içindeki temizlik gerçekleşmiyor.
0: Nasıl bir temizlikten bahsediyorsunuz?
1: Öyle bir dünya içindeydik ki kim örgüt için çalışıyor, kim devlet için çalışıyor hiç belli değildi. Örgüte hizmet eden aşiret ağaları mı dersiniz? Devletin resmi görevlisi olarak yabancı sermayenin uşaklığını yapan insanlar mı dersiniz? Kimi isterseniz onu anlayın. Ama ölen, öldürülen binlerce insandan, insanımızdan bahsediyorum. Bunların içinde benim öldürdüklerim de var.
2: Abi, Hamit canlı yayına çıkmış.

0: Bazı cesetlerimizi aynı yere gömdük. Yetkililer isterse toplu mezar yerlerini gösterebilirim.
1: Adresini de verdim.
2: Kimlerdi bu öldürücü?
1: Onu da orada gömerler. Ne güzel.
0: Kimi örgütçü, kimi bizim yaptıklarımıza itiraz eden devlet görevlileriydi.
2: Devlet görevlisi de öldürdünüz.
0: Evet.
2: Kendi inisiyatifinizle mi yaptınız? Birilerinden emir mi aldınız?
0: Emir almadan cinayet ancak mahalle arasında olur.
2: Kim size emir verdi?
0: Ersoy Ulubey, Kaşifoğlu. Kamuoyunda kara olarak bilinen bir şahıs. Bunlardan sadece...
1: Ara Haşim'e acil gelsin.
3: Gelmez abi.
1: Gelmezse benim geleceğimi söyle.
3: Abi sıkıntı doğurur.
1: Sıkıntısız aldığım tek nefes yok. Tek nefes! Ne diyorsun sen?

0: Ben bunun ağzına sıkacağım.
1: Yabancı örgütler. Niye Kaşıkoğlu? Yalan mı söyledi?
2: Teşkilatlarıyla ortak operasyonlar düzenlendiğini anladım.
0: Hangi yabancı istihbarat örgütüyle iş yaptık?
1: Sen yapmadın ama senin emir aldıkların yaptı. Ne fark eder?
2: Dün cebimize para koyanlar bugün elimizdeki silahı bize çevirdi.
0: Sen nasılsa ölüsün. Tuzun kuru.
1: Canın çektiyse seni de öldüreyim Kaşifoğlu.
0: Sana da laf söylenmiyor.
1: O kadar çok laf duydum ki ömrümün sonuna kadar kussam anca.
0: Ne yapacağız bu Hamid'i?
1: Yaşar'la Haşim'e yaptığından yapmayacağız. Sen hele dur. Hamid'in işini örgüt bitirir.
0: Nereye gidiyorsun?
1: İşim var.
3: Başka illerde operasyonlara katıldınız mı? Ya da operasyonlar düzenlediniz mi?
2: Bu soruyla Dersim'i kastediyorsanız bizim o kadar eski bir geçmişimiz yok. Eğer söylediklerimin içinde bir tane...
4: Ne bu yazıdı seyrediyorsunuz? Dayanamam işte. Abicim milletin huyu. Git sen o kadar gizli iş yap. Gel sonunda konuş. İlla havasını atacak yani.

0: Ben de önemli bir adamdım. Beni niye unuttun?
1: Dayı, Memati abi geldi.
0: Vallahi özlemiştik. Ne iyi etti de geldi.
2: Yahu dayı, ben hiç rahat bırakmıyım. Ters hareket yapmışım herhalde.

0: nazarını alır. Ya Memat ya, şu Ahmet'in halı nedir böyle?
1: Tabii ki bu röportajdan önce ilgili arkadaşları arayıp gerekli bilgileri verdim.
2: Yedirtme bana Hamidi Mamidi. Siz benim yeğenimi nasıl döversiniz? Anadolu'nun masum,
0: saf. Şimdi Memat, senin yeğenin imdat. Yanlış adamlarla yanlış yerde gözükse. Bu oyuna gel. Hı? Sen de ağzını burnu kırsa. Seni arar derim ki Memati eline koluna sağlık. Şimdi usul böyle değil Memati.
2: Çocuk hata yapar. Kulağından tutar sahibine getirirsin. Ağzını burnunu kırmazsın.
3: Memati, Zaza haklı. Ne işi var senin yeğeninin zararlı oğluyla? Cevher görmeden vurmuş. Hadi bir hata etmiş. Cevher'in üstüne saldırma ne demek?
2: Saldırdı mı sana?
4: Memati, ben çoluk çocukla muhatap olur muyum?
2: Sizin Zara'nın oğluyla ne işiniz var? Siz bana onu söyleyin.
0: Memati örgüt olmuş devlet. Bize vergi kesmeye kalktılar. Bize devletlerini hayırlı edek diye ne dek? Dedik kurban kesek. Cevher de gitmiş, an bu Fırat'ı almış getirmiş.
2: Ne iş çeviriyorsunuz ki salma vurdular?
3: Ticaret yapıyoruz İran'dan Irak'a. Yolda kesip vergi istiyorlar.
2: Örgüte gidip sıkamayıp çocuk mu kaçırıyorsunuz? Aferin size. Yakıştı. Hadi uğraşın bakalım bundan sonra örgütle. Şimdi işim var. Senle de sonra görüşeceğiz Cevher.
0: Ya...
2: Abdüley. Senin bu adamların televizyonda ne işi var?
5: Emretmişsiniz başkanım. Dağdaki garibanları
6: öldürdü. O çantayı götür Zazalara. Kimsenin haberi olmayacak.
5: Emredersiniz başkanım.
6: Fırat'ı al gel. Ayrıca bir ekip çıkarın. Bu haini infaz edin.
7: Neden şimdiye kadar anlatmadınız?
5: Emredersiniz başkanım.

0: İndirin silahları.
1: Ya dün telaştan teşekkür edemedim size. Hayatımı kurtardınız.
2: Senin Kaşifoğlu'yla ne işin var Haşim ha?
1: Kaşifoğlu'yla zamanında çok işler yaptık. Bu da geldi, Yaşar'la beni görüştür dedi. Ben de Yaşar'a böyle böyle dedim. Yan yana getirdim.
2: Kaşifoğlu nerede?
1: Yemin edeyim bilmem nerede, ne yapar.
2: Sen Kaşifoğlu'nu takmazsın Haşim ha. İşin içinde başka iş olmazsa.
1: Ya ne iş olacak? Ben Yaşar'a üzülüyorum. Adam perişan oldu.
2: Bu kara ortalarda dolanıyormuş bu sıra.
1: Ya her gün birisi sana karanın selamı ver deyip kapıdan içeri giriyor. Kara oldu kara toprağı. Gerisi başına.
2: Haşim ağa, sen yine de bir düşün. Kaşifoğlu ile ilgili bir şey duyarsan haber ver. Eğer Kaşifoğlu'nun sana değdiğini duyarsan seninle külahları değişiriz.

0: Babam bir işi beceremedi kızım.
1: Sana yakışıyor mu ağlamak? Koskoca Yaşar'a.

0: İntikamını alırsın, öyle alarsın. O it kim ki? Ben sana onu veririm.
1: Kara, sen hakikaten yaşıyor musun? Yoksa ben hayal mi görüyorum?
0: Sen şimdilik hayal gör. Beni de hayal et bir. Yaşar ağa, yanlış adamlarla iş yapıyorsun. Polat, Molat, kim onlar? Bütün Avrupa'ya sen veriyorsun. Çoluk çocukla ne gönlüne eğiliyorsun?
1: Ne yapayım? Sen söyle.
0: Ben sana söyleyeceğim. Kaşifoğlu'nun peşini bırak. Onun zamanı var daha. Sen işine bak. Unutma. Para lazım. Çok para lazım.
1: Para senin için.

0: Hamit bak, mezar yeri diye gösterdiğin yer fos çıkmasın.
1: O kadar çok kemik var ki müdürüm. Birinin cesedi çıkmasa öbürününki çıkar. Bizde yalan yok.
2: Türkiye Suriye'ye giderse bir daha oradan çıkmaz. Suriye halkı Türk ordusunun bir daha oradan gitmesini istemez.
3: Kandil benim elimde olduğu sürece Türkler avcumun içinde. Ayrıca hangi ordu silahsız parasız var olabilir? Türk ekonomisi henüz bu güçte değil.
2: Her şey para değil.
3: Gerekirse siz İranlılarla ittifak eder, Türklere bu liderliği yaşatma. Ama Suriye'ye de girmelerini istiyorum.
2: Şiileri İran yönetsin, Sünnileri siz. Türkler değil. İran, Suriye'nin kontrolünü Türklere bırakırsanız biz buna izin vermeyiz.
3: Mollalar bize yakın durmadılar. Tamam, devrim şartlarını anlıyorum ama devrimin üstünden 30 yıldan fazla geçti. Devrimden önce siz bizim için Türklerden öncelikliydiniz. Biraz daha az tehditkar olsanız İsrail'e karşı ne kaybedersiniz?
2: Biz de bunu mollalara anlatamıyoruz. Gerçi şu anki çıkarlarımız İsrail'le örtüşüyor. Ama yine de İsrail'e karşı yakın zamanda bir yumuşama beklemeyin.

0: Bunu biz yapmazken siz Türkleri Arap halkları nezdinde kahraman haline getiriyorsunuz. Bu da bizimkisi kadar yanlış.
1: Türkleri kontrol edebiliriz. Ediyoruz da zaten. Ben burada farklı bir politika izleyeceğim. Herkesle görüşeceğim, herkesle uzlaşacağım. Irak'ta nasıl çıkarlarımızın gereği olarak sizinle ittifak ettiysek, Türkiye'de de aynı şekilde çıkarlarımızın gereğini yapacağız. Feller dönemi bitti. Ben yeni bir dönem getirdim.

0: Tatilim bitti Şamir.
1: Beni öldürecek misiniz? Cesedimi kutsal topraklara gönderin. Buraya gömmeyin.
0: Çıkın dışarı. Sana Joseph Biel'in hediyesi var.

0: Duydum ki Türkiye'ye dönmek istiyor musun Şamir?
1: Ömrümün sonuna kadar sana minnettarım. Bunu ben yapmak istiyordum ama sen yaptın. Benim yerime yaptın.
0: Bana teşekkür etme. Geldiğinde Polat Alemdar'a teşekkür edersin.
1: Ona ancak öldüğü gün teşekkür ederim. Kemikleriyle köpeklerimi doyurduğu için.

0: Kolay gelsin.
1: Sağ olun efendim. Efendim.
0: Nasıl olmuş?
1: Polis kılığına girmiş motorlu bir şahıs ateş etmiş.
2: Başın sağ olsun kardeş.
3: Başın sağ olsun.

0: Nasıl olmuş? Polis kılığında gelmiş. Motosikletin üstünde ikiye sıkmış.
1: Kim?
0: Kaşif oğlu değil belli ki.
1: Nereden belli?
0: Polislere sıkmamış. Kaşifoğlu polis mi tanır?
1: Kaşifoğlu'nun motosiklet merakı olduğunu biliyorsun değil mi abi?
0: Neyse Abdüley, sonra konuşuruz.

0: Bence kaşif oğlunun işi değil.
1: Sen kara diyeceksin yine ama kara mara ölüyor abi.
0: Ben öyle bir şey demiyorum.
1: Polise niye sıksın? İşini bitirmiş gitmiş. Kim yaptı bilmem ama bu profesyonel bir iş. Daha çok istihbaratçı iş.
0: Arayıp bulacağız. Kim yaptıysa cezasını vereceğiz.

0: Sakin ol ana.
1: Tek şey istiyorum senden.
0: Buyur ana.
1: Oğlumu İstanbullara gömmem. Memlekete götüreceğim.
0: Artık burası senin memleketin. Ne seni bir yere götürürüm, ne Hamid'i.
2: Lezzeti Sarıyer Kola sundu.
3: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

Telefonun neden kapalıydı peki? Susarsın böyle. Ya hiç demedin mi? Dünyanın öbür ucuna gidiyorum ben, bu adam beni merak eder diye. Demedin tabii. İşine gelmedi çünkü. İş gezisiymiş. Salam ya ben. Bilmiyorum senin o herifle o otel odalarında ne işler çevirdin, değil mi?

0: Abla onlar ne?
1: Esat'ın yıkayayım dedin, temiz temiz giysin.
0: Esat'ın mı?
1: Han aldı dün. Damat bohçası.
0: Ha, anladım.
1: Ha. Sen biraz daha iyi misin? Ha? Geçti mi biraz sıkkınlığın? İyi. Ay yok artık. Bunu da anası yıkasın bir zahmet, değil mi? Gülben, Gülben yapma kardeşim, kurban olayım. Ne olursun. Sen böyle yaparsan ben ne yapacağım? Benim tek tesellim senin mutlu olman, yoksa ben nasıl dayanacağım senin gitmene?
0: Abla, çok kötü kabus gördüm. Çok korkunçtu. Yeni evimde, yeni yatağımda yatıyordum ama yanımdaki Esat değil. Çişli çöp poşetiydi. Ona sarılıyordum ben. Çok korkunçtu. Ben sevmedim abla. O evi de, o odayı da sevmedim. İçinde Esat olsa da olmasa da sevemiyorum. Sevmedim yani.
1: Ya sen kaçıp kaçıp bu çocuğun evine gitmedin mi Gülben? Ha? Evi temizleyeceğim diye tutturmadın mı? Ne oldu şimdi? Ne değişti? Al işte, istediğin oldu.
0: Demek ki biliyormuşum içten içe öyle bir şeyin olamayacağını.
1: E tamam. Bak oldu ama yani. Artık...

0: ciddiye bindi. Bu saatten sonra vazgeçemezsin. Artık senin yerin Esat'ın yanı. Kocan olacak ya o senin.
1: Ama abla ben uzağa gitmek istemiyorum.
0: Ay yeter artık ya. Yeter yani. Ya sen daha ne istiyorsun ya? Ha? Ne istiyorsun yani? Yer istediğin oldu artık senin. Bak ben burada adamın atletini, pijamasını yıkıyorum. Sırf sen mutlu ol diye. Şu halimde ayağımın acısından ölürken seni mutlu etmeye çalışıyorum. Sen daha ne istiyorsun? Ya ne istediysen oldu. Anası bile seni kabul etti. Senin derdin ne? Bir büyü artık ya. Bir kadın ol artık yani. Yeter artık çocuk gibi ağlayıp duruyorsun karşımda. Evcilik oynamaya bayılırdın. Al git işte gerçek oldu. Allah Allah. Git kocan baksın sana. Ölene kadar ben mi bakacağım ya? Git biraz da o ilgilensin. Hayret bir şey, korkuyormuş. Ben ne yapayım ya? Heh? Ben ne yapayım? Ne istiyorsan oldu ya. Adam sana kör kütük aşık. Yüzüğün, evin, her şeyin hazır. Bir mutlu olmayı bil ya. Bir vızvızlanmayı kes artık yeter.
1: Tamam abla. Haklısın. Bir daha ağzımı açmayacağım. Şikayet etmeyeceğim. Özür dilerim.

0: bu kadar mı nankör olur ya? Bu kız daha ne istiyor ya? Sevdiği adama kavuştu, her istediği oldu. Daha ne istiyor yani? Benim aklım almıyor han, bir şey söyle.
1: Ne istediğini biliyorsun abla.
0: Bilmiyorum.
1: Biliyorsun.
0: O kadarını isteyemeyiz, olmaz.
1: Gül beni seven dikenine katlanır.

0: Gülben bak, geldim canım ama ne söylersen söyle ikna edemezsin beni. Burada yaşamam ben.
1: Onun için çağırmadım zaten. Özür dilemek için çağırdım. Yani hataydı, tamam, kabul. Oldu bittiye getirmeye çalıştık ama yani ben panik olduğum için, onlar çok çaresiz kaldığı için böyle oldu yani.
0: İncide de mi çaresiz kalmışlardı Gülben? Ona da dayatmadınız mı bunu?
1: İnsan ailesine düşkün olması suç mu Esat? Sen de annene düşkünsün.
0: Evet.
1: Evet.
0: Ama ben yeri geldiği zaman ona hayır demeyi biliyorum.
1: Ha. Tamam, soracağız bakalım yarın.
0: Nasıl? Ne olacak ki yarın?
1: Seninle oturacağımız eve gideceğiz ablamla yarın. Orada soracağım annene hep. Diyeceğim ki Esat çocukken nasıldı? Ana kuzusu muydu?
0: Oturacağımız eve mi? Ablanla sen.
1: Evet. O beğenmediğin ablam yıkadı da damat bohçanı. İşte pijamanını, atletini mis gibi giydiği.
0: Bilmiyordum, sağ olsun.
1: Sağ olsun ya. İşte onu götürüp vereceğiz annene, ablamla beraber. Çünkü benim ablam bizim için her şeyi yapar. Biz mutlu olalım diye kalkar o eve de gelir.
0: Kabullendi yani artık orada yaşayacağımızı. Öyle mi?
1: Öyle.
0: Peki sen?
1: Yani odamızı pembeye boyarsak olabilir.
0: Sen iste. Ben orayı gökkuşağına çeviririm.
1: Ya. Bunun toprağı niye ıslak ki? Sulamış mıydım ben bunu acaba? Suladım mı? Ne ara sulayacağım? Vaktim yoktu ki benim. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse. Bir daha sulayayım. Susuz.

0: Yokluktan iyidir. Bir, iki, üç, dört.
1: Allah!
0: Ay gül ben ya. Böyle pat diye girme odama diyorum 50 kere ya.
1: Tamam tamam abla, ben Esat'a söyledim. Ablamla yeni evimize bakmaya geleceğiz dedim. Çok sevindi. Aramız bir düzeldi biliyor musun abla? Çok mutlu oldu. Bir de şey, beni öptü biliyor musun?
0: Ne?
1: Yanamdan, yanamdan öptü. Buse, Busecik minicik kuş kadar bir şey. Merak etme bir şey yok.
0: Yıkadın mı yanağını?
1: Yıkamadım. Abla, sana çok teşekkür ederim ya. Vallahi. Sen çok cesur bir insansın biliyor musun? İnşallah bana da bulaşır şu cesaretin ya. Ha, gideyim ben. Hadi. Hadi, görüşürüz.
0: Kaçta kalmıştım ben? Hay Allah'ım ya, karıştırdın kafamı. Ben bakamam demiştim yani. Ah! Balık! Balığa yemini verdin mi? Allah'ım, Allah'ım. İnşallah ölmemiştir.

0: Abla dur, niye koşuyorsun o bileğinle öyle?
1: Neriman, git çabuk çiçeğe bak. Ölmüş mü? Ben bakamam.
0: Abla niye ölmüş olsun?
1: Yemini vermedim. Allah benim cezamı vermesin.
0: Ben verdim, söyledim sana sabah.
1: Ha. Ha. Tamam.
0: Ya abla, yapma böyle ne olur bak. Ben çok üzülüyorum. Özür dilerim. Yani çok üstünüze gittik. Biliyorum elinizden geleni yapıyorsunuz. Biliyorum.
1: Yapamıyoruz. Biz hiçbir şey yapamıyoruz. Bizim elimizden bir iş gelmiyor. Bir türlü beceremiyoruz, tamam mı? Bana bak sakın ablana bir şey söyleme, üzülür. Ona bir şey söyleme, bilmesin benim böyle olduğumu, tamam mı?
0: Tamam, sen merak etme. Senin sinirlerin bozulmuş ama geçer. Geçecek, yarına daha çok var. Of! Sen ta nerelere gittin bir hatırla, bir düşün. Ya kardeşlerin için, Naci için. Sen inanınca yapıyorsun. Biz gördük bunu.
1: Yemini verdin değil mi?
0: Verdim.
1: Tamam. Tamam. Bana bak. Sakın ablan duymasın ha benim böyle olduğumu. Bilmesin ha. Bir şey söyleme sakın. Ben iyiyim, toparlayacağım kendimi. Hiç kötü bir şey olmayacak.
0: Olmayacak.
1: Olmayacak. Ha tamam.

0: Neriman hiç hoşlanmayacak bu durumdan, bak gör.
1: Niye hoşlanmasın ki ya? Hem yani kaç gün daha trip atabilir ki sana? Barışacaksın, sen merak etme. Yani sen sadece bu sefer kıza güzel şeyler söyle. Ne bileyim, eşeklik ettim de, seni kıskandım de. Yani biraz böyle onu onarı et, iltifat et.
0: Siz ne ara bu kadar kanka oldunuz? Zaten ben kaçırdım orayı.
1: Sen zaten çok şey kaçırıyorsun, boşver. Neriman, hoş geldin.
2: Hani kız kız olacaktık ama. Ne bu böyle?
1: Evet. Ama Ege sana bir şey söylemek istiyormuş. Hadi otur. Lütfen benim hatırım için.
2: Nasıl? Böyle olmuş mu? Kafe ortamına uygun mu yani? Değilse sen bana söyle, ben hemen gidip bir koşu değiştiririm.
0: Hayır, çok güzelsin. O kadar güzelsin ki gözlerimi alamıyorum.
2: Sen yine dalga mı geçiyorsun ya benimle?
0: Neriman, ben ne geçen gün ne de bugün seninle dalga geçmedim. Ben seni sadece kendi halinle seviyorum. Olduğun halinle seviyorum. Herkesten farklı olduğun için, süse püse önem vermediğin için, doğal olduğun için seviyorum.
2: Ben bundan sonra süse püse önem veriyor olsam mesela, o zaman sevmeyecek misin beni yani?
0: Her türlü seveceğim. Ama sen de bana biraz zaman ver alışmam için. Ya yani mesela ben şimdi böyle püsküllü bir deri ceketle gelsem, bir de böyle çizme, kovboy çizmesiyle gelsem, sen şaşırmaz mısın?
2: Kafayı yemiş derim. Ama ben o gün öyle bir kılıkla çıkmadım senin karşına.
1: Haklı. Çok haklı. Yani

0: Ecim sen de itiraf et. Kıskandın. Ki bu çok normal çünkü çok güzel olmuştu Neriman. Korktun. Yani başkası bakabilir diye. Normal yani olabilir böyle şeyler.
1: Evet galiba öyle bir şey oldu biraz.
2: Nasıl yani? Sen aslında gerçekte beni beğendin öyle mi?
1: Beğendim. Hatta bu kız bu çocuğa nasıl bakmış derler diye korktum biraz.
2: Nasıl bakmış biliyor musun?

0: böyle bakmış.
1: Oldu gençler. Okulda görüşürüz.
2: Görüşürüz.
1: Pardon. Gençlere benden iki profiterol.
0: Sen de çok tatlıydın aslında o gün.

0: Ekmekler bayattı da simit aldım hocam.
1: Hadi gel. Çay demledim.
0: Sağ olun hocam, hiç girmeyeyim. Şey, bu arada yarın karşınıza usta gelecek. Ses olursa şimdiden özür dileriz.
1: Anladım. Yeni kiracı mı gelecek?
0: Yok. Gülben Hanım'a Esat Bey yerleşecekler. Yani evlendikten sonra yerleşecekler. Han Bey için yaptırıyor da. Hocam, size söz verdim gitmeyeceğim diye ama bu kadara inanın çok zor.
1: Anlıyorum Bayram. Israr etmeyeceğim artık. Sen nasıl uygun görüyorsan öyle olsun.
2: Bayram, yakaladım seni. Ya. Git bana aktardan papatya şeyi al. Sinirlerimi yatıştırmam gerekiyor, hadi.
0: Ha.
2: Koş, daha ne duruyorsun?
0: Tamam, ben o zaman alıp geleyim hemen.

0: Buyurun Safiye Hanım. Bir şey mi diyeceksiniz?
1: Ha, şey evet. Bir şey diyecektim ama böyle ayaküstü de olmaz tabii. Eğer müsaitseniz.
0: İçeri mi girmek istiyorsun?
1: Hayır, istediğimden değil. Ama denemem gerekiyor yani. Sırığın evine giderdim de şimdi. Daha bez bile sıkmayı bilmiyor şimdi. Onun evi leş gibidir kesin. Hani nispeten sizin eviniz.
0: Peki. Dayanabilecekseniz buyurun. Önemli değil. Geçin lütfen.
1: Kıvırcık yok mu?
0: Yok.
1: Okşan haftada kaç gün geliyor? Gerçi hoş. Gelse de yapıp yapacağı bu kadar işte. Ay kapatmayın, kapatmayın. Böyle hava dağılıyor. İyi olur hani şey. Hava alırız açık açık.
0: Peki. Buyurun.
1: İyi böyle. Hiç gerek yok. Böyle iyi.
0: Neyi deniyorsunuz tam olarak?
1: Başka birinin evine girebilmeyi deniyorum. Yarın Şenur Hanımlara gideceğiz de. Gülben'e ben söz verdim. Kadın tuvaletten çıktı, ellerini bile yıkamadı. Ben o kadının evinde fena olmazsam iyidir, kim bilir nasıldır yani. Tabii siz hiç anlamıyorsunuz, umurunuzda değil yani o havadaki zerrecikler, bakteriler, mikrop.

0: kabuklara, hepsi yani ölü deriler. Kafadaki kepek bile yani uçuşuyor, bir şekilde bize nüfuz ediyor. Yani dışarıda gezip gezip geliyorsunuz, ondan sonra eve...
1: Ben mutfağıma döneyim. Siz rahat rahat yapın denemenizi. Çıkarken bir zahmet kapıyı çekiverin.
0: Memduh Bey. Ben aslında size bir şey soracağım ama... dürüstçe cevap verin lütfen. Biz dışarıdan bakınca... hani çok şey görünüyor muyuz? Hani böyle şey görünüyor muyuz? Anlayın işte.
1: Anlayamadım maalesef.
0: Tuhaf da işte yani dışarıdan hani bakınca. Bunlar da ne garip, ne tuhaf aileymiş demiyorlardır herhalde, değil mi?
1: Biraz tuzak bir soru gibi geldi bu bana. Dürüst olursam... olay çıkarmayacağınızdan emin misiniz?
0: Aa, o ne demek şimdi canım? Ben zırt pırt olay mı çıkartıyorum? Tamam. Yok, kızmayacağım. Tamam. Dinliyorum.
1: Dışarıdan bakan birine evet, tuhaf görünüyorsunuz. Titiz olduğunuz için değil ama öfkeli olduğunuz için. Ve bu öfke insanı hazırlıksız yakalıyor. Nereden geldi, niye geldi anlayamıyor insan. Yani Safiye Hanım, siz dışarıdan...
0: Anlıyorum, uzak durmak gerek dedirtiyoruz, anladım. Bir şey daha sorsam eğer mahsuru yoksa sizin için. İnci size... bizimle ilgili... yani bizimle yaşamaya başladıktan sonra... şey dedim ya hani... yani... ne bileyim... nasıl anlattı yani... hani cehennem gibi mi dedi... tımarhane gibi mi dedi, ne dedi? Hani biz çok utandırmış mıyız onu? Çok çekmiş midir yani, çok pişman olmuş mu? Olmuş mudur? Kusura bakmayın böyle şey yaptım ama ben Gülben'e yardımcı olmak istiyorum kardeşime. Biz hani aynı hataları bir daha yapmayalım istiyorum o yüzden. Esat'la şimdi onlar da şey olsunlar hani. Araları zaten çocuğun gözünü korkuttuk biz.
1: İnci sizin için ne derdi biliyor musunuz? İnsan o evde asla sıkılmaz. Zamanın nasıl geçtiğini anlamaz derdi. Ona sarı kantaron demenize çok gülerdi mesela. İnsanın arkasından değil, basbayağı yüzüne söylüyor her şeyi. Öyle korkusuz biri o derdi.
0: Ben? Bana mı diyordu onu? Benim için mi?
1: Gülben içinse öyle masum ki insan onun yanında kendini üçkağıtçı gibi hissediyor derdi.
0: Yani o zaman hani dışarıdan bakınca o kadar da kötü insanlar değiliz herhalde.
1: Ona ne zaman kaç, kendini kurtar dediysem her seferinde şunu söyledi bana. Kötü insan değiller. Tanısan anlayacaksın dedi.

Keşke ona... Yani... diyebilseydim. Hani sen çok... Bizi... seni çok...

0: Ben de sana gelmiştim.
1: Ha, ben de Fusil'e çorba götürdüm. Çorba yapmıştım da. Okşan gelememiş. Hani dedim şey için öyle. Bunu da önlem olsun diye yani böyle giyindim.
0: Tamam. Hadi yukarı çıkalım.
1: Yalnız benim...
0: Ha, örtünü mü alacaksın? Hadi al gel, ben bekliyorum.

0: Canı çok sıkkın. Biraz moral ver, değil mi? Yüzük yanında mı?
1: Yanımda değil be Hikmet amca.
0: Tüh. Neyse. Biraz mutlu olur, moral düzelir diye demiştim. Neyse artık.
2: Ne dedi yine sana?
0: Alt kat boşaldı. Esat beğenmedi. Sen taşın, otellerde sürünme dedim. Size de iyilik yaramıyor.
2: Allah, ağzını bantlayacağım ha. O olacak yani.
1: Tamam Safiye kızma, biliyorsun baban iyi niyetli.
2: Tabii tabii. O yüzden sabah bizi iyi niyetiyle dövdü bir güzel. Neymiş efendim? Tek şansımız bu evden kurtulmak için ev...
1: Safiye. Neymiş tek şansınız?
2: Neyse işte. Öyle konuştu saçma sapan. Çay yok, yapamadım. Suyla idare et bugün.

0: Damat beydeki genişliğe bak. Ödemeniz son günüymüş, insan bir hatırlatır.
1: Evet abi. Geldim huzuruna. Buyur söyle.
0: Geç otur oğlum şöyle. Dikilme tepemde, gel. Gülben söylemiş. Yarın bizimkiler size geliyor bu damat zımbırtısı için.
1: Bohçası.
0: Neyse işte. Ben senden bir şey rica edeceğim. Lütfen annene söyle. Eğer bir sıkıntı çıkarsa biraz alttan alsınlar.
1: Ne gibi bir sıkıntı?
0: Gerildiğinde ne olduğunu gördüm. Bak aynı şey yaşansın istemiyorum. Yardımına ihtiyacım var.
1: Annemi tembihleyeyim istiyorsun.
0: Evet öyle istiyorum. En azından bu yeme içme konularında biraz daha az ısrarcı olabilir.
1: Olur abi. Tamam. Söylerim öyle yapar. Başka bir talimatın var mı? Evi havalandırsınlar mı gelmeden?
0: Oğlum ben senin düşmanın değilim. İkinizin iyiliği için uğraşıyorum burada.
1: İyi neyse. Ben de senin iyiliğin için bir şey söyleyeyim o zaman. Bugün ajans ödemesinin son günü. Onu öde ki müşkül duruma düşme sonra.
0: Ben onu çoktan hallettim. Sıkıntı yok.
1: Allah Allah. Kesin unutursun sanmıştım. Malum. Bugünlerde başka şeylerle meşgul kafan.
0: Sağ olsun senden önce bir arkadaş hatırlattı da hallettim.
1: Kimmiş o arkadaş? Anıl mı?
0: Yok. Bu dijital zeka.

0: Anlamadım.
1: Bak şuna, anlarsın. Gerçi sen bu ara benim tavsiyelerime karşı pek açık değilsin ama.
0: Yok. Diğer tavsiyelerine göre.

0: Nasıl yani? Gerçekten Esat'tan iç güveysi gelmesini mi istediniz?
1: Ne var yani bunda, hayret bir şey. Ha, çok zoruna gittiyse kirasını versin, öyle otursun, ne olacak?
2: Hanım fikriydi bu değil mi?
1: Kazan dairesine kapayalım demedi. Tertemiz eve gel otur dedi çocuk. Ne dedi? Naci kusura bakma ne olur. Biraz sinirim bozuk.
0: Ben de olsam kabul etmezdim Safiye. Yani Esat'ın yerinde olsam.
3: Hele böyle emri vakile falan olacak iş mi bu?
1: Neyse ki Esat'ın yerinde değilsin Naci. Öyle dertlerin olmayacak senin.
0: Ama olacak. Eğer ileride han benden böyle bir şey isterse ben de...
1: Allah!
2: Ne oldu Safiye?
1: Ben Çiçi'ye mamasını vermedim. Onu gidip versem iyi olacak.
0: Hay Allah, ben de bir şey oldu sandım.
1: Hayvan aç yani, bir şey oldu. O hayvan benim sorumluluğumda, şuncacık canı var. O yemi bekliyor yani. Allah Allah, ben merdivenlerden ineceğim de gideceğim de o yemi vereceğim de senelerdir, saatlerdir bekliyor yani hayvan. Ne yapıyorsun sen?
0: Bir saniye. Alo Gülben. Merhaba. Ya Çiçi var ya, Safiye'nin şeyi, balığı. Ona yem vermiyor, unutmuş da Safiye. Senden rica etsen...
1: Dur. Vermesin. Tamam, vermesin. Hatırladım ben. Ben çıkarken Neriman verdi ona. Çatlar vallahi hayvan, vermesin sakın.
0: Tamam Gülben, gerek kalmadı. Sağ ol, hadi hoşça kal.
1: Ne var yani, kafam karıştı biraz. Allah Allah, size göre kolay her şey tabii. Kardeşim benim ya Gülben. Ne vardı şurada altta üstte otursaydık yani, ne olurdu? Canım sıkılıyor. Gülben öyle herkes gibi değil. Diğer insanlar gibi gelinliğini giydi, çıktı kapıdan gitti gibi değil yani mesele. Bu kızın ilk günden beri eli kalbinde, stres içinde, ne yapacak ne edecek diye kötü hissediyor kendisini. Ben de öyle. Bak şimdi yarın gideceğiz. Oturacağı eve gideceğiz. Kayınvalidesi, elçileri, herkes orada olacak. Söz verdim, ben de gideceğim onunla. Ben o eve nasıl adım atacağım, ayak basacağım, nasıl o insanlarla aynı yerde hava soluyacağım, hepsini düşünüyorum yani.
0: Nasıl yani Safiye, sen de mi gideceksin?
1: Evet. Söz verdim kardeşime, dedim ben de geleceğim, yanında olacağım. Hiç merak etme, hiç kötü bir şey olmayacak kardeşim. İşte gider evini temizleriz birlikte. Bir sürü yalan söyledim ben Naci'de. Ne yapacağım bilmiyorum.
0: Neden yalan olsun Safiye? Hepsi olacak.
1: Bekle olacak. Ya ben daha şu kapıdan çıkamıyorum. Nasıl olsun?
0: Ama yaptın Safiye. Nerelere gittik biz seninle, hatırlamıyor musun?
1: O zaman sen vardın yanımda. Hep destek oldun bana. Sakinleştirdin.
0: İstersen gene olurum.
1: Nasıl yani Naci? Birlikte oturup kısır mı yiyeceğiz? Dantel mi öreceğiz?
0: Yanında olurum Safiye, oraya giderken, dönerken. Birlikte gider döneriz. Kapının önünde beklerim. Orada olduğumu bilirsen belki sana da iyi gelir. İstersen yol boyunca elini bile tutarım.
1: Yok. Tamam. Yanımda ol yeter.

0: Esruş, bak bize yemek aldım. Sen uğraşma diye. Hem de hamburger. Ne oldu, sen iyi misin? Esra, beni korkutmasana ya.
1: Bütün bu defter bunlarla dolu. Tek tek tarihlerini de yazmışsın. İki ay boyunca her gün üşenmeden, her gün o

0: parka gitmişsin. Ha? Bütün resimleri çizmişsin. Maşallah, aferin ama bayağı iyi iş çıkarmışsın. Ne zaman Han adlı sergi? Lütfen bileyim yani, gelmek isterim biliyor musun? İşimi gücümü ayarlarım.
1: Orada başka çizimler de var. Bak, hatta küçük bir kızı çizdim.
0: İnci'yi de çizmiştin, hatırlıyorum. Hı-hı. O yüzden sakladın değil mi bunları benden? Ve yatağın altına tıkıştırdın. Ben görmeyeyim diye. Neyi anlamamdan çok korktun sen bu kadar? Ha?
1: Bir şey anlamandan korkmadım. Sen o gün bana anlattın ya Han'ın durumunu.
0: Hı-hı.
1: Evet, etkilendim, kabul ediyorum ama öyle bir etkilenme değil yani. Zaten sanatta acıdan...
0: Ya sus! Sanat içinmiş, ben gerizekalı mıyım be? Ha? Yememişsin, içmemişsin, adamı takip etmişsin. Sonra da gecenin bir baktı gelmişsin, evime yerleşmişsin. Ya sen ne çeşit bir manyaksın ya? Başka neler saklıyorsun benden?
1: Manyak değilim Esra ben. Kimseye de bir zararım yok.
0: Cevap verme bana. Sus! Takıntı yapmışsın işte adamı. Hadi inkar et. İnkar etsene, et. Tabii annenle kavga falan da etmedin değil mi? Onlar da yalandı. Sen sırf Han için geldin buraya.
1: Ne diyorsun sen? Sen hiçbir şey bilmiyorsun ki annemle benim aramda geçen.
0: Hiç utanmadın mı ya? Hiç mi utanmadın? Benim en yakın arkadaşımın kocası be, kocası. Gencecik yaşta kaybettiğim arkadaşım, kocası o böyle. Böyle gece gündüz benim düşündüğüm, kafayı yediğim arkadaşımın kocası o. Hiç mi utanmadın? Ha? Elimle götürdüm ben seni. Gösterdim, bak dedim bu adam ne kadar yaralı dedim. Sen gözümün önünde onunla flört mü etmeye çalıştın? Onu ayartmaya mı çalıştın ya? Sen nasıl bir insansın ya?
1: Ne flörtü ya? Ne flörtü? Bizim aramızda hiçbir şey olmadı ki.
0: Olamaz! Unut! Sen canına mı susadın ya? Ne olacak zannettin sen? İnci öldü. Dönecek, sana aşık olacak zaten. Sen onu mu zannettin? Sen kendini ne zannediyorsun ya?
2: Al şimdi şu bavulu.
1: Ne yapıyorsun?
2: Çık git elimden. Hadi. Hadi.
1: Ya ne yapıyorsun? Beni bir dinler misin? Ya bir açıklama mı? Bir beni dinle. Sen hiç mi birine kapılmadın ya? Hiç mi yanlış birine aşık olmadın? Anlamıyor musun? Bir dur dinle ya.
0: Rüya. Evimden defol git diyorum sana.
1: Esra. Dinler misin? Bir açıklayayım bari ya.

0: Esra bak. Ben seni kullanmadım, tamam mı? Kullanmaya da...
1: Artık senin yalanlarına doydum ben, tamam mı? Doydum. Ulan dedim ki... Bir faydam dokunur dedim. Bir iyilik yaparım. O bana bir iyilik yapar dedim. Yalnızlıklarımızdan kurtuluruz. Evde bir ses olur. Nefes olur dedim. Bunu mu layık gördün bana ya? Gerçekten bravo sana. Gerçekten bravo ya.
0: Ya dur. Evet. Öyle zaten. Ben buraya sadece hanım için gelmedim ki.
1: Sus! Yalan söyleme artık. Beni bir daha kandıramayacaksın. Artık bundan sonra ne yapıyorsan yap. Git otelden mi gözetliyorsun? Gidip kapısında mı yatıyorsun sabaha kadar? Ne yapmak istiyorsan yap, tamam mı Rüya? Bitti. Git evimden.
2: Hadi.
0: Ya niye dinlemiyorsun ya? Neden açıklamama izin vermiyorsun? Esra bak çok çok kötü hissediyorum kendimi. Görmüyor musun ya? Özür dilerim.
1: Annen haklıymış, biliyor musun? Sen çok tehlikeli bir insansın. Senin acilen tedavi olman lazım.

0: Rüya. Ne söyledin ona?
1: Hiçbir şey söylemedim.
0: Neden kovdu seni? Benle ilgili biliyorum. Söylesene, ne oldu?
1: Söyleyeyim mi? Al. Al bak, bu oldu. Bak. Hı. Al sen de kalsın. Al. Bu da var. Bak, tarihleri de var orada. Bakar. Al. Al. Bunlar oldu. Benim sana kafayı taktığımı anladı. Şimdi o da benden nefret ediyor. Oldu mu?
0: Ne yaptın sen Rüya? Bunlar ne?
1: Çöp bunlar. Başka hiçbir şey değil.
0: Nereye gideceksin? O eve dönmeyeceksin değil mi?
1: Sana ne ya? Sana ne? Çok mu umurunda? İlgileniyor musun sanki? Keşke geberip gitsem de hepiniz kurtulsanız. Lanet olsun ya senin gördüğüm güne.

0: Yanına bir de tabanca al Safiye. Lazım olur. Ne bu be kızım? Cepheye mi gidiyorsun? Ne tuhaf kadın diyecekler.
1: Yok yok yok, öyle demeyecekler abla, şey ne kadar temiz, tertipli, düzenli diyecekler değil mi Neriman?
2: Evet baba, sen eğer mümkün olursa yarın 2'ye kadar herhangi bir yorum yapmasan be, ha zorlar mı seni?
0: Ailemizi temsil edeceksiniz orada. Denen oğulları olarak gideceksiniz. Aklınızda tutun bunu.
2: Sanki Viyana tükü deren oğulları ne oluyorsa. Allah Allah. Gülben, sen hazırladın mı seninkileri?
1: Ha, örtüleri yıkadım, temizledim, ütüledim, tertemiz.
2: Ha, tamam. Kızlar, bir tane küçük süpürge var diye bizde. Acaba diyorum çantaya sığar. Onu da atsam hani kırıntı mırıntı ayağına. Ha? Süpürge dediysem gırgır ya. Yok mu şöyle şöyle? Hani bir şey olursa hemen atlarsın, Şenur'un hoşuna gider. Ne güzel evi sahiplenmiş, benimsemiş falan der.
1: Allah.
2: Aman tamam be. Oturmam ben de onlara. Kendi sandalyemi zaten hazırladım ben.
1: Ne?
3: Ay abla, öyle yapmasan ayıp olur.
2: Tamam be, onu yapma bunu yapma. Hayret bir şey. Belki benim belimde sorun var. Belki bana doktor ortopedik sandalye verdi. Ne bilecekler? Hayret bir şey. Allah'ım ya. Bak, bana bak. Yerler ne, halı flex mi? Örtü almamız gerekir mi?
1: Abla.
2: Ah! Çiçi akşam yemeğini vermedin.
3: Verdin abla, verdin. Gözümüzün önünde biz gördük, merak etme.
2: Verdin mi?
3: Evet.
2: Tamam. Tamam dur. Şurada şunları arabaya koyayım. Arabada kullanırız. Oraya sıkarız. Maskeyi aldım. Tamamdır. Maskeyi aldım. Bunu koydum. Bunları arabada kullanacağım. Tamam. Şunları da alacağım. Şunları da alacağım. Hah, tamamdır. Örtümü aldım.
1: Çok iyi.
2: Tamam.
3: Oh, mis gibi tertemiz.

0: versinler bize. Ne yapacağım ben? Yok, gidemeyeceğim, vallahi gidemeyeceğim. Yapamayacağım, gideyim Gülben'le konuşayım. Benim kardeşim anlayışlıdır, anlar beni. Ne yapayım yani, elimden bu kadarı geliyor, öleyim mi? Boşuna kızı ümitlendirdim. Senin ablalığın batsın Safiye. Of.
1: Allah'ım, ne olur yarın kötü bir şey olmasın Allah'ım, ne olur. Ne olur diyorsun, biz onlara rezil olmayalım Allah'ım. Esat'ı utandırmayalım ne olur. Ablam hiç kimseye kötü söz söylemesin Allah'ım, ne olursun. Ne olursun ablam kriz geçirmesin Allah'ım. Allah'ım ben altıma işemeyeyim ne olursun Allah'ım. Ne olur, ne olur. Ne olur normal insanlar gibi olalım Allah'ım. Onlar bizi çok sevsinler. Çok iyi anlaşalım, hep gülelim. Sen yardım et Allah'ım bize yarın ne olur Allah'ım.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
2: Hanımefendinin yemeklerini tercih ederim. O neden burada değil?
3: Başka bir yerde çalışıyor.
2: Ah, hep giderler zaten.
4: Senin için hazırız. Gel hadi.
3: Patronum aradı. Gitmem gerekiyor.
2: O ilaçlarımı hiçbir zaman karıştırmazdı. Onu gerçekten sevmiştim.

0: İşte burada.
1: Profesör, Jakarta'dan geldi. Bütün bir karaciğer, nakil bekleyen bir hastamız var. Bakmanız gerekiyor.
2: Tamam, hazırla.

0: Jakarta'dan mı geliyorsunuz?
1: Evet.
0: Pasaportunuz lütfen. Bu bir karaciğer mi?
1: Evet.
0: Tamam.

0: Makas. Makas lütfen.
1: Harika saçların var. Evet, gerçekten.
2: Her şey plana uygun gitti. Son ödemeyi alacaksın.

tatlım benim. Her şey yolunda gitti. Eve gidiyorum. Evet, ben de seni seviyorum.

0: Sanırım burada hiç balık yok.
1: Evet, 2 yıl önce olmuştu.
2: Tamam, sizi daha sonra ararız.
3: Evet, merhaba. Dedektif? Morg'tan Doktor Ho.
4: Anladım, tamam. Dedektif Park. Tamam, hemen geliyorum. Görüşmeye gidiyorum.
5: İyi şanslar.
6: Şu an için tek bildiğimiz şey, öldüğünde anestezi altındaymış. Vücudunda bulunan anestezi dozu bize ölümünü herhangi bir şekilde açıklamıyor.
4: Peki ya kimliği?
6: 1 aydan sonra teşhis edemiyoruz. Eli parmak izi alınamayacak kadar hasar görmüş. Yardım için birine ulaştım. Bir konferansa katılmak için Avrupa'dan gelen bir bilim insanı Alice Launay.

0: Hiçbir şey bilmiyorlar. Ceset teşhis edilemeyecek kadar hasar görmüş.
1: Nasıl gidiyor?
2: Polis hiçbir şey bilmiyor. Ama Avrupalı bir profesör onlara yardım ediyor.
1: Görünüşe göre yeni bir tanımlama tekniği icat etmiş.
2: Endişelenme. Kimse senden şüphelenmeyecek. Bundan emin olacağız.
1: Patronunla konuşmak istiyorum. Görünüşe göre sen bu işi pek ciddiye almıyorsun.
2: Seni dikkatli olman için uyarıyoruz. Küçük bir çocuk gibi paniklemen için değil.
1: Benimle böyle konuşma.
2: Kibar oluyorum. Patron olsa daha farklı konuşurdu. Tamam mı?

Evet, şimdi şöyle oluyor. Baştan alacak olursak bir düşünelim. Çürüme, yanıklar, maserasyon ve mumyalaşma genellikle ceset yönetimi solüsyonları gerektiren faktörlerdir. Potasyum hidroksit veya polisin 606 bazlı bir solüsyon ileri derecede çürüme aşamasındaki cildi temizlemek için kullanılabilir. Ancak çoğu zaman yağlayıcı ve parmak tutmayı önleyici bir film tabakası oluşur. Bu nedenle başlangıçta formaldehit ve izopropanol bazlı bir çözeltiye yöneldim. Bir kütle spektrometresi ile bağlantılı olan bu yöntem yaşlanma parametresini engeller. Titreşim parçalanmış moleküllerin oranlarına göre ayarlandığında vitrifikasyon gerçekleşir. Amaç dermis hücre hasarını önlemektir. DNA miktarı olaylar ve çevresel koşullar arasındaki zaman gecikmesine bağlı olduğunda bu yöntem çok önemlidir. Sonuç olarak adli tabipler artık etkilenen dokulara zarar vermeden parmak izlerine daha basit bir şekilde ulaşabilecek. Dinlediğiniz için

0: Teşekkür ederim.
1: Profesör Loney, geliştirdiğiniz tekniğe ilişkin bu aydınlatıcı açıklama için çok teşekkür ederiz. 5 dakikalık bir ara veriyoruz.
2: Profesör Loney?
0: Evet.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
2: Ben Jin-ho Park, Seul Polis Karakolu'ndan dedektifim. Doktor O bana sizi çağırdığını söylemişti.
0: Evet, e-postasını gördüm.
2: Pekala. Enstitüye gelebilir misiniz lütfen?
0: Tabii ki. Önce isterseniz ben sizi tanıştırayım.
3: Lee Mi-sook, sempozyumda ona eşlik ediyorum. Ben de gelebilir miyim?
2: Elbette. Kayıp ihbarında bulunulmadığı için Çinli olabileceğini düşünüyoruz. Burada çok sayıda Çinli kadın var. Bazıları iş bulmak ve Çin'deki ailelerine para göndermek için geliyor. Hayat onlar için zor ve yapayalnızlar.
4: Sağ dönmeye hazırlanın.
2: Bu taraftan. Ya işte Doktor O.
5: Çok teşekkür ederim Profesör. Geçen yıl Los Angeles konferansındaki konuşmanızı dinlemiştim. Gerçekten çok etkileyiciydi.
0: Teşekkür ederim.
5: Bu taraftan.
2: Burada kalmalısınız. Otopsi gizlidir.
3: Elbette.
0: Kurbanın kan grubunu belirlediniz mi?
6: Asya'da nadir görülen bir kan grubu. Bunun için sizin tekniğinizi deneyebilir miyiz acaba?
0: Evet. Yapabilirim. Ve bu nedir? Bir kateter varmış gibi görünüyor. Neredeyse hazır. Yardım eder misiniz?
2: Elbette.
0: Tamam. İşte oldu. Tamam, elinizi verin. Tamam, kımıldamayın. İyi misiniz?
2: İyiyim.
0: Güzel. Gerçekten iyi gidiyorsunuz.
2: Teşekkür ederim.
0: İşte. Size yardım edeyim.

özellikle glikoz metabolizmasını bozarak endokrin sistemde rol oynadığını göstermektedir. Sonuç olarak 2016 yılında büyük olasılıkla duymuş olduğunuz Zgipo anlaşmaları kapsamında Cenevre, Lozan ve Berne arasındaki nüfus maruziyeti üzerine bir çalışma başlattık. Coğrafi konum açısından farklı bölgelerdeki farklı maruz kalma seviyelerini görmek oldukça büyüleyiciydi. Fenotipik ve genotipik düzeylerde önemli bir veri tabanı oluşturduğu için de bu son derece ilginç görünüyor. Yani size aslında söylemek istediğim

0: Eşleşme yok mu?
1: Hayır, yok.
0: Evet, buldum.
2: Bir şey çıkarsa beni arayın lütfen.
0: Bu da ne böyle?
3: Yeğeninin doğum günü. Ona bakmış.
0: Saçma.

0: Yo. Yo, baksana.
1: Ay, canım
0: ben onu.
2: Merhaba. Hey, ne yapıyorsunuz? Neden bu kadar geciktin?
0: Alice'le uğraşıyordum işte.
2: Alice mi?
0: Japon balığı.
2: Bir balık için ne biçim isim?
0: Bu bir Fransız ismi. Yeni öğrendim de.
1: Fransız biriyle mi tanıştın?
0: Evet. Fransız bir kadın.
1: Aa, Madame Alice.
0: Oh.
1: Onu doğum günüme davet edebilir miyim?
0: Cumartesi mi?
1: Onu davet edecek misin? Hadi söyle amca. Hadi lütfen.
0: tamam.
1: Ona Fransızca öğrendiğimi söyle, tamam mı? Mutlaka gelsin.
0: Ah, pekala, anlaştık. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Topu buraya koy ve başka bir top al. İzle. Bir, iki. Güzel değil mi?
1: Bir daha yap.
0: Etkileyici değil mi? Öğrenmek ister misin? Güzel. Pekala, Fransızca kitabını bana ödünç verebilir misin?
1: Tamam. İşte.
0: Evet, bu mu? Bir bakalım. Harika. Şimdi izle. İlk top. Tamam mı? İşte böyle. Evet. Şunu bir dakika tut. Evet. Evet. Haberler nedir?
3: Parmak izlerinden bir eşleşme çıktı. Kore'ye 10 ay önce giriş yapan Çinli bir kadın.
4: Giriş bilgileri elimizde. Ve Pyeongtaek'ten Kore'ye girmiş. Bekle. Peki bu nedir?
5: Bu mu? Kore'ye girerken verdiği işveren adı. Rüya Hizmetleri.
6: Babam Fransızdı. Ben de tıp okumak için Fransa'ya taşındım. Paris'e bu şekilde geldim.
5: Çok şanslısın. Çok güzel bir şehir Paris.
6: Sık gider misin?
5: Hayır, hiç gitmedim.
6: Hiç mi? Fransızcayı nasıl öğrendin?
5: Saygın bir aileden geliyorum. Avrupa dillerini konuşmak önemliydi. Kocam bundan hoşlanırdı. Evlendiğimizde çok hırslı bir genç adamdı. Cesaretinden etkilenmiştim. Ailesi çok fakirdi. Üniversiteye gitmek için gerçekten çok mücadele etmesi gerekti. Ve o çok yakışıklıydı.
6: Bu ne böyle? Kan grupları mı? Ne dersin?
5: Evet, aslında kan grubumuzun kişiliğimizi etkilediği söylenir. Çok ilginç.
6: Ben sıfırım. Bu benim hakkımda ne söylüyor?
5: O hırs ve özgüven anlamına gelir. Aşırılık belki.
4: Niye bu kadar uzun sürüyor? Zaman kaybı. Şuraya bak.
7: İşte burada. Telefon numarası.
4: Sonunda. 92 53 11 63.

0: Hepsi bu mu yani? Müşteri ismi yok mu? Ne?
1: Neden isim olsun ki? Önce müşteri arar. Bir tarih belirleriz ve ben de temizlikçi gönderirim. İşler böyle yürür. Biz böyle yaparız.
2: Onu tanıyor musun?
1: Çok fazla yüz görüyorum, bilirsiniz. Bir şey çağrıştırmıyor. Ama belgesiz olmadığından emin olabilirsiniz.
3: Sınır giriş bilgileri elimizde, tamam mı? Neden kayıp olduğunu bildirmedin?
1: Bilmiyordum.
0: Kayıp olduğunu neden bildirmedin peki?
1: Dedim ya. Kayıp olduğunu bilmiyordum. Tamam mı? Bir daha ortaya çıkmadı. Hepsi bu. Ha? Üstelik böyle şeyler çok sık olur. Çinli kadınlar işte, bilirsiniz, olur böyle şeyler.
3: Haddini aşma, ölü bir kadından bahsediyoruz, tamam mı?
1: Hepsi bu.

0: Bir şey duydum.
1: Sokaktan gelmiştir Misuk.
0: Ben gidip bakacağım.
1: Ben giderim.

0: Sorun ne?
1: İstifa ettiğini söyle.
0: Söyledim, yapamam.
1: Lütfen biz her şeyi bırakalım ve yurt dışına gidelim.
0: Yeni bir hayata başlayamayız. Ne olacağız? Gece bekçisi ve temizlikçi mi olacağız?
1: Her şeyi yaparım.
0: Hayır. Her şeyi mahvetmektense ölmeyi tercih ederim.

0: Merhaba Alice, ben Martin. Öğrencimin sunumu hakkında notların için teşekkür ederim. Çok yardımcı oldun. Gelecek yılın programını konuşmamız gerekiyor. Müsait olunca beni ara. Hoşça kal.
1: Mesaj silindi. Bugün 14.01'de yeni bir mesaj alındı. Merhaba tatlım, ben anne. Beni iyi dinle. Bayan Silibur oğlunun işi hakkında aradı ve... Mesaj silindi. Bugün 18.45'te yeni bir mesaj alındı.
0: Alice, yine ben Martin. Acelesi yok ama gelecek yıl planlarını bilmem gerekiyor. Geri dönecek misin? Hala öğretmenlik yapmak istiyor musun? Burada bir liderlik pozisyonu var. Senin için ideal ama sadece ilgileniyorsan. İnternetten Seul'de olduğunu gördüm. Uzaklaşmaya devam ediyorsun. Neyse, konuşmaya çalışalım. Umarım iyisindir. Görüşmek üzere.
1: Yeni mesaj yok. Ana menü. Yeni mesajlar için 1'e basın.

ve düşünceli. Doğanız gereği içe dönük ve mükemmeliyetçisiniz. İçe dönük ve mükemmeliyetçi, fena değil. A kan grubu. Ah.

0: Alo.
1: Alo, Misuk. Bu kadar erken aradığım için üzgünüm. Uyandırdın mı?
0: Günaydın profesör. Sorun değil, çoktan kalkmıştım.
1: Dinle Misuk. Yardımın gerekiyor.
2: Bir top seç.
3: Bu.
2: Tamam, bu sende kalsın.
1: Detektif Park.
2: Madam Alice.
1: Sizinle konuşmam gerekiyor. Şu cinayet davasıyla ilgili.
2: Tamam, lütfen böyle gelin.
1: Bunca zaman kol izinin bir enjeksiyondan kaynaklandığını düşündük. Belki de başka bir sebebi vardı. Transfüzyon. Bence bu ceset kan grubu B olan başka bir kişiye kan nakletmek için kullanıldı. Böylece o kişi mümkün olduğunca uzun süre hayatta kalabilecekti.
2: İkinci bir ceset olabilir. Kızı bulduğumuz yere geri dönün ve aramayı da genişletelim.
4: Evet, evet efendim.
5: Profesör, çalışmanız 30 dakika içinde başlıyor.
1: Evet, tamam.

0: Bu açıdan bakabileceğimi sanmıyorum. Günümüzde DNA izi sürmek oyunun kurallarını değiştiriyor. Bu dizileme temelinde ilerleyebiliriz.
1: Evet, siz ne dersiniz? Bu konuya başka bir açıdan bakmanın yararı olacağını düşünüyorum. Profesörün de dediği gibi, bugünlerde birçok farklı yöntem bulunuyor. Sizin de fikirlerinizi alalım.
0: Bir dakika lütfen.
1: Bu değişimler tıp dünyasında yeni bir çağa geçişi gösteriyor diyebiliriz. Oldukça faydalı olacaktır. Sağlık açısından bu tür şeylere önem vermek ve yeni fırsatları değerlendirmek...
2: Bir ay önce ölmüş. Tıpkı ilki gibi. Ve hamileymiş.
3: O da anestezi altındaymış.
0: Organ çıkarma işlemi doğru yapılmış. Bir cerrah tarafından. Kaç aylık hamileymiş?
3: 6 aylık. Hamileliğin 6. ayı civarında plasenta en yüksek embriyonik kök hücre üretimini gerçekleştirir. Bu da onu değerli bir organ haline getirir.
0: B negatif mi?
3: Evet.
0: İlk kadın bu kadına kan nakli yapmak için kan torbası olarak kullanılırken kök hücreler kalp ve böbrek gibi başka organların yenilenmesinde kullanılabilir.
3: Cerrahın kan transfüzyonu için uygun donanıma sahip olmadığını ve resüsitasyon ünitesinin bulunmadığını gösteriyor bize.
2: Organ kaçakçılığı.
0: Tamam. Başlayalım mı?

0: Evet dedektif. Parmak izlerini aldık.
1: Veri tabanında aratın, hı-hı, ve beni haberdar edin. Tamam mı?
0: Tamamdır.
2: İşte geldi. Biraz ister misin?
3: Olur.
2: Bekle. Sana bir sihir göstereceğim.
3: Sihir mi?
2: Bu boş. Evet.
3: Olamaz.
2: Sihir?
3: Yok oldu.
2: ikincisi. Bekle, ikincisi. Evet, tamam.
3: Hayır. Bu imkansız.
2: Bu yeğenim Yona için. Doğum günü yaklaşıyordu.
3: Çok hoşuna gidecek.
2: Yona. Okuldan sonra Fransızca öğreniyor. Ailesi balayı için Avrupa'ya gitmiş ve Fransa'yı gerçekten çok sevmiş, evet. O zamandan beri tek konuştuğu şey Paris'e gitmek. İşte.
4: Merhaba Profesör Hanım. Benim adım Yona. Sizi doğum günü partime davet ediyorum. Cumartesi görüşürüz.
2: Gelebilirsen çok sevinecektir gerçekten.
3: Bu çok tatlı. Gelmeye çalışacağım. Teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.

0: Nereye gidiyoruz?
1: Seul'deki en sevdiğim yere. Ve merak etme, büyük bir sapma yapmayacağız.
0: Pekala.
2: Sağa dönmeye hazırlanın. Yeniden belirleniyor. Sola dönmeye hazırlanın.
0: Eğer dinlemiyorsan neden GPS'i açık bırakıyoruz?
1: Çünkü ben bu küçük şeyden daha iyiyim.
0: GPS'i yenmeye mi çalışıyorsun?
1: Evet.
0: İşe yarıyor mu? Yenebiliyor musun?
1: Bazen evet.

0: Kişisel bir soru sorabilir miyim acaba?
1: Elbette.
0: Bir çocuğun var mı?
1: Hayır, çocuğum yok. Eşim de yok. Sanırım onları korkutup kaçırıyorum. Muhtemelen işim yüzünden.
0: Bu işe nasıl başladın peki?
1: Bu çok uzun bir hikaye. Ve aslında oldukça üzücü. Birkaç yıl önce bir çocuğu ameliyat ettim. Sonra bazı komplikasyonları çıktı. Onu kurtaramadım. Ve işte ondan sonra da ben korkmaya başladım. Yaşayanları tedavi etmemek benim için daha iyiydi. Böyle konuşuyorum ama anlamıyorsun, değil mi?
0: Bir çocukla sorun yaşadın.

0: edilen karaciğerler listesinde sadece bir tanesi hamile bir kadına ait olabilir. Nakil Seul Üniversitesi Hastanesi'nde yapılmış. Bu karaciğerin gümrük kayıtlarına göre Kore'den değil Endonezya'dan gelmiş. Yani o kadından olamaz.
1: Yine de üniversite hastanesini ara.
2: Çoktan aradım. Uluslararası nakil dosyasına baktılar. Karaciğerin bizimki
0: gibi 6 aylık hamile bir kadından geldiği doğrulanmış. Ama kadın Jakarta'da intihar etmiş. Aynı kadın olamaz diye düşünüyorum. Buraya gelebilir misin?
1: Peki tamam, hemen geliyorum.
3: Haber var mı?
1: Hayır, yok.
3: Peki sanırım senin işe dönmen gerekiyor.
1: Evet.
3: Sanırım bu romantik yolun sonu.
1: Belki gelecek sefere.
3: Evet.
1: Yona'nın doğum günü partisine gelecek misin?
3: Evet. Pekala.
4: Bu ne?
1: Oho, güzel.
3: İyi geceler.
1: İyi geceler.
3: Görüşürüz.

0: Misuk, ne yapıyorsun burada?
1: Bu benim işim ve bir de endişelendim.
0: Benim için mi? Gerek yoktu. Dedektif Park'la şehri geziyorduk.
1: Soruşturma nasıl gidiyor?
0: Düşündüğümüzden de kötü. Aslında iki kadın öldürülmüş.
1: Kim olduğunu biliyorlar mı?
0: Henüz bilmiyorlar.
1: Zavallı kadınlar. İyi geceler.
0: Misuk. Merak ediyordum da burada Kore'de duygularınızı kolayca ifade etmiyorsunuz, değil mi?
1: Çünkü biz burada aşkı ciddiye alırız. Hem de çok. İyi geceler.

0: Paran ya da hayatın.
1: Oo, param ya da hayatın mı? Beş parasızım kovboy. Ne yapacağız?
0: O zaman hayatın. Anne! Anne!
2: Ne oldu tatlım? İyi misin?
0: Babam! Onu vurdum. İstemeden oldu.
2: Sorun değil. Yapabileceğimiz tek bir şey var gibi görünüyor. Sihirli sözcüğü söylememiz gerek. Hatırlıyor musun? Kara-botara. İşe yarıyor, bir kez daha.
0: Kara-botara.
2: Evet, işe yaradı.
1: Görünüşe göre burada başka bir sihirbaz var. Bakalım ne tür sihirler yapabiliyor. Alo?
3: Hazırlanma vakti.
1: Evet. Harika haber.
3: Yarın öğleden sonra olacak.
1: Hazır olacağız. Evet.
3: İrtibatta olacağız.
1: Plasentaları var. B negatif. Henüz ameliyat edebilirler.
2: Sonunda bebeğim, her şey iyi olacak.

0: Tamam tamam. Güzel. Gel bakalım. Hadi. Bak. Şimbangwa metro istasyonuna giden 9 numaralı hatta bin. Ve sakın unutma, çıkışta seni bekliyor olacak. Hadi.
1: Peki ben onu nasıl tanıyacağım?
0: Onu düşünmene hiç gerek yok. O seni tanıyacak, sen merak etme. Hadi bakalım. Hadi yola çık. Hadi.

0: Bu yeni temizlikçi.
1: Merhaba hanımefendi.
0: Seni uyarıyorum. Annemin kalbi zayıf. 3 sene önce kalp nakli oldu. Özel bakım gerekiyor. Anlıyor musun?
1: Evet efendim.

0: Sıradaki operasyon için her şey hazır.
1: Başlayın ama geçen seferkinden daha dikkatli olun. Ana kuzumuz ne yapıyor?
0: Bavulları karıştırdı.
1: Bu onun son şansıydı. Sana güveniyorum, ona dikkat et. Çok dikkat et hem de.

0: Her şey hazır. Gel hadi.
1: Evet, tamam. İyi. Geliyorum.

사람들이 붐비고 활기차네요. 우리가 골목을 골목골목 돌았죠. 골목 칼국수 보시나요? 골목 칼국수.

0: Geciktin. Alnındaki de ne?
1: Hiçbir şey. Sadece bir çizik.
0: Vurmak yok demiştik. Sağlam olmalılar.
1: O sağlam. Sorun yok. Bebek gibi uyuyor.
0: Kaza mı yaptın?
1: Bir kamyonun arkasına sıkıştım. Çıkmak zorundaydım.
0: Polis seni görmedi mi?
1: Elbette ki hayır.

0: Henry, hazır mısın? Hadi biraz oyuncak alalım. Henry! Hayır, hayır, hayır, hayır.
1: Dikkat edin.
0: Hastanede görüşürüz.
2: Alo, evet. Bekle. Plasenta kök hücreleri yeterli olmayacak. Bir kalbe ihtiyacımız var.

0: Plan değişti.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Plasentayı unutuyoruz. Bir kalbe ihtiyacımız var.
1: İmkansız bu. Yetişkin bir kalbi 5 yaşındaki bir çocuğa nakledemezsin.

0: Sen aklını kaçırmışsın.
1: Kapa çeneni. Zaten ölecekti. Kalbe ihtiyacımız var. Bir tane bulacaksın.
2: Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Öncelikle sizlere bu konu hakkındaki görüşlerinizi sormak istiyorum. Bu yeni gelişmeler hakkında sizlerin görüşleri bizler için çok önemli. Eğer onları bizlerle paylaşırsanız...
3: Eve gitmem lazım. Acil bir durum. Bana ihtiyacın var mı?
4: Hayır,
3: git tabii. Bu konuda doğum günü için seni yarın alırım, olur mu? Tamam. Teşekkür ederim.
2: Eminim
3: görüşürüz.
2: Sizin de söyleyeceğiniz bir şeyler vardır.
5: Dedektif, şuna bir bakın. Bir kaçırılma ihbarı. Belki bizim davamızla bağlantılıdır. Uzmanlar kontrol etti. Çince bağırıyormuş.
6: Peki ya plaka?
5: Adresi bulduk.
7: Geldim.
0: Başka bir operasyon daha var. Bir çocuk bulmalıyız.
7: Ne dedin sen?
0: B olan bir çocuk bulmalıyız.

0: Yoksa bizi öldürecekler. Bana yardım etmek zorundasın.
1: Bunu bana nasıl sorarsın?
0: Delirmek üzereyim. Üzgünüm. Ben halledeceğim.
1: Tatlım, bekle.
2: Dikkatli ol.
3: Yardımcı olabilir miyim?
2: Merhaba. Dedektif Park, Seul polisi. Size birkaç sorum olacak da. İçeri gelebilir miyim acaba?
3: Tabii.
4: Kim o?
3: Endişelenme anne. O bir arkadaş.
4: Aa, arkadaşını içeri çağır. Oğlumla mı çalışıyorsun?
2: Hayır. Ben bir sihirbazım.
4: Hadi oradan, of.
2: Size bir numara yapmamı ister misiniz? İzleyin, evet. Bir kuş ortaya çıkaracağım. Evet.
4: Oo, bu kuş değil ki.
2: Her zaman işe yaramıyor tabii. Tekrar deneyeceğim ben. Evet.
4: Ah, bu hala kuş değil.
2: Boş verin. Yine de iyi bir numara, öyle değil mi? Başka şansın yok.
3: Ya annem?
2: Sen bizimle gel. Ona iyi bakacağız. Söz veriyorum.

0: Yardım edin. Ambulans çağırın. Hadi, hadi.
1: İyi misin? İyi misin?
2: Tamam, oldu. İşte buyurun.
3: Teşekkür ederim.
2: Afiyet olsun.
3: Acıymış. Teşekkür ederim. Alo?
4: Alice. Ben doğum günü partisine katılamayacağım. Ve sen de gitmek zorunda değilsin. Çok üzgünüm.
3: Sen iyi misin?
4: Evet, yani ciddi bir şey yok. Omzumla ilgili küçük bir sorun var. Umarım anlayışla karşılarsın.
3: Evet, elbette. Sorun değil.
4: Teşekkür ederim. Görüşürüz.
3: Görüşürüz.
5: Hey, senin adın ne?
6: Odum Hank.
5: Ebeveynlerin Çinli mi?
6: Evet.
5: Güney Çin'den mi?
6: Bilmiyorum.
7: Hank, iyi misin? Tek gitme demiştim, hadi.

0: tatlım. İyi misin?
1: Gidip pansumanı değiştirmem gerek.
0: Tatlım, iyi misin?
1: Bunu yapamam. Bunu yapamam.
2: Güneş, güneş.
3: Bu doğru, güneş. Şanslıyız, hava güneşli. Sen çok güzelsin.
2: Sen çok güzelsin.
3: Evet.
2: Sen çok güzelsin. Evet, anladım. Sana bir şarkı söyleyeyim mi?
3: Çok isterim. Harika.
2: Sıra sende Cia. Sana güney çiğinden bir şarkı söyleyeceğim. Ailem oradan geliyor.
4: Bir kuantan, siyude ita, hatta ne kuantan.

0: Buccino.
1: Ooo, koca yanaklı evet. Küçük bir oyuncak bebeğe benziyor.
2: Bir hediye. Bizimle geliyor musun? En iyi arkadaşım da geliyor.
1: Bu da ne? Ben...
0: Ah tatlım, Alice'in başka işleri var, anladın mı?
3: Hayvanat bahçesine gidelim mi? Bu eğlenceli olabilir.
0: İşte bu hayvanat bahçesinin
1: teşekkür
0: haritası.
1: Teşekkür ederim, teşekkür ederim.
0: Hadi gidelim.
2: Vay canına. Vay be, bakın, kuşlara
1: büyük
2: bakın.
1: Bir papağan. Bak, görsün biri saklanıyor.
2: Şunun çok gözlerine korkunç, bak, medişlerine.
4: Şuna bak. Vay canına.
1: Oh, çok etkileyici.
2: Harika.
1: Şunlara gördün bakın. Mü? Harika. İşte orada. Oo. Gördün mü?
2: Neler yaptı? İnanılmaz.
0: Yona nerede?
2: Orada.
0: Yona'yı gördünüz mü?
1: İşte
3: Yona.
1: Burada.
3: Yona nerede
1: Yona,
3: diyor?
1: Elini ver bana. Hadi birlikte gidiyoruz. Tamam mı? Elimi bırakmak yok. Hadi gidip yılanları ve iguanaları görelim. İşte oradalar bak. Ama bunlar kertenkele. Oo, baksana. Bak. Şuraya bak. Görüyor musun? Bir kertenkele mi? Komik değil mi?
0: Aa, çok komik. Oo, bir yüzü var.
1: Vay canına. Görmek mi istiyorsun?
2: Çok komik görünüyor. Bir bakayım. Böylece çirkin olanları da görebilirim. Korkunçlar.
0: Cia nerede?
1: Hı? Cia mı? Misuk, Cia seninle mi?
3: Elimi bıraktı.
1: Nasıl? Nereye gitti?
3: Bilmiyorum.
1: Cia? Cia? Aa, Cia?
0: Cia?
1: Cia?
0: Cia?
1: Cia?

0: Kızın adını tekrar söyler misiniz? Bunu polise teslim edeceğiz. Elinizde resmi var mı?
1: Evet. Ah, harika. Teşekkür ederim.
2: Profesör.
1: Alo.
2: Üzgünüm.
0: Hatırlarsın, kocam. Sana ondan bahsetmiştim. Bütün bunlar onun için.
2: O bir cerrah.
1: Misuk, Cia kocanla mı birlikte?
0: Kocamla birlikte, evet. Sana adresi gönderdim profesör.
2: Misuk.
1: Cino, biri bir kızı kaçırdı ve kan grubu B eksi. Sana adresi gönderiyorum. Lütfen acele et.

0: Gino, kliniğe gidiyorum.
1: Yolda mısın?
0: Evet.
1: Bizi bekle. Bu çok tehlikeli.
0: Oraya varmanız ne kadar sürer?
1: 15 dakika.
0: Neredeyse geldim. Cerrahi bölümünde buluşalım. Acele edin lütfen.

0: Ne yapıyorsunuz burada? Kimsiniz?
1: İşini arıyorum. Birlikte çalışıyoruz.
2: Hayır! Aç kapıyı! Lütfen!
3: Sen iyi misin?
4: Evet, iyiyim. Alice!
2: Doktor tarafından hapsedildim. Gitti. Acele edin lütfen.
4: Tamam, lütfen sakin ol Alice.
2: Kızı bulmamız gerekiyor.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var.
11: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
9: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf.

0: tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
0: Otel mi? Trivago.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha hacimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha, şut! Clearman Ultra Hacimli, Kenan 1, kepek 0.
8: Bu otel harika.
9: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
12: Bu var ya,
13: blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
17: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yaşını
2: tak. Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
7: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
14: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadaka kalp programı fiyatı mı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
13: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
14: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acimli saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha acimli saçlar.
15: Kenan'dan bir çalında şu
14: Clearman Ultra Hacimli Kenan 1, kepek 0.
16: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
17: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
18: Otel harika.
19: Evet ve geceliği sadece 13.500.
20: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
12: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
13: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
21: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Otel harika.
15: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
14: Yüzden fazlasından.
16: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo'yla aç kalbini yaza.
17: Koçakla festival

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Ben giderim.
2: Buraya kadar geri çekin.
3: Ben hallederim.
2: İşin bitti pislik.

0: Merhaba.
1: Merhaba. Geldiğin için teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Benim için bir zevk.
1: Bu çok iyiydi.
0: Seni öylece bırakamazdım.
1: Havaalanına polisle gitmek, taksiyle gitmekten çok daha iyidir.
0: Önden buyur.
1: Teşekkür ederim.

0: yatağa dönmeye hazırlanın. Yeniden belirleniyor. Lütfen geri dönün.
1: Uçağımı kaçıracağım.
2: Belki de uçağını kaçırman o kadar kötü olmaz, değil mi? Hadi, sana sevdiğim bir yeri göstermek istiyorum. Gel.

0: Uçağıma yetişemezsem ne yapacağım?
1: Belki bana Fransızca öğretirsin. Değil mi?
0: Ne?
1: Fransızca öğrenmek istiyorum. Bilirsin.
0: Fransızca mı öğrenmek istiyorsun?
1: Evet, istiyorum.
0: Tamam ama sen de bana sihir öğretmelisin.
1: Anlaştık. Ama bu hiç kolay olmayacak.
0: Aa, bence öğrenebilirim.
1: Sadece seni uyarıyorum. Kendine çok yüklenme yani. Ben çok zor öğreniyorum.
0: Pekala, bunu göreceğiz. Çok zor olacağını düşünmüyorum.
1: Pekala. Tamam. O zaman bunu göreceğiz. Evet. Bakalım ne olacak? Öğrenebilecek miyim yoksa çok mu zorlanacağım? Göreceğiz.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Görüyor musun?

Hayatımı mekanizmaları parçalara ayırarak inşa ettim. Fark etmez karmaşık mekanizmaları bile. Çocukken sihirbazlara numaralarını anlatsınlar diye ısrar ederdim. Ve hep amacıma ulaştım.

0: Şimdi, bayanlar baylar, bunu anons ettiğim için heyecanlı ve gururluyum. Angstrom yayıncılığın elde ettiği Daedalus üçlüsünün son kitabı Ölmek İstemeyen Adam. Evet. Eş zamanlı çevirisi Aralık'ta başlayacak ve roman Mart'ta bütün iyi kitap evlerinde olacak.
1: Çevirisi Aralık'ta ve roman Mart'ta bütün kitap evlerinde olacak. Yazı yazdığımızda evde yazacağımızı düşünüyordum. Bu yüzden evlendik.
2: Carl, yakında her şey değişecek.
1: Nasıl?
2: Güven bana. Hoşça kal tatlım, hoşça kal. Görüşürüz.
3: Geçeyim lütfen, geçeyim lütfen. Lütfen.
4: Öncelikle şimdi sefertayım uçuşumuz 9 numaralı kapıya yanaşmıştır. Yolcularımızın 9 numaralı kapıya gelmeleri rica olunur.
5: Teşekkür ederim.
3: Ne? Hayır, dönmeyeceğim. Fransa'ya çalışmaya gidiyorum. 2 aylığına. Ha? Dalga mı geçiyorsun? Kahretsin, beni kovdular. Kovdular beni.
5: Fransa'da çalışmayacak mısınız?
3: Bir iş ne zamandan beri yetiyor geçinmek için?
6: Paris'teyim. Eski arkadaşım Oscar'la buluşacağım.
4: 372 sefer sayılı uçuşumuz 9 numaralı kapıya yanaşmıştır. Yolcularımızın 9 numaralı kapıya gelmeleri rica olunur.
6: Hey, ne yapıyorsunuz? Hey, baksanıza, o benim.
1: Boş ver, denedim, konuşmuyor. Konstantinos Kedrinos, Yunanistan.
6: Telefonumu aldı, lanet olsun.
1: Kontratı okumamışsın.
4: Lütfen bankoya yaklaşmadan önce pasaportlarınızı göstermek için hazırlayın.
1: Kuzey Garı, Paris, Fransa.
7: Merhaba dostum.

0: Yolculuğunuz iyi geçti mi? İşte rozetleriniz.
1: En azından isimleri unutmayız. Klostrofobik bir atakta bile.
2: Buna dikkat etmelisiniz çünkü çok... Nasıl isterseniz. Sorun yok. Üzgünüm, bu benim. Teşekkür ederim.
3: İş aletim.

0: kaydetmem gerekir. Bu alet gibileri internete bağlanamazlar. Anladın mı?
1: İş şartlarınız gizli kalacak bayım. Arkanızda iz bırakamazsınız.
2: Epey güveniyorlar.
1: Kağıt kalem yeterli olacaktır.

0: Deledus'taki ölü kadına benziyor. Ambiyans yaratmayı biliyor.
1: Kişilik bozukluğu muhtemelen babasıyla sorunları olduğu içindir.
2: Tamam, gidelim.

0: Etkileyici değil mi? Daha hiçbir şey görmediniz.
1: Alex Goodman.
2: Chen Yao.
1: Çin'den mi geliyorsunuz?
2: 20 yıldır Paris'te yaşıyorum. Buyurun lütfen. O kadar genç olduğunuzu bilmiyordum.
1: Dedalus ilk işimdi. İlk cildi çıktığında stajyerdim. Kimse almak istemedi. Şanslıydım.
2: Hep sokakta mı uyursunuz?
1: Buraya dün geldim. Paris'e ilk gelişim. Biraz param kalsın istedim. Hmm. Birazdan fazla biriktirdim.
0: Malikane Dedalus'un büyük bir hayranı bir Rus milyardere ait. Dünyanın sonu için epey endişeleniyor. Takıntısı sayesinde Oscar Brahe'ın çalışmalarını koruyabiliyoruz.

0: Buyurun lütfen. Çalışmanız gizli ama prestijli. Eş zamanlı yayın için yapılacak bu çevirilerin benzeri yok. Bay Angstrom'dan harika bir fikir ve net bir politik mesaj. Yazarlarını korsanlara karşı koruyacağını belirten bir mücadele. Kendinizi şanslı sayabilirsiniz çünkü Dedalus'un en çok sattığı yerlerdensiniz. İzolasyonunuz rahat geçsin diye her şey düşünüldü. Bu gece odalarınızı göreceksiniz. Boyutları benim dairemle aynı. Hepsinin banyosu ayrı. İnternet erişimi kesinlikle yasak. Ama her gün uluslararası gazeteler dağıtılacak. Ölene kadar bitiremeyeceğiniz bir film koleksiyonu var. Kahvaltı 8'de, öğle yemeği 1'de ve akşam yemeği de 9'da. Pazarlar hariç 9'dan 8'e kadar çalışacaksınız. Bay Angstrom saatlere önem verir. Kıyamette kafayı dağıtmak için fena değil, değil mi? Buyurun.
1: Saçmalığı çevirelim diye canlı gömüldük. Evet, bu kıyamet.
2: Affedersiniz. Erik, Dario Farelli. Sizinle tanışmak harika. Beni hatırladınız mı?
3: Evet Bay Farelli, diğerleri gibi. Oturun lütfen. Oturun.
2: Evet.
4: Ama sadece ilk 20 sayfası var.
3: Bir akşamda mükemmel çevireceğinizden şüpheliyim. Akşam kağıtları toplamaya geleceğim ve gerekirse yarın diğer 20 sayfayı getireceğim. Böylece bir ayda 3. cildin 480 sayfasını çevirmiş olacaksınız.
0: Bir ayda düzeltme yapacaksınız. Bu kütüphanede genel bilgileri her yerden iyi bulursunuz.
3: Burayı beğenmediniz mi Bay Kedrinos?
1: Açık bir alanda çalışmak isteseydim bu mesleği seçmezdim.
3: Kağıtlar ve bilgisayarlar buradan çıkmayacak.
0: Sigara odası koridorun sonunda Bayan Alves.
3: Rus dostlarımız sizi izlemek için buradalar. Güzel. Size iyi çalışmalar.

0: Fransa'da dedikleri gibi başını dik tut.
1: İki ay sonra. Boyistars'ın nezarethanesi, Fransa.

beni görmek isteyeceğini düşünmedim. Suçluluk işe yarayabilir. Alın. Zaten yayınlayacaklar. Yaşananları satış için kullanacaklar. Alın. Sizin için getirdim. Ödülünüz diyebiliriz. Bakın, masama gelen tekliflerin %1'i editörlüğüme değer. Bunların %10'u satılır ve sadece bir veya ikisi en çok satan olur. Angstrom yayıncılığı, zafere ulaştırmak için yıllarca uğraştım. Milyarlar kazanan ve milyonlarca insan çalıştıran bir endüstriye saldırdın. Hiç çıkamayacaksın. Tekrar tekrar okuyorum. Çözümün içeride olduğunu düşünüyorum. Aklımdan çıkartamıyorum. Nasıl yaptığını anlamak zorundayım. Oscar Burak bana yazıyı verdiği andan itibaren onu hiç bırakmadım. O ve ben dışında kimse tutmamıştı. Yine de kaçınılmaz bir şekilde size ulaştı. Ne zaman? Ne zaman?

0: Oh. Aa evet.
1: İster misin Javier?
2: Hayır, teşekkür ederim.
0: Şerefe. Şerefe. Dikkat edin, 2 ay zor olacak.
1: Belki herkes stresli değildir.
3: Biraz horluyorsun. Salyan da akıyor.
1: Doğru. Evet.
0: Genç yaşında bu şansa sahip olduğun için şanslısın. Yetenekli olmalısın.
1: Evet evet, epey yetenekli. Uyumak konusunda.
4: Herkesin bir çalışma şekli vardır. Ben gece geç yatmıştım ama çevrelere hiç böyle başlamam. Olgunlaşmalı.
3: Evet, neden baştan bütün metni almadık? Hepimizin vizyonu önemli. Antithorn bize robot gibi davranıyor.
1: Hayır, hayır. Sadece ihtiyatlı, bu kadar.
5: Ona muamele mi çekiyorsun? O bir sadist, bu belli.
2: Çok zor. Rebecca'yı Boğan'ı bulacağımızı sanıyorum.
4: Ve nedenini.
2: Bazen Frank'in Rebecca'nın öylece intihar ettiğini bulacağını düşünüyorum. Onu geçmişinden kurtarmak
1: Hayır,
2: için.
1: Kandırmacı olur.
0: Peki ya eşini Frank kendi öldürdüyse? Belki Dedalus'un iradesi altındadır ama bilmiyordur. Bu virüsü Rebecca yarattı. Bunu Frank'ten yarattı. O da intikamını aldı, değil mi?
1: Hayır. Bu çok banal.
5: Saçma olur.
2: Bunu tam 2 yıldır bekliyoruz biz.
6: 2 rezalet sene. Biz edebiyattan bahsetmiyoruz. Bu bir tüketim ürünü. Sonu bu kitabı eser yapmayacak.
1: Sen neden söz ediyorsun? Hı? Dünyada en çok satanlardan. 1 milyar kar yaptı. Lanet olsun.
6: Kaçını aldığını hatırlatsana. Hiç. Oscar Brush diğerleri gibi. Var olan bir seri çıkaracak, sonra bir tane daha. Ve tabii İsviçre'deki şelalesini ödeyene kadar aynı şeyi yazmaya devam edecektir bence.
1: Burada ne yapıyorsun? Bay bilim adamı.
6: Sizinle aynı şeyi. Büyük sermayeye boyun eğiyorum. Açlıktan ölmemek için.
7: Evet. Bunu zevkle...

0: de yapıyoruz.
1: Benim şansım yok. Sizin için basit bir iş mi? Dedalos'un hizmetinde olmak bir onurdur.
2: Rebecca. Veya Frank'ın dönüştürdüğü hayalet. Frank onları ayrıştırmayı pek zor buluyordu. Rebecca'nın varlığı bulanıktı. Ona...
1: Sonuçlarla yüklü bu anın suçluluğunu hatırlatıyordu.

0: trajedinin
1: resimlerden oluşmuştu. Ona durmadan hatırlatıyordu.
2: Rebecca, uzun kahverengi saçları Sen Nehri'nin üstünde bir dalga gibiydi. Kıvırcıklığı gemilerin fenerlerinden yansıyordu. Elbisesi etrafında beyaz kanatlar gibi dalgalanıyordu.
3: İyi akşamlar.
4: İyi akşamlar.
5: İyi akşamlar.

0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
2: Bay Farelli.
3: Evet Erik.
2: Oscar Brock'la tanışmayı bekliyor muydunuz? Gelirken tweet attığınız şey buydu.
3: Hayır. Bu bir metafor. Kitabından söz ediyordum. Biraz reklamdan zarar gelmez.
2: Bırakın reklamı ben halledeyim. Rosemary sizi yukarı çıkartıp tweet'i sildirecek.
3: Peki.
0: Oscar Brock çevirileri takip etmiyor mu?
4: Bu şartlarda bu mümkün olabilir. Zaten gizlilik anlaşması imzaladık. Kimliği güvenli ve gizli kalacaktır.
2: Pratik detaylar onun ilgisini çekmiyor.
1: Pratik detay mı? Onun yerinde olsam sesini yansıtanlarla tanışmak isterdim. Metnin kalitesi hakkında.
2: Dedalus'un kalitesinin kanıtlanmaya ihtiyacı yok Bayan Corbell.

0: Merak etmeyiniz. Her şey burada yolunda gidiyor. Zamanın çok önemli olduğunu biliyorum. Evet, her şekilde belirli bir kısım. Aslına bakarsanız bunu optimize etmek imkansız. Bitirmiş oldukları her bölümde diğer çevirmenleri beklemek zorunda kalıyorlar. Ama bizim zaman gibi bir sorunumuz yok. En azından şu anda. Mümkün olduğu kadar her şeyin planlı bir şekilde ilerlemesini düşünüyoruz. Dediğim gibi zamanımız bol. Acele etmeye gerek yok. Mükemmel çeviriler olması gerekiyor. Bu konuda aklınıza takılan herhangi bir soru olursa benimle paylaşabilirsiniz.
1: Dedalus 3. cilt. Ölmek istemiyorum.
0: Şimdilik bu kadar. Burada ne arıyorsunuz?
2: Rosemary burada beklememi söyledi. Beni görmek istemişsiniz.
0: Çevirinizin ritmi epey etkileyici Bayan Anisinova.
2: Teşekkür ederim.
0: Üçüncü kitabın Paris'teki bir kitap evinde yayınlanması büyük bir olay olacak. Bir konferans planlıyorum. Hayranlar. Hayranlar Rebecca'nın dublörünü görünce çıldıracaklar.
2: Ben işimden konuşmayı tercih ederim.
0: İkisi ayrı şeyler değil.
2: Paris'e.
0: Oscar Brack'a olan ilgi olmasaydı belki metin sızdırılmazdı. Biliyorsunuz. Kimliğinin

0: gizemi emanet edilen tek kişi olmam sadece sorun yarattı. Onu konuşurlar. İkiz olduğunu ve kadın olduğunu, eski bir Doğu Almanya ajanı olduğunu, ben olduğumu bile.
1: Barfleur, Normandiya, Fransa.

0: Affedersiniz, karşılaştırmalı edebiyat dersi bordu değil mi?
1: Artık ders vermiyorum genç adam. Çok kandırmaca var. En iyi öğrencilerim işletmeyi tercih etti. O para var. Kötü yazar olmak istemediler.
0: Aç olan sanatın doyurmayacağını bilir. Nasılsın?
1: Yolculuk iyi geçti mi?
0: Uzun ve sıkıcıydı. Burası pek kalabalık değil.
1: Öyle kalsın.
0: George, niye buradan kurtulmuyorsun? Kazandığın sermayeyle dünyanın her yerini gezebilirsin. Harika bir seyahat departmanım var.
1: Evet, departmanım
0: evet,
1: var
0: departmanım
1: biliyorum.
0: Var.
1: Neden olsun, kısa süre önce bitirdim. Ölmek istemeyen adam yukarıda bekliyor.
0: Bundan emindim.
1: Tabii. Yoksa buraya gelmezdin.
0: Oscar Brock bugüne kadar çözemediğim tek insan oldu. Sen bu konuda ona benziyorsun. Ama ben değil. Hiç hayal gücüm olmadı.

0: Deli misin sen?
1: Orada kalacağını sanmıştım, ne yapayım?
0: Rebecca'nın boğulurken hissettiklerini anlamaya çalıştım.
1: Bir çevirmen için garip metotların varmış. Hakkımda yanılıyorsun Katerina. Ben de bir Dedalus hayranıyımdır. Seni gözlemliyorum. Aynı hissediyoruz. Bana göre o son kitabın bir gücü var. Ve çok etkili.
0: Rebecca'nın monologlarının ilhamı kimden alındı?
1: James Joyce ve onun bilinç akımından. Ulysses'te, Molly Bloom'da virgül kullanılmaması gibi.
0: Üçlemenin dominant anlatıcısı kimdir?
1: Her şeyi bilen.
0: Yanlış. O Rebecca'dır.
1: Bu senin yorumun.
0: Okumayı öğren.
1: Tabii ki kahraman Frank'tır.
0: Rebecca bu romanın ruhudur. Frank'ın gidişatı, yanında geçtiğini anlamasından ibarettir. Dedalus bir dedektif romanından fazlasıdır. Pişmanlık hikayesidir. Ya sen? Dedalus'ta seni etkileyen ne oldu?
1: Bilmiyorum. Birçok şey. Gizemleri severim.
0: Sadece gizemleri sevdiğin için Joyce'a benzetiyor olamazsın.
1: Aslında eğer bana sorarsan bu cilt imkansız bir yastan bahsediyor.
0: Anladım. Angstrom üçlemenin alt metinlerini anlamıyor. Onun hakkında konuşması yüzeysel. Para için her şeyi yapar. Bir gün pişman olacak. Seni tanıdığım için memnunum. Alex Goodman.
1: Belki başkalarına da seni tanımaları için şans vermelisin.

0: Seni motive edeni anlıyorum. Paranın dışında tabii. Çevirmen başkasının hayatını yaşar. Kimsenin hatırlamayacağı bir isim, asla kapağa çıkmayacak bir isim. Ve sen, senin başka hırsların var. Onları tatmin edecek fırsatların. Sana hep iyi davrandım. Sana şansını verdim. Bir tane daha verebilirim. Bir koşulla bilmek istediklerimi anlat. Lanet olsun, konuş benimle!
1: Ve Katerina harika bir oyun için hazır. Bu müthiş bir düello olacak. Yaklaşıyor, çekiyor ve işte vurdu. Evet! Harika.
2: Evet.
3: Müthiş.
1: Burada ne yapıyorsun? Noel yalnızlara göre değildir.
4: Bu her zaman zaafım olmuştur, biliyor musun?
1: Seni çapkın. Davet için tekrar teşekkür ederim.
2: Rica ederim. Seni patronla bırakmak istemedim. Bir kalbim var.
4: Tamam. Çekil bakalım.
3: Tamam İtalyan, üzgünüm.
2: Aa, hadi hadi bakalım.
4: Ya oynayalım ya oynamayalım. Oynayalım ya da oynamayalım. Oynayalım ya da oynamayalım, tamam mı? Bu kadar basit.
3: İtalyanların elleri sadece konuşmaya yarıyor.
2: Sen bütün bu klişelerden bahsedecek misin?
3: Seviyorum.
2: Tamam.
1: Rezilsin.
2: Neden flamenco dansı yapmıyorsun o zaman? Hayır, o İspanya. İkisini hep karıştırıyorum genelde, herkes gibi.
4: Bana gelince Yunanlılar alkolü, tiyatroyu, demokrasiyi icat ettiler, öyle değil mi?
5: Bunu geçin, 3000 yıl önce.
1: Doğru.
6: Şöhretin üstüne oturdunuz.
3: Ve de vergi vermiyorsunuz. Şaka yapıyorum.
2: Bu 3 haftalık kapanma dünyada birlikteliğe inanmayan herkese aksini kanıtlasın. Shakespeare'den alıntı yapmam gerekirse... What the world needs now, it's love, sweet love. It's the only thing that there's just to live love. What the world needs now, it's love, sweet love. Not just for

0: Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz siz?
1: Dedalus'un ilk 10 sayfası 3. cilt artık senin değil. 5 milyon avro bu sızdırmayı engeller. Eğer bu parayı 24 saat içinde havale etmezseniz 100 sayfa daha yarın internette çıkacak. Israr etmeye devam edin ve bütün kitap sızdırılsın. Fazla düşünmeyin, hızlı düşünün. Ancak böyle huzuru bulursunuz. Mutlu olun. Kötü şansınız Oscar Brack'ın hayranlarını mutlu edecek. Çoğu harika Fransızcalarıyla bunu kendi dillerine eksiksiz çevirebilirler. İnternet kültürel sınırları ortadan kaldırıp insanları birleştirir. Dünyanın ihtiyacı olan şey sevgi. Güzel sevgi. Belli ki güzel bir sesiniz var.
2: Bizi izliyor musunuz?
1: Şüpheli aramızda. Çeviri süresiz bir şekilde durdurulmuştur. Son 100 sayfa dağıtılmayacak. Bunu kim yaptıysa tehditlerini gerçekleştiremeyecek. Onu bulana kadar teknik olarak işsizsiniz.
0: Ya hiç bulamazsanız?
3: Merak etme Erik. Onu bulacağız. Maskesi düşecek.
1: Bir şey mi var Bay Kedrinos?
4: Affedersiniz ama hemen ödemezseniz bitersiniz.

0: Kimse çoğunu okuduğu bir kitabı satın almaz. Bittiniz yani.
1: Evet, bittiniz.
2: Aman tanrım. Aklını mı kaybettin?
3: Boş versene, ben gidiyorum.
4: Rosemary, bir şey yap.
5: Her şey hızlıca çözülecek. Hepsi size bağlı.
0: Armstrong
6: yayınladı. Kaç para istiyor?
5: 5 milyon euro.
6: Polisi müdahalesi gerekli.
5: Bu iş çevirmenlerden birinden çıkıyor.
6: Yazarı bir tek sen tanıyorsun. Yazılar sende. Nerede olduğunu bile bilmiyoruz.
5: Anlaşma buydu.
6: Durum ciddi Eric. Yabancı yayın evleri dava açacağız diyorlar.
7: Lütfen kontrol edin. Edin. Hatta yardım edin.
8: 3. cildin gelir tahminiyle ayaktayız. Zaten gerideyiz. Bir şey yapmazsanız sonumuz olur.
2: Defolun gidin! Pislikler! Hepiniz cehenneme gidin! Lanet olsun!
9: Oscar Brack ne düşünüyor?
5: Bilmiyor.
9: Nasıl yani?
5: Suçluyu bulmam an meselesi. Benim olanı korurum. Onlar saldırır, ben korurum. Ben kimsenin mücadelesine engel olmuyorum. Ama insanlar zayıflar. Kendinize bakın. Kızdınız ama söylemeye korkuyorsunuz.
10: Konuşursam işimi kaybederim ama.
5: Ne olmuş?
10: İşimi seviyorum.
5: Hizmetçiliği mi seviyorsun?
10: Edebiyatı seviyorum.
5: O zaman editör ol. Hırslı olmamaları benim suçum değil.
11: Bu yaptığınız bir suç. Armstrong kanununun üstünde değil. Siz de öyle. Hayır, hayır. Ona dokunma. O benim, o benim.

0: Uzun zamandır saklanıyorsunuz Bayan Tuxen.
1: Bu Dedalus'un uyarlaması değil ama. Danimarkaca bilen herkes bunu kanıtlayabilir.
0: Aciz bir stiliniz var.
1: Henüz bitirmedim.
0: Ha?
1: İlk romanım bu.
0: Ne zamandır yazıyorsunuz? Hadi, doğruyu söyleyin.
1: 8 yıl.
0: Ah.
1: Ama burada ilham geldi.
0: Aa. Biliyorsunuz. Kontratınız çeviri esnasında başka şeyler yapmanızı yasaklıyor.
1: Aile hayatı nasıl bilmiyorsunuz? 2 aylık izolasyon romanımı bitirme fırsatı.
0: Aa, evet Bayan Tuxen. Hiç yeteneğiniz yok. Derinlerde bir yerde bir ses size bunu tekrar tekrar söylüyor ama duymuyormuş gibi yapıyorsunuz. İllüzyonlar iyi değildir. Bir gün bana teşekkür edeceksiniz.

0: Ne diyorsunuz? Birinin tuzak kurduğu belli.
1: Yüzü kızaran suçludur. Gerçek masumiyetten utanılmaz. Rosu.
2: Her kimse saygı duyuyorum. Yardıma ihtiyacı varsa bana söylesin, tamam mı?
3: Sen delirdin mi? Hacker aynı zamanda bizi de yakıyor burada.
4: Burada en az kim kazanıyor? Hı?
2: Neden? Sadece fakirler mi hırsızlık yapar yani? Dünyaya dön der yo.
0: Neden bizden biri olmalı? Neden Rosemary olmasın? Veya gardiyanlar ya da şefler?
4: Hayır.
0: Onlar bizimle bowling oynamadılar. Şarkı söylememizi duymadılar.
5: Rosemary duydu. Ve seni Angstrom'a verdi.
1: Rosemary iyi biri. O böyle bir şey asla yapmaz.
0: Angstrom ödemeli. Hızlıca.
1: Asla ödemez. Dedektif romanlarında ilk fidyeyi ödemezsin. Bu sorunların başlangıcı. İkinci baskıyı arttırır ama ödenmez. Kimse üçüncüden önce ödemez ama artık çok geç.

0: Gizem basit şeylerin sıralı halidir. Dedalus Cilt 1, Bölüm 4.
1: Tabii ki. Hacker gibi düşünmeliyiz. Onun yerinde olsam metni bir yere kopyalardım.
2: Ne zaman? O günlerde beraberdik. Fark edilirdik mutlaka.
3: Gece.
4: İnternet erişimi olur mu peki?
3: Biri sığınağa telefon veya yedek parçalar getirmiş olmalı bence.
5: Nereye saklayabilir?
3: Hep yanında taşıyor. Bunu nasıl yaptığını hatırlatır mısın?
5: Bisikletten düştü.
2: Ne zaman?
3: Evet, ne zaman?
5: Bir ay önce.
6: Yapma! Elma!
7: Yapma! Dur! Sakin olsana!
2: Bu numara olamaz. İçinde hiçbir şey yok çünkü.
3: Birbirimize göz kulak olursak hacker devam edemeyecektir.

0: Bir içki teklif etmeyeceğim.
1: Hadi ama Alex. Artık genç adam rolüne inanmıyorum.
0: Paranoya düşmemelisin. Bari sen yapma.
1: Yalancısın. Başından beri. Buraya gelmeden önce her şeyi kontrol ettim. Rebecca'nın ısırığını da, zehir öpücüğünü de çevirmediğini biliyorum.
0: Başım belada Katerina.
2: Londra, İngiltere.
3: Tamam, devam et.
2: Ondan bir şey çıkmıyor. Oscar Brush dışında kimseyle konuşmayı kabul etmiyor.
3: Yasa dışı havaleleri içinde ödeme istiyor mu? Sadece belgeleri ver. Şu işi hızlıca halledelim.
2: Bunu mahkemeye götürmek istediğinize emin misiniz? Bir hayrana dava açmak Dedalus için kötü tanıtım olur.

0: Tehlikeli bir oyun oynuyorsun genç adam. Fransa'da telif haklarına karşı gelmek hapiste 5 yıl demek veya şanslıysan 300 bin avro ceza demek. İngiltere'de iki katı ve ben merhametimle tanınmam.
1: Çevirimi Oscar Brock'a gösterdiniz mi? Sizinkilerden iyi. Hayranları benimkini tercih ediyor.
0: Gerçek hayranlar çalmaz, satın alır.
1: Gerçek hayranlar benim versiyonumu 2 haftada 10 milyon kez indirdi. İşiniz nasıl gidiyor?
0: Kendini akıllı sanıyorsun öyle mi? Bu yakalanmanı engellemedi.
1: Belki de yakalanmak istedim.
0: Asla, asla Oscar Brock'la tanışmayacaksın. Seninle ilgilense bile bunu asla yapmayacağım.
1: Beni işe al. 3. kitabın çevirisi için. Resmi olarak.
2: Saçmalıyorsun çocuk.
1: Oscar Brock anısını.
0: Zaten İngilizce çevirmeni var.
1: Ernst Roy mu? O rezalet çeviriyor.
0: Bir çevirmene dönüşmen Oscar Brock'la tanışmanı sağlamayacak.
1: Şanslarımı azaltmaz. Kazanacak çok şeyin var. Kaybedecek bir şeyin yok. Bedava çalışırım. Hem ben onun işini herkesten iyi biliyorum.
2: Tanrı aşkına bu kadar yeter. Hücresine götürün.
1: 3. cildin ilk cümlesini tahmin edebilirim. Hem de kolayca.
2: Ne diyor bu?
1: Bileceğimden mi korktun yoksa?
0: Bizi biraz yalnız

0: Bırakır mısın lütfen?
1: Ya.
0: Hadi. Etkile beni. Hadi bekliyorum.

0: Nasıl yaptın?
1: İkinci cildin ilk cümlesi birinci cildin bölümlerindeki ilk kelimelerden oluşur. Oscar Burke'ın matematiğine güvendim. İkinci ve üçüncü ciltte de aynısını yapacağını düşündüm.
0: Daha iyice.
1: Ama bunu Armstrong'a sorarsan hırsız benmişim, öyle diyor. Oscar Burke'la tanışmak istiyordum ama bunu kolay para için kullanmam. Ben ona ihanet edemem.
0: İki cildin çevirilerini paylaşarak zaten ihanet etmiştim.
1: Dilimize çevirisi Armstrong'unki gibiydi. Derinliği olmayan, gereksiz süsler. Okuyucular çevirmeni değiştirmek için imza kampanyası başlattılar. Eğer şüpheli bulunmazsa ben ölürüm.
0: Neredeyse metni çalıyordum. Fazlasını yapabilirdim, sonunu öğrenmek istedim.
1: Armstrong nerede saklıyor biliyor musun?
0: Çantasını yanından ayırmıyor. Bulması kolaydı.
1: Şifresi.
0: 123 en yaygını. 321, 567, 765'ten sonra 666. Şeytanın numarası 911. 11 Eylül için 365. 1 yıl 69 cinsel pozisyon. 007. 777 kutsal sayının 3 katı. Çanta şifreleri için en yaygın olan şifreler bunlar. Dedalus cilt 1 bölüm 15. Armstrong için tabii ki cinsel pozisyon işe yaradı.
2: Londra'ya uçacaksınız. Alex Goodman hakkında bulabileceğiniz her şeyi getirin. Bana edebiyatı sevdiğinizi kanıtlayın.
3: Tabii bu da olur. Zaman kaybetmemek için

0: Eric, Goodman'ın dairesindeyim şu anda. Burada bir şey yok. Çok üzgünüm. Ancak yolculuk boyunca aklımda bir şey vardı. Üç çevirmen geldiklerinden beri yukarıda kalıyorlar. Sanırım orada internete erişimleri olabilir. Bay Farelli ve Bayan Tuksen'i izledim. Ama Bayan Anishinova'yı izlemedim.
1: Dedalus sızdırıldı. Milyonlar ilk 10 sayfayı indiriyor.
2: Pekala. Birazdan her şey açığa kavuşacak. Bakalım bu durum kim için dayanılmaz olacak.

0: sevgili Eric, acelen olmadığını görüyorum. Dünyaya az önce 100 sayfa daha sundum. 20 milyon avro geriye kalanları kurtarır. Zaten cömertliğimi suistimal ettin. Vaatlerimi yerine getirmen için 16 saat veriyorum. Doğru kararı ver ve kendini yargıla. Yüzü kızaran suçludur. Gerçek masumiyet bir şeyden utanmaz.
1: Ne yani? Şimdi Ingrid mi suçlu ha?
2: Bunu ben dedim. Ne yani? Kara büyü gibi.
3: Büyü bu dünyaya ait değildir. Dedalus cilt 2 bölüm 10.
0: Üçüncü cildin her kelimesi de ezberinizde mi? Böyle yaptınız değil mi?
3: Anlamadım.
4: Masumu oynama!
0: Rebecca'yı oynuyorsunuz. Geri kalandan 10 kat fazla çalışıyorsunuz. Seni ofise davet edeyim diye dikkatimi çekmeye çalışıyordun.
3: Önceden düşünülmüş değildi.
0: Siz her şeyi önceden düşünmüşsünüz.
3: Bu belli. Fikir ayrılığı yaratıyorsunuz şu anda.
0: Benim olanı korurum.
5: Hey, pislik.
6: Dario, dur, yapma. Dario, dur.
5: Bunu
6: yapma.
5: Nasıl yapabilirsin ha?
6: Hey, dur.
5: Seni geberteceğim.
6: Dario. Dur.
5: Dur.
6: Dur, hey. Tamam.
5: Bırakın
6: tamam,
5: beni.
6: Tamam, sakin
5: bırak
6: ol.
5: Dedim sana.
6: Dario. Hey. Hey.
5: Çekil. Sen olduğunu biliyordum. Biliyordum. Ve kanıtlayacağım. Göreceksin. Biliyorum.
0: Kimse ifade vermezse size hiçbir şey vermeyeceğim.
7: Bizi aç mı bırakacaksınız?
0: Umurumda değil.
2: İyi olacak. Her şey düzelecek.
7: Hayır, olmayacak.
2: Hayır.
7: Su yok, ısıtma yok, yemek yok.
2: Biraz anlayışlı olsan olmaz mı? Sakin ol Javier.
8: En kötüsü geçti.
9: Ne oluyor? Işıklar niye gitti? İyi misin? Bunu bilerek yapıyorlar.
10: Dışarıda sizi bekleyen biri var mı?
9: Belki köpeğim.
7: Aşklarım. Onlar bensiz de eğlenebilirler, öyle değil mi?
2: Kızım. Ama artık büyük. Ve onu görmeyeli aylar oldu. Giderek birbirimize yabancılaştık. Merak etme Eylen. Senin şansın var. Çocukların ve eşin seni seviyor.
10: Ama ben sevmiyorum.
2: Bunda ciddi değilsin.
10: Hayır, öyleyim. Hatta hiç bu kadar emin olmamıştım. Buraya geldiğimden beri kendimi tersine ikna etmeye çalışsam da onları özlemiyorum. Hiçbirini, bebeği bile. Sanki onlar benim için bir konseptiler, evet. Gençken istediğim tek şey bir roman yazmaktı ve dünyayı gezmek. Hiç çocuk istemedim ben. Ama Carl ısrar etti işte. Ben de onu mutlu etmek istedim. Her zaman bunu yaptım. Başkalarını mutlu ettim. Yazmayı da bu yüzden istedim zaten. Başkalarını mutlu etmek için. Ama harekete geçmekten her zaman korktum. Kocamı beklerken çocuklarım zamanımı aldı. Yaratıcı alanımı. Onlar için sadece çevirmen olmak istedim. Lanet bir yazar değil. Kendime itiraf etmeden ama. Kendimi onlardan uzaklaştırarak. Gerçek şu ki ben yazamıyorum. Ama kendime aksini söylüyorum.

0: kaybettim ben.
1: İlk seferde beni ikna ettin. Bir masken vardı, buna kandım. Sen ve ben soğukkanlı varlıklarız. Bana bir şans ver. Bana bir şans ver. Lütfen.
2: Tabii, lütfen. Sihirli kelime. Çok zor değil. Hayal gücü olmayan birine göre... Gerçekten çok iyi bir hikaye anlatıcısısınız.
1: Söylediklerimin hepsi gerçek.
2: Bu doğrulanacak. Ve hep bir detayı gözünüzden kaçırdınız. Hapiste olan sizsiniz. Ben değil.
1: Ben masumum. Mesele meşru bir savunma.
2: Yüzü kızaran suçludur. Gerçek masumiyet bir şeyden utanmaz.
1: Sen benden ne istiyorsun?
2: Başından beri söylüyorum. Oscar Brock'la tanışmayı istiyorum. Yerinizde olsam artık onu ikna etmeye çalışırdım.
3: Dedalus, ölmek istememiş adam.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Fırsat! Fırsat! Fırsat! Dimes'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Evet, yanlış duymadınız. Dimes'ten hediye. Seri Murat. Tüm gözler üzerinde olacak. Tamamı yeşil. Üstelik 4 vites. Ayrıntılar Dimes Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
13: Servis geldi. Çanta hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
15: Ha! Maalesef.

0: içi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Kulu sen de dene.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Hadi başamalız.
7: Oo.
6: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi.
7: Hı-hı. O zaman herkesi benden şamalaz.
8: Çocuk ya da büyük ol, hadi boyamız ol.
0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
9: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışana tak.
2: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıklı gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
3: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
4: Arkadaşlar!
5: Az!
4: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
6: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
4: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
7: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima. Gerçek konfor.
8: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
9: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
10: Mol Ped'den kız sözü.
11: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
12: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
13: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
14: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
15: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Nesnel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Ped'den kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde
1: Trix Sat. Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk kalk kalk kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
3: Hadi maça gidiyorum.
4: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
2: Yola çıkıyoruz.
4: Çok heyecanlıyım.
5: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
11: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
12: Konu sadakat. Kendime.
13: Peki ya bana olan sadakatin? Anonim kalmak kararına saygı duydum. Oscar Brock'ın başarıya ulaşması için savaştım. Kimse inanmazken. Bana böyle mi teşekkür ediyorsun? Ne kadar yatırım yaptığımızı biliyor musun? Bu yılın başarısı olacak. Buna çok ihtiyacımız var. Benim çok ihtiyacım var.
12: Gece burada kal ve sakince oku. Sonu ilk bilenin sen olmasını istiyorum.
13: Gerçek bir onur. Beni batırdın. Seni hiç memnun edemiyorum. Üniversiteden beri hiçbir şey değişmedi.
12: Sana geldiğimde Angstrom yayıncılık kitaplara gerçek bir iş gibi davranan ufak bir yerdi. Şimdi kazancı arttırmak için Dedalus'a sıradan bir diş macunu muamelesi yapıp duruyorsun. Kar seni tüketiyor.
13: Başarı kirli bir şey değil.
12: Kendin yazmaya kalksaydın bunu anlardın.
13: Bunu bana yapamazsın.
12: Çevirmenleri sığınağa kapatıp hayvan muamelesi yapmaya hazırsın. Sen yaratılış ve İnsanlık anlayışını kaybet.

0: Ne yapıyorsun?
1: Çalışıyorum. Diğerleri neden geldiğimizi unuttu.
0: Doğrusu ben de hep kitaplara sığınırım.
1: Neden Rebecca'ya benzerliği zorluyorum biliyor musun? Bir zırh gibi. Böyle yenilmez hissediyorum işte.
0: Kendini bir kurbanla tanımlayarak güç hissetmen çok garip.
1: O bir kurban değil. Tam tersi. Güç sahibi olduğu için öldürüldü. Üçüncü cildin ilk cümlesi... ikinci cildin bölümlerinin ilk kelimelerinden oluşmuyor. Yalan söyledin. Hacker sensin.
0: Katerina yapma. Sana zarar vermem ben.
1: Kim olduğunu bilmiyorum.
0: Bak, ben sadece bir Daedalus hayranıyım. Önemli şeyler hakkında yalan söylemedim. Oscar Brock kim bilmek ister misin?
1: Gizli kalma kararına saygı duyuyorum.
0: Hikayeni bilmiyorum. Ama sana kesin bir şey yapmış olmalı. Kahramanlarından biri olmuşsun. Senin acını anlatabiliyor. Seni sadece o anlıyor.
1: Onunla tanışırsan ne diyeceksin peki?
0: Hiç. Oscar Brach'ın önünde durursan eğer, konuşmayı ona bırakırsın.
1: Orada olmak istiyorum.

0: Size sihirbazlık dersi vermeye geldim.
1: Neden kararını değiştirdin?
0: Dün canımı çok yaktınız.
1: Bas git buradan.
0: Frank Hardy'nin altın kuralı nedir? Daima doğru yöne bakmamız gerekir. Tıpkı Rebecca'nın boğulmasının yankısı gibi. Eğer sancağa ilk o gitseydi, Frank onu kurtarabilirdi.
1: Evet, evet, hikayeyi biliyorum.
0: O da sorgularında bunu yapmaya çalışacak. Doğru yöne bakmaya çalışacak işte.
1: Yani?
0: Sizin yaptığınız hata her şeyin sığınakta olduğunu sanmak.
1: Önceden davrandınız. Ama bu metni nasıl ele geçirdiğinizi açıklamıyor. Hep yanımdaydı.
0: Biliyorum. Her gününüzün planlı olduğunu da biliyorum. Angstrom yayıncılıktan akşam 7:40 geçe çıkıyorsunuz. Her akşam eve gidiyorsunuz. Ve hep aynı yerde oturuyorsunuz. Metronun tam ortasında. Kalabalığa karışmış bir şekilde. Trenden daha dakiksin. Chrysler ve Pesi arasında 13 durak var. 6. hatta 2 durağın arası 1 dakika 18 saniye, yani tüm yolculuğunuz 15 dakika 36 saniye sürüyor. Sığınağa girmeden bir hafta önce siz fark etmeden boş bir çantayla yolculuk yaptınız. Siz yoldayken ben onu değiştirdim. Ne olduğunu fark etmediniz bile.

0: Hayır.
1: 911.
0: Hayır.
1: 365.
0: Hadi, hayır.
1: 069.
0: Hadi, hadi, hadi.
1: Hadi, hadi, hadi.
0: Hadi, hadi, hadi. Hadi.
1: 007. Hadi.
0: Bittik.
1: Devam et. 777.
0: Oldu.
2: Geride 7630 fotokopi makinelerinin Rolls Royce'udur. Dakikada 170 sayfa kopyalar. İki makinede Redalus'un 3. cildinin 480 sayfasını bastırabilmek için 1 dakika 36 saniye gerekti.
3: Riskin farkında mısınız?
2: Hapis. Zaten hapistesin Ingrid. Bize ihtiyacı olan ama bizi sömüren saçma bir sistemin içindeyiz şu an. İtaat etmek için fazla zekisin.
1: Özgürlük Çin'de soyut bir kavramdır.
2: Çevirilerini kendin mi sansürlüyorsun? Yoksa bir komite mi yapıyorum?
1: Bir komite. Önceden sansürlemeyi öğrendim.
2: Armstrong gibi yayıncılar pazara ulaşmak için bunu kabulleniyor. Suçlular onlar. 500 milyon kişi dilini konuşurken satışlardan hiçbir şey almıyorsun. Bu adil mi sence?
0: Seçme şansım
2: her
0: yok.
2: Her zaman. Sana kekeme muamelesi yapılması...
0: Benimle dalga geçme, anladın mı?
2: En güzel tarafı, kimse şüphelenmeyecek. Hayatının şansı bu, Javier. En çılgınları seçtim. En zekileri. Suistimal edilmişleri. En cesurları.
4: Söyle bana, sana niye güveneyim ki?
2: Bunu ilk kez yapmıyorum. Hesap lütfen.

0: Can bekle.
1: Hadi sürün, hadi, sürün, hadi, sürün, hadi, sürün. Hadi
2: hadi hadi.
1: Hadi. Hadi hadi hadi hadi hadi hadi çekilsene. Çekilsene lanet olası.
2: Dikkat et.
1: Yoldan çekilin hadi.
2: Dikkat et, lanet olsun. Dikkat et.
1: Çekilin yoldan. Lanet olsun, çekilin yoldan. Hadi hadi hadi hadi. Hadi hadi, çekilin. Şimdi mahvoldum. Hadi. Hadi.
2: Alex.
1: Hızlı olun.
2: Alex.
1: Çabuk.

0: kim yardım etti? Kim?
1: Nasıl olduğunu anlattım. Kim olduğunu söylemem. Sihirbazlar numaralarını söylemezler.

0: Sanki öyle ya da böyle, sonunda bunu öğreneceğiz.
1: Siz öyle diyorsanız.
2: Milyonları yönlendirebileceğini peki düşünüyor musunuz?
1: O bunu...
2: Paranın nerede olduğunu söylemez.
1: Yapmış olabilir.
3: Suç bir tiyatro türüdür. Dedalus 1. cilt 9. bölüm.
0: Benden de betersin.

0: şükredirmeyin.
1: Ah hadi ama inanabiliyor musun?
2: Evet, evet, kesinlikle.
1: Gerçekten çok iğrenç. Buna inanamıyorum. Atlar kuşlar tamam da söyler misin? Fare ne? Fare.
2: Böyle sürmeyi nerede öğrendin?
3: Güven bana bilmek istemezsin bunu, tamam mı?
2: Ehliyetin var mı peki?
1: Dokunmam gerekti. Bir fareye dokunmam gerekti. Ah korkunçtu. Çok iğrendim. Bunu düşünebiliyor musun? Ben...
3: İlk kim okumak ister?
2: Buyurun bayım.
0: Ayrıcalık yok. Sesle okuyacağız.
1: Harika.
3: Kim okuyacak?
4: Ben değil. Bu zaman alır.
3: Ben başlasam olur mu peki?
2: Oku oku. Bunu istediğin belli.
3: Oscar Brack. 3. cilt. Dedalus. Ölmek isteyen adam.
2: Bu 3 haftalık kapanma birlikteliğe inanmayanlara aksini kanıtlasın. Shakespeare'den alıntı yapmam gerekirse dünyanın ihtiyacı olan sevgi...
0: Shakespeare'den alıntı yapacaksam hadi tekrar.
2: Nasıldı peki? İnanılmaz. Evet.
0: Şarkı söyle. Hadi tekrar.

0: Yardım! Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Buraya gelin! Çabuk! Buraya gelin!
1: İfşa olmadan sonunu getirdi.
2: Bayan Tuxen'de bir korsan cesareti yoktu. Büyük şeylere cesareti yoktu. Sonunda gerçekle yüzleşti.
3: İşte bu kadar. İşbirlikçileriniz Helen'in ölümünü öğrendiklerinde gelip bizi çıkaracak.
2: İlk önce öğrenmeleri gerek. Kütüphaneden kimse çıkmayacak.
4: Başınız sağ olsun.
5: Sizi uyandırdım mı?
2: Olanları anlat Rosemary.
5: Tek bir detay hariç apartman
6: güvenilir. İçinde tuvalet yok. Ne sabun ne de bir şey. İçinde biri yaşamıyor.
5: Komşular Goodman'ı hiç görmediklerini söylediler. Aradığınız kişi o. Saklayacağımız
6: bir şey yoksa keşfedecek bir şey de olmaz.
2: Nerede yaşıyor o zaman?
5: Bilmiyorum.
2: O zaman bir şey yapmaya başla aptal. Yeri yerinden oynat ama saklandığı yeri bana bul. Anladın mı?

0: Yorulmadınız mı? Umarım Armstrong mesai ödüyordur. Dinlenmek için bir yer arıyorsanız eğer, çok güzel masaj yaparım. Ne? Belki buradan hiç çıkamayız, ne diyorsunuz? Kalan zamanımızda faydalanabiliriz ama.
1: Chen, Eric biliyor. O biliyor.
2: Ne biliyor?
1: Bizim yaptığımızı başından beri ödetiyor. Düştüğümde kalemi düştü, çantasından düştü.
2: Sen ne diyorsun?
1: O fark etti.
2: Dinle. Bunlar gizli. Şimdi sakin kalmalıyız.
3: Ne yapıyorsunuz?
1: Yeter. Artık bitsin.
4: Bak, senin nasıl hissettiğini çok iyi anlıyorum ama Helen başka yerde de bunu yapabilir.
5: Hiçbir şey bilmiyorsun.
1: Burada kalacağıma hapse giderim daha iyi.
2: Javier. Hacker sen misin? Sana bir soru sordum Javier. Hacker sen misin?

0: Sevgili Eric, kendine zarar verme yönelimini bilmiyordum. 200 sayfa daha ellerinden sonsuza dek kaçtı. 80 milyon işte cezanın karşılığı, bu kadar, 20 dakikan kaldı. Yoksa bütün kitap elinden kaçıp başka yerlere dağıtılacak. Doğru seçimi yap. Kendim olanı korurum.
1: Hey, hey, aman Tanrım!
0: Nasıl durduracağımı söyleyin, yoksa sizi vururum! Tamam.
2: Uzaktan sistem belli bir saat ve tarihte mailleri atıyor.
1: Aman Tanrım! Sakin ol! Sakin ol!
3: Ne oluyor?
2: Eğer beni vurmaya kalkarsanız üçüncü cilde veda edersiniz.
0: Oynamak mı istiyorsun? Oynayalım o zaman. En az kazandığımız ülkeden başlayalım.
2: Bırak onu, o suçsuz. Bu sizinle benim aramda.
0: Bunu düşünmeliydin Goodman.
4: Vur beni pislik. Tatil yapmış olurum.
3: Hayır.
0: Anlayabildiğim dilde konuş.
3: O ne konuştuğumuzu anlamıyor. Birleşirsek kendimizi koruyabiliriz. Tamam.
5: Aralarında İspanyolca konuşuyorlar. İspanyolca bilmiyorum.
0: İspanyolca bilseydin şaşırırdım.
5: Ben senin tarafındayım.
0: Durdurun şunu hemen!
2: Durdurabiliriz. Bunların

0: hepsi sana bağlı.
1: Öyle mi? Ne öneriyorsun?
0: Oscar Brock'ı aramalısın ve bana ver. Çok yaklaştık.
2: Beraber durmamız gerekiyor.
3: Telmaçen ve Javier. Siz gardiyanları. Ingrid ve ben bunun üstüne atlayacağız.
1: Durun!
3: Gardiyanlara gidin. Ingrid ve ben bununla başa çıkacağız. Dediğimi yapın hadi.
4: Gardiyanlara git. Ingrid ve ben bununla başa çıkarız.
1: Bunu sen ne istedin?
4: Ne hadi Çince yapalım.
1: Üç deyince.
3: Yapacaksan yap artık.
5: Bekle. İspanyolca üçe saymayı herkes bilir. O bile.
3: Çince sayın. Bir, iki,
1: üç.

0: Az zamanı kalmış olan tek ben değilim.
1: Ben bir şey yapamam. Her şey Londra'daki bilgisayarımdan gidiyor. Havaleyi yapamazsan metin otomatik olarak internette yayınlanacak.
0: Adresini ver. Gerçeğini. Adresini ver.
2: Bir şey yap. Ambulans çağırın.
0: Şifre?
1: 1415.
0: Şu bilgisayarı bulun hemen.
1: Yeter, kazandın artık. Bir ambulans çağır hemen.
3: Her şey iyi mi Eric?
4: Evet Rosemary, her şey iyi. Armstrong yayıncılığı kurtaracaksın. Aslında Rosemary, üzerine çok geldiysem sana inandığım içindi.
0: Satış müdürü kulağa nasıl geliyor? Aşağılık hayatının parlak bir geleceği olacak.
4: Alo, Rosemary orada mısın?
0: Buldunuz mu? Rosemary cevap ver, buldunuz mu? Alo, alo.
1: Lanet ambulansı çağırır mısın artık?
0: O bilgisayarı kır, gerekirse
4: çekiçle kır.
3: Eric, edebiyatı gerçekten severim.
4: Evet, ne olmuş?
3: Cehenneme git.

0: Alo?
1: Evet?
0: Şansımız yok. Ödememiz gerek.
2: Ama Erik, o
1: miktar bizde yok.
0: Hisselerimi ekle. Ödememiz gerek.
3: Hesap numaranı söyle.
0: Yolladım bile.
3: Evet, oldu.
0: Bitti.

0: Sevgili Erik, Dedalus elinden kaçtı. Bana vermediğin sayfalar bile. Aslında üçlemeyi başarıya ulaştıran sapmalara karşı elinde bir şey olmayacak. Paran hiç umurumda değil, istediğim şey sensin. Ve sanırım bunu aldım.
1: Oscar Brekar.
2: Yeter! Dur, dur artık! Dur diyorum. Angstrom işini kaybetti. Biz de öyle. Gelin hadi. Hadi! Hadi!

havada süzülen bir şey, bir okşama gibi. Onu çağırıyor gibiydi. Rebecca. Kendine anlattığı hayali yeminlerde onu ne kadar affetse de gözlerini kapattığı gibi onu suçladı. Gerçek olarak kaldı. Aslında onun tek katiliydi. Aklını karıştırmayı öyle istiyordu ki aynada kendine bakarken her sabah her şeyden habersiz misafirinin suratına bakıyordu. Çünkü olanlardan habersizdi.

0: 80 milyon avro. Benden 80 milyon avro çaldın. Nerede o para?
1: Bu ne işe yarayacak ki?
0: Son bir şey. Londra'da tanıştığımızda 3. cildin ilk cümlesi. Bu metni çalmadan çok önceydi, değil mi? Bunu nasıl yaptın?

0: Duyamıyorum.
1: Hayır hayır hayır, ne oluyor?
2: Onu yazan benim.
3: Umarım bu kitap değer. Ne dediğimi iyi anladın.
2: Sonunu bilmek istedim. Benimkini evde unuttum.
3: Dönüp almak daha mantıklı olurdu, değil mi?
2: Annemin evinde, Londra'da. Yazları babamlayım. O Fransız ve sonunu söylüyor. Senin gibi.
3: Bir anlaşma yapalım. Doğu Ekspresi'nin katilinin kim olduğunu bilirsen, kitap sende kalır.
2: Ya bilemezsem?
3: Burada çok iş var.
2: Bana göre hepsi suçlu.
3: Bu kartonu görüyor musun? Ondan kitapları çıkar ve raflara koy. Evet evet, hadi bakalım. Adın ne senin?
2: Alex Goodman.
3: Dedalus'u okudum.
2: Kötü söyle, çekinme.
3: Gerçekten iyiydi. Anglo-Sakson dramaturjisi ve Fransız dilinin müthiş birleşimi. Etkileyici ve tam olarak kime yollayacağımı biliyorum.
2: Ne, ben yayınlamak istediğim için yazmadım onu. Yapabileceğimi kanıtlamak için.
3: Ve kanıtladın. Sonunda beni dinledin. Kahramanların gerçek, başkalarını gözlemlemeyi öğrendin.

0: onları kendi yolunla anlatmayı da, ama kendimiz için yazmayız. İnsanların iyi kitaplara ihtiyacı var.
1: Hayır George, hayır. Cesaret etmem.
0: Rüzgar dağılıyor. Yaşamayı denemelisin. Bu metnin çekmecede kalmasına izin vermem.
1: Gerçekten yayınlanmasını istiyorsan, yazarı sen gibi görünecek.
0: Ciddi olamazsın.
1: Neden olmasın?
0: O zaman bir isim bulalım.
1: Bu hikayedeki tek suçlu sensin Erik.
2: Tahmin et, şunu duyamıyoruz hadi.
3: Yapamam, alalım.
2: Dur, kanıtımız yok.
1: Çevirmenleri sığınağa kapatmak mı? Hayvan muamelesi yapmak. Bu adamın hiçbir şeye saygısı yok. Kimseyi önemsemiyor. Ne insanları ne de eserleri. Hiçbir şeyi önemsemiyor.
0: Gizli kalmak isteyen sendin. Bırak ben halledeyim bunu.
1: Bir şeyi hallettiğim falan yok. Anxum Dedalus hakkında saçmalayıp duruyor. Onu sıradan bir diş macunu gibi satıyor işte.
0: İstesen de istemesen de başarını ona borçlusun.
1: Kendimden başka kimseye borçlu değilim.

0: bu kitabı okudun, bana sonsuz perspektifler sundu. İnsanlar kimin sattığını umursamaz. Yani sayfaların arasında bilgi var. Interfolia Fulget. Yazı her şeyden daha güçlü, anladın. Sadece yazı kalacak Alex. Edebiyata güven. Hı?
1: Evet, bayanlar, baylar, bunu sunduğum için gurur ve heyecan duyuyorum. Angstrom Yayıncılık'tan Dedalus Üçlemesi'nin son kitabı, Ölmek İstemeyen Adam. Evet. Oscar Brock ve aramda zor pazarlıklar yaşandı ama söylemeliyim, sonunda ben kazandım. Senin olanı koru ve durma. Şimdi eminim Oscar Brock pişman olmaz. Eş zamanlı çeviri Aralık'ta başlayacak ve kitap bütün iyi kitap evlerinde Mart'ta çıkacak. Yani bayanlar baylar, ikinci çeyrek epey inanılmaz olacak. Evet, evet, evet, evet. Sen Oscar Brock olamazsın.
2: Sen fark etmeden metroda senin çantanı değiştirdiğimi mi sanıyorsun yani?
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Hah! Maydanoz.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
5: kurdu. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Karşınızda Arçelik Maxifit.
7: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
8: Teknoloji ile hayatın kalbinde.
4: Maç modunu balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
9: A101 artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
10: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima. Gerçek konfor.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acimli saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha acimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha. Şu Clearman Ultra Hacim'le Kenan 1, kepek 0.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: El aşka. Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
2: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm

0: şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: gel aşka.
1: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acimli saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha acimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha, şut! Clearman Ultra Hacim'le Kenan 1, kepek 0.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove Yoğun Onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
8: Hız peşindeyim.
7: Oo.
8: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
7: E kısa yoldan gitmeyi seversin.
5: Dur, dur, konuşuyordum. Bu ne hız?
9: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
7: Hep önde olacaksın değil mi?
8: Her zaman. Ben isterim.

0: bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
1: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
0: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
4: Gerçek Metin hep sendeydi aslında. Onu çalmama gerek yoktu. Buna inanmaları yeterdi. Aslında senden çalabileceğim bir şey yok benim. Senin olanı koruman gerek. Peki ne senin burada? Kitapların mı? Onları satın alıyorsun. Komik olan ne biliyor musun? Polislere hesabına bakmalarını söylediğimde orada 80 milyon bulacaklar.
5: Ne anlatıyorsun?
4: Hikaye satılabilir değil mi? Yayıncı hacklenmiş gibi görünmek için herkesi sığınağa tıktı. Herkesi kandırıp bir fidye hikayesi uydurarak bu işten sıyrılabileceğini sandı.
5: Kimse sana inanmaz, hacker sensin.
4: Affedersin ama kimse beni suçlayamaz. Ne Rosemary ne çevirmenler, gardiyanlar
5: bile. Onlara rüşvet verdin, hacker sensin.
4: Artık gerçekten kim olduğumu biliyorsun.
5: Yalan, yalan söylüyorsun, yalan. Oscar bırak, olamazsın, o öldü. O pisliği kendi ellerimle öldürdüm.

0: Ben öldürmedim. Oscar bırak, ben öldürmedim. Oscar bırak. O. O.
1: Tabii doğru.
0: Söylüyorum. Götürün. Bu o. Yalan söylemiyorum. O. Oscar bırak. O. Yalan söylemiyorum.

0: Belma Benerne'yi geziyoruz program ekibi olarak. Bugün Bursa Nilüfer'deyiz. Bursa'nın turistik noktalarından biri olan Gölyazı'ya gideceğiz. Ve şehrin tarihi yerlerini ziyaret edeceğiz.
1: Yanakların ala olmuş, konyak mı içtin? Konyak mı içtin?
2: Efendim merhabalar, ben Belma Belen. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Değerli izleyenler, güzel yurdumuzu adım adım gezmeye ve sizler için gece gündüz yollarda olmaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımız turizmin parlayan yıldızı Bursa Gölyazı. Efendim çayınızı kahvenizi alın, şöyle rahatça arkanıza yaslanın. Eğer hazırsanız Belma Belen'le geziyoruz Bursa Gölyazı'da. Tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle hemen başlıyor.

Efendim bugün Bursa'nın merkez ilçesi Nilüfer'e bağlı Gölyazı köyündeyiz. Gölyazı köyü turistik bir köy. Aslında Gölyazı köyü için turizmin parlayan yıldızı diyebiliriz. Eminim son dönemde Gölyazı köyünün ismini sık sık duyuyorsunuz. Evet, Bursa tam bir turizm şehri ve şu anda bulunduğumuz Gölyazı köyü de turizm anlamında hem Bursa için hem de ülkemiz için önemli bir vitrin. Efendim Gölyazı'ya gelmek için çok fazla nedeniniz var. Burası sessiz, sakin, huzur dolu bir yer. Bursa merkeze mesafemiz yarım saat civarında. Değerli izleyenler, Nilüfer ilçesine bağlı bir köy, çok küçük, nüfusu 1200-1300 civarında, halkı son derece misafirperver, halkın geçim kaynağı burada balıkçılık, turizm son dönemde ve tarım. Tarımsal anlamda zeytin önemli, incir önemli, zeytinyağı tabii ki ünlü, üzüm de yetişiyor ve değerli izleyenler burada su ürünleri kooperatif var. Her gün mezat yapılıyor, balık mezatı, oraya da uğrayacağız. Programımız içerisinde balık mutlaka olacak. Balıktan ortaya çıkarılan mükemmel lezzetler, onları da ekranlarınıza getireceğiz. Ancak değerli izleyenler, turizme dikkat çekmek istiyorum. Son dönemde Gölyazı köyü ismini sık sık duyuyorsunuz. Evet, buraya gelen turistler Ulaabat Gölü'nün eşsiz manzarasına karşı keyifli bir şekilde balıklarını yiyorlar. Ancak turistlerin buraya geldiklerinde en keyif aldıkları aktivitelerden biri de gölün üzerinde muhteşem nilüfer çiçeklerinin arasında sandalla gezinti yapmak. Değerli izleyenler, burada Gölyazı köyünde çok sayıda balıkçımız var. Çok sayıda balıkçı teknesi, balıkçı kayığı var. Bunlar eskiden tamamen balıkçılığa hizmet ediyordu. Ancak turizm anlamında Gölyazı köyü popüler olduktan sonra bu teknelerin, bu kayıkların büyük bir kısmı gezinti teknesi, gezinti kayığı olarak hizmet vermeye başladı. Gerçekten efendim nilüfer çiçeklerinin arasında dünyadan uzak, her şeyden uzak bir şekilde gezinti yapmak stresinizi, derdinizi, üzüntünüzü, tasarınızı, her şeyinizi alıyor. İnanılmaz güzel bir ortam. Hem doğal güzellikler anlamında hem de tarihsel anlamda burada gezilecek, görülecek çok fazla yer var. Burası en eski, en önemli antik yerleşim yerlerinden biri ve Gölyazı köyü bir yarımada. Ancak kışın yağmur yağdığında kar ve yağmur sularının etkisiyle adaya dönüşüyor. Evet, gerçekten enteresan. Şu anda bir yarımada görünümünde ama kışın ada görünümüne kavuşuyor. Ve değerli izleyenler, Bursa'da turizm anlamında en dikkat çeken, en popüler olan yerlerden biri de şu anda bulunduğumuz Gölyazı köyü. Efendim Gölyazı tamamen sit alanı. Ve şu anda üzerinde bulunduğumuz Ulaabat Gölü de dünyada koruma altında bulunan sayılı göllerden. Evet, belli bir proje kapsamında koruma altında bu göl, eşsiz bir güzelliğe sahip. İçerisinde bol bol balık var. Evet efendim, buraya gelip de tabii ki nilüfer çiçeklerinin arasında tekne gezintisi, sandal gezintisi yapmamak olmaz. Biz de buraya kadar gelmişken bu keyfi burada yaşayacağız, doyasıya yaşayacağız. Hava tertemiz. Aslında Gölyazı köyü için tarihle doğanın buluştuğu nokta diyebiliriz. Evet, kesinlikle tarih var, doğa var, lezzet var, tertemiz bir hava var. Aradığınız her şey var. Kısacası turizm köyü Gölyazı'na gelmek için çok fazla nedeniniz var. Evet değerli izleyenler, hazır mısınız? Nilüfer çiçeklerinin arasında keyifli bir sandal gezisine biz hazırız. Buyurun.

Efendim şu anda Bursa Gölyazı'nda mükemmel bir ortamdayız. Hani dünyadan uzak, her şeyden uzak diye tanımlanan bir yer vardır ya, işte şu anda tam da o noktadayız. Değerli izleyenler, nilüfer çiçeklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Şu anda bulunduğumuz alanda Uluabat Gölü'nün üzerinde nilüfer çiçeklerini göremiyoruz. Mevsim itibarıyla yoklar. Nilüfer çiçeğinin yaprakları şu anda gölün üzerinde tüm güzelliğiyle sazlıkların arasında bize bakıyor. Efendim Mayıs ve Haziran aylarında geldiğinizde Uluabat Gölü'nün üzerinde tamamen nilüfer çiçeklerini, bu gölün nilüfer çiçekleriyle kaplı olduğunu görebilirsiniz. Ve ondan sonra yavaş yavaş azalıyor. Mevsim sonbahar, yavaş yavaş kışa doğru ilerliyoruz. Ancak şu anda efendim Mayıs-Haziran ayındaki Uluabat Gölü'nün o güzelim nilüfer çiçeklerinin görüntüleri ekranlarınıza geliyor ve eminim hayranlıkla izliyorsunuz. Buraya gelen turistlerin olmazsa olmaz aktivitesi sazlıkların arasından, nilüfer çiçeklerinin arasından ilerleyerek Uluabat Gölü'nün üzerinde keyifli bir tura çıkmak. Bu turlar böyle bir yarım saat, 40 dakika falan sürüyor ve Uluabat Gölü Gölyazı'nı tamamen çevreliyor. Uluabat Gölü zaten Gölyazı köyünün ayrılmaz bir parçası, olmazsa olmazı.

0: Sazlıkların içinde rüya gibi bir yolculuk yapıyoruz.
1: Değerli izleyenler, Ulabat Gölü çok sayıda bitkiye, çok sayıda endemik türe, çok sayıda kuşa ev sahipliği yapıyor. Onlar nedir?
2: Efendim, burada sakar mekelerimiz var, pelikanlarımız var, balıkçılarımız var, yaban ördeklerimiz var. Çok sayıda kanatlı uçan ve balık türüne sahibiz.
1: Çok güzel bembeyaz gölün üzerinde mükemmel görüntüler. Evet efendim, sazlık alanlar ileride daralıyor. Orası çok güzel, orayı görmelisiniz.
0: Nilüfer çiçekleriyle kaplı bu mükemmel gölü görmek için herkes Gölyazı'ya geliyor.
1: Efendim, gördüğünüz gibi sazlık alanlar daraldı. Mükemmel bir ortam, büyülü bir ortam. Evet, her şey çok güzel, şahane.
2: Evet efendim, az önce de tespit ettiğiniz gibi Gölyazı'da pek çok dizi, film, klip vesaire çekimleri süratle devam ediyor. Bu yönden de doğal bir plato olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet, doğal bir film platosu. Şu anda bir masalın, bir rüyanın içindeyiz. Motorumuzu durdurduk çünkü motor çok gürültülü çalışıyor. Ve efendim, sizlere daha sessiz bir ortamda, buranın ambiyansına uygun bir ortamda betimlemek istedim. Gördüğüm güzelliği gerçekten şu anda her şeyden uzaktayız. Mükemmel bir yer.

0: Burada bir de Gölyazı evi var. Efendim ben şimdi biraz önce burayı anlattım. Gerçekten insana ilham veren bir yer. Burası beste yaptırır, şiir yazdırır. Yani o kadar mükemmel bir yer. Duygularınıza dokunan bir yer. O Gölyazı evinde de işte şairlerin buradan Uluabat Gölü'nden, Gölyazı köyünden ilham alıp işte romanlar yazması için, şiirler yazması için, şarkılar bestelemesi için güzel bir ortam oluşturulmuş. O bilgiyi de vermek istiyorum. Şimdi ne yapalım? Gölyazı köyüne dönelim.
1: Ve turumuza devam edelim.
0: Turumuza devam edelim. Evet, buyurun. Ayşe abla, devam mı?
2: Devam.
0: Hadi.

0: Yüzlerce yıllık yaşlı ağaç ağlıyor.
1: Değerli izleyenler, turizmin parlayan yıldızı Gölyazı Köyü'nü sizler için gezmeye, görmeye, keşfetmeye devam ediyoruz ve keşfettikçe Gölyazı Köyü'ne hayran kalıyoruz. Evet, kesinlikle Gölyazı turizmin parlayan yıldızı. Efendim, şu anda Ulubat Gölü'nün eşsiz güzelliğindeyiz. Gölyazı Köyü. Bu şirin turistik köy hem tarihsel anlamda hem doğal güzellikler anlamında müthiş bir zenginliğe sahip ve Gölyazı Köyü ile anılan çok önemli semboller var. İşte şu anda onlardan birinin önündeyiz. Arkamızda gördüğünüz anıt ağaç tam 747 yıllık. Evet, Gölyazı Köyü için, bu turistik köy için çok önemli bir sembol, çok önemli bir tarihsel değer. Evet, tüm ihtişamıyla, tüm heybetiyle Bursa'ya, Gölyazı Köyü'ne gelen turistleri selamlıyor. Ve değerli izleyenler, bu ağacın ismi aslında Ağlayan Ağaç. Evet, çok etkileyici bir anıt ağaç. Buraya gelen turistler Ağlayan Ağacın önünde bol bol fotoğraf alıyor, video alıyor. Aslında şu anda Ulubat Gölü'nün üzerindeyiz ve burada eşsiz bir güzellik var. Ulubat Gölü'nün güzelliğiyle bütünleşen anıt ağaç inanılmaz etkileyici bir görüntü oluşturuyor. Ve değerli izleyenler, burada tam 747 yıllık anıt ağacın önünde sizlere bu ağacın, bu anıt ağacın hikayesini, hüzünlü öyküsünü anlatmak istiyorum. Efendim, mübadeleye kadar burada Rumlarla Türkler birlikte yaşıyordu. Eleni ve Mehmet.

Efendim biri Türk, biri Rum. Birbirlerine deli gibi aşık olurlar. Ancak mübadeleyle ayrılmak zorunda kalırlar. Rumların Gölyazı köyünü terk ettiğini duyan Mehmet kalabalığın içerisinde o çok sevdiği, o çok aşık olduğu Eleni'yi arar. Ve Eleni'nin abisi Yorgi ile karşılaşır. Bu sevdadan vazgeçmesini söyler Eleni'nin abisi Mehmet'e ve aralarında çıkan kavgada hançerle Mehmet'i yaralar Eleni'nin abisi ve kanlar içerisinde kalan Mehmet işte şu anda bulunduğumuz anıt ağacın önüne gelir. Bu haberi alan Eleni üzgün bir şekilde koşarak anıt ağaca ulaşır ve kanlar içinde yerde yatan Mehmet'i bulur. Başını kollarının arasına alır, az sonra kavuşacağız der ve belinden çözdüğü kuşakla kendini bu anıt ağacın dallarına asar, yaşamına son verir ve Eleni, bu ağaç bizim ölene kadar sevdamızı yaşatacak ve yuvamız olacak der ölmeden önce. Evet değerli izleyenler, rivayet bu ya, ağlayan ağaç belli dönemlerde gözyaşı döker ve ağlayan ağacın hikayesi buraya gelen turistleri inanılmaz etkiliyor ve herkes bu ağacı mutlaka görüyor, onun önünde mutlaka fotoğraf almak istiyor. Evet, Gölyazı köyüne dair önemli bir sembol. Bakar mısınız ihtişamına, büyüklüğüne, her bir kolu, her bir dalı inanın yaşlı bir ağacın gövdesi kadar geniş. Evet, tüm güzelliğiyle işte Gölyazı, işte anıt ağaç.

0: Değerli izleyenler, programımız Gölyazı'nda tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim, Gölyazı köyünün olayı balık. Evet, burası turistik bir köy. Ancak balıkçılık halkın bir numaralı geçim kaynağı. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda Gölyazı Su Ürünleri Kooperatifindeyiz. 1966 yılında kurulmuş bu kooperatif, çok faydalı bir kooperatif. Balıkçılarımızı bir çatı altında toplamış. Yaklaşık 150'ye yakın üyesi var. Efendim, balıkçılarımız akşamdan ağlarını atıyorlar, sabah erkenden topluyorlar ve saat 11-11.30 gibi burada balık mezatı yapılıyor ve burası inanılmaz güzel görüntülere sahne oluyor. Çok önemli bir gelenek mezat. Yanımızda kaptanlarımız var. Bu tarafımda kim var?
1: Ali Satık.
0: Senin bir lakabın var, Ali Kaptanım.
1: Ali Kaptan, Ali Kaptan
0: derler. Ali Kaptan, nasılsın?
1: Ali amca, Allah razı olsun, iyiyiz. Sizler nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Gölyazı çok güzel, evet, köyünüz çok
1: evet,
0: güzel.
1: Evet, Gölyazı
0: evet,
1: güzel.
0: Ne tuttun? Şimdi ne balığı var?
1: Bu sazan bu.
0: Tamam.
1: Sazan, bu yerli sazan, bu da İsa'yı sazan dediğimiz sazan. Tamam. İsmini dahi almak istemiyorum.
0: Balık bol mu?
1: Bol, Allah bereket versin.
0: Ulabat Gölü'nde ne balığı var?
1: Sazan, en fazla çıkan sazan turna.
0: Evet.
1: Yayın da var. Var ama az çıkıyor, çok az. Sayılan. Yılan balığı da çıkıyor, o da aynı.
0: Evet. Bugün ne vardı?
1: Bugün sazanla İsa'yı sazanı var. Yine adını andık.
0: Adını anmayalım. Efendim, sazan balığı, bakın Allah vermiş. Evet. Tarihi vermiş, doğayı vermiş, balığı vermiş. Buraya geldiğinizde mutlaka balık yemelisiniz ki burada yediğiniz balık inanılmaz taze. Evet, bakın evet. Balıkçılarımız günlük mezatta bu balıkları satıyorlar. Ve buraya gelenler kesinlikle böyle teknelerden, kayıklardan balık alamıyorlar. Mutlaka hayır, su buraya, ürünleri evet, kooperatifine gelmeleri lazım. Kaç kilo evet. Balık var burada?
1: Burada olsa 20 kilodur. 15 veya 20 kilo.
0: İsim nedir?
2: İsim Ali.
0: Senin de bir lakabın var, Ali Kaptan.
2: Evet.
0: Nedir? Koç muydu, neydi?
1: Koç.
0: Neden koç?

0: İsim koymuşlar öyle.
1: Evet, balık bol mu?
0: Balık çok Allah'a şükür.
1: İyi, Allah daha çok versin. Bu tarafta da muhtarımız var. Gölyazı köyünün muhtarı Mustafa Bey. Muhtarım merhabalar.
2: Hoş geldiniz, merhabalar.
1: Onunla mı lakabı var?
2: Evet evet,
1: ne demek herkes. Ne tetikçi dedi. Tetikçi. Burada herkesin lakabı mı var?
2: Aynen, herkesin.
1: Neden?
2: Ufak yerlerde böyle oluyor.
1: Ufak yerlerde böyle oluyor diyor. Herkesin lakabı var. Hiç kimse ismiyle anılmıyor.
2: Tabii tabii.
1: Zaten nüfus kaç?
2: Nüfus 1200,

0: 1270 zaten evet. Herkes birbiriyle samimi.
1: Herkes birbirine tabii. Bağlantılı.
0: Akraba mısınız genelde?
1: Aynen, herkes birbirine bağlantılı.
0: Evet. Balıkçılık çok önemli burada.
1: Evet.
0: Halkın geçim kaynağı.
1: Halkın geçim kaynağı. Balıkçılık. Mayamız turizm. Bizim yani.
0: Evet. Balıkçılık, turizm ve tarım tabii ki. Zeytini var. İnciri var.
2: İncir, kara incir. Var yani bayağı şeyimiz var, zeytinimiz var.
0: Ali Kaptan, Allah size her şeyi vermiş. Efendim, kayıklardan, teknelerden balıkçılarımız sürekli balık getiriyor. Burada inanılmaz güzel görüntüler var. Bak. Ne yapıyoruz şimdi?
2: Şimdi ihalede satılacak, göreceksiniz.
0: Of.
2: Onları da çekin.
0: Yıllardır süregelen bir gelenek. Her sabah burada 11-11.30 civarında mezat yapılıyor değil mi?
1: Bütün balıkçılarımız sabahleyin erken saatlerde balığına gidiyorlar.
0: Evet.
1: Balığını tutup ağlarını düzenli bir şekilde hazırlayıp balığını buraya getirip kooperatif başkanımız açık attırma ihaleyle burada esnaflarımız alıyorlar. Köylere, pazarlara, her yere götürüyorlar.
0: Değerli izleyenler, mezat başlıyor. Yanımızda Gölyazı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Bey var. Başkanım merhabalar.
3: Merhabalar.
0: Kolay gelsin.
3: Sağ olun, teşekkürler.
0: Allah daha çok versin. Valla balığımız bol.
3: İnşallah, inşallah.
0: Ulaabat Gölü bereketli.
3: Evet.
0: Ne yapıyoruz şimdi?
3: Evet, şimdi ihalemizi başlatacağız.
0: Hadi başlayalım.
3: Siz de çekiminizi yapın.
0: Tamam.
3: Evet, başlıyoruz beyler. Hapız mı? Evet, hapız 600. 500. 500, 5, 60, 65, 70, 570, Alex. Evet. Tek turna 300. 300 oldu. 5, 10, 310, Muhtar.
0: Çok iyi, çok enteresan.
3: Evet beyler, sezonları satıyoruz.
0: Ne oldu şimdi?
3: Evet, esnaf alıyor balığımızı.
0: Vallahi
3: evet, 600.
0: Başkanım bir şeyler söylüyor ama ben çok anlamıyorum. Ne yapıyorsun, fiyatı
3: İhale.
0: İhale bu. Yapan yok.
3: Evet, 600 beyler. 400 oldu. 5, 10, 15, 20, 25. 30, 35, 40, 45, 50, 55. 60, 65, 70, 75. 80, 500 oldu. 500, Muharrem Baba, çek.

0: Sunum masamız çok güzel.
1: Efendim şu anda Gölyazı'nın yöresel lezzetlerinden oluşan mükemmel bir sunum masasının başındayız. Yanımızda Nurten Hanım var, Osman Bey var. Nurten Hanım Kadın Balıkçılar
2: Dernek Başkanı.
1: Yani burada kadınlar balıkçı. Efendim balıkçılarımız su ürünleri kooperatifi çatısı altında toplanmışlar. Kadınlarımız da kendilerince bir kooperatif oluşturmuşlar. Yani erkekler de kadınlar da balıkçılık yapıyor ve halkın bir numaralı geçim kaynağı. Nurten Hanım merhabalar, ne zaman kuruldu
2: kooperatif? Merhaba, 2010 senesinde kurulduk. Gölyazı tarihi doğası ve balıkçı kadınlarıyla ünlü. Kadınlarımız zaten çok çalışkanlar. Bütün üzerlerine düşen kadınlık, taranasını, eriştesini, salçasını yaptıkları, bunun yanı sıra bir de balığa gidip...
1: Daha ne yapsınlar kadınlar?
2: Daha ne yapsınlar, Gölyazı'nın kadınları çok çalışkan.
1: Şimdi Osman Bey turizmci, burada restoran sahibi, Arziye Hanım'ın da eşi. Nasılsın evet. Osman Bey?
3: İyiyim, siz nasılsınız? Hoş
1: Bizler
3: geldiniz.
1: Bizler de iyiyiz, hoş bulduk. Burada olmak çok güzel. Evet. Turist geliyor mu çok?
3: Turist, evet. Türkiye'nin her yerinden gelen var.
1: Evet. Yani yerli mi, yabancı mı?
3: Yabancı pek yok, yerli.
1: Yerli turist yerli. Geliyor. Özellikle hafta sonları.
3: Hafta sonları çok oluyor. Kalabalık oluyor zaten. Evet. O yüzden.
1: Peki biliniyor mu Gölyazı?
3: Bilinmez olur mu? Bilinmez, o kadar insan seli oluyor cumartesi pazar.
1: Yani yeteri kadar turizm anlamında hak ettiği yer deme. Çünkü gerçekten ya, tarihi güzellik var, doğal güzellik var, lezzet var, balık var, sırcacık güler yüzlü insanlar evet. var. Evet. Her şey var, yani hak ettiği yer deme turizm anlamında.
3: Şimdi bizim burada her şeyimiz çok güzel. Yani bir de restoranlarımızda balığı artık şu şekilde gösterebilirim.
1: Evet. Nedir bu?
3: Bu şimdi bunlar turna, bu sazan, bu yayın.
1: Tamam.
3: Şimdi bunu böyle kılçıksız hale getirdik restoranlarda.
1: Evet.
3: Böyle insanlar aynı köfte yer gibi bunu yiyor.
1: Ne güzel, lokum gibi.
3: Evet, şimdi bu
1: kılçıksız, çeşit
3: bu da sosu, ha, icap da sosu. Ederse.
1: Ne var onda, domates, biber.
3: Sarımsak.

0: Of of.
1: Sıcak
0: of.
1: Su hafiften.
0: Osman
1: şöyle
0: Bey bitirdin üzerine. Beni şimdi. İzleyenleri bitirdin.
1: Evet,
0: yanında
1: bu da
0: soğanlar,
1: böyle.
0: Limonlar.
1: Bunun
0: böyle
1: içinde
0: mi
1: de ekmek banılabilir.
0: Banılmaz mı burada? Ekşi maya doğal ekmeğimiz evet, var. Evet. Aman Allah'ım bu nasıl bir görüntü? İşte bu balık var ya, bu balık. Bunu yemek için Türkiye'nin her yerinden geliyorlar. Evet. Her yerinden mükemmel evet, bir sunum. Ekşili balık isteyene böyle,
1: böyle
0: kızartma
1: bunlar. Aynen.
0: Çeşit
1: aynen,
0: çeşit. Bunlar nedir?
1: Bunlar burada yapılan lokum.
2: Mayalı köy ekmeğimiz var. Olmazsa olmaz Bursa'nın geleneksel cevizli lokumu, haşhaşlı lokumu var. Bunlar her bayram yapılır ve bunlarsız kızlarımız gelin olmaz. Kına gecesinde mutlaka evet.
0: Şöyle bir bölelim mi?
2: Bölelim.
0: Görelim mi Bursa'nın lokumunu? İçinde ne var?
2: Ceviz.
0: Ha, ceviz var.
2: Evet. Cevizli ekmeğimiz.
0: Haşhaşlı lokumu gibi. Burada
2: evet,
0: da cevizli lokum yapılıyor.
2: Aynen burada
0: susam
2: meşhur.
0: Var mı?
2: Susam da var.
0: Susam da var.
2: Bayramlarda olmazsa olmazımız bizim her evde olur.
0: Mutlaka olacak.
2: Mutlaka. Kızlarımız bunlarsız gelin olmaz. Kına gecelerinde dağıtırız.
0: Evlerde mi yapılıyor
2: evet,
0: peki? Yoksa fırınlarda?
2: Fırınlarda
0: mı
2: yapılıyor? Evlerde hamurlarımızı yoğururuz ama köyde fırınımız var, odunlu fırınımız, orada pişiririz.
0: Efendim Gölyazı'nın olayı balıkçılık, turizm, tarım. Tarımsal anlamda zeytin önemli, incir önemli, üzüm önemli. Öyle değil mi Nurten Hanım?
2: Aynen, Gölyazı İzmir yolundan döndükten sonra ağaçların iki tarafı zeytin, incir ağaçlarının arasından geçip Gölyazı'ya ulaşırsınız. Gölyazı Rum mimarisinden faydalandığı için bütün evlerin yolu bir şekilde göle açılır. Geçim kaynağı balıkçılık olduğundan dolayı kadınlarımız balık malzemelerini evlerinde kendileri yapıp cumartesi pazar oğlunun yanında, eşinin yanında satış yaparlar. Gölyazı aşırı bir turizme açıldıktan sonra kadınlarımız bunu gelir kaynağına çevirdiler ve gelen misafirlerimizi kayıkla gezdirip evlerine değişik bir şekilde de katkıda bulundular.
0: Ne güzel. Şimdi Gölyazı'nın zeytinin özelliği nedir?
2: Zeytinimiz küçük çekirdekli olduğu için çok lezzetlidir. Kırma zeytinimiz tam şimdi bu zamanlarda aynen, yapılıyor. Harika bir lezzet. Taranamız var. Kadınlarımız yapıyorlar. İncir pekmezimiz. İnanılmaz bir şifa kaynağı. İncir reçelimiz.
0: İncir bol bol yetişiyor. Siyah incir ve incir
2: yapılıyor.
0: Pekmezi.
2: Evet.
0: İhracat yapıyorsunuz.
2: Evet.
0: İncir pekmezine kadınlarımız yapıyor. Böyle cevizle mükemmel aynen, bir lezzet çıkıyor ortaya. İncirden aynı zamanda
2: reçel
0: pekmezle birlikte reçel de yapmışlar. İri iri. Var mı böyle bir bıçak? Şöyle şunu keselim.
2: Aynen,
0: nasıl
2: olur,
0: güzel bir
2: olur,
0: görüntü.
2: Tabii.
0: İri iri incirlerden reçel yapılmış. Her şey çok güzel. Her şey çok lezzetli. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Efendim Gölyazı'nın tanıtımına, Gölyazı'nın balığının, yöresel lezzetlerinin, tarımsal ürünlerinin tanıtımına önemli katkı sağladılar. Sizlere tanıtmamıza vesile oldular. Bizleri çok güzel ağırladılar. Bana çok güzel çay demlediler. Çok güzel yemekler ikram ettiler. Çok sıcaklar, güler yüzler. Burada olmaktan çok mutluyuz. Daha ne olsun? Daha iyisi can sağlığı. Keyfimiz yerinde. O halde keyifli keyifli hep birlikte efendim sizlerle birlikte Gölyazı'nı gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Daha gezilecek çok fazla yer var, görülecek çok fazla yer var, tadılacak çok fazla lezzet var. O halde ne duruyoruz? Buyurun.

0: Acaba şalvar göl yazı için neden önemli?
1: Çaydan mı geçti? Yanakların ala olmuş, konyak mı içti? Aa, konyak mı içti?
2: Efendim, bugün turizmin parlayan yıldızı Bursa Nilüfer'in güzel mi güzel turistik köyü Gölyazı'ndayız. Tarihiyle, doğasıyla, yöresel lezzetleriyle, geleneğiyle, kültürüyle, el sanatlarıyla Gölyazı'nı keşfetmeye, sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Efendim, şimdi Gölyazı'na özgü iki tane el sanatı var. Birincisi balık ağı yapımı, ikincisi şalvar. Şalvar da önemli bir sembol Gölyazı için. Balık ağını kadınlar yapıyor, şalvarı da tabii ki kadınlarımız dikiyor. Ben de şalvarımı geçirdim. Bir tarafımda Nadire'cim var, bir tarafımda Nurten'cim var. Aman, tiril tiril yakışmış mı?
3: Evet, vallahi çok yakıştı.
2: Kombinime uydu mu uymadı mı bilmiyorum.
3: Hediye edelim bence.
2: Ay, çok teşekkür ediyorum. Efendim, buraya gelen turistler kadınların üzerinde, Gölyazı'nın yerel kadınlarının üzerinde bu şalvarları görüyorlar. Nereden alabiliriz diyorlar ve soluğu atölyelerde alıyorlar. Onlar da hemen satın alıyorlar. Özellikle sıcak yaz aylarında.

0: yazın boğucu sıcağında tiril tiril bu şalvarları giymek inanılmaz keyifli oluyor. Vallahi ben de keyif aldım. Evet. Nadireciğim, ellerine sağlık.
1: Güle güle giyin canım.
2: Şalvar giyen bir daha çıkaramaz.
0: Şalvar giyen çıkaramaz. Nasıl, evet. Ben kaldım mı böyle şimdi?
2: Aynen. Onun rahatlığı.
0: Böyle mi sunacağım artık?
2: Onun rahatlığı o kadar güzel ki. Bir de arkadaşlarımız cep yapıyor şalvarlarımıza.
0: Hani var mı cebim?
2: Paramızı koyuyoruz.
0: Benim... Param yok. Ha. Cebim var mı? Cebim de yok, param da yok.
2: Hemen bir evden çıkıyoruz. Yani telefonumuzu biraz paramızı atıp çıkıyoruz.
0: Hep böyle misiniz? Şalvarlı mısınız?
2: Evet, hep böyle.
0: Vallahi çok rahat. Yaz kış giyiyor musunuz?
2: Aynen. Düğünlerimizde ipeklerden, Akker'in ipeklerinden diktiriyoruz. Evet.
0: Çok havalı.
2: Aynen.
1: Gibi çiftlik sattıranlarımız.
2: Bayramlar.
0: Ne demek o? Çiftlik sattıran.
1: Çiftlik sattıran kumaşlarımızın ismi. Evet, çiftlikleri satıyoruz.
0: Düğünlerde giydiğiniz.
1: Evet.
0: Çiftlik sattıran. O kadar pahalıymış ki o şalvarlar. İpekten mi bunlar?
1: İpek,
0: nedir?
1: İpek.
0: E tabi burası Bursa, Gölyazı. İpekten dikilen şalvarlara çiftlik sattıran deniyor. Düğünlerde giyiliyor. Yani çiftlik sattırıyor. O kadar pahalı, o kadar özel.
1: Aynen.
0: Yani Gölyazı'nın kadınları şalvar diyor, başka bir şey demiyor.
2: Bizim geleneksel kıyafetimiz. Gölyazı kadını şalvar olmazsa olmaz.
0: Turistler alıyor mu?
2: Bizim üzerimizde görüyorlar. O kadar beğeniyorlar ki hemen arkadaşlarımıza yönlendiriyoruz. Nereden alalım, nasıl yapalım? Arkadaşlar onlara dikip kargoyla yolluyorlar. Hı hı. Veya onlara bir çay kahve ikram ediyorlar. Zaten hemen de dikiyorlar atölyelerinde.
0: Aman ne güzel, siz de para kazanın.
1: Tabii ki.
0: Onlar da giysinler tiril tiril, evet. Sıcakta şalvarlar.
1: Hemen kumaşlarımız da burada hazır, beğeniyorlar. 10 dakikaya dikiyoruz.
0: Hatta şöyle bir şey oluyormuş efendim. Yerel kadınlarımızın üzerinde şalvarı gören turistler geliyorlarmış buraya. Nadire Hanım dikene kadar oturuyorlarmış. Gölün kenarında çaylarını kahvelerini içiyorlarmış. Balıklarını yiyorlarmış. Bir geliyorlarmış ki şalvarları hazır.
1: Evet, evet,
0: ne kadar sürüyor dikmesi?
1: 10 dakika mı alıyor?
0: 10 dakika mı alıyor?
1: Evet, ütülüyorum.
0: Ne kadar çok zamanını alıyor?
1: Yani biz artık yani makinelerim çok güzel.
0: 10 dakikada şalvar.
1: Makinelerim 10 dakikada hazırlıyorum.
0: Vallahi seçmeyen al.
1: Aynen öyle.
0: Yani aslında hanımlar, yazın buraya geldiğinizde işte bunların altına bir spor ayakkabı, üzerine
1: üst kondur, güzeldir kumaşların.
0: Atlet bir penye, beyaz, aynen, bir penye ya da ne, evet, bileyim böyle topuklu bir ayakkabıyla bile vallahi giyebilirsin. Evet. Sandaletler. Bir de bandana, ben
1: kalan
0: bağlarım.
1: Kalan kumaştan bandana da dikiyorum.
0: Aa süper. Tabii. Nerede bandanam? Bandana yok, dikmedim.
1: Kalan kumaştan dikiyorum.
0: Ben öyle geldim, beğendiğim bir tane şalvarı hemen geçirdim ayağıma. Evet, gerçekten çok güzel. Şalvarlı mı? Şalvarlı. Havalı mı? Havalı.
3: Kadınlarımız el sanatları konusunda çok becerikli.
0: Efendim, Gölyazı'nın kadınları nasıl hamarat balık ağı örüyorlar, şalvar dikiyorlar. Buranın geleneksel el sanatları. Yanımızda kim var? Yanımızda Lütfiye Hanım var. Lütfiye Hanım, merhabalar.
4: Merhaba canım,
0: hoş geldiniz. Nasılsın? Hoş bulduk.
4: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Burada olmak, sizlerle birlikte olmak çok güzel. Vallahi çok hamaratsınız.
4: Evet.
0: Bu nedir şimdi?
4: Bu kerevit diyoruz biz.
0: Kerevit ağı.
4: Kerevit ağı.
0: Ne demek?
4: Bu kerevit böyle bacaklı istakoz, denizde yaşayan istakozun tatlı suda yaşayan bir şeysi bu.
0: Neyse.
4: Kerevide.
0: Kerevite.
4: Kerevit tatlı suda yaşıyor bu.
0: Yani istakozlar buna mı koyuluyor?
4: Evet, buradan şimdi.
0: Balık ağı ayrı, balık, kerevit ağı
4: kerevit
0: ayrı mı?
4: Ayrı.
0: Bu şimdi, nedir şimdi? Nasıl koyuluyor?
4: Uçun da bitmişidir bu.
0: Tamam.
4: Bitmişini bunu biz yaparız. Ondan sonra kerevit buradan girer. Tamam. Şuradan girdiği zaman buradan çıkamaz.
0: Aa,
4: çıkamaz.
0: Buraya hapsoluyor.
4: Evet, buradan iki serevide biz bağları sebetleri buradan açtığımız zaman buradan istakozu dökeriz.
0: Ama ne güzel yapmışsın.
4: Böyle, evet, böyle dökeriz. Ondan sonra hapislerimiz vardır. Onların içine koyarız. Biriktiririz. Bunda bir tane, onda iki tane toplam yaparız.
0: Çok güzel. İstakozları buradan, evet, bırakıyoruz. Kerevit ağına buradan da, evet, bağlıyoruz, hapsediyoruz. Evet. Hiçbir yere
4: girdi,
0: kaçamıyorlar.
4: Girdiği zaman çıkamaz.

0: Balık çorbası mı dediniz? Şahane.
1: Efendim Gölyazı adeta cennetten bir köşe ve programımız Gölyazı köyünde. Turizmin parlayan yıldızı Gölyazı'nda tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Lezzet diyoruz. Yanımızda Arzi Hanım var. Efendim balıkçılık Gölyazı köyü için çok önemli. Ancak burada kadınlarımız balıkçılık konusunda son derece aktif. Onlar da balıkçılık yapıyorlar. Eşleriyle birlikte açılıp balık tutuyorlar.

0: diyorlar. İşte o üretken, çalışkan, hamarat kadınlarımızdan bir de Arzi Hanım, ekşili balık yapacağız. Buranın olayı balık efendim. Buraya geldiğinizde balık yiyin, balık çorbası için. Balık yemeden Gölyazı köyünden asla gitmeyin. Arzi Hanım merhabalar.
1: Merhaba canım, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Burada olup da Gölyazı köyünde olup da iyi olmamak mümkün aynen mü? Efendim sunumumuz çok güzel. Malzemelerimiz rengarenk. Gölyazı köyündeyiz. İyi
1: kendi
0: ki buradayız.
1: Zeytinyağımız. Bahçemizde. Evet tabii. Kendi zeytinyağımız. Bahçemizde.

0: Arzıhanım her zaman yapar mısınız?
1: Evet yaparız.
0: Çok mu seviliyor?
1: Çok seviyoruz.
0: Siz özellikle seviyor musunuz?
1: Seviyorum ben de.
0: Bakalım biz seveceğiz mi?
1: İnşallah.
0: Sevmemek mümkün mü?
1: Mümkün değil.
0: Evet.
1: Muhakkak seveceksiniz. Şimdi domates salça birası biraz ilave ediyoruz.
0: Evet, doğal salça.
1: Evet, kendi yaptığımız.
0: Zaten belli.
1: Aynen.
0: Ben doğalım diyor. Renginden belli, kokusundan
1: birazcık
0: belli.
1: Birazcık biber salçamızı renk tamam yapsın diye biber salçamızdan koyuyoruz.
0: Evet. Hı-hı. Oh mis.
1: Şöyle. Soğanlarımız, domates ve biberlerimiz güzelce kavruldu. Şimdi sıra balıklarımızı atmaya geldi.
0: Hadi o zaman.
1: Sırayla balıklarımızı atacağız içine.
0: Efendim balık şöyle, balık balık.
1: Sıra sıra şöyle koyacağız.
0: Gölyazı köyünün evet her tarafında balık var.
1: Aynen. Şöyle balıklarımızı güzelce tenceremize yerleştiriyoruz. Arkadan balıklarımızın havyarından şöyle koyuyoruz.
0: Evet. Evet. Enteresan.
1: Hı. Arkasından sütlerimizi ciğerlerimizle ilave ediyoruz. Pişmeye bırakıyoruz. Birazcık bunları böyle kavurduktan sonra suyumuzu ilave edeceğiz. Birazcık bunlar ocakta ateşle yoğunlaşsınlar. Suyumuzu ilave edeceğiz. Çok güzel görünüyor çorbamız. Suyumuzu üstüne çıkana kadar şöyle.
0: Oh mis gibi oldu.
1: Evet. Tuzumuzu ilave edip kapatacağız. Kaynamaya bırakacağız.
0: Bu arada sosumuzu hazırlayacağız. Hazırlayalım mı?
1: Evet, hazırlayalım.
0: Hazırlayalım. Balığın pişmesi çok uzun sürmez. İşte 15-20 dakika aynen içerisinde ekşili balığımız hazır olacak. Şimdi duyduğuma göre eskiden limonla yapılmıyormuş. Yani o ekşiliği veren limon değilmiş.
1: Önceden annelerimiz, ninelerimiz üzümlerin korukları olur. Daha evet olgunlaşmadan üzüm. Evet. O korukları koyarlarmış bunun içine. Evet. Onunla ekşililiğini katarlarmış.
0: Evet.
1: Ama şimdi biz işte limon sıkıyoruz, öyle yapıyoruz yani.
0: Daha kolay.
1: Kolayımıza geliyor. Şimdi yumurtamızın da sadece sarısını alacağız. Sarısını koyacağız. Şurada bunu bir güzel böyle çırpıp terbiyesini hazırlayacağız. Terbiyemizi hazırladıktan sonra üstüne en son serpeceğimiz nanelerimizi doğrayalım. Bahçeden topladık bunları da. Bunları da ince ince böyle kıyacağız. Taze nanelerimizi.
0: Vallahi ne şanslısınız. Doğanın içindesiniz. Doğal bir yaşam, doğal bir beslenme. İşte bahçesinde nanesini, domatesini, biberini, salatalığını, her şeyini evet yetiştiriyor. Oradan koparıyor, kaparıyor, yemeklerini yapıyor. Afiyetle yiyor. Mis gibi kokuyor. Evet. Doğal nane. Bakın katkı yok, hiçbir şey yok.
1: Evet. Sosumuzu döküyoruz üstüne.
0: Evet. Yumurtanın sarısıyla ve limonla hazırladığımız sosumuzu.
1: Evet, mis.
0: Şuna çorba demek. Bu çorba olmaz bunlar. Ekşili balık.
1: İyi üstüne de

0: yapraklar.
1: Üstüne de nanelerimizi ilave edelim.
0: Mis. Arziye Hanım pişti mi?
1: Pişti.
0: Açalım mı?
1: Oh mis gibi bak.
0: Açalım. Kokusu. Bakalım nasıl mis gibi. Of hakikaten mis gibi. Hakikaten
1: zeytinyağlı, bol naneli, ekşili.
0: Şahane.
1: Balık çorbamız yemeğe hazır.
0: Hazır mı artık?
1: Hazır.
0: Sabrım hemen, kalmadı artık. Hemen şöyle sen bana bir parça. Gölyazı'nın ekşili balığı mı? Arziye Hanım'ın ekşili balığı.
1: Gölyazı'nın ama benimki de çok lezzetli olur.
0: Canım benim. Şüphem yok eminim. Efendim şöyle hemen bir çatal alıyorum. Ekşi ekşi şahane olmuş. Arziye Hanım'ın ellerine sağlık, yiyenlere afiyet olsun. Arziye Hanım şu anda Beyaz TV ekranları başında, herkes keyifli bir hafta sonunda çayını kahvesini almış, evet. Bizi izliyor. Onlara buradan Cennet Gölyazı'ndan ne söylemek istersin?
1: Herkesi Gölyazı'mıza beklerim.
0: Onu söylemiştin.
1: Herkese sağlıklı, güzel, iyi günler dilerim. Vatanımıza, milletimize dirlik düzenlik diliyorum.
0: Amin, amin.
1: Herkese,
0: amin.
1: Çocuklarımıza, evlatlarımıza sağlıklı günler diyorum.

Efendim Gölyazı Köyü'nde tarih, kültür, lezzet, doğa turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda önemli bir yerdeyiz. Aziz Pantelemyon Kilisesi'ndeyiz. Gölyazı'da bulunan 5 kiliseden biri Aziz Pantelemyon Kilisesi ve günümüze kadar sapasağlam ulaşan tek kilise. Efendim restorasyon çalışmasına tabi tutulan kilise günümüzde Gölyazı Kültür Evi olarak hizmet veriyor. Ziyarete açık durumda, turizme kazandırılan bir alan ve değerli izleyenler Apollonia Gölyazı'nın eski ismi. Ulubat Gölü'nün eski ismi de Apollonia Gölü. Efendim Apollonia efsanesine göre, kuruluş efsanesine göre kilisenin inşa tarihi M.Ö. 8. yüzyıl. Ancak yazılı belgelere, yazılı kitabelere göre kilisenin inşa tarihi M.Ö. 2. yüzyıl. Önemli bir eser Gölyazı'nda. Gezi rotanızda mutlaka olması gereken bir yer. Evet, tüm ihtişamıyla, tüm heybetiyle Aziz Pantelemyon Kilisesi. Efendim mübadeleye kadar Türklerle Rumlar çok çok uzun yıllar Gölyazı'da bir arada yaşadılar. Ve yılda bir defa Rumlar buraya geliyor ve kilisede ayin yapıyor.

Efendim şu anda Aziz Panteleimon Kilisesi'nin içindeyiz. Gördüğünüz gibi kilise son derece başarılı bir restorasyon çalışmasına tabi tutulmuş. Kilisede ayinlerin, ibadetlerin yapıldığı bölüm işte burası. Efendim Rumlar için de önemli bir merkez, kutsal bir merkez. Yılda bir defa buraya geliyorlar ve ayin yapıyorlar. Günümüzde de kültür merkezi olarak söylediğimiz gibi hizmet veriyor ve burada bir takım kültür sanat etkinlikleri düzenleniyor. Önemli bir sembol, önemli bir kilise. Bu yüzden de Gölyazı turumuzda kiliseye uğramak istedik ve sizlere göstermek istedik.

0: Bu köprünün dünyada eşi benzeri çok az. Burası hem köprü hem çarşı.
1: Değerli izleyenler, Bursa'yı gezmeye, görmeye, sizler için keşfetmeye, gördüklerimizi sizlere teker teker aktarmaya devam ediyoruz. Peki şu anda neredeyiz? Aslında şu anda özel bir köprünün üzerindeyiz. Evliya Çelebi bile seyahatnamesinde bu köprüden bahsetmiş. Peki bu köprünün özelliği nedir? Efendim, bu köprüden dünyada 3 tane dağ var. Yani dünya üzerinde 4 tane bulunuyor. Tarihi Irgandı Çarşılı Köprü'deyiz. Üzerinde çarşı bulunan ve dünyada 3 ayrı yerde daha görülen çok özel bir köprü. Efendim, bir tanesi Bulgaristan'da, 2 tanesi İtalya'da, Venedik ve Floransa'da ve biri de bizim ülkemizde Bursa'da. Tarihi Irgandı Çarşılı Köprü ve burada hediyelik eşyaların, takıların satıldığı dükkanlar var, sanat atölyeleri var. Biz akşam biraz geç saatte geldik, şu anda atölyeler kapalı. Efendim, dar küçük bir çarşı. Ve çarşının altından, yani köprünün altından, burası bir köprü. Aslında burası bir çarşı değil, hem çarşı hem köprü. Efendim, altımız Gökdere. Yani bu köprünün altından, Çarşılı Köprünün altından tüm güzelliğiyle Gökdere akıp gidiyor. Efendim, aslında benzerine çok da rastlamadığımız bir köprü. Irgandı Çarşı Köprü, sizlere göstermek istedik, sizlerle buluşturmak istedik. Değerli izleyenler, şu anda Tarihi Irgandı Çarşılı Köprü'nün üzerindeyiz. Evet, enteresan bir köprü aslında. Eşine benzerine rastlanmayan bir köprü. Türkiye'de eşi benzeri yok. Efendim, burada çok güzel atölyeler, çok güzel tezgahlar, çok güzel sanatsal faaliyetlerin, el sanatlarının icra edildiği yerler var, dükkanlar var ve çok sayıda atölye bulunuyor. Hatice Hanım'la birlikteyiz. Onun atölyesindeyiz. Hatice Hanım Kültür Bakanlığı sanatçısıymış. Hatice Hanım, merhabalar.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler de iyisiniz.
1: Bizler deyiz. Kolyeniz çok güzel, çok şık. Hemen dikkatimi çekti, gelir gelmez.
2: Teşekkür ederim.
1: Tasarım size mi ait?
2: Sayılır.
1: Evet efendim, burası Bursa. Bursa'nın ipekleri çok ünlü, koza üretimi var. Aslında eskiden çok daha fazlaydı koza üretimi, öyle değil mi?
2: Evet, yani Bursa denince zaten ipek ve koza Bursa'ya ait. İpek yolu biliyorsunuz Çin'den Türkiye'ye, Bursa'ya gelen ve ticareti yapılan bir şeydi. Ticaretti yani koza Bursa'nın. Biz de kozalardan böyle keserek işte Bursa'ya gelen yerli ve yabancı turistlere hitap edebilecek, Bursa'mızı tanıtabilecek, Bursa'mızı hitap eden küçük çalışmalar yapıyoruz. Görmüş olduğunuz şeyin üzerinde, eleğin üzerinde eski elektroda biliyorsunuz böyle.
1: Çok güzel. Nedir bunlar? İğne mi?
2: Onlar broş, yaka broşu olarak biz tasarladık. Kozaları kesiyoruz. Onları boyuyoruz ipek boyalarıyla. Broş haline getirip Bursa'mızın işte yerli yabancı turistlerin alabileceği çapta, küçük çapta hediyelik eşyalar haline getiriyoruz kozayı.
1: Hatice Hanım, çok güzel olmuş. Ellerinize, emeğinize sağlık. Hanımlar, bakar mısınız? Rengarenk çiçeklerden yapılan broşlar. Aslında Bursa için kozanın, ipeğin sanata dönüştüğü şehir diyebiliriz. Efendim, buraya geldiğinizde tabii ki ipek alın, havlu alın, kozadan yapılan böyle takılar var, çok güzel broşlar var. Bakın, buraya gelin, çok enteresan bir köprü, üzerinde çarşı olan bir köprü ve buraya gelenler şaşırıyor mu?
2: Evet, şimdi şöyle bir şey var. Biliyorsunuz dünya üzerindeki ilk köprü burası. 1442 tarihinde yapılan ilk Arastalı köprü. Arasta demek çarşı demek.
1: Evet.
2: İkincisi Floransa'da Porta Virginia köprüsü, ikinci köprü. Üçüncüsü de Bulgaristan'da Lofça'da Osma köprüsü. Yani ilk burası yapıldığı zaman 1442, biliyorsunuz İstanbul fethedilmeden önce yapılmış. O yüzden bu köprü üzerinde olmak, sanatla ilgilenmek, sanat köprüsü olmak Bursa'ya bir ayrıcalık katıyor. Gelen insanlar evet çok ilgi gösteriyorlar, çok beğeniyorlar köprümüzü ve Bursa'mızın incisi diyelim.
1: Aslında şimdi bu taraftan gelince, köprünün üzerinde olunca buranın bir köprü olduğunu anlamayabilirsiniz. Tamamen burayı çarşı zannedebilirsiniz. Ama yan taraftan baktığınızda köprünün altından akan Gökdere'yi gördüğünüzde aa bu nasıl bir şey diyorsunuz. Gerçekten eşi benzeri yok. Aslında şu anda bulunduğumuz nokta tarihle sanatın buluştuğu
2: birleştiği nokta.
1: Evet efendim, çok güzel takılar var ama Koza'dan yapılan broşlar, takılar inanılmaz güzel. Bursa'ya geldiğinizde gezi rotanızda burası da mutlaka olsun. Hatice Hanım, ellerinize emeğinize sağlık.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Her şey çok güzel olmuş, harikasınız.
2: Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ olun.

0: Bursa Ulu Cami'nin önündeyiz. Efendim Bursa'da en çok ziyaretçi çeken yerlerden birindeyiz ve buraya gelen turistler Bursa Ulu Cami'ne mutlaka geliyor. Efendim günümüzde de hala aktif olarak ibadete açık olan bir cami, çok önemli bir eser. 1399 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılmış. Değerli izleyenler, Yıldırım Beyazıt Nibolu Savaşı'na giderken adak adamış. Bursa'ya 20 tane cami yaptıracağım demiş. Ancak kale surlarının içerisine 20 tane cami yaptırması, 20 caminin o surların içine sığması imkansız olduğu için Bursa Ulu Cami'yi yaptırmış. Ve efendim burası Bursa için, aslında ülkemiz için çok önemli bir sembol. Osmanlı'nın yaptığı ilk ulu cami, inşa ettiği ilk ulu cami diyebiliriz ve Müslümanların 5. mekanı, 5. mabet yeri. Arkamda gördüğünüz Bursa Ulu Cami. Efendim Ulu Cami'nin hemen yakınlarında da Orhan Gazi Camii, medrese ve hamam var. Evet, tarihi bir alan. Aslında Bursa açık hava müzesi niteliğinde Bursa'nın her tarafında mükemmel tarihi eserler var. Mükemmel bir tarihi doku var. Ve Ulu Cami, efendim birazdan içeri gireceğiz. Bakın şu anda da çok kalabalık. Bursa'ya gelen ziyaretçiler sabah namazını, öğle namazını, ikindi akşam namazını burada kılmayı tercih ediyorlar. Gerçekten ülkemizdeki görülmeye değer en özel camilerden biri.
1: Bursa Ulu Cami mutlaka görülmeli.

Efendim şu anda tarihi Bursa Ulu Cami'nin içindeyiz. Çok değerli bir eser. Ulu Cami'nin içine girer girmez içimizi müthiş bir huzur kapladı. Ve burası her zaman çok kalabalık. Her zaman ziyaretçi akınına uğruyor. Yıldırım Bayezid damadı Emir Sultan Hazretlerine danışarak işte şu anda içinde bulunduğumuz Ulu Cami'yi Bursa'ya inşa ettirdi. 20 tane kubbesi var. Çok özel bir yapı, sembol bir yapı ve o kubbelerin her birinin üzerinde 8 adet pencere var ve bu pencereler cennetin 8 kapısını sembolize ediyor.

Efendim Bursa Ulu Cami'ye girer girmez caminin ortasında bizleri dev bir şadırvan karşılıyor. Aslında şadırvanın bulunduğu alan Ulu Cami'nin en aydınlık yeri. Bakın çok yüksek bir kubbe var ve oradan caminin içine şadırvanın üzerine ışık giriyor. Efendim Ulu Cami çok kalabalık. İbadet edenler, dua edenler, namaz kılanlar herkes burada. Adettendir zaten Bursa'ya gelenler Ulu Cami'de mutlaka dua ederler, namaz kılarlar.

Her tarafta çok değerli, muhteşem tablolar var. Duvarlarda ayetler var. Aslında diğer camilerde görmeye alışkın olmadığımız detaylar, mükemmel bir süsleme, mükemmel bir işçilik, mükemmel bir mimari, kubbeler deseniz zaten şahane ve duvarlardaki ayetlerin, tabloların her birinin verdiği bir mesaj var, her birinin bir anlamı var. Hemen arkamızda Yıldırım Beyazıt'ın tuğrası var. Barışı sembolize ediyor. Evet, duvarlar tamamen ayetlerle ve çok değerli tablolarla kaplanmış durumda ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor.

Efendim, Bursa Tarihi Ulu Cami'nin içinde yer alan bu dev minber, bu yüksek minber gerçekten hayranlık uyandırıyor. Görenler hayran kalıyor. Tebrizli bir usta tarafından ilmek ilmek işlenerek yapılmış. Tabii ki buradaki her ayetin, her tablonun, minberin üzerindeki her bir desenin, motifin verdiği bir mesaj var. Hepsinin bir anlamı var. Bakar mısınız süslemelerin güzelliğine, taç kapıya? Evet, altınlarla süslenmiş, varaklarla süslenmiş. Bu alana girilmiyor. Evet, çok özel bir minber çünkü çok değerli bir minber. Asla el değmiyor. Evet, her tarafta ayrı bir detay var, ayrı bir güzellik var. Burada da Mevlevi'liğe ait dev bir tablo var. Evet, o da çok güzel. O da tarihi Bursa Ulu Cami'nin içindeki en değerli eserlerden biri. Bakın her taraf ayetlerle kaplı, ayetlerle bezenmiş durumda. Efendim, Ulu Cami'de şu anda çok özel bir eserin önündeyiz. Kabe'nin ilk orijinal kapı örtüsünün hemen yanı başındayız. Yavuz Sultan Selim tarafından Bursa Ulu Cami'ye getirilmiş. Peki neden? Çünkü burası Müslümanların 5. mabet yeri, Müslümanların 5. mekanı. Evet, burada da hünkâr mahfeli var. Yani hünkârların ibadet ettiği yer. İşte o dönemde, Osmanlı döneminde hünkârlar burada namazlarını kılarmış, dualarını edermiş, ibadetlerini yaparmış. Onlara ayrılan özel bir bölüm.

Efendim, Gölyazı Köyü'nü tüm güzelliğiyle alabildiğine görmek istiyorsanız Zambaktepe gezi rotanızda mutlaka olmalı. Evet efendim, Gölyazı Köyü'nde bu şirin turistik köyde şimdiki durağımız Zambaktepe. Burada mükemmel bir manzara var. Gölyazı Köyü ve Ulaabat Gölü tüm güzelliğiyle gözlerimizin önünde. Burada adeta tabloyu andıran, kartpostalı andıran görüntüler var. Etrafımız yemyeşil ormanlarla kaplı ve 11 tane ada da şu anda tüm güzelliğiyle gözlerimizin önünde uzayıp gidiyor. Evet, Zambaktepe aslında özel bir alan. Bu turistik köyü tepeden en güzel şekilde görebileceğiniz tek yer diyebiliriz. Efendim, burası kazı alanı. Aslında Gölyazı eski bir antik yerleşim yeri. Kazı çalışmaları günümüzde de hala devam ediyor. Efendim, aşıklar da burayı çok seviyor. Aslında buranın bir diğer adı da Aşıklar Tepesi olmalı. Çünkü özellikle gençler tarafından burası sıkça tercih ediliyor. Evlilik teklifleri yapılıyor ve gerçekten sessiz, sakin, huzur dolu, mükemmel bir yer. Zambaktepe, zambak gibi, çiçek gibi doğal güzelliklerle bezenmiş, her tarafından doğa fışkıran, güzellik fışkıran mükemmel bir yer. Evet, Gölyazı Köyü'ne geldiğinizde Zambaktepe mutlaka rotanıza girsin. Burayı mutlaka görün. Buraya geldiğinizde de fotoğraf, video almayı sakın unutmayın.

0: Sizleri Bursa Nilüfer'de enfes kebaplar yapan mükemmel bir lezzet durağıyla tanıştırmak istiyoruz.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
4: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
3: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
5: Sizi Fuzul uyar.
6: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix.
7: Aldığınızdan daha fazlası.
8: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
9: Servis geldi, çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
11: kurdu. Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
12: Maç modunu balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
13: Keyfin yerine gelsin yemek sepeti.
14: Benim iyi uyumam lazım.
15: Benim iyi uyumam lazım.
16: Benim iyi uyumam lazım.
17: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
18: Milo Çek, Milo Sil, Milo Puf, Milo Puf Puf.
19: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
20: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
21: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
4: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acimli saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman ultra hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler. Kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi. İki kat daha acimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha. Şu Clearman ultra hacimle Kenan 1, Kepek 0.
5: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
3: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kurulu.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
2: Seni dinledik. Bonus kurulu oldum.
1: Yıkıldım şu an.
2: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.
4: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
5: Koçak'la festival şimdi başlıyor.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
1: Değerli izleyenler, programımız Tarih Şehri, Tarım Şehri, Sanayi Şehri, Turizm Şehri Bursa'da tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim, Bursa'da mükemmel bir lezzet durağındayız. Bursa'nın merkez ilçesi Nilüfer'deyiz ve Taceddin Usta'mızın misafiriyiz. Efendim, konumuz lezzet, konumuz gastronomi. Taceddin Usta'mız Gaziantep'le, öz hakiki Gaziantep'le, Gaziantep'in mükemmel lezzetlerini, mükemmel kebaplarını almış, yıllar yıllar önce Bursa'ya taşımış, çok sayıda müdavimim var. Efendim, bu yüzden zaten buradayız. Aynı zamanda Antalya'da benim çok sevdiğim kardeşim Coşkun'un da eniştesi. Antalya'ya Coşkun'a selam olsun buradan. Taceddin Usta'm, merhabalar.
2: Merhabalar. Benim hanım Bursa'mıza ve mekanımıza öncelikle hoş geldiniz diyorum size.
1: Hoş bulduk, teşekkürler Taceddin Usta'm. Şimdi hoş bulduk, hoş bulmasın ama bu nasıl güzel bir karşılama. Bu nasıl lezzet dolu bir karşılama. Efendim, Taceddin Usta'mız Gaziantep'li demiştik. İşte tam Gaziantep'liye yaraşır bir masa.
2: Tüm misafirlerimiz ve sizler en güzellerine layıksınız zaten.
1: Sağ olun.
2: Elimizden geldiği kadar herkesi en güzel şekilde ağırlamaya çalışıyoruz mekanımızda.
1: Efendim, gördüğünüz gibi masamız şahane, lezzetler şahane. Evet, Taceddin Usta'm, masamızda neler var? Neler yok ki?
2: Belma Hanım, şu an masamızda ürünlerimizin bir kısmı var. Aslında ürün yelpazemiz daha çok geniş. İlk başta bu kebabımız Adana kebap. Zırhtan yapılıyor %100 bütün kebaplarımız. Hemen yanında patlıcan kebabı var.

0: Buna kebabın şahı derler bizim.
1: Bayılırım.
0: Evet, mevsiminde çok daha güzel olur. Hemen yanında Antep'e özgü sebzeli kebabımız var. Baharatlı, sarımsaklı, maydanozlu güzel bir kıyma kebabıdır. Yemeyenlere tavsiye ederim. Yanında tavuk şişimiz var. Buttan, lokum diye geçer. Küçük tike.
1: Hemen küçük onu... tike.
0: Evet, küçük ne demek? Tike. Yani tike et parçasına denir. Evet. Kebabın et parçasına. Bazılar böyle iri doğranır, bazılar küçük doğranır. Biz buna küçük tike diyoruz.
1: Yalnız bu soğanlar çok güzel. Evet, böyle minik soğan. Minik. Aynen. Efendim aynen. Bütün sunumlarda var. Zaten sunumumuz, tabaklarımız gerçekten tablo gibi. Yani hem göze hem de damağa hitap eden kebaplar, lezzetler, damak çatlatan lezzetler hepsi şu anda masamıza. Gerçekten çok şanslıyız. Tam bir lezzet şölene. Evet, mükemmel bir lezzet durağındayız. Özellikle sizleri Taceddin ustamızla ve bu mekanla buluşturmak istedik, tanıştırmak istedik. Peki en çok sevilen hangisi?
0: En çok sevilen, aslında hepsini çok sevenler var. Ama dürüm, ciğer, Adana, tavuk şiş. Zaten ben en çok sevilenleri, yani tercih edilenleri şu an masaya koydum. Evet. Aslında ürün yelpazem bunun 3 katı kadar. Çok da çeşitlerimiz var.
1: Daha iyisi can sağlığı.
0: Spesiyel çeşitlerimiz var. Ama en çok tercih edilenleri ben şu an masaya koydum. Ama genel anlamda dediğim gibi şu tabakların hepsi hemen hemen eşit şekilde tercih ediliyor.
1: Valla benim de efendim Antep sofrasında, bu sofrada favorim patlıcanlı kebap. Patlıcan kebabı mı? Patlıcanlı kebap.
0: Aslında şimdi o bir şive diyelim biz ya. Patlıcanlı kebap da deniyor. Ama memlekete gittiğiniz zaman balcan kebap mesela.
1: Ve Taceddin ustamız gerçekten Gaziantep'in lezzetlerini başarıyla Bursa'ya, buraya taşımış ve Nülüfer'de lezzet dağıtmaya devam ediyor yıllardır. Şimdi eşi Asiye, o da çok tatlı, onu da çok seviyorum. Asiye'nin yemekleri nasıl?
0: Harika yemekler yapar.
1: İnanın, Asiye de Antepli.
0: Antepli. Ben çoğu zaman kesin akşam kebap yemem. Yani gündüz de çok yemiyorum. Akşama saklıyorum yemek yani.
1: Yapıyorum böyle yuvarlama, yapar, analı kızlı falan.
0: Yapar hiç.
1: Bulgurlu yemekler.
0: Hiç yöresel hiçbir yemekten ben mahrum kalmıyorum. Ona buradan teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Hiçbir işi sevmezsen iyi bir yere varamazsın.
1: Sevmek lazım.
0: Tabii. Severek yapıyorum. Yaklaşık 35 yıl aşkındır bu işi yapıyorum.
1: Neden Bursa?
0: Bursa'yı seviyorum. Bursalıları seviyorum.
1: Güzel şehir.
0: Güzel bir şehir. Eski Osmanlı ilk başkenti olmazsa hasebiyle, evet. Tarihiyle, dokusuyla, coğrafyasıyla, insanıyla, yani güzel bir şehir. Seviyorum Bursa'yı. Antep, Bursa benim için hiç fark etmiyor. Evet. Ülkemizin her tarafı güzel ama ben Bursa'yı çok seviyorum.
1: Evet, Taceddin ustam, aslında her zaman sorulan sorudur bana. Yıllardır gezi programı yaptığımız için Türkiye'nin en güzel yeri neresi? Ben de her zaman şu cevabı veririm. Ülkemiz cennet. Bizim evet. Ülkemizin her yeri evet. Çok güzel. Ve Bursa'da o cennet köşelerden biri. Tarihsel anlamda, doğal güzellikler anlamda müthiş bir zenginliğe sahip. Dolayısıyla buraya çok sayıda yerli ve yabancı turist geliyor yıl içerisinde. Ve buraya gelen turistler... Bursa'nın mutfağına özgü, Bursa mutfağına özgü yöresel lezzetleri bol bol tatma imkanına sahip oluyorlar. Ama Gaziantep mutfağı yok mu, Gaziantep'in kebapları yok mu diyenler de işte size Gaziantep'in kebapları, Gaziantep'in birbirinden nefis kebapları burada diyoruz. Bursa Nülüfer'de diyoruz ve Taceddin ustamız da burada diyoruz, sizi karşılamaya hazır diyoruz.
0: Tüm Bursalı dostlarımızı, kebap severleri mekanımıza bekliyoruz. Misafirimiz olsunlar, buyursunlar, gelsinler diyorum.
1: Çıkın, çıkın, gelin.

tansiyon hastaları dikkat! Sıcak havalarda ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız? Burun sprey bağımlıları buraya! Bağımlılıktan kurtulmak için ne yapılmalı? Erken yaşlanmanın

0: Belirtileri nelerdir? Yaşlanmamak için ne yapılmalı? Lolita, anti-aging, longevity, Bülent Ersoy gençlik ameliyatı oldu. Gençlik ameliyatının riskleri nelerdir? Hepsi ve daha fazlasını Profesör Doktor Oytun Erbaş Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi...
1: Beyaz TV ekranlarımıza hoş geldiniz efendim. Çok güzel bir gün olsun hepimiz için. Önce sağlık tabii ki, para olmadan da olmuyor.

0: Gülerim. Yani günümüze şükür yani bir insan zaten mükemmel olması beklenemez. Yani bir insan orası ağrır, burası ağrır. Seyirciler de öyle. Biliyorsunuz bizim ülkemizde böyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Yani hiçbir şeyim olmamalı. Bir insanın hiçbir şey olması mümkün değil. Her günü aynı gün olamaz. Bazen saçı daha çok dökülür, bazen bir gün kulağı tıkanabilir. Bazen ayağı ağrır, bazen işte genizi akar. Biliyorsunuz bizim ülkemizdeki en büyük sorun insanların sürekli bu konularla hastanelere başvurması ve bitmeyen bir hasta yükünün oluşması. Her insan kendinin biraz doktorudur yani bir şekilde de. Hani her şeyi doktora çözemezsiniz, onu söylemek istiyorum. Bugün yurt dışına gidiyorsunuz, ayağınız ağrıyorsa ağrı kesici yazar gönderirler. Ya ne yapsın adam yani şimdi her şeyin bir sebebi yoktur. Yani
1: Hocam
0: insan kendi içinde, yani bugün sizin diliniz kuruyabilir mesela, ağzınız kuruyabilir.
1: Tabii.
0: Bugün bugündür o. Bu sizin şeker hastasınız olduğunuzu göstermez. Bugün kabız olabilirsiniz. Yani gün içerisinde sabahleyin, akşam, öğlen ritminiz değişir. Vücudunuz da değişir mesela. Mesela çarşamba günü çok terlersiniz. O nedenle her şey güzel olacak diye bir durum yok. İnsanın psikolojisi de böyle mesela. Her gün güzel geçsin istiyor. İnsan her gün aynı kalkmaz. Bazen iyi kalkar, bazen kötü kalkar, bazen yorgun kalkar, bazen dinç kalkar falan falan filan.
1: Evet, o zaman hemen şunu da bağlayarak sorayım hocam. Tetkikler yaptırıyoruz tabii ki. İşte check-up'lar çok yaygınlaştı sevgili izleyenler ama bu konuda da biraz kafamız karıştı. Hocama bunu da sormak istiyorum. Ne kadar da bir rutin check-up'lara girmeliyiz? Ne kadar da bir tam kan sayımı yapmalıyız mesela? Hiçbir şey olmayan insanlar da artık kapı kapı işte röntgen çektiriyor, MR çektiriyor. Dur şuramda ne var? Dur şimdi CT anjiyo çok popüler oldu. Gideyim bir de kalbime baktırayım ama hiçbir sorun yokken yapıyoruz. Bunu da bu kadar sık yapmanın bize bir zararı var mı?
0: Ya bugün BT çektiriyorsanız bugün yıllık çekilen tomografi sayısıyla yani kanserler arasında bir küçük de olsa ilişki var. Ya bugün sizin en fazla tomografi çektirme lüksünüz yılda bir defa. Ama bunu açtığınız zaman bütün kanserlerde risk artışı görüyorsunuz. Ya bugün şeyler bile panoramik röntgenler bile dişçinin çektiği beyin tümörü riskini arttırır. Yani bunun X ışını alıyorsunuz. Mesela ve şöyle söyleyelim. Mesela yılda iki fazla şey için tomografi için ne anladı diş panoramikler içinde de 2-3 sınır. Yani bunu böyle 3-4 yaptınız beyin tümörü olursunuz.
1: Aslında hiçbir şeyimiz yokken kendimizi
0: Tabii
1: durduk yere
0: ki Allah
1: hasta da
0: korusun bugün beyin
1: edebiliriz.
0: tümörü tedavisi yok. Beyin tümörü tedavisi yok. Beyin tümörünün tedavisi yok. Tamam?
1: Ama kötü bir yerde değilse gene de mi yok
0: Bugün
1: hocam?
0: en sık görülen beyin tümörü GBM. GBM 16 yaşında. 16-18 ay. Evet işte beynin kısmı ne olacak? %10'u geçmez. Malin kısmı 190. Ve şimdi şöyle bir şey oluşuyor. İnsanlar hayatı böyle bir de şey zannediyorlar. Gibi sanki çizgi film gibi. Hayat çizgi film değil ki. Hayat gerçek. Onun için hayat olunca anlarsınız. Başınıza kötü bir şey gelirse zaten işinize gidemezsiniz. Epilepsi nöbeti geçirirsiniz. Bugün beyin tümörü mesela olduğu zaman Allah korusun. Yani bugün ameliyat ediyorsunuz ama ışın veriyorsunuz. Yani eliniz kolunuz bağlı. Yaşın 16-18'e. Bugün akciğer kanseri. Yani en fazla 24 aydır. Olmayın akciğer kanseri. Sigara içmeyin. Yani içmeyin. İçmeyin ne demek? İçmeyin demek. İşte 3 tane 5 tane içmeyin içmeyin demek. Olunca 24 ay yaşamazsınız. Bugün evre 3-4 olduğu zaman bitti. Gerçekten ne
1: Gene
0: yapacaksınız
1: öyle
0: yani?
1: de demeyelim de şimdi o hastalıkla mücadele
0: Ama şimdi
1: edenler de var
0: mücadele
1: hocam.
0: ama öyle şimdi işte, içmeyin diyorum. Bu içmeyin ne demek? İçmeyin demek. Yani insanları böyle yaparsak sigaradan uzak durabiliriz. Alkolden uzak durabiliriz yani. Alkol de öyle mesela. Alkol, ben adama içme diyorsun. Alkol bugün baktığınız zaman sadece siroz değil ki. Yani böyle,
1: Birçok şeye
0: tabii ki
1: zarar var
0: sadece
1: elbette ki.
0: kalbe bozuyor, böbreği bozuyor. Mesela bugün böbreği en çok bozan şeyden bir tanesi sigaradır. Mesela adam diyabetli.
1: Bir de
0: Böbreği
1: üstüne
0: iyi
1: sigara içiyor.
0: kötü çalışıyor. Bir de üstüne sigara içiyor. Böbrek fonksiyonu gidiyor. Bu sefer sonuçta diyaliz. Türkiye'de bugün 40-45 mi diyaliz hastası var.
1: Çok
0: Bugün en büyük
1: yüksektir.
0: kısmı ne? Şeker. Tansiyon. Bugün yarısından fazlası şeker tansiyon. Neden? Çünkü hemoglobin A1C 10. Tokluk şekerler 350-400. Hiç bakılmamış. Yani neden bakılmamış? Yani o öğünde pilav yemeseydi, baklava yemeseydi, ekmek yemeseydi. Affedersin ya bunlar yemeğiver yani. Bir domates peyniri yemeyeceğim mi? Şimdi bu kimin suçu bu? Kimse doktorun üstüne atmasın ya. Ya lütfen. Bu doktorun da suçu değil. İnsülin de suçu değil bu. Bugün sizin şeker hastası olarak siz lifli yemeği bilmezsiniz. İki tane öğlen salatalık yemiyor musunuz salatalık? Yani insan bir biber

0: yapar. Domates koyar yanına. Bir de salatalık keser. Öğlen bir tane şey yer. Bu böyle bir kahvaltı gibi. Sabahleyin de ekmek yemeden bir kahvaltı yaparsın. Akşam da bir tane çorba içersin.
1: Oldu
0: bu,
1: bitti.
0: ama bu iş böyle. Diyabetin tedavisi diyettir. Bugün diyabette siz insülini baş edemediğiniz için kullanıyorsunuz. İnsülin bir çözüm değil ki. İnsülin sadece kan şekerini düşürüyor. Ama siz insülini vererek, kan şekerini düşürerek sadece kan şekerini düşürüyorsunuz. Kan şekerine bağlı komplikasyonları önlemeye çalışıyorsunuz. Bir de insüline bağlı komplikasyonlar var. İnsülin dokuların kalınlaşmasını sağlıyor. Hücre içine şekeri sokarak yağlanmayı arttırıyor. Kanser riskini arttırıyor. Bunun sonu yok ki. Daha çok insülin, daha çok kanser demek.
1: Evet. Bir de hocam dün bir haber okudum. Mutlaka siz haberdarsınızdır. İğneli insülinlerin yerine koldan sürülen jel insülinler
0: evet, bu
1: geliyormuş.
0: Ağız pafları da düşünülmüştü bir ara. Ağza sıkılacak. İnsülinler geçmişte ömrü 20 dakikaydı. Sonra insülin ömrü arttı. Gecelik insülinler çıktı. Sonra günlük insülinler çıktı. Şimdi haftalık insülinler, depo insülinler. Sonra aylık insülinler çıkıyor. Sonra pompa tedavisi çıktı. Hiçbir şey yapmadan pompa taktırıyorsunuz. Devam insülin vücudunuza gidiyor. Tip 1 diyabet için vazgeçilmez. Çünkü insülin yok. Ama tip 2 diyabet, bugün diyabetlilerin %85'inin tip 2 olduğunu düşünürsek, yani tip 2'lerin yüzde kaçı insülin kullanabilir? Sadece %1-2'si. Öbür tarafta diyetle regüle olur. Tansiyon da öyle. Bugün tuzu kıssak, tansiyonun regüle olma ihtimali 185-90. Yani tuzu kısmak. Domateste tuzlu yemeyeceksin. Üstüne limon sıkıverin. Yani
1: İlla
0: şeyi, yani sonuçta şeysiz yenmez, tuzsuz yenmez. Ağız tadınız var. Mesela ben tuz seven biriyim. Ama tuz tansiyonunuz çıkarır. O nedenle mesela en basitten bugün Türkiye'deki tuz tüketimi günlük 15-20 gram. Normali 3 gram bunu. Normal 6-7 katı tuz kullanıyorsunuz. Tuz çok ekiliyor. Şimdi mesela Türkiye'deki en büyük hastalıklar kızartma hastalığı. Yani siz patates kızartırsanız rezalet duruma geliyor. Patlıcanı kızartırsanız o gerçekten iyi niyetli olan gıdaları mahvediyorsunuz ve kanserojen hale çeviriyorsunuz. Bugün siz aynı yağı 2 defa kullanın, 3 defa full akrilamit o. Pankreas kanseri de yapar, kalın bağırsak da yapar, beyin tümörü de yapar, mide kanseri yapar. Her gün kızartma mı yenir bir evde? Yani yoğurt üstüne boca, yoğurt işte alıyor şeyini. Ya bunlar boş şeyler. Sonra diyetisyenliklerin tavsiyeleri, insanların işte ondan da bir şey olmaz, bundan da bir şey olmaz. Olur. Ya bugün neden Türkiye'de ölüm yaşı 70'te, 74'te? Neden mesela Japonya'da 85-90? Neden Kaliforniya'da 85-90? Çünkü insanların yaşam standardı. Yaşam standardı sadece yemek değil ki. Bugün hava kirliliği mesela. Havadaki partikül miktarı. Siz mesela İstanbul'da evleri yıkıyorsunuz. Yıkıyorsunuz da nasıl yıkıyorsunuz? Şehir dönüşüm haldır oldur yıkılıyor. O kadar asbest havaya karışıyor. O kadar mikropartikül havaya karışıyor. Onları ıslatacaksın. Güzelce onları solacaksın yıkarken. Giydirme yapacaksın. Hoca belediye bunu denetleyecek. Yani sadece bu gişeyle bitmiyor. Mesela geçen de bir çocuk kirazdan öldü mesela.
1: Evet gördüm. Değil mi? Hatta ailesinde evet. De yoğun bakımda olanlar vardı.
0: Bunlar mesela bakıyorsunuz hep tarım ilacı zehirlenmeleri. Korkunç. Ben bunu yıllardan beri söylüyorum Türkiye'de. Korkunç bir Asya'da kontrolsüz tarım ilacı kullanma. Tarım ilacını millet özellikle yerde yetişen bitkiler çok tehlikeli.
1: Çünkü, çilek falan
0: tabii
1: gibi.
0: Tabii çilekler şunlar bunlar. Ve aşırı tarım ilacı kullanım ve tarım ilacında sıkıntı şu. Denetleme yok. Çiftçi istediği kadar döküyor. Yani bir standart yok. Bir de pestisit analizlerinde de mesela tarlanın bu tarafında çok çıkıyor, bu tarafında az çıkıyor. Neden? Oraya çok dökmüş, oraya az dökmüş. Yani standart değil. Yani bu çok tehlikeli şeyler bunlar. Yani bugün tarım ilaçları, böbrek yetmezliği, kanser, pankreas kanseri mesela. Tarım ilaçların en çok yaptığı şey diyabet ve tarım ilaçların en çok yaptığı şey lenfoma. Bugün lenf tümörü yapar tarım ilaçları. Yani tarım ilaçları büyük bir beladır. Bir de tarım ilaçlarının bir sıkıntısı var. Bugün vücudunuza atılmıyor. Tarım ilaçları vücutta en az 30 sene kalır.
1: Oo.
0: Çünkü organofosfat bunlar. Yapışıyor proteinler, DNA'ya. Orada kalıyor. Yani bu atılan bir şey değil. Siz tarım ilacı alınca birikiyor vücudunuzda. O nedenle hani sadece işte kozmetik ya da dudak boyaları ya da fondöten birikmiyor. Tarım ilaçları birikiyor. Tarım ilaçları birikiyor. O nedenle mesela mutlaka domatesin kabuğunu soyun. Ben mesela eskiden gerçekten de şifası kabuğundaydı. Bugün elmanın kabuğu çok değerliydi mesela. İçinde bir sürü diüretik vardı mesela. Elma çok değerlidir kabuğu. Ödem söktürür, idrar attırır. Çok değerliydi. Uzun yaşatır. Hadi bakalım elmayı kabuğuyla bakalım ne oluyor.
1: Pestisit sadece kabuk kısmında mı birikiyor? Değil. İçine geçmiyor mu?
0: Kabukta parafin var. Soğuk havada

0: falan dursun diye üstünü parafinden kaplıyorlar.
1: Resmen yani, cilalı
0: tabii
1: gibi.
0: Tabii üstünü kaplıyor. Neden? Oksijene temas etmesin, çürümesin diye. E parafin kanserojen. E bir yandan da içinde de var tarım ilacı ama yine bir miktar daha az. Ona bakarsan bütün her yerinde var. Ona bakarsan şeyine kadar gidiyor.
1: Çekirdeğine
0: kadar gidiyor. Ne yapacaksın? En azından hani eskiden mesela ben soyardım önce yıkardım yerdim. Hı. Şimdi nereyi yıkacaksın? Neyi yıkacaksın? Bir de mutlaka gıdaları yıkarken sıcak su kullanın. Hı. Çünkü sıcak su daha çözücü. Yani şeyden gelen en az şöyle 60-70 derece suyu kullanın ki en azından parafini çözersiniz. Bir miktar organofosfatlar yağda çözünen bileşikler. Şeyde suda çözünmez. Hatta sabunlayın.
1: Sabunlayalım mı?
0: Tabii ki sabunlayın. Yani şeylerinizi sabunlayın bileşikleri. Eğer soyamayacaksanız domates sabunlayın. Ondan sonra elmayı sabunlayın. En azından o şey tabakasını attırırsınız üzerinden.
1: Hı hı. Yani i̇şte soyamayacaksan ne yapacaksın? Sabunun da tadı kalır ama.
0: Nasıl?
1: Gırç gırç bir şey olmaz
0: ama
1: mı?
0: Ama en az şöyle bir şey söyleyeyim. Yediğiniz sabun organofosfattan daha iyi niyetli.
1: Ben mesela karbonatla biraz bekletiyorum karbonatla. Olmuyor mu?
0: Tabii ki yani karbonat. Alkali neyi çözecek? Alkali, evet alkalinin bir miktar şeyi var ama yani siz organofosfatı çözemezsiniz. Yani suda beklemeyle alkali de bekleme arasında çok bir fark yok.
1: Yağla çözülüyor dediniz ya mesela suya bir miktar yağ koysam olmuyor mu?
0: Yani o da şimdi şöyle.
1: Suyun üstünde kalıyor tabii ya.
0: İşte yani yağlı bir şeyle onu şey yapmanız lazım. Hani zeytinyağı da yıkacak haliniz yok. Hani onu sürtecek haliniz yok. Ama şöyle bir şey yapmak lazım. Daha basit bir yöntem. Mesela bu kabak lifleri falan var ya.
1: Evet.
0: Duş aldığınız evet. Yüz peeling yaptığınız.
1: Onlarla mı?
0: Onunla yıkayın. Ha. Tabii en azından bir sürtme etkisi oluşturuyorsun üzerinde. En azından parafin falan varsa kabak lifi alın. Onu şeyinize koyun. Bu şeyleri yıkadığınız yere.
1: İşte dur çıksın geldi.
0: Domates olur. Ondan sonra havuçlar olur. Gerçekten meyvelerin.
1: Yurt dışında çok böyle evet. Sebze meyve fırçaları var ya mesela. Onun evet. İçinde bekliyorum. Ben mesela mantar için kullanıyorum ama diğerleri için hiç
0: Türkiye'de
1: denememiştim.
0: Öyle çok fırça satılmadığı için en güzel o peeling malzemeleri. Yani kabak lifi en doğru olacaktır. Tabii sebzeler için de mesela. Sebzelerin de mesela bugün salatanın gerçekten de şifası kabuğundadır mesela. Ya da işte bugün iyi bildiğimiz birçok gıdanın mesela karpuz bile esasında karpuzun nimeti o beyaz kısmındadır. Kuarsetin var orada. Onun için en iyi yeri esasında o şey yeridir. Beyazlı yeridir kısmı. Esasında. İnsan ne yapıyor? İçini yiyor. İçinin faydası yok. İçi şeker. Lifsiz şeker. Onun için mesela en iyi şey eskiden mesela en iyi alışkanlık limonataydı mesela. İnsanlar rendelerdi kabuğunu.
1: Benim annem hala yapar, evet.
0: Çok kaliteli. Şimdi limonu nereye rendeleyeceksin? Hep organofosfat. Rezalet yani. Çok kötü bir dünya. Yani bizim şunu yapmamız lazım. Bu artık şeyden çıktı. Hani işte Tarım Bakanlığı şunu yapsın, bu bunu yapsın. Bu bununla olmaz bu iş. Bunu çiftçiye eğiteceksin. Çiftçiyi eğitemezsen hangi beni kontrol edeceksin? İşte bir şey söyleyeyim mi? Halka
1: biraz da vicdan olacak.
0: Hayır, halka eğitmeden. Tabii. Ya çiftçi ne yapsın? Çiftçinin vicdanla alakası bile değil ki bu. Çiftçi eğitilmemiş ki. Siz çiftçiyi tarım ilacı konusunda eğitmemişsiniz ki. Bunu ta küçükten gideceksiniz şeylere, köylere ya da tarım ilaçları. Şu an eskiden tarım ilaçları şey satılıyordu. Reçetesi satılıyordu. Gidiyorsunuz siz tarım ilacını. Gidin şimdi bir ilçede. İstediğiniz kadar alın. Litrelerce alın dökün. Sonra bir ara şeye gitti işte. Bu dediler zehirlenmeler olduktan sonra işte ziraat mühendisleri yazsın. Yani reçeteyle. Bir şekilde de bu yani sen ilacı antidepresanı reçeteyle mi alıyorsun şu mezarında? Git al. Dünyada böyle bir şey mümkün değil. Bugün ilaçların da reçeteyle yapılması lazım. Böyle bir şey olabilir mi? Hasta git bir tane eczaneye gidiyor bir ilaç alıyor. Öbür eczaneden başka antidepresan alıyor. İkisini içenler var.
1: Doğru.
0: Yani bunu da denetim altına alınması lazım. Bir de şöyle bir şey var. İlaçları TC'ye göre vereceksin. Sen şimdi kafaya göre gidiyorsun ilacı alıyorsun. Kaydı yok ki. Bir yerden antidepresan almışsın. Bir yerden soğuk algınlığı ilacı almışsın. Bir yerden mantar ilacı almışsın. Bu ilaç, üç ilaç seni öldürecek belki. Yani bir kayıt yok. En azından bakanlığa şunu yapması lazım. İlaçları verirken TC'ye kaydettirin. Deyin ki kimliği verin. Ne alırsa alsın
1: en
0: önemli değil.
1: Kombinasyonlar
0: en azından yani desin ki eczacı kardeşim sen 15 gün önce antidepresan almışsın. Bugün de aldığın antidepresan farklı marka. Bak bunları aynı anda içmiyorsun de mi? En azından. Yani bunu kayıt altına almamız lazım. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bakın ülkenin aydınlarının görevlerini yapması gerekiyor. Yani ben en azından ilmin zekatı ya da ilmin diyeti diye bir şey vardır. Yani en azından herkes çıksın ya bir şeyler söylesin.

0: Yani bir ülke için. O zaman ülke için yapacaklar. Tarım ilaçlarının tamamen kontrolü. Tarım ilaçlarının reçeteyle yazılması. Ziraat mühendislerinin kontrol altına alınması. Ve ilaçların TC kimlik numarasıyla verilmesi. Bir de bir şey vardı bir ara. İşte sosyal medya TC ile Türkiye
1: Aha,
0: C
1: evet.
0: numarasıyla girmesi. Onun da gelmesi lazım. Yani Twitter'a neyin ne yazılması için. Yani mutlaka bir düzenleme gerekiyor bu konularda.
1: Evet, hazır ilaçlardan konu açılmışken soracağım sorular arasındaydı. Bir başka bağımlılık da yine onun da birçoğu reçetesi satılıyor aslında, burun spreyleri. Yani her burun tıkandığında o spreyleri kullanan, daha sonra da bunun bağımlısı olan nice insan varmış ki ismini vermeyeceğim ama benim eski televizyon partnerlerimden biri de böyleydi. Kendisi doktor olmasına rağmen kullandıkça daha çok tıkanıyordu ama kullanmadan da nefes
0: Onunla
1: alamıyordu
0: onun
1: gibi bir
0: alakası yok.
1: döngüye
0: Onunla onun
1: girmişti.
0: alakası yok. Burun spreyleri, buruna sıkılan her şey burunda kan beyin bariyeri olmadığı için beyne gider. Burun spreyleri psikostimülandır. Ondan burun tıkanıklığı hiçbir alakası yok. Buruna sıktığınız bu beyne gider, kendinizi iyi hissettirir. Bunu şimdi duyan insana ne diyecek şimdi? Ben de kullanayım, ben de iyi hissettireyim diyor. O
1: Evet.
0: zaman ne yapacaksınız eczanelerde? Burun spreyini vermeyeceksin. Burun spreyini kim yazabilir? Doktor yazabilir. E sen bugün istediğin kadar burun spreyi alabilir misin?
1: Alabilirim.
0: Alabilirsin. İstediğin kadar dekonjesan alabilir misin? Dekonjesan su. Damarları kasan maddeler. Bunların hepsi beyinde öfori yaratıyor. Bunlar istismar edilen maddeler. Bugün burun spreyleri, soğuk algında kullanılan dekonjesanlar. Bunlar millet alışıyor. Bağımlılık yapıyor. Bu bağımlılık yalnız hani ben burun spreyi kullanıyorum, kullanmadığım zaman burnum tıkanıyor değil. Bu bildiğim beyinsel bir bağımlılık bu. Onun için şu anda şunu şöyle yazması lazım. Burun spreyleri psikojenik bağımlılık yapıyor. Yani burun spreyinin
1: Yazmam.
0: bağımlılığıyla,
1: Evet.
0: burun spreyinin bağımlılığıyla bugün yasaklı madde şöyle yazmanız lazım. Burun spreyi yasaklı maddedir yazın bence. Burun spreyi yasaklı
1: O biraz
0: maddedir yazın.
1: iddialı olur ve
0: Neden iddialı olur?
1: ama hocam yani
0: Burun spreyi yasaklı maddedir. Bak ya ne güzel. Her şeyi böyle şey yapıyorsunuz.
1: ama hayır, Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde bir şey ve şu an yasal
0: Sakla,
1: olarak satıldığı için hani
0: nasıl
1: bizim böyle
0: yasal
1: bir şeyi
0: olarak satılıyor? Bugün
1: yazmamız.
0: antidepresan da yasal olarak satılıyor. Ama antidepresanlar bağımlılık yapıcı maddelerdir. Sattırmayacaksınız. Bugün reçete gelecek. Burun spreyi Türkiye'nin en büyük bağımlılık yapıcı maddelerinden bir tanesidir. Bugün kafein de bağımlılık yapan madde.
1: Mesela doktor reçete ettiğinde de aslında şu uyarıyı yapıyor, işte 3 ile 5 günden daha fazla kullanmayın ama insanlar o şey bitene kadar kullanıyorlar
0: 3-5
1: aslında.
0: güne değil. O verdiğimiz bizim burun damarlarını kasınca burun beslenmiyor. Burunda koku sorunu yapar. Bir. İki. Burunda kanama yapar. O onun için söylüyor. Bu bağımlılık ayrı bir olay. Yani buradaki bağımlılık kullanmadığın zaman burnum şişiyor akıyor muhabbet değil. Bu bildiğin psikiyatrik bir bağımlılık. Çünkü burun spreyleri psikiyatrik psikolojik bağımlılık yaparlar. Çünkü psikostimülandırlar. O zaman burun spreyleri nasıl verilecek? TC kimlik numarasıyla. Diyecek ki adam bugün kodein bulunan bir de şunu da kesip durmayın Allah'ın sağlasın. Bir şey söylüyorum ona kesiyorsun. Ben zaten biliyoruz onları yıllardan beri televizyonda. Jenerik söylüyor zaten. Kodein bulunanlar reçeteye tabi oldu. Eskiden mesela kodein morfin türevidir. Metil morfindir. Kodein türevi eskiden öksürük şuruplarında. Ondan sonra şimdi de var. Ve soğuk
1: Bazı ağrı
0: algınlığı ilaçlarında
1: kesici
0: vardı. Nereye
1: uygulamaları.
0: girdi? Denetime tabi. O zaman burun spreylerini denetine tabi tutacaksınız. Çünkü burun spreyleri çok tehlikeli şeyler. O zaman nasıl gelecek insan? Diyecek ki siz TC'nize bakılacak. Diyecek ki kardeşim oytun araba sen geçen hafta almışsın bundan. Bir haftada tüketmişsin. Bugün vermiyoruz. Vermeyeceksiniz. O zaman burun spreyleri reçeteli olmalı. Bismillah bir yerden başlamamız lazım. Tamam? Ne yazıyor hep prospektüslerde? Beyaz reçeteyle satılır.
1: Evet.
0: Ama bu uyulmuyor ki. Onun için birçok ilacın reçeteye tabi tutulması lazım. Yoksa bizim herkes halk gidiyor mesela. Ben gerçekten de İki tane antidepresanı aynı tip kullanabiliyorum biliyorum ben. Yanında burun spreyi kullanabiliyorum. Yanında kan sulandırıcı kullanabiliyorum. Bunlar ilaç reaksiyonlarına sebep oluyor. Çünkü bu sefer ne oluyor? Üç ilaç öldürüyor.
1: Evet, sonra işte genç kalp
0: Ya
1: krizleri, bir sürü
0: söylemiyor
1: şey
0: da bunu
1: oluyor.
0: hasta. Söylemiyor. Ya bir şey size söyleyeyim mi? Ben yakınımdaki insanlara, adam diyor ki bana bulantım var kusmam diyor. Var diyor. İlaç kullanıyor musun? Hayır diyor bak. Emin misin diyorum. Hayır ya bak yakınındayım ya. Sonra bakıyorum ki şeye gidiyor mesela. Fitness'a gidiyor. Ya baktım orada bir şeyler önermediler değil mi diyorum sana. Ha evet diyor kreatin önerdiler.
1: İşte o şey
0: Ya
1: takviye edicileri
0: bu
1: ilaçtan
0: kreatin ama
1: saymıyorlar
0: kreatin
1: ya.
0: ne kadar kullanıyor? Günde 4 gram. 4 gram kreatin.

0: Kreatin kullanılır mı? Kreatin yoğun şekilde kas ağrısı yapabilir bazen ve bazen de kas yıkımı yapabilir. Herkesin vücudu kreatine aynı cevapları vermez. L-arginin kullanan mı ararsın? Kreatin kullanan mı ararsın?
1: L-karnitin.
0: L-karnitin kullanan mı ararsın? Zaten o selenyum, kura onları söylemiyorum zaten. Yani insanlarda aşırı şekilde gramlarca kullanma. Bir de protein tozları. Bakın adam günde 30 gram, 50 gram, 100 gram protein tozu kullanıyor. Onlar whey protein. Peynir alt suyundan yapılıyor. Bunlar bir insanın günlük protein ihtiyacı 1 gram kilogramdır. Yani bugün oytuna baş 70 gram. 75 kiloyum. 70 gram. Yani bugün benim toplam alacağım protein 4 yumurtadan alırım ben. 5 yumurtadan. Başka et met yememe gerek yok. Şimdi bu adam kaşıkla yiyor bunu.
1: Doğru.
0: O protein nasıl atılıyor? Üre olarak. Azot çünkü. Böbreğinizi yoruyorsunuz. Bana mesela hasta geliyor mesela. Üresi kreatin normalin 3 katına çıkmış. Bir de bir sıkıntı var. Bugün sizin böbreğiniz %50 bozulsa bile kreatin in etkilenmez. Tekrar söyleyeyim. Böbrek %50 bozulsa bile. Yani siz gidip baktırıyorsunuz ya. Kreatinim normal benim. Ürem normal. Böbrek normal demek değil. O nedenle insanın bütün organları iki kat için yaratılmıştır. Yani nasıl? Siz böbreğiniz %50 bozunca kadar hiçbir sorun oluşturmaz. Pankreas da bu 99. Pankreas 99 çalışmasın. Diyabet olmazsınız. O zaman diyabet demek büyük bir sorun var demek. Yani 99'u olmadan bile normal şekeri düzenleyen ve insülin salabilen bir organı bozuyorsunuz. Şunu söylemek istiyorum. Bir insanın Alzheimer ya da şizofreni olması için beyindeki hücrelerin yarısının ölmesi lazım. Bugün beyninizin yarısını kaybederseniz Alzheimer oluyorsunuz. Yani bayağı büyük miktar. Şunu söylemek istiyorum yani. Hastalıklar birçok zaman hiç bulgu vermezler. O nedenle hani kafaya göre. Yani mesela ben söylüyorsunuz bunu. Protein tozu kullanma diyorsunuz. Adam protein tozu kullanıyor. Yanına kreatin kullanıyor. Yanına bir de androjen yapıyorlar anabolizan. İğne. Kas yapmak için ve şişmek için. Bir yandan sen testosteron kullanırsan, bir yandan da protein tozu kullanırsan karaciğer ne oluyor biliyor musunuz? Toksik hepatit oluyor. Bugün Türkiye'de nakillerin en az %15-20'si toksik hepatittir. Toksik hepatit ne biliyor musun? 4 tane ilaç. Body için 2 tane ilaç. İştah kesmek için bilmem ne ilacı, ondan sonra karaciğer iflas. Sonu ne biliyor musun? Nakil. Nereden bulacaksın nakli? Bu da anasından, babasından, tamam, kardeşinden. Yani yani şunu söylemek istiyorum. Peki bu kime oluyor biliyor musun? Doktora yük. Bugün nakil yapmak demek yük. Devlete yük. İki, hasta yakınlarına, kendine yük. Yani bir insan karaciğerinizi kaybetmeyin. Böbreğinizi kaybetmeyin. Nakiller o kadar çok sıra bekleyen var ki şu anda. Çünkü insanlar organlarına bakmıyor.
1: Evet. Organ bağışı da çok yaygın değil tabii.
0: Organ bağışında alakası yok mu? Türkiye'de en çok nakiller canlıdan yapılıyor. Bakın Türkiye'deki organ bağışında şöyle bir sıkıntı var. Onu da anlatayım ben size, bilin. Hani o da havada kalmasın. Organ bağışı olması için bir, siz organlarınızı bağışlasanız bile Türkiye'de ailenize soruluyor. Vermedi mi verilmez. Aa. Sen istediğin bugün bağışla.
1: Vasiye atanıyor resmen organlara.
0: Sen orada acile götürürler ya seni. Organ bağışı için senin yanında kim var? Annen. Baban, kardeşin, ona soruyorlar. Vermeyince verilmez. Bitti. Bir, iki. Türkiye'de organ bağışı için hastanede beyin ünlü olman lazım. Nasıl yani? Sen trafik kazası geçirmişsin. Yaşıyorsun. Kalbin atıyor. Beyin ölümü olman lazım hastanede. Mesela orada öldün. Kalbin durdu. Bundan alınmıyor Türkiye'de. Hastanede beyin ölümü. Hastanede kaç kişinin beyin ölümü olacak? Onun için Türkiye'de değil, bütün dünyada kadavra nakilleri sorunlu. Onun için bütün dünyada en çok nakiller şeydir. Yani özellikle bizim ülkemizde canlı nakiller. Yani böbrekler biliyorsunuz canlıdan canlıya veriliyor. Karaciğerde sol lob veriliyor. Türkiye'de canlı. İnsanlar veriyor Türkiye'de organlarını.
1: Evet.
0: Demek ki Türk insanı şeydir ya, işte kocası veriyor. Arkadaşları veriyor. Yani bir şekilde bu şekilde nakiller
1: bizde
0: götürülüyor.
1: Bizde deyim bile var. Öyle seviyorum ki tek böbreğimi veririm.
0: Yani şöyle kaçan da çok ama. Var. Onu da bilin. Yani her zaman şey mi bu? Hayır. Bugün ben çok eş biliyorum böbrek nakli günü kaçan. Ben vermem bugün sağ böbreğin birine. Vermem. Peki sorunu var mı böbrek vermenin? Şöyle, tek böbrek kalıyorsunuz. Peki tek böbreğin sorunu var mı? Tek böbreğin sorunu yok. Ama tansiyon riski de alıyorsunuz. Yani bugün tek böbrek değilseniz artık tuz tüketme şeyiniz yok. Lüksünüz. Kotanız. Eskiden 8-10 gramlar, 15 gramlar yiyebilirken bir böbreğe verdiniz mi artık tuz miktarını 6 grama çekmeniz lazım. Çünkü bir böbreğin atabileceği tuz miktar bellidir. Bu sefer tek böbreğe olan ne oluyor? Yük artıyor. O zaman onu korumanız gerekiyor. Evet, böbrek vermek hayatı kısaltmaz ömrü. Ama yanında

0: komplikasyon ve riskleri de getirir. Yani kendinize daha iyi bakmak durumdasınız. Alkol falan da sigara yok artık. Onun için böbrek verenler ve alanlar sigara ve alkol içmemelidirler.
1: Hocam birini çok sevseniz de mi vermezsiniz?
0: Vermem.
1: Ölecek ama vermezsiniz.
0: Yani ben vermem. Yani tabii büyük konuşmak gereksiz de. Yani ben sonuçta hani belki böbrek verilebilir ama zor ameliyatlar. Yani bir şey söyleyeyim mi? Bir insana ciğerini vermek kolay bir şey değildir.
1: Tabii ki değil.
0: Verenleri alnından tam ortasından öpüyorum. Bak elinden öpüyorum. Aferin. Bu herkesin yapacağı işler değil bunlar. Onun için öyle hani veririm. Ben millet diyor ya savaşa giderim. Hadi gel deyince kimse gitmez. Bu böbrek de böyle. Herkes veririm diyor. Ben o gün kaçanı biliyorum ameliyat masasında. Kolay bir şey
1: çok
0: değil.
1: Yakın
0: onun için böbrek verenleri tebrik ediyorum. Hem vicdanları için hem de yüreklilikleri için. Yani mangal gibi yürek var. Aferin yani karaciğer verenler de böbrek verenler de. Yani birileri de gerçekleri söylüyor. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Bir doktorun hastayı hissetmesi tam 30 yılını alıyor. Ben onu öğrendim. Ben 26 yıllık doktorum. Ben yeni yeni anladım hastaya demek. Önce anlayamıyorsun. Sana birileri okutuyor seni. Sonra sırrı veriyorsun. Sen ama zannediyorsun ki tansiyon, şeker. Ha, sonra empati gelişiyor. Pankreas kanseri neymiş? Nasıl yapışıklık yapıyormuş? Ameliyata girdikçe anlıyorsun. Nasıl diseke ediliyormuş? Ondan sonra diyorsun ki ha, cerrahlık zor meslek deniyor. O da sonra anlıyor. Herkes kendisini 45-50 yaşından sonra anlıyor. Onun için ben de akıl başa 45'ten sonra geliyor.
1: Bugün de bir tane haber okudum. En insanların mutsuz olduğu yaş 47 yaşıymış.
0: Tabii.
1: Neden öyle oluyor işte hocam? O, yani işte, yaşlılık telaş mı geliyor?
0: Şöyle o midlife crisis yani orta yaş krizi. Şöyle insan doğduktan sonra 45'ine kadar mutluluğu azalıyor. En mutlu olduğu zaman çocukluk çağlarıdır. Çünkü çocukluk çağlarında her şey yeni geliyor sana. Bu sefer işte...
1: Bir de hiç ömür bitmeyecekmiş gibi geliyor ya. Bazı
0: çiçek çiçeklerin yok. Getirmediler mi çiçek?
1: Hocam o ilk açılış için
0: her zaman getir.
1: Çiçek.
0: İşte bu işte bizim ülkemizde sıkıntısı bu.
1: Sevgili eşim Oytun yani, hocam sana söylüyor.
0: Sevgili eşi Nilüfer Hanım'ı bari her hafta bir tane gönderiyor. Şurada yine çürük çarık yani solsa bile dursun. Gerçekten.
1: Sen getir hocam haftaya da bir
0: getireyim.
1: Değişiklik olsun salı
0: getireyim.
1: Günü bana.
0: Tamam. Vallahi büyük çiçek getirtiyorum.
1: Şahitsin sevgili
0: izleyenler. Tabii canım yani. Bak,
1: hocam
0: tamam,
1: salı günü bana çiçek getiriyor
0: tamam,
1: gelirken.
0: Tamam. Salı günü getirmiyorum söylüyorum getiriyorlar. Yani tamam. Şuna geleceğim. İnsan çocukken mutlu ama orta yaşa doğru mutsuzluk artıyor. Neden? Çünkü 47-45'e şöyle bir sıkıntısı var. Bir, gücün azalmış artık. Ama bir sıkıntı var. Enerjin azalmış. Ama hayatta yapamadıklarını fark ediyorsun. Bu sefer şöyle bir şey.
1: Pişmanlık.
0: Elinde artılar var yaptıkların. Ama eksiler var yapamadıkların. Onun için bir kriz oluşuyor burada. Eğer bunu intihar etmezseniz. Mesela bak Erol Köse'nin intihar yaşıdır. 47-50 yaşlar çok riskli yaşlardır. Ve bu çok ilginç. Hayvanlar da aynı yaş önemli. Mesela bir hayvan mesela maymunlar da mesela 50 yıl yaşıyor. Onlar da 25 yaşında. Tam hayatın ortasında kriz oluyor onlarda. Ya yani bu sadece bize özgü bir şey değil. Ve çok ilginç bunu atlatırsanız 50'den sonra mutluluk yine artıyor. Bu sefer de şöyle bir şey oluyor. Kabullenme ve barışma kendinizle. Mesela 50 yaşında evlenememişsin. Kendime örnek vereyim. Evli değilim işte çocuğum yok şudur budur. Şöyle bir kabullenme geliyor. Ben de buyum. Bu sefer şöyle benim bir savunma düzeni yapmam lazım. Herkes evlenmek zorunda değil, çocuk sahibi olmak zorunda değil. Ben de mesleğimi yaptım gibi savunma düzenekleri artıyor. Ya sonuç insanlar ölürken daha mutlu. O zaman iki defa mutlu oluyoruz. Çocukluk ve ölüm. Yani hayatın başında ve sonunda mutlusun ama dediğin yaşta orta yaş krizi önemli. Çok önemli bir şeye denk geldin. Orta yaş krizi intiharın en fazla olduğu dönem. Ve depresyonun önemli bir dönem. Onun için o dönemi atlatmanız çok önemli. Birçok insan o dönemde çöküyor. Şöyle çöküyor. Boşandım. Çocuğumu yetiştiremedim. Ben zengin biri değilim. Ondan sonra vücudum deforme oldu gibi şey çok fazla. Ve çok ilginç dünyada orta yaş krizleri de artmış. Yani çünkü insanlar birbirini karşılaştırdığı için orta yaş krizleri de artıyor. Bir de orta yaş krizleri gelişmiş ülkeler daha fazla. Bizim ülkemizde biz görmüyoruz. Yurt dışında çok daha fazla orta yaş krizi var.
1: Evet mesela evet. Hollywood yıldızlarının da
0: tabii.
1: Hep aslında intihar ettiği
0: tabii,
1: veya
0: tabii.
1: Yasaklı madde kullanarak bir şekilde mesela, ölümüne
0: bir
1: sebep
0: arayış.
1: Olduğu yaşlar.
0: Ya ben hiç ortaya sevmem yani. Mesela benim yaş şu anda ben 47 yaşındayım. 48'e girdim. En tehlikeli yaşımdır. Yani bunu bilerek söylüyorum. Onun için dikkat ettiğim bir noktadır orta yaş krizi. Mesela şeyde olmaz mesela köyde ya da ilçede yaşayan insanlar daha az. Çünkü hayat mücadelesi, işte tarlayı.

0: ekip bir işte
1: kendini
0: falan.
1: Düşünmeye vakti yok.
0: Tabii çocuğunu
1: onların.
0: Evlendirecek.
1: Evet.
0: Bir meşgale ama şehir insanında, kent insanında yalnızlık ve kendine dönme. Ya bu sefer şöyle oluyor. Ben hiçbir haltı beceremedim mi sorusu. Bir de şöyle bir şey oluyor. Yaşıtlarınız, düşünün şimdi.
1: Yol almış.
0: Doktor arkadaşlarım düşünün. Pratisyen kalmış. Uzman kalmış. Arkadaşı profesör olmuş. Midlife krizde çok tehlikeli bir şey. Şunu demesi lazım. O onun hayatı. Bu da benim hayatım. İşte bunu demek bir şey istiyor biliyor musun? Bir bilgelik istiyor. Böyle kolay bir şey değil. Geçelim. Evet.
1: Kıyaslamamak lazım.
0: Vallahi,
1: hiçbir şeyde
0: işte
1: yani.
0: Hani,
1: bence işin sırrı
0: bir laf
1: hocam.
0: Vardır. Hani argo bekara hani hanım boşamak kolay gelir diye. Doğru. Hani bunu söylemek kolay. Siz kaç yaşındasınız?
1: Aa, hocam şimdi böyle canlı yayında.
0: 50 varsın sen de değil mi?
1: 48... Yok artık hocam 60. Ha,
0: 45 misin sen de?
1: Ha,
0: senin
1: aşk olsun
0: de,
1: hocam. Senin vallahi de, beni o, üzdün
0: canım,
1: şu
0: ne
1: anda.
0: Ne olacak ki 45 sen de varsın en az. Sen 45-50 arasısın. Mümkün değil. Senin kaza ayaklarından belli. Her kazaya 10 yıldır.
1: Hocam beni gömdü.
0: Bakın her kazaya 10 yıldır. Yani ben herkese bakarım kazaya. Ya şunu söylemek istiyorum. Sen de aynı riskin içindesin. Onu demek istiyorum.
1: Çok şükür ama iyiyim ben. Mutluyum.
0: Ama hayır. Sen öyle mutlu diyorsun. İç dünyan yatınca öyle olmuyor. Ben de mesela hissettim mesela. Ben 45-44'te daha mutluydum.
1: Vallahi
0: bak.
1: Hocam bugüne kadar rahat uyuyordum bu geceden
0: sonra. Ama bil bunu. Hani ben bak canım bu ayıp bir şey değil ki bu. Ben bir de böyle şeyler kızıyorum mesela.
1: Niye?
0: Yani bunu kabul edeceksin mesela. Bizi televizyon tutsa izleyesine şunu kabul etsin. Yani 50'ye kadar mutsuzluğum artacak ben. 44'ten 50'ye kadar benim mutsuzluğum arttı mesela 3-4 seneden beri. Hı. Şöyle mutsuzluk demeyeyim de farkındalığım arttı. Mesela daha toz pembe görüyordum. Ya çok ilginç ya bir erkek. Ben 40 yaşında şey zannediyordum mesela. İşte genç kızlar olsun hayatımda. Çok ilginç bir psikoloji. İşte o zaman mutlu. Hayır öyle değilmiş. Sonra 47 bunu anlıyorsun. Diyorsun ki hayır o genç kızla ya da sevgiliyle olacak bir iş değil bu. Bu senin iç dönüşümünmüş.
1: Ya, doğru evet.
0: Ve bunun çok ilginç bir şeyden söylüyorum. Bazı insanlar bunu aşamıyor. Ve ne yapıyor biliyor musun? Gidiyor bu yaşta hanımı boşuyor. Şey arıyor yani. Hani çocuk susmaz da annesi önce bir süt verir olmaz. Altını değiştirir yine zırlıyor. Pış pış yapar gaz çıkar. Erkekler de bunu yapar. Erkekler de ben neden sorunluyum diye. Ne yapayım? Hanımı değiştireyim. Ne yapayım? Arabayı değiştireyim. Bazı insanlar mesela ülkeyi değiştiriyor. Hani var ya o bir Ferrari'sini satan
1: Bilge.
0: O işte orta yaş krizi durum. Yani bunu söyleyeyim ki bu çünkü size de olacak. Evet bu konuyu geçelim.
1: Bugünden sonra olacak kesin.
0: Tamam ben söyleyeyim.
1: Destek mesajlarınızı bekliyorum efendim.
0: Gönder.
1: Evet. Reklama gidiyormuşuz. Tam evet. Bir şey söyleyecektim ama sevgili Bülent Ersoy bir ameliyat geçirdi. Tam da yeri gelmişti. Bunu soracaktım ama reklam dönüşü bunu konuşacağız.
0: Bülent Ersoy hayat boyu ameliyat geçirdi.
1: Ya hocam ya. Kısa ara sonra tekrar buradayız.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
4: Her anın Double Shot Ice Break.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
12: Arkadaşlar!
13: Azma!
12: Size bir sürprizim var. Osmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
14: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
12: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
15: A101 artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
16: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipek

0: pürüzsüzlük sağlar. Jilet penisiyle cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
1: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yaşanacaksa.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi SUSE bile hediyeli.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam, Tombank, kartım Hadi.
8: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
10: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
12: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
13: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
14: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
15: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
3: Oh be, Profilo yapmış.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Maç modunu balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
12: Mol Ped'den kız sözü.
13: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
14: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
13: Sen seversin diye aldım.
14: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
15: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
16: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
17: Biskolatadan

0: yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
8: Evet. Hocam tam bir soru sordu bana. Yani, ekrana bir cevap vereyim hocam ama kararsız kaldım.
9: Yani Nilüfer'e şunu dedim ya, daha dinamik bir program. Mesela yani sen yani bence ekran yüzü olarak iyisin. Ben seni seviyorum.
8: Teşekkür ederim.
9: Yani şöyle sen şöyle ki sen kaç sene? 15 yıl var mı senin ekranda? Daha mı fazla?
8: Var hocam, ben 2006'dan beri ekrandayım.
9: Yani düşün, yani daha fazla.
8: 80
9: yani.
8: Doğumluyum bu arada. Sizin yüzünüzden beni linçlediler. Canım, siz niye yaşınız kadınlara
9: şey
8: soruyorsunuz demediler
9: bu,
8: de.
9: Bizim bu ülkede var bu yaş hastalığı bu.
8: Yok hocam ya, benim her yerde yazıyor yani, yaşım. Ben,
9: ben şimdi demin. Ben bu işe ilk girdiğimde hani bu medya sektörüne işte 15 Kasım 1978. Önce 78 biliniyordu. Sonra Kasım bilindi. 15. Sonra dediler ki yükselenin ne senin? Ben de 15 Kasım 78 şeye denk geliyor. 23-30. Hani millet yükselen de bakacak. Akrep, yükselenim de şey, aslan. Dediler ay burcu ne? İkizler, onu da şey yaptık.
8: O yüzden iyi anlaşıyoruz hocam.
9: Ondan
8: sizinle.
9: Sonra neyse, hani şunu söylüyorum. İnsanlar bunu merak da ediyor. Yani ne zaman doğdun, ne zaman şey yaptın. Biz aynı nesil insanlarız seninle. Aynı,
8: evet.
9: Aynı şeyden geçtik, kulvardan.
8: Tamam. Dinamik program yapacağım.
9: Buyurun.
8: Onu söylüyordunuz.
9: Her soruya bir dakika. Buyurun.
8: Tamam, süper. İzleyicilerimizden gelen soruları soracağım hocam. Hep diyorum çünkü sizden gelenleri aktaracağım diye. Kan sulandırıcı çok sormuşlar. Kan sulandırıcı kullananlar ne yemesin mesela? Veya hangi takviyeleri yanında almasın?
9: Türkiye'de bu kan sulandırıcı, kan cıvıtıcı diye bir saçmalık var. Şimdi önce şunun neden olduğunu söyleyeyim. Şimdi şöyle. Türkiye'de kan cıvıtıcı ama kumadin, varfarin ya da dabigatran yeni çıkan ilaçlardan ya da rivaroxaban. Yani şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de iki tane kan sıkıntısı var. Bir tanesi trombositlerin işlevini bozan kan pulcuklarının aspirin, asetil salisilik asit. Bu aspirin çok olanlar, diyabeti olanlar, şeker hastalığı. Bu arada şeker hastalığı ile diyabet aynı şey. Geçen bir yere gittim hocam, dedim ben diyabetim, şeker hastası değilim. Ne demek lan bu dedim. Saçma zaman bir şey. Neymiş, diyabet daha ağırmış da falan. Boş şeyler. O zaman stent olanlar aspirin kullanıyor. Şeker hastaları kullanıyor. Bir de kalp krizi geçirmiş olanlar kullanıyor. Bunlar kullanıyor. Onun dışında aspirin hiçbir yararı yok. Tekrar söyleyeyim. Hocam ben 65 yaşındayım, aspirin kullanma yararı yok. Bir de ben aspirini şunlara veriyorum. Ailede erken ölüm varsa kim? Dayı. Anne tarafı. Genetik hep 40 yaşında ölmüşler. Belki o da. Hani o da erken damar sertliği varsa. Yoksa kolesterolüm yüksek aspirin kullanayım. Hayır. Etkisi yok. Şişmanım kullanayım. Hayır. Neden? Çünkü boşu boşuna aspirin kullanırsanız kafanıza top gelir. Beyin kırılmasına ölürsünüz. Gelelim biz öbürsünlere. Bir de antikoagülan dediğimiz bir grup var. Halk arasında ona da şey diyorlar. Kan cıvıtıcı ya da işte akışkanlığı arttırıcı. Onlar çok tehlikeli. Bu kumadin. Kumadin bir kere şuna bilmek lazım.
8: İçeriğini kumadin, vermiş.
9: Kumadin en önemli şey şu. Diğer adı varfarin. Bu üç ilaç. Kumadin, dabigatran ve rivaroxaban. Bunlar kanın gerçekten pıhtılaşmasını önlüyor. Ne demek biliyor musun bu? Sen şimdi kumadin kullanıyorsan kanını bardağa koysak kanın pıhtılaşmaz. Yani sallayalım. Pıhtılaşma yok. Yani senin bildiğin kanın pıhtılaşmıyor artık. Aspirin böyle değil. Aspirin kanı alalım, tübe koyalım, pıhtılaşır. O zaman aspirin pıhtılaşmayı bozmuyor. Sadece trombositleri biraz sersemletiyor. Onun için mesela aspirinle diş çekebiliriz biz çok rahat. Hani dişçiler der bir hafta önce bırak ama aspirinle diş de çekilir. Hiçbir sıkıntı olmaz. Kumadin öyle değil. Kumadin bildiğin hemofili gibi yapıyor insanı. Hani var ya bu kanın pıhtılaşmadığı hastalığı. Yani siz kumadinle dişi çekin.
8: Kanı durduramazsınız.
9: Pamuğu koyun. 6 saat, 8 saat sonra pamuğu çıkaran yine orada ılık ılık kanıyordur. Onun için kumadin öyle bir şey değil. O nedenle kumadinle ne yapılmaz? Hani böyle ilaçlar. Kumadini kime veriyoruz bu ilaçları? Kapak hastalığına veriyoruz. Yapay kapak varsa. Aynen öyle. Yapay kapağı varsa veriyoruz. Bir de AFS'i varsa veriyoruz. Yani atrial fibrilasyon varsa. Pıhtı oluşamasın diye. Bir de bacağında pıhtı oluşmuş, akciğer atmışsa. O zaman bizim kumadinin en temel iki indikasyonu var. Bir kapak, iki pıhtı atmış. Ne pıhtısı ama bacağında. Bunları hayatlayı veriyoruz. Ama bunların şöyle bir özelliği var. Bu insanlar başka ilaçla beraber kumadin alırlarsa, kumadinin karaciğerden atılım bozuluyor. Biz kumadini iğneleriyle takip ediyoruz. Biz iğneleri ikinin üstünde olsun istiyoruz. İkinin altındaysa hiçbir yararı yok. Ama rivaroxaban olsun, dabigatran olsun, bunları INR ile de takip edemiyoruz. Ama kumadin INR ile takip ediyor. Bak şimdi kumadin neyle etkileşiyor? Bir, kumadinin en çok etkileştiği şey bir kere nar, iki greyfurt. Bir kere kanser hastasıysanız, böyle tehlikeli ilaçla alıyorsan kumadinle, nar yemeyin. Çünkü narın çekirdeği bu ilaçların kandaki miktarını iki katına çıkarıyor. Mesela siz aynı şekilde koala hastalığı, teofilin de öyle. Teofilini biz koala hastalara solunum rahatlasın diye veriyoruz. Gidiyor teofilinle beraber greyfurt suyu içiyor. Greyfurt suyu içti mi teofilin kanda iki katına çıkar. Kumadin gibi o da epilepsi nöbeti yapar. Kumadin de kanatır. Kumadin ne olur biliyorsun? Memeden, yani travmalan yerlerden, karından. Kocaman bir ekimoz olur böyle burası. Ya simsiyah kanar burası. Yani cildin altına kanar. Ama cildin altına kanaması sıkıntı yok. Kafaya kanayabilir. Bir de iç kanama yapabilir. Kumadin çok tehlikeli bir ilaç. Bu arada kumadin fare zehridir. Bütün fare zehirleri kumadindir. Neden fare zehri biliyor musun? Fare onu yiyor. İçine kanıyor. Uzak bir yerde ölüyor. İçeri kanadığı için de kan kokuşmuyor. Hayvan olduğu yerde kan dışarı aktığı için karnın içerisinde kokuşmadan ölür. Onun için kumadin fare zehridir. Onun için fare zehirleri içinde yazar. Dikkat, varfarin içerir diye. Şunu söylemek istiyorum. Kumadin mucizevi bir ilaçtır. Çok yararlı bir ilaçtır. O nedenle bir, kumadininizi kesmeyiniz. Pıhtı atar. Mesela biz iğneleri şöyle ayarlıyoruz. Bir gün veriyoruz tam, bir gün yarım veriyoruz bazen. Bir gün tam veriyoruz, bir gün vermiyoruz bazen. Tam 2.1'i tutturuyoruz.
8: Tamam,
9: Şunu söylemek istiyorum. Kumadin ciddi bir konu. Onun için kumadinle bir kere bu şeyler tehlikeli. Bu narı falan öğrendik. İki, soğuk algınlığı ilaçları. Kumadinle alınmaz. Üç, bazı makulitler. Yani bizim bu antibiyotikler. Şunu hiç unutmuyorsunuz. Kumadin kullanıyorsanız doktorunuza şunu diyorsunuz. Ben kumadin kullanıyorum. Bir, iki kumadin kullandığınızı bir de yazın bir yerinize. Çünkü acile gidiyor hasta.
8: Bilmiyor.
9: Trafik kazası geçirmiş. Kumadin kullandığını bilmiyoruz biz. Büyük başımıza dert çıkarıyor. O nedenle kumadin birçok ilaçla etkileştiği için dikkat ediyoruz. Ben şunu söylerim. Kumadin kullanmak, bu üç ilaç, rivaroxaban olsun, dabigatran, kapağınız varsa, yapay kapak, pıhtı atmışsanız, doktor size ilaç verdi, AF'niz varsa, kumadin kullanmak hemofili olmakla aynı şeydir. Unutmayın ya. Kanıyorsunuz, kanacaksınız.
8: Çok iyi.
9: Dikkat. Aman.
8: Evet. Hocama bir sorun var demişler. 3 sefer böbrek ameliyatı oldum. Taş aldırmış bu 3 seferde de. Taşı vücut mu üretiyor?
9: Hayır, leylekler getiriyor. Ya bu ya bu ya bu ya bu nasıl bir soru? Tabii ki taş
8: sormuş izleyicimiz ya, hocam. Ne yapsın? Bilmediği için sana yani, sormuş.
9: Taş hastalığı kalsiyum atılımına bağlı bir hastalık. En sık görülen taş da oksalat taşları. Kalsiyum oksalat, kalsiyum fosfat. Bir de nadiren magnezyum amonyum fosfat taşları olur, enfeksiyona bağlı. Taş olan insanların en büyük özelliği su içmemeleri bir. Onun için işte D vitamini fazla almaları. Mesela köylülerde çok olur. Tarım sanayide çalışan tarım işçileri. Neden? Çünkü D vitamini fazla, güneş. Bir de su içmiyorlar. Ondan sonra dönercilerde olur. Fırıncılarda olur. O zaman bir, çok su içeceksiniz. İki, sitrat taş oluşumunu önler. Önce sitratlı gıda alabilirsiniz. Sitrat nerede var? Meyve sularında var. pH düzenleyici. Sitrik asit. Ondan sonra şeylerde var sitrat. Limonda var. Limon suyunda alabilirsiniz. Oksalat nerede var? Roka'da var. Onun için çok fazla yeşil yerseniz oksalat taşı olursunuz. Bir de taşı önleyen en önemli şey bazı ilaçlar var. Bu şimdi diyabette kullandığımız ilaçlar var. Glikoz attırıcı. Ne onlar? Dapa

0: Glifülozin, empagliflozin. Bunlar şekeri de düşürür. Evet, şekeri de düşürür. Taş oluşumunu da önler. Üroloğa yazdırırsınız. Bir de taş oluşumunu B6 vitamini önler.
1: B6.
0: B1, B6 satılıyor eczanede. O zaman taş olmamak için B1, B6 olur. Dapagliflozin, empagliflozin, o diyabet ilaçları olur. Bakın internetten alırsınız. Bir de sitrat. Yurt dışında sitrat poşetleri var. Türkiye'de yok. Onu kadınlara da veriyorlar. İdrar yolu enfeksiyonu olmasın diye. Ama Türkiye'de şey için, sitrat olmayayım diye şey alabilirsiniz. Limon suyu çok iyi gelir. Sabah limon suyu içmek taş oluşumunu engeller. Bir de meyve suyu, kutu meyve suyu içeceksiniz.
1: Kutu meyve suyu.
0: İşte bu şeftali suları, kayısı suları içerisinde bol miktarda sitrik asit bulunur.
1: Evet. Bir izleyicimiz estetik ameliyatlar zararlı mı diye sormuş. Hem de reklama gitmeden önce sevgili Bülent Ersoy'un son görüntüsünü verecektik. O da ciddi bir estetik operasyon geçirmiş. İşte sevenleri de yanında yalnız bırakmamışlar. Ben aslında takdir ediyorum bu yaşama sevincini. Yani kendini iyi görmek istiyor. Ekranda birisi neden olmasın ki, eğer tüm genel sağlık durumu da izin veriyorsa.
0: Ne güzel hocam? 74 yaşında. Kahvenin içinde bir kahve acılığı hissettim. Dilimin arkasına doğru geldi. Biliyorsunuz acı reseptörleri dilin arka tarafında.
1: İçinde İnşallah birazcık paralize etmiştir sizinkine.
0: Yeterli süt olmadığını düşündüm. Evet. Şimdi şöyle, Bülent Hanım gençlik atağı geçirmiş. Ne güzel. Yani gençlik atağı değil bu. Genç görünme atağı diyelim buna. Gençlik değil bu. Efendim, gençlik yüz değildir. Gençlik DNA'nızdır. Karaciğerinizdir, böbreğinizdir. Şimdi mesela ben ünlülere bakıyorum. Bir yüz var iyi, geri tarafı Allah'a emanet. Yani şuradan sonrası aşağısı, gerdandan sonrası.
1: Boyuna da çok bir şey yapılıyor.
0: Ya yaşlı. Yani göğüsler yaşlı. Yani barnı açıklar, barın yaşlı. Ya bu gençlik, genç görünme hata. Ya yüz gerdirmek de gençlik mi olur yani? Yani saçma sapan bir şey. Evet, 74 yaşında böyle bir atak geçirmiş. Ne güzel. Ne diyelim ona? Darısı başımıza. Ha, ben yaptırmam mesela. Ben yüzümü gerdirmem.
1: 74'te inşallah hayatta oluruz da.
0: Ben 50 yaşındayım.
1: Bir bakıyoruz hocam böyle
0: geliyor. Ben 50 yaşındayım. Bende kazaya yok.
1: Ne yapıyorsun hocam? Vardır bir
0: vardı.
1: Genetik mi? Ne yapıyorsun?
0: Ya canım, yani sonuçta anti-aging seviyorum. Kendime bak. Benim saçımda beyazlık. Nasıl oldu?
1: Evet, nasıl oluyor?
0: İçiyoruz.
1: Boyuyor
0: bir şeyler
1: diyorlar falan. Hocam.
0: Olur mu canım? Boyar mıyım?
1: Ne içiyorsun ya, hocam?
0: Ya Oytun Erbaş boyar mı?
1: Ben yaşımı söylemedim diye bana neler söylediniz? Paylaşın sırlarınızı.
0: Oytun Erbaş daha genç de. Bak daha kolumda, bak daha nevüs yok, bak daha. Nevüsler de yaşlılık belirtisidir.
1: Nevüs nedir?
0: Yani ben. Şimdi millet
1: hocam daha, ben doğuştan böyleydim.
0: Olsun,
1: ne alakası
0: var? Sende biraz şey var ama bir artık. Kadın da hızlı yıpranır ama.
1: Ah hocam, bugün beni yemin etmiş. Yemin ederim. Ama yüzmeye yeminli gelmiş.
0: Ama alnında biraz şey var.
1: Ne var?
0: Botoks var.
1: Şu anda yok.
0: O geçmiş.
1: Eskiden var.
0: 4-5
1: evet.
0: Ay olmuş ama.
1: Evet,
0: şimdi şöyle.
1: Fazla.
0: Ya bir şey size söyleyeyim mi? Ben buna bazen çok kızıyorum. Neden biliyorsun, bu şeylerde, ünlülerde bu sendrom var ya, halka da çok kötü örnek oluyor. Yani şimdi ünlüler bunu yaptırsın. Şimdi bak, şimdi Seda yaptırıyor.
1: Çok da yakışıyor.
0: Bülent yaptırıyor. Bunlar yaptırsın, sen de yaptır. Ha, bunlar ekran önünde. Şimdi bunu adam görüyor. Sokaktaki herkes estetikli ya. Ben üzülüyorum bu insanlara.
1: Hocam ben size bir şey söyleyeyim. Sokaktakiler benden daha fazla estetikli
0: kötü,
1: bu arada.
0: Kötü. Ben bunu anlamıyor muyum?
1: Ben mesela cesareti
0: bir
1: demiyorum,
0: şey sana söyleyeyim mi?
1: Şeylere.
0: Bir şey size söyleyeyim mi? Bir tane çok güzel bir şey var. Bir karikatür. Kadının burnu yamuk, düzelttiriyor, çocuk sahibi oluyor. Çocuğun burnu yamuk doğuyor. Şimdi biz insan olarak, bir erkek olarak, biz kadınların bilmiyor muyuz gerçek hallerini sanıyoruz? Hepimiz biliyoruz. Ve şöyle bir cümle var. Erkekler estetikli insanlarla evlenmemeyi tercih ediyor.
1: Ay, hiç zannetmiyorum hocam.
0: Evet.
1: Vallahi ben çok da görüyorum. Bakın, yani estetikliyle evlenenler. Estetik yaptırdıktan
0: orada
1: sonra kısmeti açılanlar.
0: Orada erkeğin kalitesine bakacaksın. Erkek var, erkek var. Benim bir gün bir sevgilim vardı ki, Oytun, kadın var, kadıncık vardı bana.
1: Doğru demiş.
0: Ama işte erkek var, erkekcik var. Erkek adamlar var. Bugün erkek adam sevgilisinin güzelliğine bakmaz. Sevgilisinin boyuna bakmaz. Buraya bakar. Bunun içinde ne var? Et mi var? Beyin mi var? Biz erkekli olarak söylüyoruz. Kadın da nereye bakar biliyor musun? Bir kadın adamın cebine bakmaz. Boyuna, posuna, kasına bak. Çünkü ona muhabbet edeceksin, sohbet edeceksin, hayat geçireceksin. Şey, burun mu lan sohbet edeceksiniz evde? kaz ayağından mı sohbet edeceksin? Kulağı kepçe olsun, o düzgün olsun. Hikaye bunların.

0: hepsi. Onun için önemli olan, ben her zaman söylüyorum, bir insanın nurlu olacak suratı.
1: Evet, o doğru.
0: Ben onu görüyorum. Erkek insanın... de öyle, kadın da öyle. Mesela bazen bakıyorsun adam 65-70 yaşında nurlu adam. Kadın da öyle. 80 yaşında teyze görüyorsun. Hakikaten kırışıklıklarla nurlu. Bir de teyze görüyorsun. Nursuz. Ben her zaman şunu derim. Güzel kadın yoktur, nurlu kadın vardır. Güzel kadın yoktur, makyaj.

0: yapabilen kadın
1: Evet,
0: vardır.
1: ona hep söylüyorsunuz.
0: Evet.
1: Çirkin kadın yok,
0: Yani
1: kötü makyaj
0: aynen
1: yapan var
0: öyle.
1: diye.
0: Yani o
1: Ama gölge
0: nedenle.
1: oyunlarıyla burun bile düzeliyor.
0: E o zaman. Nur olsun nur. Bir de tatlı dil olsun. Tiksindiğim insanlar, küsen, kapris yapan,
1: Hocam Nur Viral'i
0: egoist. O defterler kapandı. Yani şunu söylemek istiyorum. Bazen soruyorlar bana hocam. Nur'la diyorlar gerçek miydi? Ya gerçek olabilir mi diyorum. Ya o bir şey
1: her
0: bir
1: buradan da Nur Viral'e
0: yani
1: selam olsun,
0: işte
1: sevgilerimizi
0: o bir
1: gönderelim.
0: stüdyo komedisi yani. Bu arada Nur'a taktığım yüzük kendi yüzüğüydü. Bizim orada Ayda var bir tane programı yapan. Dedi ki Oytun hocam şey olsun biraz programa hareket
1: Tam
0: gelsin.
1: hocam programı da ifşa
0: Hayır öyle değil yani
1: etmeyelim.
0: bana yüzük var cebime koydu. Hayır şöyle bir şey. Nur'un kendi yüzüğünü kendine taktım. Sonra öbür hafta dedim ki Nur o yüzüğü dedim ki ben taktım dedim. Nur dedi ki hayır hocam o başka yüzük. Hayır o ben taktım dedim. Zaten o senin yüzüğün. Bak olay şu. Nur'un yüzüğünü kendine takıyorum. Sonra öbür hafta diyor ki Nur'u ben taktım diyor. Hayır diyor. O başka yüzük. Ya o benim taktığım yüzüktü.
1: Hocam belki başkadır.
0: Hayır
1: Kadınların
0: ya.
1: birbirine
0: Onun
1: benzer bir
0: altını
1: sürü
0: biliyorum.
1: yüzüğü
0: Ya
1: var.
0: neyse işte o bir şeydi yani bir programda bir kurgu. Anam beni aradı.
1: Evleniyorsun, haberimiz
0: Aynen
1: yok.
0: öyle. Dedim ki tamam olay başarılı olmuş. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bazen böyle şeyler güzel şeyler ne güzel. Ama orada şöyle bir şey de var. O planlanmış bir şey ama duygular planlı değil. Ben takıyorum. Ben onu yüzük takar havası takıyorum. Nur da yüzüğü takılır havasına takılıyor. Yani esasında bir kurgulanmış gerçeklik. Bir şey film sahnesi gibi. Bir orada yönetmen yok. Var da yok yani yönetmen de esasında. Hani Nuri Bilge
1: aslında size bir psikolojik soru gelmiş ama biraz uzunca.
0: Yani
1: Boşanma davası.
0: Bülent Ersoy gerçekten de yani kişiliğiyle, karakteriyle Türkiye'de bir şeydir, ikondur. Yani ben kendisi şeyde Zeki Müren'i de severdim. Bülent Ersoy'u da severim. İyi insanlar, sanatımıza ışık tutmuşlardır. Ama daha çok şarkı söylesinler, daha çok insanlarla paylaşım yapsınlar. Yani mesela bunun yerine şarkı söylesin mesela. Ben mesela Müzeyyen'i daha çok severdim. Müzeyyen Senar daha iyidir. Müzeyyen böyle şeyler uğraşmazdı. O okur o. Hemen şeyi vardı onun.
1: Ama şu an Bülent.
0: Burası hemen
1: Evet.
0: bence
1: Ama
0: bak
1: Bülent Ersoy'da da
0: mesela
1: inanılmaz bir ses
0: Oytun
1: var.
0: o da sesiyle kalsın. Oytun Erbaş neyle kalsın? Kafasıyla kalsın. Çenesiyle kalsın. Yani şimdi mesela ben saç ektirsem ona, ektirmesem ona. Yani milletin umurunda mı olur yani?
1: Hocam mesela sizi eleştirdikleri zaman üzülüyor musunuz?
0: Hayır canım ya. İşim olmaz. Tabii
1: Üzülmüyorsunuz.
0: canım. 50 yaşında böyle görünsünler gelsin ellerini öpeceğim.
1: Sırrını da hala
0: Ya
1: söylemedi yalnız hocam.
0: canım ya sırrı ya sırrın içerisinde tansiyon kontrolü var, şeker kontrolü var. Yani sabahleyin ben ekmek yemiyorum hiç. Domates yiyorum sadece zamanla. Domates yerim mesela. Bir tane peynir. Ondan sonra böyle günde 10-15 kilometre yürüyorum.
1: Oo
0: Tabii bir
1: maşallah.
0: yani ne
1: Çok da
0: yapayım?
1: kilo verdiniz
0: Kilo
1: hocam siz.
0: verdim yani.
1: İnanılmaz.
0: Ha şöyle bir şey var. Ben şimdi Türk insanları, Asya insanları biz piknik insanlarız. Boyu yok gayet. Ben 1.70'im ben. 1.68'im. Ya ben bazen öyle bir şey oluyor ki pisboğazlık yapayım diyorum. Ya pisboğaz ne biliyor musun? Gofret diyorum. Bak gece programlarındasın. CNN'de. Sana ilginç bir şey anlatacağım. Bak gofret yedim mi? Bir de güzel oldu. Ha, işte budur ya. İki gofret yiyorum. Bir bakıyorum. Mümkün almışım.
1: Aa, o kadar
0: Çok
1: çabuk
0: çok
1: tepki
0: hızlı
1: veriyor
0: kilo. Evet, çok hızlı
1: vücudunuz
0: kilo
1: ha.
0: almıyor. Boy yok bizde. Onun için boyunuz yoksa şımarıklıklara girişmeyin.
1: Yemeyin.
0: Yani yemeyin.
1: Evet.
0: Bak.

0: Gene böyle evet.
1: Değil mi?
0: Bu da bir eksperiment, deneyim. İlk söylediklerinizi detone olursunuz ama söyleye söyleye söyleye söyleye. Benim bir iddiam var. Herkes şarkıcı olabilir.
1: Olabilir.
0: Evet. Experience is everything. Söylemekle ilgili
1: hocam
0: şey.
1: Peki şey.
0: Birisi.
1: Onu diyeceğim yani. Birisi. Sesin güzelliğini ne belirliyor?
0: Şöyle.
1: Ciğer kapasitesi mi, ses teli mi?
0: Ses teli. Tabii ciğer de önemli ama bunları kullanmayı öğreniyorsunuz. Hı hı. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Kimse ilk defa da söyleyemez. Ama şan dersi alın. Ondan sonra sesinizi kullanmayı öğrenin. Şöyle bir şey var. İki tip şeye bakıyorum ben. Bir, bazı insanlar doğuştan akciğeri ve ses teli vardır. Bazı insanların yoktur. Bazı insanlar eline tarağı alır küçükken söyler.

0: Bazı insanlar karga gibidir. Eğitile eğitile 25 yaşında söyler. Bugün olmadım mesela. Ayşe Hatun Anal çıkmadım mesela. İyi ya da kötü. Yani bakın.
1: Doğru.
0: Olmuş. Artık zaten yapay zeka olduğu için şu anda verin sesinizi karga gibi oluyor bir şeyler. Artık şey bitti. Yapay zeka çıktı. Bu yetenek olayı bitti.
1: Doğru evet. Evet. Ben artık görüntüleri de ayırt edemiyorum. Evet, yapay yani. Zeka mı görüntü, gerçek görüntü mü, şarkı yapay zeka mı diye.
0: Ben bazen bakıyorum mesela karga sesliler var. Onlar bile söylüyor. Sen neden söyleyemiyorsun? Nilüfer. Evet. Patlat artık bir kaset artık.
1: Bir albümüm olması lazım. Bu yaştan sonra.
0: Nilüfer zamanına seneye albümle başlıyorsun.
1: Tamam.
0: Ben de şey yapıyorum. Vokal arkada.
1: Harika bir ikili oluruz hocam sizinle.
0: Buyurun.
1: Evet, çok soru gelmişti hocam. Birkaç tanesini daha size söyleyeyim. Gece 3-4 kere tuvalete kalkıyorum. Yaş aldıkça normal mi yoksa doktora mı görünmeliyim?
0: Erkek mi kadın mı bakmak lazım?
1: Kadın.
0: Evet tamam. Erkekse prostatın büyüyor demektir. Çünkü prostat büyüyünce içeride idrar kalıyor. Tam boşaltamıyorsun, bir daha doluyor. Tabii diyabet klasik gece çok kalkmanın sebebi. Kadınlarda bu urge inkontinans. Yani şöyle, kadınlarda pelvik taban şey olduğu için, zayıfladığı için şöyle bir sıkıntı oluşuyor. İdrarı tutamıyor kadınlar. Çünkü idrarın şeyi bozuluyor. Ne diyelim ona? İdrarın tutan vana, sfinkter bozuluyor. Bu sefer de mesane biraz dolduğu zaman buna da taşma deniyor. Taşma olmaya başlıyor. Bir de kadınlarda overactive bladder var. Yani aşırı hiperaktif mesane. Yani bu kadın ilaç kullanacak. İlaç kullanacak. Yani bir ilaçla geçer. Birkaç basit ilaç var. Antikolinerjik dediğimiz mesane kasılmasını önleyen. Ama onlar da biraz şeyi bozuyor. Alzheimer yapıyorlar.
1: Yani, ama uzun vadede.
0: Ama
1: belki.
0: Şöyle bir şey var. Eğer üretraya, yani idrar kanalına altına bir meç konup ya da teflon enjekte edilip birazcık açı verilirse bu idrar kaçırma bitiyor. Yani ben bu hastaya şöyle yapardım. Önce bir küçük i̇laç doz ilaç denen. Verirdim. Ha. Baktım olmuyor. Bir küçük
1: minik operasyon
0: yapardım. Bir teflon ya da meç enjeksiyonuyla bu iş olur.
1: Hocam benimle aynı tarafta olanlar var. Hocam erkekler maalesef estetiklerden çok hoşlanıyordu. En çok onlara bakıp onlarla evlenmeyi tercih ediyorlar diyor.
0: Ben mesela burnu yapmış bir kadını almam.
1: Yani aslını bildiğiniz için mi? Evet, size dolandırıcılık gibi
0: dudak dolgulu da almam yani kesinlikle.
1: Çok büyük konuşuyorsun.
0: Ben burnun içine bakıyorum mesela şey var mı diye. Zaten böyle kaydırak gibiyse zaten o belli. Bir de hafif böyle burnun içine bakarım ben. İz var mı şurasında diye. Yani benim için ameliyata. Benim için sıkıntıları söyleyeyim. Bir, burnu yapılıysa. İki, dudağı dolguluysa. Bir de ağzında köprü varsa.
1: Ama ne yapsın hocam? Görünen tedavi.
0: Köprü. İmplantta bir sıkıntı yok. Köprü varsa mümkün değil. Mümkün değil.
1: Ya hocam ne ilginç.
0: Bak ne diyorum, mümkün değil.
1: Köprü
0: tiksinti
1: değil.
0: Örtü geliyor bana.
1: Köprüyü de ilk defa duydum valla hocam. Ama bir tedavi o.
0: Görünen metal olmayacak ağzında.
1: Ha, metale karşı
0: evet,
1: şeyiniz.
0: Görünen metal olmayacak. Köprü.
1: Dişteli çünkü, de sevmezsiniz.
0: Dişteli de sevmem. Çünkü arkasında flora bozuluyor ve korkunç bir görüntü. Ben kaç tane yani date'den kaçtım. Görünce kaçtım, yemin ederim kaçtım.
1: Hemen bir soru.
0: Bir de şeyden tiksiniyorum. Eğer gerdirilme izi varsa. Yani şuradan gerdirilmiş ve şurada dikiş izi gözürsem. Mide bulansı oluyor bende.
1: Şimdi daha kulak arkasına falan.
0: Kulak arkasına bakıyorum ben. Bir de şuraya bakıyorum. Şurada yapılmış mı yani? Gerdirilip saçın altına sokulmuş. O da çok kötü benim için.
1: Hocam bunlar da şeyin yani teknoloji. Ama ben de şey.
0: Bir dakika, bazı insan mesela şeftaliden huy kapar ya. Bende de böyle bir şey var. Korkunç bir şey ya.
1: Natürel seviyorsunuz.
0: Ya ben eğer burun. Burun benim gözüme ilişirse bitti. Ona düşman kesiliyorum biliyor musun?
1: Ama hocam mesela burnu yapılıp çok böyle güzel ya, anlamda değişen çok.
0: Ya umurumda değil benim ya. Burnu yapılmışsa ben onu dolandırıcı olarak görüyorum. Bak burnun çok yamuk olur yaptırırsın. Yani gerçekten saçma sapan bir deformite.
1: Ama hocam makyaj da öyle aslında.
0: Abi bak şimdi.
1: Makyajda da yani bir şey sana söyleyeyim mi? Bambaşka biri çıkıyor
0: tamam
1: altında.
0: Tamam da şu burnun şu kaydırak gibi oluyor ya ben sinek buradan otursa hop hop. Fırlar buradan. O ne öyle ya? Bir de şöyle bir herkesin burnunun içi gözüküyor ya. Bir de burnu daraltanlar var. Nefes alamayanlar şöyle. Şu burun uçları yani burun delikleri yok. Yani şöyle nazana bir konuşma. Böyle korkunç bunlar.
1: Ya bir de herkesin mükemmel olmak zorunda değil değil mi?
0: Ben bebek olsam öyle bir surat istemezdim. Annemin suratını.

0: Çocuk olarak da sevmiyorsun evet. Sence sadece partner düşünsene. Olarak değil.
1: Yani hayır çocuğu emziriyorsun ve hep annen hep burnunu görüyorsun. Hı-hı. Korkunç bir burun yapılmış. Dudakları şöyle ördek.
0: Allah'tan birazcık şimdi doğala doğru bir yeni trend başladı.
1: Dönmez onlar. Onları enjekte ettirirler ona. Ona ördek gibi gezinir onlar. Var onlardan. Onlar hasta şizofreni bence onlar. Yani dudağının dolgu miktarı arttıkça şizofreni ve borderline'lik artıyor. Ben insanda iki şeye bakarım. Bir dövme sayısına. Hı-hı. Dövmelerin.
0: Aa, o böyle şey tabii. Gibi çorap söküğü gibi geliyormuş
1: tabii, o
0: hocam.
1: O borderline kişilik bence özelliğidir. Borderline hı-hı. Karakteri işte histrionik falan narsist. Bir de piercing sayısına ve hı-hı. Yerlerine. Hı-hı. Kulakta çok önemli değil. 3-4 tane. Ondan sonra eğer yerleri artıyorsa ben mesela bazen birisi geliyor. Kaç piercingin var diyorum. 16 diyor. E buralar belli 8 tane. Öbür 8 nerede? Hı-hı. Hayal gücünüzü kullanın. Ya HIV pozitiftir. Ya hepatit C pozitiftir. HPV zaten pozitif. Onu biliyorum zaten. Bir de seksüel transmitted disease'i vardır. Ben ona 26 yıllık doktorum. Ben neler gördüm hayatımda. Onun için ben yaklaşan cinsel yola bulaşan hastalığı gözünden bilirim mi? Kapıdan biliyorum ben nasıl geleceğini. Hı hı. O zaman bunlar da işte risk kriterleridir.
0: Evet, dövme sayısı da önemli diyorsunuz.
1: Tabii ki.
0: Bir yaptırmaya başlayınca çünkü ben tek dövmeyle kalan da ya, pek görmedim yani.
1: Boş boş şeyler ya. İnsan kendi vücuduna zarar mı verir? Hadi bir tane şöyle yaptırdım bir tane böyle hadi anlarım onları.
0: Minicik
1: hadi,
0: bir sembol.
1: Hadi bir tane
0: belki,
1: yaptırmış evet. Hadi. Ama bu geçelim.
0: Peki o zaman bir soru daha geleyim. Son zamanlarda isimleri unutuyorum. Eşim Alzheimer başlıyor diye korkutuyor. Bu normal mi?
1: Doğru söylüyor. Yani Alzheimer başlıyor. Riski artıyor ya başlamıyor ama bu şöyle bir şey. Normal bir insanın Alzheimer riskine bakarak şunu söyleyebilirim. En az 5 kat 10 kat artıyor. Yani gün içinde isimleri unutmanız. Bu şöyle isimleri unutman ama bunlar hani şey isimler değil. Mesela Müzeyyen Sener'in ismi değil bu. Mesela torununuzun ismi.
0: Çok ondan yakınların sonra,
1: tabii,
0: isimleri.
1: Çok mesela yakın. Ha. Mesela bakkalın ismi. Berberinizin ismi. Kaç yıldan beri gidiyorsunuz? Ya? Bizim berberimiz neydi? Bunlar çok tehlikeli. Bir de şu çok tehlikeli. Ben öğlen ne yedim? Mesela saat 5 akşam üzeri.
0: Onu ben de unutuyorum biraz.
1: Aa çok tehlikeli bir şey.
0: Öyle mi?
1: Bunun adı MCI. Mild Cognitive Impairment. Yani hafif dereceli Alzheimer demek. Bu hastamızın hemen kilo vermesi. İnsülin direncini yok etmesi. D vitamin düzeylerine dikkat etmesi ama onunla çok şey olmuyor. B12 çok şey yarıyor. Kesinlikle ben net. Mesela ben kendime yapıyorum arada B12.
0: Şey, B12 çok ilginç.
1: Şöyle B12'nin mesela sınırı diyelim ki 200'de 300 mü? Hı hı. 200'e gelse bile unutkanlık yapıyor. Yani özellikle 50-60 yaşından sonra. Yani normalin 6 bile olsa unutturuyor insana. Onun için ben size şunu söyleyeyim. 60 yaşından sonra kendinize B12 yapın. Yılda kaç defa yapın? Yılda 4 defa yapın. Hı hı. 4-5 ampul.
0: B12 için mi diyorlardı hocam böbreklerde birikme yapıyor?
1: Yani B12 vücutta gibi... depolanır. Hı hı. Hem böbrekte hem de karaciğerde. Ama şöyle bir şey var. B12 emilimi bozuluyor. Özellikle şu metformin, bizim o diyabet ilacı, B12 emilimini bozuyor. Bir de vejeteryanlarda B12 eksikliği oluyor ne yazık ki. Onun için eğer katı bir vejeteryansanız, hani hocam ben balık da yemiyorum, yumurta yemiyorum diyorsanız B12 yaptırın kendinize. Yani ben böyle hastalara B12 ampul yaptırıyorum ilk önce. Ondan sonra insülin direncini yenip mutlaka egzersiz yaptırıyorum. Bunlara dikkat ediyorum. Bir de Stikolin veriyorum. Hı hı. Stikolin de çok iyi geliyor. Yüksek doz kolin gerçekten hafızayı güçlendiriyor. Dikkat etmezlerse Alzheimer'a doğru gidiyorlar.
0: Evet, Japonlar çok kullanıyorlar
1: evet, kolini. Kolin çünkü en çok balıkta var. Bir de yumurta var ama.
0: Kabuğunu bugün, mu yiyeceğiz yumurtanın değil mi?
1: Sarısında var.
0: Ha, sarısında evet. Mı?
1: Ha. Yumurta sarısı da günde 5-6 tane yemek gerekiyor. Bu kadar 5-6 yumurta iyi bir şey değil. Çünkü kolesterol alıyorsunuz. Yumurta günde 2 iyi. Geçmemek tavsiye edilir.
0: 2 yani, mi? 2 en ideal sayı.
1: Evet 2 iyi. Yani ikiyi geçecekseniz de sarısını atın.
0: Hı hı. Evet. Zaten mesela sporcular öyle yapıyor. Evet. Tek sarı, üç beyaz
1: mesela ben
0: gibi.
1: Mesela ben günde 3 tane yediğim oluyor ama yani bir gün yiyip bir gün yememek lazım. Yani günde yine 2'ye kalibre edin. Çocuklarınızı 2'yi geçmeyin. Hı hı. Erken damar sertliği yapıyor yumurta. Bence yumurta şöyle. Yumurta hayattaki en iyi protein ama hani böyle 8 yumurta, 10 yumurta böyle menemenler falan iyi alışkanlıklar değil. Onu da söyleyeyim. Haftada bir hakkınız var cumartesi günleri. Mesela hiç yemeği yemeyin 4 tane 5 tane yiyin. Ama hı hı. Her gün 3 yumurta yemeyin.
0: Evet, evet. Her şeyin zaten fazlası var. Evet. Şey, yulaf seviyor musunuz?
1: Yiyorum. Yulaf özellikle yoğurtla karıştırıp yiyorum. Çünkü

0: Kristoff'un en önemli özelliği bir, emilimi geciktiriyor. Lifli. Ondan sonra şeker hastalarını öneriyorum ben. Bir de kolesterol yüksekleri öneriyorum. Çünkü emilimi yavaşlatıyor. Bir de içinde beta glukan var. Beta glukan da bağışıklığı gerçekten güçlendiriyor.
1: Mesela dünya üzerinde böyle 100 yaşının üzerinde yaşamış kişilerin hep işte ne yaptıklarıyla ilgili araştırmalar yapılıyor ya. Benim onlarda dikkat ettiğim çoğunun sabah yulaf lapası yiyor olması mesela.
0: Yulaf, evet.
1: Yani kahvaltı alışkanlıklarında hep yulaf
0: lapası var. Bir de şey yulaf yiyin, yani mısır gevreği değil de yani
1: saf
0: yulaf, bir de kavrulmamış yulaf, pişirilmemiş yulaf yiyin. Bir de ben yulafta şunu seviyorum. Yulaf biraz beklediği zaman bir keşke kokusu geliyor.
1: Ha.
0: Hani belki ferment oluyor ya.
1: Evet.
0: Keşkek de bizim öyledir. Dövle dövle dövle dövle fermente olur. Bir de akşam bekletiliyor buğday. O keşkek çok lezzetli bir tada ulaşıyor. Onun için ben yoğurtla biraz yapıyorum. Bir yarım saat bekletiyorum. Hakikaten yarım saatten fermente oluyor, biliyor musun? Ha, hemen.
1: Çok enteresan.
0: Ve
1: maya gibi.
0: Harika bir koku gelişiyor. Hani mayalıyor hemen kendini. Seviyorum.
1: Evet. Aslında güzel ve çok yaygın bir soru gelmiş. Eşim telefonunu elinden bırak, gözlerim bozulacak diyor. Telefon gerçekten gözü bozar mı?
0: Telefon gözü bozmayı bırakın. Çocuklarda bütün dünya gelecekte miyop olacak. Yani herkes yakını iyi görecek, uzağı göremeyecek. Bu Japonya'da bu ve Çin'de çocukların hastalığı oldu. Yani çocuklar artık 3 yaşından itibaren miyop oluyorlar. Onun için şimdi yeni göz damlaları çıkıyor. Yani yakına bile baksanız, normalde yakına baktığınız zaman şöyle oluyor. Lens bombeleşiyor yakını, kırıcılığı arttırmak için, ama gözün bir kası var. O kos çok çalıştığı için bir süre sonra spazm gelişiyor. Ve siz yakına bakmasanız bile spazm devam ediyor. Bu sefer yakını herkes iyi görecek, gelecekte uzağı göremeyecek. Yani şöyle bir şey yazabilirsiniz. Gelecekte herkes miyop olacak. Onun için göz damlaları geliştirildi. Çok seyreltik atropin damlatılıyor göze. 0.0002'lik, yani 10.000'de 2'lik atropin damlaları çıktı şimdi. Gözüne damlatıyorsun çocuğun.
1: 8-10 saat kalıyor değil mi?
0: Kalıyor gözünde. 24 saat kalıyor ama.
1: Öyle mi?
0: Ama onun da glokom riski var küçük. Ama şöyle, gelecekte miyop olmamak için bu damlalar Çin'de yaygınlaştı. Buna miyopi damlaları deniyor. Küçüklükte itibaren kullanırsanız miyopi önlüyor.
1: Herhalde ileride birçok hastalığın böyle önden tedavisi ve
0: ama
1: gelecek mi
0: hocam? Ama çocuklar gelecekte miyop olacak herkes. Yani şunu hiç unutmayın. Herkes gelecekte miyop olacak. Yani yakını görecek, uzağı göremeyecek. Telefona bakmaktan.
1: O zaman yeni böyle yeni hastalıklar gelecek.
0: Yeni hastalık miyop.
1: Yani teknolojiye bağlı.
0: Ya şunu söyleyeyim. Gelecekte bütün çocukların gözü miyop olacak. Ve herkes gözlük takacak ya da çizdirecek.
1: Şimdi de mesela hocam değil mi? Vücut ne enteresan. Böyle yaşı algılıyor gibi. 40-42 arasında bir sabah uyanıyorsun, gözüne krem kaçmış gibi yakıtı göremiyorsun. Yani mesela bende öyle gelişti.
0: Evet.
1: Yani
0: o yaşlanmaya bağlı. Gözün kırıcılığı. Evet. Presbiyopya.
1: Hocam bugün bana vallahi böyle çok kötü davranıyor. Niye öyle
0: ama
1: geldin
0: hocam? Miyopların
1: bir
0: iyiliği
1: ya?
0: Var. Miyopların iyiliği, yani yakına bakan nesil yaşlanınca yakını görmeye devam edecek. Yani bu nesil, Z kuşağı, presbiyopi dediğimiz 40 yaşından sonraki lensin kırıcılığın azalmasına bağlı yakını görememe olmayacak bu nesil.
1: Katarakt da olmama ihtimali de olacak mı?
0: Katarakt
1: artacak. Var mı?
0: Artacak. Katarakt, çünkü beyaz ışık katarakt yapar. Mesela bütün kaynak ustaları kataraktır. Bir de şeyler de katarakt yapıyor, ultraviyole. Onun için köylüler, yani tarlada çalışanlar, çok beyaz ışığa maruz kalanlar, spikerler, yukarıda tavanda beyaz ışık olduğu için çok tabletle oynayanlar, bir de şey ustaları, kaynak ustaları, bir de maytap yakanlar.
1: Aa.
0: Bu şeyler var ya, kafelerde çalışan gençler.
1: Evet, evet.
0: Onlar katarak oluyorlar o beyaz ışıktan,
1: sürekli denk gelmekten.
0: Evet, evet.
1: Söz hazır ışıklara gelmişken, şimdi kırmızı ışıklar çok popüler ya hocam, bir tam yüz maskeleri var, bir şimdi yeni bir gözlükler çıkmış şöyle göz altını tedavi etmek için falan. İnanıyor musunuz o red light'lara, kırmızı ışıklara?
0: Onlar hikaye.
1: Hiç mi?
0: Boş iş. Ama göz içi lensler harika. Şimdi göz içi lensler çıktı. Katarakta
1: evet.
0: Kullandığımız.
1: Aha.
0: Uzağı da yakını da harika görüyorsun. Onu millet şey olsun ya, taktırıyor artık ünlüler.
1: Ben aslında şey için, daha çok böyle longevity ve genç kalmak için olanından bahsediyordum. Hani gözü iyileştirmek için değil de.
0: Ha, mesela şöyle. Önce şunu söyleyeyim, mesela 50 yaşından sonra göz içi lensler çok iyi. Uzağı yakında görüyorsun bir. Ama bu red light olayı, bu ışıkla olsaydı.
1: Cilt kalitesini de mi arttırmasın
0: hocam? Tabii yani, evet yani.

0: Şöyle ultraviyoleyi önlemek lazım. Ultraviyole insan yaşlandırıyor. Özellikle yani ya ultraviyole nasıl bir şey biliyor musun? Bir yandan D vitamini yaptırıyor, tamam mı? Bir yandan mikrobu kırıyor ultraviyole C. Bir yandan da yaşlandırıyor. Yani bu ultraviyoleyi almak zorundayız. Ama bu gidip plajda 12'de güneş en tepedeyken altında tavuk gibi kızarmak değil. O saçmalık. Ama ultraviyole yemeniz gerekiyor. Ultraviyole camın arkasından da olmuyor.
1: Evde
0: Yani
1: oturayım işte nasıl
0: olmuyor.
1: olsa güneş geliyor mu?
0: Gideceksin yani bence en iyi güneş akşamüstü saat 16-17 güneşi. O güneş yememiz gerekiyor. Ama güneş de bir yandan da tabii deri kanseri yapıyor. Onun için erkeklere şurada yapıyor. Şurası açık kalıyor ya. Ense mesela amele yanı deniyor ya. Onun için erkeklerde malignum sırtta olur. Kadınlar da mini tek giydiği için bacaklarda oluyor. Yani
1: Nereden
0: ben
1: çok maruz
0: kanserleri tabii.
1: kalıyoruz aslında.
0: Yani ama günde en az 2 saat yani 1,5 saat güneş maruziyeti lazım. Yani kollar, yüz. Mesela çocuklarınıza kısa pantolon giydirin. Şöyle bir şey. Bir kadının ya da erkeğin pik kemik kitlesi ergenliğe kadar oluşuyor. O da yoğurt, kalsiyum ve D vitamini. O da güneşle oluşuyor. Onun çocuklara kısa pantolon giydirmek lazım. Yani çocuklara kısa pantolon iyi bir şey.
1: Evet, yani o artık çocuk yetiştirenlerin de kafası karıştı ya bu yoğurt süt mevzusuna. Bir uzmanlar çıkıyor diyor ki işte süt hiç vücut için yapılmış bir şey değil. Yoğurt
0: Ha
1: da
0: canım
1: yemesinler, süt de
0: şöyle
1: içmesinler.
0: süt erişkin için hikaye. 2 yaşından sonra da hikaye. Yani çünkü sütün %98'i su. Ya yani besleyici bir şey değil yani. Siz sütle çocuğa protein veremezsiniz. Karnı doyar. Onun için konsantre süt vermeniz lazım. O da yoğurt ve peynir. Onu demek istiyoruz. Yoksa süt kötü bir şey değil. Süt boy da uzatır. Ben veriyorum mesela şeylere, çocuklara. Ama süt bir protein karşılama aracı değil.
1: Protein karşılama aracı en iyi gene et mi? Kırmızı et mi
0: Yok canım
1: hocam?
0: şey yumurta. Et, ondan balık, yoğurt, peynir. Sütün sıkıntısı şu. Çocuk içiyor. Sütü doyuyor. Bu sefer yemek yemiyor. Mesela sütle büyüyen çocukların en büyük sıkıntısı bu olur. Boy kısa. Ne alaka hocam boyu uzatıyor dedin. Sıkıntı şu. Tek başına süt veriyorsanız çocuk malnütrisyon yani yeterli besini alamaz. Süt şöyle iyi. Yedirip içireceksin. Bir bardaksa süt
1: Ek
0: içireceksin.
1: vereceksin.
0: Onun içindeki büyüme faktörleri çocuğu bu sefer sen çocuğu yumurtasını yedirmişsin, balığını yedirmişsin, tavuğunu yedirmişsin. Bir bardakta süt eklersen boyu 10 santim daha uzun olur. Ama tek başına süt boyu kısalığı yapıyor. Çünkü çocuk yeteri kadar besini alamıyor. Çünkü su, süt sudur. Bir de şu anda satılan sütlerin yarısı sudur. Ya su koyuluyor onlar işte.
1: Doğru. Veganlık çok yaygınlaştı hocam. Özellikle yeni jenerasyonda. Tehlikeli buluyor musunuz? Hani belgeseller var. Gladyatörler bile
0: Hocam
1: vegandı dendi.
0: vegan çok sağlıklı bir beslenme sistemi
1: Aa,
0: tabii.
1: hiç böyle bir şey demenizi beklemiyordum.
0: Tabii. Vegan sadece çocuklara yapılmamalı. B12 eksikliği olur. Onun dışında
1: Peki
0: vegan
1: yetişkinler mesela
0: hiçbir
1: et
0: sorun çık.
1: yemediklerinde B12 kansızlık olmaz mı hocam?
0: Ya şöyle B12 depoları 10 yıl yeter.
1: Bir de alıyorlar galiba
0: Evet.
1: takviye değil
0: Evet.
1: mi? B12
0: Ya
1: takviyesi.
0: şöyle eğer balık yiyorsanız ki o vejetaryen oluyor. Biraz katı vegan değilseniz hiçbir sorun yok. Bir şey size söyleyeyim mi? Balık yiyen veganlarda ömür çok uzundur. Bir balık yiyin ama. Onu aşmanız lazım. Yumurta yemeyebilirsiniz. Yumurta bir numara yok. Ama vegan artı balık uzun ömür. Keşke olabilsin.
1: Aslında bir nevi de Akdeniz diyeti gibi de oluyor değil mi?
0: Bravo
1: Çok
0: sana.
1: yakın oluyor
0: Evet
1: ona
0: yani
1: çünkü
0: cevizli,
1: hep sıvı
0: peynirli,
1: yağ.
0: ondan sonra sıvı yağlı, yoğurtlu. Yani yoğurt yiyeceksin.
1: Evet, veganlar onu da yemiyorlar mesela. Aslında vejetaryen gibi,
0: Bir şey sana
1: hafifletilmiş
0: söyleyeyim
1: bir
0: mi? Yoğurt da
1: vejetaryen gibi.
0: yenmeyebilir ama balık yenmeyebilir. Ya benim sıkıntım ne biliyor musun? Vegan artı balık yiyorsanız çok iyi yerdesiniz demek.
1: Aslında doğru sizin beslenme
0: Tabii canım.
1: tarifiniz.
0: Mesela ben eti çıkarsam daha uzun yaşarım hayatımda. Yani kırmızı eti çıkarmam lazım. Ben çok seviyorum. Bir hastalık bende ama. Yani o lezzete alışmışım. Ya çıkaramıyorum mesela. Tavuğu da çıkaramıyorum. Mesela tavukla kırmızı eti çıkarsam iyi.
1: Evet, ben tavuğu çok sevmeme rağmen çok hormonlu olduğuna
0: Hormon yok
1: inandığım için.
0: tavukta.
1: Öyle mi?
0: O yanlış bir bilgi.
1: Onu da düzeltelim o zaman. Bu önemli bir
0: Düzeltelim.
1: şey.
0: Hormonlar tavukta hormon yok. Tavukta protein çok. Tavukta aşırı protein olduğu için çok proteini besleniyorlar. Ondan gelişiyor zaten. Çok protein de endokrin bezleri bozuyor. Mesela tiroidi bozuyor.

0: böbrek üstü bezini bozuyor. Yani oradaki sıkıntı aşırı proteinden. Ama aşırı proteinli bir mesleğiniz varsa, mesela bodycisiniz ya da
1: Zaten
0: kasla
1: sporculara
0: uğraşan,
1: hep tavuk
0: ona
1: önerirler.
0: çok iyi yarar. Yani ama senin vücudunda bir sıkıntı var. Biz vücudumuz proteini depolamıyor ve atmak zorunda. Onun için idrarla atmak için de karaciğerden geçmek zorunda. Bu sefer karaciğeri yağlıyor ve bozuyorsunuz. Ama kasla ilgili mesleğiniz varsa yarar. O zaman bodyciyseniz yarar. Ama bizim gibi insanlara tavuk yaramaz. Bizim böbrek üstü bezini bozar. Kadınlarda overi bozuyor. Erkekler testisi bozuyor. Onun için kadınlarda kıllanma yapıyor. Erkeklerde meme yapıyor hemen. Ama gerçekten de kaslı bir mesleğiniz
1: İşte
0: varsa
1: o
0: değil.
1: hani kadın tipi meme büyümesi yapmasını hormonlu olmasına hep bağlıyorduk.
0: Hayır.
1: O doğru değil
0: Protein
1: o
0: olduğu için.
1: zaman.
0: Aşırı protein. Onun için eğer çok tavuk yiyip bir de egzersiz yapıyorsanız mükemmel vücuda sahip olursunuz. Haşlama tavuk ve egzersiz mükemmeldir. Yani spor yapıyorsunuz bir de haşlama tavuk yiyorsunuz çok iyi.
1: Bitki çayı içiyor musunuz hocam hiç?
0: Bitki çayı en iyi bitki çayı green tea.
1: Yeşil
0: Yeşil çay.
1: çay.
0: Ben Türkiye'de bu siyah çay hiç haz etmiyorum. Fırınlanmış çünkü. Kömür.
1: Yani aslında yeşil çayın daha fazla
0: Ya
1: kömür haline getirilmiş hali
0: yeşil
1: diyorsunuz.
0: çayı fırına koymuşsun kömür yapmış. O kömürü içiyorsun sen tavşan kanı diye. Çok yanlış bir şey esas.
1: Ama bizim kültürümüzde de çok var.
0: Türkiye'deki siyah çaylar yeşil çaya dönmeli. Canım, ta kültürümüzde şeyde değiliz artık yani.
1: Tabii ki canım.
0: Net bir bilgi var.
1: Artık çok var biz bu sofralarımızda.
0: Kavrulmuş kahve, kavrulmuş çay kanser yapıyor. Bilin bu. Mide kanseri, bir de akciğer yapıyor. Mesela çay, kahve, sigara. Çok
1: Kalsın.
0: iyi kanser üçlüsü. Yani. 20 bardak içen.
1: Tabii.
0: 10 bardak içen.
1: Onu bir de şekerli içen de var.
0: Ben şeyi bıraktım, attım şeyi. Yani siyah çay alışkanlığını bırakmaya başladım. İçmiyorum artık. Sadece yayınlarda önüme gelince belki. Green tea başka.
1: Bir de şimdi bir maça çılgınlığı var ama o da zaten yeşil çayın toz haline
0: Evet, toz
1: getirilmişi
0: hali.
1: değil
0: Maça
1: mi?
0: kötü bir şey değil. Pahalı ya. Ben maça eleştiriyorum bazen. Ama hepsinin içinde epigallo kateşim var. Çok iyi.
1: Bana da mesela maçanın tadı, maçalı bütün o içeceklerin tadı kına gibi geliyor. Böyle
0: İşte
1: kına tadı
0: beyaz çay
1: alıyorum.
0: var. Yine aynı epigallo kateşinden ünlü. Yanmamış çay olsun ne olursa olsun. Bence ıhlamur
1: Isırgan
0: ya da
1: belki.
0: bizim ada çayı siyah çayına daha iyi.
1: Ada çayı östrojen de içeriyor değil mi
0: Tabii.
1: hocam?
0: Evet. Fitoöstrojen, ada çayı ondan sonra.
1: Özellikle menopoza girmiş kadınlara
0: Evet.
1: hep
0: Aynen öyle.
1: öneriyorlardı
0: Şey gibi olur. Rezene
1: fitoterapistler.
0: gibi. Rezene de fitoöstrojen çoktur. Süt de yaptırır. Memeyi de büyütür rezene. Tabii. Fitoöstrojen. Mesela en iyi meme büyütme metodu rezene ile şey. Ada çayı.
1: Bir arada
0: Tabii
1: kullanıldığını.
0: yok sabah birini
1: Peki
0: içersin. Öğlen birini içersin.
1: potansiyel bir meme kanseri varsa tetikler mi?
0: Yok o kadar içinde yok ya. Ama bakarsan soya da öyle. Yani soya da çok var içinde fitoöstrojen. Mesela o soya filizleri
1: Tofular.
0: var ya
1: Evet.
0: onları yiyor millet. O çok içinde fitoöstrojen vardır. Hatta şöyle bir şehir efsanesi vardı. Çok soya yiyen kadınlara çok meme kanseri olur diye. Yani bir miktar doğru ama hani o kadar değil. Onun için günde 1 kilo soya yemen lazım. O kadar korkmayın canım kolay bir şey olmaz.
1: Evet, bizde zaten o kadar bir soya
0: Hayır, o
1: kültürü de
0: kadar.
1: yok.
0: Soya kültürümüz yok. Ben Türkiye'deki en büyük sıkıntı benim şey. Bu siyah çay ne yapılmalı yani buna bir çok çay içiliyor. Yani bir işin bir çıkacak oradan işte Türkiye'de çay. Hayır
1: Evet.
0: çay etkili ya çay. Özellikle
1: Hem ekonomisi çok fazla
0: çok
1: ülkemizde.
0: fazla. Bir de en mesela geçenlerde çok güzel bir çalışma vardı. Mesela kahve kanser önlüyor. Ama kalın bağırsak kanserini önlüyor. Karaciğer önlüyor. Ama akciğer arttırıyor.
1: Her türlü
0: Kahve.
1: kahve mi
0: Tabii
1: hocam?
0: yanmış çünkü.
1: Türk kahvesi
0: E
1: değil mi?
0: tabii
1: Tabii
0: yanmış.
1: kavrulmuş değil mi Türk
0: 800'de
1: kahvesi de?
0: 700. Bir de kavrulmuş. Zaten kavruluyor bir yeşilken. Bir de ya yaparken de cezvenin içinde bir daha kavuruyorsun. Bu çok kötü. Çifte kavrulmuş. Hiç iyi bir şey değil.
1: Çekirdek kahvelerde öyle mi hocam? Yani en sağlıklı kahve ne?
0: Yeşil
1: Yeşil
0: kahve.
1: kahve mi içeceğiz?
0: Yani kavrulmamış.
1: Ama o da lezzetli değil
0: Değil.
1: herhalde, değil mi? Yani
0: Değil.
1: kahve gibi değil.
0: Tabii aroması yok. Ama yan.
1: Vallahi ne yiyeceğiz, ne içeceğiz
0: Yani
1: biz de
0: şimdi şöyle bir şey.
1: şaşırdık.
0: Ya bunu söyle. Aroma korkuyorsun da o da içinde karamel vardı. Kahve de aynı şey.
1: Karamelize edilmiş oluyor aslında.
0: Yani
1: Vallahi keyif aldım.
0: karamelize olan her şey çok zararlı.
1: Evet. Hocam çok izleyicimiz lip ay söyleyemedim. Lip

0: Dem sormuş. Lipo. Niye söyleyemedim
1: ya? Lipödem, lipödem obezite ya. Yani obeziteye geçireceksin.
0: Ama hocam bazen mesela üst bedeni çok ince olup altında lipödem sorunu olanlar
1: yani
0: da var.
1: Yağ. Ona egzersiz vereceksin. Bir de diyabet ilaçları da iyi geliyor. Metformin de iyi geliyor. Bu saydığım ilaçlar var. Dapagliflozin, empagliflozin. Glikoz ürü yaptıran yani. Şekeri idrarla attığı ilaçlar çok iyi geliyor. Spironolakton var. O da iyi geliyor. Ben küçük doz diüretik veriyorum. Yani idrar söktürücü. Bir de yağdaki iltihabı azaltmak için de metformin veriyorum yani. Şey de iyi geliyor. GLP iğneleri. Bu zayıflama iğneleri de iyi geliyor.
0: Evet. Yani o konuda da herkes ikiye ayrılıyor, hatta üçe ayrılıyor.
1: Ben veriyorum yani, sonuçta 100 kilo üstüne yazıyorum.
0: Yani kilolu olmak aslında şunu anlıyorum, her şeyden daha tehlikeli.
1: Tabii yani 80-90 kilo ya şımarıklık ama 100 kilo üstü verilmeli yani. Özellikle ilk kaybı 6-7 kilo verdilmesi büyük bir motivasyon sağlıyor.
0: Evet, o çok doğru bir şey. Nodülleri sormuşlar hocam, tekrarlayan büyüyen nodül kanserojen midir diye.
1: Tiroid nodüllerinde 14 milimetre sınırdır. Yani 1,5 santime kadar bir şey olmaz. İnce ince aspirasyon yaptırın. Beynin gelirse takip ettirin. Ama 2 santim üzeri tiroidi çıkarttırıyorum ben. Yani düz cümle şu. 2 santimin altı biyopsi, iğne biyopsisi. Beyninse dursun, malinse çıkart. 2 santimin üstü hiç biyopsiye gerek yok, çıkart gitsin.
0: Hemen soruyorum hocam.
1: Bizim eskiden mesela şeyciler öyle yapardı. Ya eskiden iyiydi ya. Eskiden doktorluk çok iyiydi. Şimdi böyle saçma bir doktorluk çıktı. Para tuzağı doktorluk diyorum böyle. Her şeye müdahale etme, saçma sapan ilaçlar. Hasta bazlı. Yani müşteri veli nimetimizdir doktorluğu. Var bu yani.
0: Yani evet. O da var. Çok iyi doktorlar da var. Yani herkes aynı.
1: Vicdanlı doktor mu? Vicdanlı doktor. Bir doktor muayenehanesi yoksa vicdanlıdır. Devlet hastanesindeki vicdanlıdır. Ama bu iş muayenehaneye girdi mi...
0: Ticarete dökülmemesi.
1: Evet, muayenehane çok iyiler var.
0: Tabii ki bu da bir meslek
1: var.
0: Yani.
1: Bir şey sana söyleyeyim mi? Bizim mesleğin yarısı iyidir. %50'si bak. Yarısı da...
0: Her meslekte var aslında. Bizim
1: bir şey sana söyleyeyim
0: mi?
1: Bir doktor... Bu bizim doktorluk gibi meslek, öğretmenlik gibi mesleklerde para bozuyor işi. Bunu bil. Her meslek deyip durma sen de ben. Öğretmenlik de öyle mesela. Yani gerçekten çok iyi öğretmenler var. Hani özel ders veren falan ama para girdi mi mesela bugün benim lisedeki biyoloji öğretmenim yerimi kimse tutmaz yani. Yani bir şeyler öğretmek için çırpınan. Para bir yerde böyle şey yapıyor bir işi. İstismarı sokuyor.
0: Etiği mi etkiliyor birazcık, evet. Da? Evet, işte parasız da olmuyor hocam. Para olunca da o kişiliğini tamam. Korumak
1: onun
0: çok zor.
1: Doktorunuzu iyi seçin yani, böyle çok paracı insanlara gitmeyin. Mesela gittiniz bir ameliyat sordunuz. 2 milyon. 2 milyon bir ameliyat olmaz. Çok pahalı. Ama gittiniz mesela büyük bir ameliyat 300 bin lira. Onlar olur. Bak onlara şeyim mesela, büyük bir ameliyat. Ama mesela bir afaki rakamlarda bir istismar var demektir.
0: Biraz düşünün.
1: Kimse onu kuş konduramaz. Öyle bir dünya yok yani. Bir de bizim millette oluyor böyle. Çünkü pahalı olan şey iyidir. Plasebo etkisi. Yanlış.
0: O hiçbir zaman öyle olmuyor vallahi. Kıyafette de olmuyor. Kozmetik üründe de olmuyor. Bazen çok basit bir krem hepsinden tabii daha canım, etkili evet. Olabiliyor.
1: Ben hep söylerim. Arap sabunu.
0: Hint yağı hocam mesela
1: bak,
0: ya.
1: Arap sabunu en iyi temizlik malzemesidir. Bir. Hint yağı mesela. Çok doğru söylüyorsun.
0: Evet, Hint yağı gerçekten yani.
1: Hindistan cevizi yağı.
0: Ay o.
1: Her şey iyi gelir.
0: Onu
1: kafana sür, yüzüne sür.
0: Tenine sür.
1: Çok iyi. Mesela bazen kadınlar geliyor bana. Hocam çatlak olmasın ne süreyim? Ya Hindistan cevizi yağı sürdüm.
0: Zaten birçok kozmetik ürününün Hindistan de bazı cevizi. Hindistan tabii, cevizi tabii. Yağı aslında.
1: Bütün kozmetik ürünlerde iki şey vardır. Biri kafein. Aha. Biri bu. Kafeinli kahve. Mesela kahvenin telvesine Hindistan cevizi yağını karıştırır. En iyi selülit ilacı.
0: Aa. Evet. Göz altına da mesela olur. Böyle şişkin gözleri.
1: Vazelin de olur. Vazelin kahve ikilisi. Vazelin alın. Kahveyle karıştırın. Telvesiyle sürün.
0: Ah hocamdan ne güzel bugün hayır, kozmetik yani, tariflerine para, geldi.
1: Hayır, bütün kozmetik ürünlerinde şey var. Kafein var. Kafein ne yapıyor? Damarlanmayı arttırıyor. Ve antioksidan olduğu için kafeik asit var. O şiş görünümü önlüyor. Bir de diüretik etkisi var. Sonra gidip para veriyorsun.
0: Anne onu da birazcık hani nanoteknolojiyle daha alt katmanları hepsi, işliyor diye şey yapıyoruz ama hepsi dışarıdan sürülen.
1: Vazelin de nanoteknolojiye bakarsan. Mesela zeytinyağı da öyle. Zeytinyağı ile kahveyi karıştırdığın sürün aynı etki yapar.
0: Evet,
1: ama zeytinyağı asitli

0: olduğu için yakar. Sıfır asitli yapacaksınız. Çünkü zeytinyağı pH düşükse yakar cildinizi. Onun için sıfır asit.
1: Hatta bazen böyle ekmeğinizi zeytinyağı bandığınızda bayağı böyle
0: Ya,
1: acı
0: acı
1: biber
0: tabii
1: gibi bir
0: işte
1: yanma.
0: o asitli. Özellikle şey mesela olur mesela sıfır asitliler var mesela. Sıfır asit şey salataya ektiklerinizi yapın. Salataya koyduğunuz yüzünüze de olur. Ama öbür türlü genginizi yakıyorsa cildiniz de yakar
1: Cildinizi de
0: yani.
1: söküp
0: Mesela en
1: atacaksınız.
0: basit mesela A vitamini mesela. A vitamini nimettir mesela. A vitamini cilde sürün.
1: Evet, zaten şu an mesela çok popüler olan
0: Hepsinde A vitamini
1: içerik
0: var.
1: olarak söyleyeceğim, kesmenize gerek yok. Hani retinol kullanıyor kadınlar. Retinol aslında overdose bir, yani yüksek dozda bir A vitamini değil mi?
0: İzotiretiyonin yani yüze sürülenler tiretiyonindir. Ama ona bakarsan da en çok A vitamini de şeydir mesela hani havuçtur domatestir. Havuç domates cilde çok iyi gelir mesela hani.
1: Bir de tatlı patates de var
0: O da
1: galiba,
0: olur.
1: değil mi? O da turuncu. Şu an mesela çok popüler. Daha önce de
0: Ben severim
1: konuşmuştuk.
0: yerim.
1: Ben de mesela sofralarıma hiç eklemiyordum. Şu son bir senedir inanılmaz bir tatlı
0: Ama yurt
1: patates.
0: dışında mesela bizim patates yok orada. Onlar tatlı patates yiyor mesela. O hani hem Avrupa'nın pazarlarında hem de Amerika'nın pazarlarında hep tatlı patates vardır.
1: Evet. Ankilozan spondiliti sormuşlar hocam
0: Bel
1: size,
0: romatizması.
1: tedavisi var mı diye.
0: Ya şöyle eğer tedavi olmazsanız kambur kalırsınız. Eskiden şey vardı hatırlarsan. Suna pek uysal vardı.
1: Evet, hep
0: Onun da bir
1: herkes o hastalıkla hatırlar
0: Suna pek uysal
1: kendisini.
0: da partneri var. Neydi o? Dün öldü.
1: Şey, aa,
0: Yazın bakayım kim?
1: beyefendiyi unuttum.
0: Efendim?
1: Zihni Göktay.
0: Zihni Bey evet Allah rahmet
1: Evet,
0: eylesin.
1: nurlar
0: Ben
1: içinde yani. O
0: severdim
1: kadar
0: dün.
1: severdim
0: İkisi
1: ki.
0: ikiliydi hatırlıyor musun?
1: Evet
0: Onların evet
1: evet hep birlikte oynarlardı. Zihni Göktay'ın
0: partnerlerdi.
1: askılarıyla
0: El
1: hep böyle bir kostümü
0: askılarıyla
1: vardı.
0: şey Suna pek uysal hastalığıdır. Erkeklerde daha sık görülür. HLA B27 ile ilgilidir. Yani bir geni var. Bu aynı gen bağırsak iltihabı da yapar. Yani bu iltihaplı bağırsak hastalıkları var. Ülseratif kolit, Crohn gibi. Bunlarla aynı gene sahiptir. B27 ile. Bu insanlarda ilk başlangıçta sabah kalkınca bel ağrısı olur. Sabah kalkınca mı? İnsanın bel ağrısı çok tipiktir. Akşam olan bel ağrısı fıtıktır, kireçlenmedir. Ama sabah oluyorsa o bel romatizmasıdır. Bir de tabanda ağrı yapar şurada. Ayağa bastığınız zaman tabanınız ağrır. Buna fasit deniyor. Plantar fasit yapar. Ondan sonra sırtta sivilce yapar. O yüzden
1: Aa,
0: geçmeyen, o
1: çok
0: zaman
1: enteresan.
0: geçmeyen sırt sivilcesi. Bastığınız zaman ayak tabanında ağrı. Belinizde ağrı ama belinizde ağrı sabah ağrısı.
1: Sabahları
0: Isınınca
1: uyandığımızda.
0: geçer. Bunlar bel romatizmasıdır. Bel romatizması tedavi edilmezse bütün beliniz kireçlenir ve şöyle kalırsınız. Şöyle bakarsınız hep. Şöyle. Yani vücudunuza bakarsınız. İlacı eskiden yoktu ama şimdi ilacı var. Bu biyolojik ilaçlar var. İğne diyoruz. Mesela adalimumab var. En çok kullandığımız ondan sonra bunları kullanıyoruz. Ondan sonra infliximab var. Etanercept var. Yani
1: İçerikli mi onlar
0: iğne
1: hocam?
0: kullanacaksınız. İğne çok iyi geliyor. Eskiden metotreksat veriyorduk. Kanser ilacıydı. Haftada bir verirdi. Karaciğeri bozardı. Ama şimdi ben şey veriyorum hep. İğne. 2 haftada bir çok iyi. Ayda bir veriyoruz. Yani ayda bir defa yapıyor. Özellikle 16, 25, 16, 30 yaş arası çok hızlı gidiyor. Eğer o yaş bakmazsanız
1: Sonra düzeltmek zorlaşır.
0: mümkün
1: Düzelmiyor.
0: değil, düzelmez. Böyle kambur kalırsınız böyle. Yani
1: Önlemek var, düzeltmek yok gibi bir
0: tabii
1: şey
0: kronik artrite
1: aslında.
0: dönüşüyor. Onun için o çocukluk yaşında ben zaten 16 yaşa teşhis koydun, güzelce tedavi ettin mi hiçbir sıkıntı olmuyor.
1: Hocam saçımda beyaz yok dediniz ya, hep onu sormuşlar. Hocam saçına ne yapıyor diye.
0: Ya şöyle
1: Diyecek mi
0: bir
1: bakalım,
0: şey var
1: görelim.
0: YouTube yayınlarında var izleyin.
1: Aa hocam ama.
0: Televizyonda söylemeyeyim.
1: Ha tamam, marka olduğu için
0: Marka
1: mi?
0: değil yani. Gerek yok. Bugün söyleme kararı aldım.
1: Tamam.
0: İş olsun.
1: Bugün hocam soldan kalkmış gelmiş. Ay, söyleyemedim. Bahar alerjisi için ilaç kullanıyorum. Zararı var mı diye sormuş.
0: Kullanacaksınız. Yani buruna kortizon sıkacaksınız. Ben de sabahleyin sıktım öyle geldim. Şu an tam bahar alerjisi şey. Kortizonsuz bahar alerjisi olmaz. Biraz da antihistaminik alacağız. Yani kortizonsuz olmaz yani. Bahar alerjisi kortizon lazım.
1: Evet. Mesela hocam hep kadınlar için denir ya, bugün işte çok hassas gününde diye. Erkeklerin de böyle dönemsel olarak duygusal oldukları zaman oluyor mu?
0: Olur.
1: Ya hocam olur dedin durdun.
0: Kadınların adetten önceki 10 günü sıkıntılıdır.

0: Ha.
1: Sinirlidir, streslidir. Karbonhidrat isteği artar. Şeker yemek ister. Çikolata yemek ister. Akşamları uyuyamaz.
0: Hı.
1: Sinirlidir. Adamına bağırır. Bu dönemde Uvenik Primrose var.
0: Aha.
1: Gıda takviyesi çok iyi gelir. Rezene iyi gelir. Fitoöstrojen olduğu için içinde. Bunları kullanabilirsiniz. İkisini. Antidepresanlar var. Onlar
0: Hı
1: iyi gelir. Doğum kontrol hapları iyi gelir.
0: hı.
1: Rutin kullanırsanız. Erkekler de sabahları sinirlidir. Testosteronu yüksektir erkeklerin sabahleyin. Onun için erkeklerin sabahleyin sinirleri zıplamıştır. Geceye doğru minnoş olurlar testosteron düşünce.
0: Kocanızla bir şey konuşacaksanız sabah saatlerinde değil,
1: Bir
0: o
1: de
0: zaman akşama doğru konuşun.
1: cinsellik yaşayamamış erkekte hep sinirlidir.
0: Peki. Ufacık reklam arasına gidiyoruz efendim. Bir izleyicimiz mide botoksunu sormuş. Dönüşte bunu da soracağım. Bir izleyicimiz de dolgular zarar veriyor mu? Bir kez yaptırdım, bir kereden bir şey olur mu demiş. Hepsi ve dahası reklam dönüşü burada efendim.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Arkadaşlar!
9: Azma!
8: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
9: Azma!
10: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
8: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
11: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo.
12: Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
13: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
14: Ben Deniz H5, işim gücüm H5. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Hiç durmak bilmiyorlar. Hiç.
15: Yine ne söyleniyorsun H5?
14: Devrelerim şişti. H5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
15: Şarj olmaya mı?
14: Şarj olmaya.
16: H5'i durdurabilirsen.
17: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
18: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
17: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
18: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
19: Uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için
3: 118.80
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
7: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli.
0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki

0: detay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum.
1: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani. Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Günlük pedin olayı bu.
6: Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
7: Mol Pet'ten kız sözü.
8: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
10: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.
11: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım Hadi.
13: Bu eve gelenin hayatı sönüyor. Bunu en iyi sen biliyorsun ha.
14: Gülben'i çok seviyorum ama Deren oğullarının kurallarıyla oynamayı kabul etmiyor.
15: Bu kız bu evden gelin çıkacak.
16: Sen çık bakalım abla şu kapıdan 2 metre ilerleyebiliyor musun?
15: Giderim.
16: Öyle mi?
15: Öyle.
16: O zaman benim o gelin gittiğim eve gel. Alay ediyorlar hep benim arkamda.
15: Kimse benim kardeşimi hor göremez.
16: Şiş yiyorlar da ruhum bile duymuyor.
15: Başardım abla ben. Gittim konuştum o doktorla.
17: Ne yaptın? Beni mi anlattın?
15: Hayır Ela gözüm.
16: Ablam annemin hayaletiyle yaşıyor.
15: Artık anneciğin madem öyle şişli şarşaflarını da o yıkar.
16: Yerin 7000 katlı bir yerine girsem bir daha o benim yanıma gelemeyecek.
18: Seni hayal kırıklığına uğratırım demiştin ya anne. İşte şimdi onun hakkını verdin.
15: Hadi git kurtar onu.
19: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
20: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit.
21: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
22: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
23: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
24: Bu da hala peşimde.
25: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Ped'den kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey değil mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
10: Oh be, Profilo yapmış.
11: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: Atil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acimli saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha hacimli saçlar. Kenan'dan bir çalı daha, şut! Clearman Ultra Hacim'le Kenan 1, Kepek 0.
2: Maç modunu balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla Yemek Sepeti'nden 200 TL indirimli söyle.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Gün boyu çamaşırını koru.
9: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
10: Mol Ped'den kız sözü.
11: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
12: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
13: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
14: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
15: Geceliği 4200 lira.
16: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
17: Trivago.
18: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
19: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
2: Koçakla festival şimdi

0: Evet, Oytun Hocam'la yeniden karşınızdayız. Dolguları sormuş bir hanımefendi. Bir kez yaptırdım, bir şey olur mu diye.
1: Bir defadan bir şey olmaz. Olmaz. Yani bir defadan bir şey olmaz. Yani bu son yapılan dolguların zararı yok gayet. Onlar hep hyaluronik asit. Doğal maddeler ondan sonra. Vücutta zamanla emilirler. Eskiden geçen hafta söylemiştim. Eskiden silikon malzeme kullanıyordu. Hı-hı. Yabancı malzeme vücuttan gitmiyordu. Ama şimdi öyle değil. Şu anda eğer kaçak göçek dolgu almıyorsanız ki Türkiye'ye birçok yerden kaçak dolgu giriyor.
0: Evet, bir de özellikle markaların adını kullanarak girmiş. O çok
1: evet,
0: tehlikeli
1: o
0: bir
1: çok
0: şey.
1: Tehlikeli. Gerçekten iyi bir hekime yaptırıyorsanız ya bizim bu işte iyi plastik yaralar var şeyde. Buna yaptırıyorsanız ve içinde gerçek de hyaluronik asit varsa bir zararı yok. Zaten 4-5 sene içinde kendinden emiliyorlar. Vücuda zararı yok. Onları yaptırabilirsiniz ama kaçak göçek yaptırıyorsanız başınıza bela.
0: Evet, özellikle basen büyütmek için yapılanlar çok fazla işte emboli falan da attı
1: Ya
0: orada
1: hyaluronik asit
0: hastalarda.
1: basene de var. Çok iyi basen büyütücüler de var canım. Yani şöyle bu iş kaliteli olan bir iş. Yani eğer siz bu işi medikal kaliteli malzeme kullanıyorsanız her yerinize yaptırın. Ama çok piyasada kaçak malzeme var. Egzozomba da öyle mesela. Bir sürü kaçak egzozom var. Yalan yanlış hiçbir şey yaramaz.
0: Egzozom da çok popüler oldu
1: ya,
0: şimdi.
1: İyi egzozom da var. Mesela mesela ben Kore'den gelen iyi egzozom var. Biliyorum gerçekten kaliteli içinde büyüme faktörü olan.
0: Tam ne yapıyor egzozom
1: Egzozom
0: hocam?
1: içinde büyüme faktörleri var. Fibroblastları kollageni arttırıyor. Hyaluronik asit arttırıyor. Yani büyüme faktörleri boy uzaması gibi. O büyüme faktörü vücudunuzdaki doğal olan maddelerin işte kolajen, hyaluronik asit, fibroblast, düz kas onlar artmasını sağlıyor. Onlar şeyden elde ediliyor. Göbek kordonundan elde ediliyor. Şeylerden. Mesela Kore bu işte çok iyi. Mesela Kore'den gelen iyi markalar var mesela. Ama merdiven altta çok.
0: Siz Kore'de olsanız evlenemezdiniz hocam.
1: Kore,
0: Çünkü estetiksiz kadın yok Kore'de.
1: Kore'de güzel kızlar da var.
0: Yok, kızlar çok güzel ama estetiğe çok meraklılar.
1: Olmayanlar da var. Ben Kore'ye çok gittim.
0: Kore hocamdan sorulur. Ben de burada konuşuyorum.
1: Ben Kore'yi ve Japon'u severim. Evet. Japonlar da iyidir.
0: Mesela
1: Japonlar,
0: bir kez çok etik insanlar.
1: Japonlar estetik inançları yok mesela. Estetik yaptırmazlar, doğana inanırlar. Bir de Japonlar şeye çok bağlı. Kültürlerine çok bağlı. Yani
0: İnanılmaz.
1: Mesela geri giderler, sırtını dönmezler falan. Çok,
0: evet,
1: çok,
0: teşekkürleri çok,
1: çok
0: var, şükürleri.
1: Çok iyi insanlar. Yani Koreliler, şeyler, Japonlar da. Bir de ikisi de bizi çok seviyorlar. Türkler çok seviyorlar.
0: Evet, biz de onları seviyoruz. Sizi de seviyoruz sevgili hocam. Bugün süremizin sonuna
1: Japon
0: geldik.
1: Japon gelini alacağım.
0: Hadi bakalım. İnşallah geliriz düğününüze hocam.
1: Ne yapayım artık? Bizimkilere biraz ayarları bozuldu.
0: Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum. İnşallah salı günü yeniden görüşmek dileğiyle. Efendim bugün programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte saat 11'de Beyaz TV ekranlarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Efendim herkese günaydın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Keyifli, bol bereketli, enerjinizin yerinde olduğu efsane bir gün diliyorum. Yine sabahın erken saatlerinde evlerinize güneş gibi doğmaya geldik. Üzerinizdeki o bütün dertleri, sıkıntıları, tasaları attık. Malum biliyorsunuz ben az önce de paylaştım. Ben de sizler gibi yorgun bir savaşçı olarak tabii ki yine işimizin başına koşa koşa geldik. Sonrasında enerjimizi yükselttik. Nasıl mı yükselttik? Hepsi ve daha fazlası az sonra sizlerle olacak. Ama bugün öyle bir menü var ki sizleri alacağım, Osmanlı'ya götüreceğim, şehir şehir gezdireceğim ve yayın sonunda diyeceksiniz ki Allah razı olsun, bugünkü menüm de belli oldu. Bakalım mı neler yapacağız?
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in enfes mutfağı bugün de dop dolu. Konya mutfağının simgelerinden kurutulmuş bamyanın kendine has aromasıyla hazırlanan, ekşi dengesiyle damakta iz bırakan geleneksel bir çorba. Bamya çorbası. Ağrı yöresine özgü incecik yoğrulmuş etin özel tekniğiyle hazırlanıp yumuşacık dokusuyla öne çıkan köklü bir lezzet. Abdigor köfte. Bolu mutfağının sevilen lezzetlerinden incecik açılmış gözlemenin yoğurtla buluştuğu hem doyurucu hem ferahlatıcı.

tam bir yorum. Yoğurtlu gözleme. Mersin'e özgü baharatlı ve ekşi dengesiyle fark yaratan haşlanmış patatesin zengin malzemelerle buluştuğu lezzet dolu bir salata. Mersin usulü patates salatası. Geleneksel mutfağın narin tatlılarından, nişastalı yapısı ve hafif şerbetiyle ferahlatan yumuşak dokulu bir tatlı. Baluz

0: birbirlerini içirecekler. Şimdi bunu aldım böyle. Sen şimdi bunu içmen lazım mı?
1: Ama ben onu öyle değil. Bak şöyle gelecektik, şöyle. Pardon.
0: Bir ömür benimle birlikte yaşlandıramaz.
1: Ya bırak bu diye de tutmuşum sıkı. Ben benimkini içtim değil mi bu arada?
0: Evet evet.
1: Patates kendin gelmiş.
0: Evet, ha, tamam. Bak benim rujum pembe.
1: Hı, tamam.
0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrardan. Oh. Evimize, mutfağımıza enerjileri yükseltmeye geldim. Biliyorsunuz kahveleri aldınız, şu an ekran başına kilitlendiniz. Menüyü izlediniz, bugün yine yok yok.
1: Ah, neleri gezeceğiz.
0: Anlatacaklarım, anlattıklarımın teminatıdır diyorum. Bomba gibi. Bak. Dün akşam canlı yayında da Instagram'da kopardım ipimi. Konuştum da konuştum dedim. Dediler ki bu kadın dediler. Allah Allah geliyor.
1: Dedim. O yüzden arada bir mesaj atıp dedim ki yapma Nermin'im yap.
0: En doğudan, en soğuk kırarsın yerden başlayalım. Ağrı'ya güneş gibi doğalım istedik. Ağrı'nın eşsiz lezzetini hazırlayacağız bugün. Ne yapıyoruz efendim? Abdigör köftesini yapıyoruz. Tarihçesini anlatıyoruz. O zamanlarda Ağrı'da bu köfte nasıl hazırlanıyormuş biliyor musunuz? Ben birazdan bahsedeceğim. Can kulağıyla dinleyin efendim.
1: Çok zor.
0: Mis gibi bir yöresel lezzet ancak o kadar zor şartlarda hazırlanır. Ve parantez içerisinde diyet köfte olarak da geçiyormuş. Yani özellikle sağlık açısından problem yaşayanlara
1: Abdi
0: yapılan.
1: Abdipaşa başlatmış değil mi?
0: Aynen Abdipaşa'nın köftesi. Abdigör köftesiyle yayına açılış yapıyoruz.
1: Hadi bakalım.
0: Hadi bakalım gelsin. Hadi. 250 gram kıyma, 1 adet soğan, tuz, kırmızı toz biber ve kimyon. Pişirmek için ise sıcak suyumuz var. Kızartmak yok. Pilavında 1,5 su bardağı pirinç, tuz, 3 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ.
1: Sevgili Sucuğum.
0: Ejmenimi alayım.
1: Alma. Ben sana soğanını rendeleyim. İstiyorsan sen rendele. Hiç fark. Sen böyle istiyorum ki bugün böyle bir döv bu köfteyi. Evet. Tokmakla vuramayacağız. İzleyicimizin başı şişmesin.
0: Sığır etiyle yapılıyormuş Ağrı'da. Sığır eti.
1: Ha, bir tık da şey olsun.
0: İstiyorsunmuş yani.
1: Bir tık da böyle şey ya hani dövmek bunu tabii. Böyle hırpalamak lazım.
0: Ben şimdi
1: lazım.
0: Onu anlatacağım. Her şeyi anlatacağım da benim kız beni niye çekmiyor bize? Nereye gitti gene?
1: Boş ver. Sen şimdi gel bana.
0: Şimdi efendim. Coğrafi işaretli Ağrı Doğu Beyazıt'tan günümüze gelen Abdigör köftesiyle açılış yapıyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş, sağlık açısından da gerçekten çokça rahat bir şekilde tüketebileceğiniz diyet köfte diye geçen bir lezzetimiz. Abdipaşa zamanında
1: ne yapsın?
0: Mide rahatsızlığı nedeniyle hafif köfteler, hafif yemekler tercih ediyor kendisi. Ve mutfakta, saray mutfağında şeflerimiz ne yapsak ne yesek diyor. Sığır etini güzelce dövmek gerektiğinden bahsediyorlar. Böyle sakız gibi olana kadar o sığır eti dövülüyor efendim. Ve sonra bu güzel abdigör köftemiz çıkıyor.
1: Ben şey isterdim şu an. Elinin böyle sıcağıyla bu köfteyi
0: ben
1: dövmeni isterdim.
0: Döveceğim. Şimdi... Abdipaşa hem diyor ki çok hafif olsun. Hani beni rahatsız ediyor, midemi rahatsız ediyor diyor. Hem de diyor ki aslında çok hafif olsun yani. Beni rahatsız etmesin ama
1: köfte
0: etinden de vazgeçemiyor. Etimi yiyeyim, köftemi yiyeyim diyor paşamız. Ve diyoruz ki biz de ekranda köfteden vazgeçemeyenlere sizlere bir abdigör tarifi verelim. Ağrı'ya kucak dolusu sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Yağsız sığır etiyle yapılan bir köfte orijinalinde efendim.
1: Ne zormuş değil mi?
0: Ağrı buradan bize püf noktalarını verebilir Serpil. Ağrılı aha izleyicilerimi kesinlikle ekran başına çağırıyorum. Bu tarif ekranda 4 yıldır yayınlanan bir tarif. Bak kimyon, toz biber ve tuz. Haydi bismillahirrahmanirrahim.
1: Ki o yıllarda bir de...
0: Bol bereketli olsun, yiyenlere şifa olsun. Abdipaşa... Yapar da Nermin'in Enfes Mutfağı'nın bembeyaz izleyicileri yapmaz mı? Hadi bakalım yöresel bir lezzetle eskileri sarıp sarmalayan o güzel enerjimizle bugün ekranda Ağrı'nın Abdigör köftesini yapıyor. Benden iyi yapan olursa, ben daha iyi yaparım diyorlarsa Hodri Meydan çıksınlar gelsinler Beyaz
1: Gelsinler mi? Bir de Nermin...

0: O yıllarda bunu böyle tokmakla döv bir tane ayol yapmışlar el adam.
1: Ama paşa istemiş Serpil. Hey. Köfteden vazgeçemiyor adam. İstiyor yani. Sığır eti olması şart. Sığır eti, altını çizerek söylüyorum. Hı. Sığır eti olmazsa bu köfte olmazmış. Sığır etini böyle dakikalarca tokmakla dövüp sakız gibi bir kıvama getiriyorlarmış. Yani orijinaldeki o sığır eti içindeki baharatıyla. Serpil her yere sıçradı döv dedin diye.
0: Bir şey olmaz. Vur.
1: Bak vuruyorum.
0: Çürüt onu hocam, çürüt.
1: Ağrılılar beni iyi anladı.
0: Bence de.
1: Şöyle.
0: İyice alacaksın. Böyle
1: kebap formülünde. Tamam mı bak.
0: Vur Nermin'i vur.
1: Sakız gibi.
0: Vur.
1: Bak burada ben aslında sabah enerjimi de atıyorum, tamam mı?
0: Gönder.
1: Dizim her ne kadar ağrısa da. Vur. Bak nasıl sakızlaşıyor bak. Yakından çekmek ister misin hocam?
0: Çek.
1: Bak. Görüyor musun? Dövdükçe. Tam istediğim bu. Bak görüyor musun nasıl yapıştı içindeki malzeme?
0: Aktüel kaç.
1: Aktüel.
2: Sıçrıyor mu?
1: Sıçrayacak.
0: Yemek yapıyoruz burada hocam.
1: Ama bak sakızlığı görüyor musun?
0: Bak. İyice. Topakla dövmüyoruz. Dövemiyoruz o yüzden böyle döveceğiz. Aktüel kork Nermin'den.
1: Vallahi oldu. Dedim. Ağrı.
0: Gönder sıcacık elinle bir iki tane daha vur geliyorum hocam.
1: Hadi yazın bakalım yorumlara. Nasıl oluyor bizim Abdigör köftemiz?
0: Tokmakta dövemezsek kasede döveriz.
1: Biraz su isteyeceğim Serpil senden yuvarlamak için.
0: Su mu vereyim sana minnacık yağım püskürteyim. Gel. Elim. Şöyle elinin bir sıcağını enerjisini alalım Nermin Hanım. Gönder.
1: Şimdi bana bir tabak.
0: Yok buraya.
1: Kirleteyim ben şimdi mi orayı?
0: Lütfen.
1: Şimdi Abdigörler böyle ceviz büyüklüğünde olur efendim. O yüzden şu boyutlarda ben köftelerimi yuvarlıyorum. Bak mis gibi sığır etini güzelce dövdük tokmakla.
0: Bak nasıl çürüdü görüyor musun?
1: Soğanımızı çürüdü. Bayağı bir çürüdü.
0: Elindekileri atsana.
1: Baharatlarla ne yaptık? Lezzetlendirdik.
0: Onları sil ben eldivenini alacağım.
1: Şöyle. Yok bunu böyle yapayım. Hı. Ondan sonra bunları ceviz büyüklüğünde yuvarlama yapıyorum efendim. Hı. Suyumun içine bir miktar tuzu atar mısın Serpil'cim?
0: Attım. Bir çimdikçik.
1: Tamam.
0: Çünkü köftemde de tuz vardı ya çok şey olmasın istiyorum.
1: Şurada tam olarak gördüğünüzde bizim bu köftemizin ve aşçıların yıllar öncesinde Abdigör köfteyin tarifini verirken buradaki dövmek ve tuzunu çok iyi ayarlarsan o etin çürümesini sağlar. Ve düzgünce haşlanmasını sağlar.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi bu bir gastronomi tekniği çürütmek demek. Bu çok hani güzel. Bizim normal bildiğimiz çürütmek değil. Nermin biraz önce döve çürüttü ve özleştirdi.
1: Yani aslında şöyle söyleyeyim. Lastik gibi bunu böyle sıkıyor. Bu sığır eti olsaydı daha iyi olurdu.
0: Ama işte bu arada her coğrafyanın şeyi. Bak o yıllarda da görüyor musun? Ay nasıl adam midesi ağrıyor.
1: Bakıyorum gene bugün. Çipil çipil bakıyorsun Serpil Hanım. Ben... Uzun zamandır yani pazelerini takmamıştın. Dün Serpil'e yayın çıkışı biz şeye gittik, Melike'ye gittik canım arkadaşım. O da oradaydı. Serpil'le benim zaten kirpik randevum vardı. Serpil'in de düğünü var diye. Melike'cim de bizi çok güzel ağırladı.
0: Sağ olsun kesinlikle.
1: Şöyle kapatalım
0: öyle.
1: Bak kirpiklerimize.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Türkan Şoray vari Serpil. Ben Emel Sayın efendim. Çok memnun oldum. İki dev isim. Birimiz Emel Sayın, birimiz Türkan Şoray.
0: Ben teyze oluyorum. Yani teyzeyim ya, o yüzden çok güzel olmam lazım. Hazırlıklar bende bir aydır başladı. Ben teyzeyim. Cumartesi günü
1: teyze.
0: Kısmetse kızımızı şey yapacağız, nişanlayacağız.
1: Melike'cim teşekkür ediyoruz.
0: Melike sağ ol. Teşekkür ederiz.
1: Şöyle efendim güzelce köftelerimi yuvarlıyorum. Bak hiçbir şey bitmedi. Dakikalar sonrasında pişirme tekniğinden bahsederken... Vay diyeceksiniz Ağrı'nın Abdigör köftesi bu muymuş? Abdipaşa'nın dilinden düşürmediği köfte bu muymuş? Ve bu şekilde mi yapılıyormuş diyeceksiniz. Ama yerken de o saflığı, o hafifliği damaklarınızda ve midenizde hissedeceksiniz.
0: Hafif olduğu kadar da lezzetli olacak.
1: Mideniz asla ağrımayacak. Bak az dedin ette yatıyor okudum bereketlendi gördün mü köfteyi? Gördün mü köfteyi?
0: Yalan yok. Bir gözüme bir az gelmişti.
1: Ama gördün mü şimdi?
0: Olsun. Allah bereketini versin.
1: Ben izleyicime bir şey bir püf noktası anlatacağım. Hı. Anlatayım mı? Her şeyi anlatıyorum iyi insana.
0: Ne oldu sana bu aralar ya?
1: Bizi kötüleriz.
0: Ay ne oldu sana? Anlamadım ben.
1: Anlatayım mı? Güzel şeyler ama yani.
0: İyi tamam.
1: Yani şimdi ne yapıyorum ben biliyor musunuz? Şimdi sabah erken çıkıyorum ya. Namazı kılıyorum ben.
0: Bir enerji sabah şey namazını. Oldu. Maşallah.
1: Sabah kötüydü.

0: kendi kendime motive ettim. Neden biliyor musun? Hı. Tespihi alıyorum. Benim mavi tespihi koydum ya, öbürünü çaldılar.
1: Bırak Asar, o ne ya? Ben olsun, onu sevmiyorum ya. Bırak.
0: Olsun, öbürünü çaldılar.
1: Tamam. Değiştiriyorum.
0: Ya da düşürdüm, bilmiyorum artık. Herkesin günahı kendine. Ondan sonra ben aldım. Tespihi elime. 100 tane besmele ile ihlası okudum bak. 100 tane onu.
1: He maşallah.
0: Sonra 100 tane de La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. 100 tane de onu okudum.
1: Oh, Allah
0: Ondan
1: kılıksın.
0: Sonra böyle enerjim yerine geldi.
1: Şuna koy.
0: Böyle bir enerjimi yükselttim. Hı. Dedim ki Allah'ım, dedim bak, her şey bütün güzellikleri dua kapıyı açıyor. Hı. Emin olabilirsiniz.
1: Ben atıyorum.
0: De, geliyorum ben. Sizi de her türlü kazadan beladan koruyor. Güzel oluyor.
1: Ağzına. Ağzını yüreğine sağlık.
0: Vallahi hep okuyorum, diyorum ki Allah'ım sen bizi kem gözden koru. Serpil'le beni koru. Hı. Ne oldu gene?
1: Aktüel'e şu ikisini vereceğim, onu ayarladım.
0: Ayarladın mı?
1: Hı hı. Hepsini veremem.
0: Adam heyecanlandı. Geliyorum.
1: Tatlı yok. Bugün
0: şimdi bir göstereceğim. Bunun içerisine efendim bakın tuzlu su, Serpil bir fiske tuz attı ve kaynamış su koydu. Bunların pişirme tekniği, bu Abdigör köftenin, bu şekilde kaynayan suyun içerisine köftelerimi atıyorum. Tamam mı? Demleme usulüyle pilavımı pişireceğim. Bakın yanlış görmediniz. Şu an köfteler içerisinde yüzmeye başladı. Ve sonrasında bu köftelerle ne yapacağız? Pilavımızı tamamlayacağız. Bak görüyor musun? Sığır eti. Bunu böyle daha tok olmasını sağlıyor.
1: Söyle. Olacak olacak. Şimdi ben gidiyorum.
0: Bu burada pişsin. Ben diğer tarifi de buraya
1: zaten
0: getireceğim.
1: 3-4 dakika sonra gelecek olacak o.
0: Şöyle söyleyeyim. İkinci sırada ne var biliyor musunuz? Sizi Osmanlı'ya götüreyim. Osmanlı'da merhameti, beraklı, temizliği simgeleyen efsane bir tatlı yapalım. İçindeki her şeyin doğal olduğu, asla vücuda zarar verecek bir renklendirici, gıda takviyesinin içinde bulunmadığı bir lezzet palüde hazırlayacağım efendim. Ve bu palüde gerçekten yıllardan günümüze gelen palüze tatlımız, yıllardır günümüze gelen efsane bir lezzet.
1: Aynen öyle. Namet, bu kadarcık malzemeyle gerçekten nefis bir tatlı yapacaksın şimdi bak.
0: Palüzede 4 su bardağı su, yarım su bardağı bal, 1 su bardağı nişasta, sunumda gül reçeli veya pekmez veya çilek reçeli kullanabilirsiniz. Palüze dediğim gibi içinde hiçbir renklendiricinin, gıda takviyesinin olmadığı, özellikle şekerini baldan, lezzetinin koyuluğunu nişastadan alan ve Selçuklu Sarayı'nın da en şifalı tatlılardan, en asil tatlılarından bir tanesi efendim. Bu şekilde de geçiyormuş Serpil. Hem şifalı hem de asil. Çok enteresan.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Görüntüsüyle zaten çok asil. Ne ama şunları ben bir alayım mı?
0: Evet. O bizim köpürdü tabii.
1: Haklı olarak.
0: Şimdi bu tatlıda İbn Sina 1000 yıl önce efendim bir kitabı var, El Kanun diye, fit tıp olarak geçiyor aslında, daha diyet beslenmek ve daha fit olabilmek için yazılmış.
1: Bak,
0: bir
1: görüyor
0: kitap
1: musun, o,
0: o zaman da bile bu tarz işte diyet muhabbetleri tabii ki varmış. Yani içinde asla bir boya yok, asla bir yapay şeker yok,
1: tatlandırıcısı hiçbir şey.
0: Ve şunu söyleyeyim, Türk'ün zekasıyla doğanın şifası inanılmaz bir bütün içerisine girmiş. Düşünebiliyor musunuz yani? Ve Selçuklu Sarayı'nda bu berraklık adaleti simgelerken bal da merhameti simgeliyormuş efendim. Yani merhameti temsil ediyormuş.
1: Yakalı bir millet.
0: Evet. Bak, Türk'ün zekasına bakar mısınız?
1: Vay.
0: Beyaz berraklığı, temizliği simgelerken bal da merhameti ve adaleti. Yani o kadar ikisi birleşince ya, merhametli, adaletli bir lezzet ortaya çıkmış oluyor. Yani ben bunun hikayesini okurken size anlatmak için çok sabırsızlandım. Muazzam bir şey yani, düşünülen.
1: Bal deyip geçme diyorsun.
0: Mesela tabii canım.
1: Vallahi.
0: Nişasta balla pişirilip palüzeyi hazırladığınızda zihni beraklaştırıp bedeni de çok diri tutuyor efendim.

0: Efendim bilginiz olsun. Bunlar çok ince çizgiler.
1: Kıydım paraya sana bak ne kaplarımı getirdim.
0: İbn Sina ne demiş ama biliyor musun?
1: Ne demiş?
0: Şimdi söylüyorum onu da. Biz cihan hakimiyeti kuran bu orduları...
1: Heyt be!
0: İşte bu kadim reçetelerle besledik diyor.
1: Çok şükür Allah'a.
0: Yani 1000 yıllık asalet şu an sizin ekranlarınızda. Düşünsenize. Osmanlı'dan günümüze gelen 1000 yıllık asalet Beyaz TV'nin bembeyaz izleyicilerine güne merhaba deme tatlısı.
1: İyi oldu. Bak nasıl bir milletiz.
0: İçim rahatladı. Çok güzel izah ettim.
1: Ettim vallahi ettim. Bak demiyorsun ki sen.
0: Fark ettim.
1: Nasıl güzel şeye gittin. Savaşa gideceğiz. Allah canım alsın
0: Allah
1: gidiyoruz.
0: Allah Allah. Bu işte ordular bunlarla beslenmiş. Şimdi balın birazını buraya koyuyorum. Suya.
1: Bunu ısıtsaydık onu buraya ekleseydik. Dur. Ben sana bir tencere getireyim. Aynı şey.
0: Aynen aynı şey.
1: Dur.
0: Şöyle.
1: Evet tamam. Sıcak suyuma koyarız. Dur. Gel.
0: Şöyle getir biraz. Şöyle bakın suyla bir tık açıyorum balı da.
1: Gönder. Onun hepsini gönder onun içine.
0: Sen birazcık sıcak koysana bana.
1: Yok ölçüm getir şaşar. Oldu. Ölçüm şaşar. Allah
0: şaşmaz
1: vermesin.
0: Şaşmaz yani nişasta çoktu.
1: Öyle mi diyorsun? Sen yok ama tamdı. Dur gene ben
0: bak,
1: sana veririm.
0: Bak açıldı zaten. Hiç ısıtmaya da gerek yok. Direkt içine atarım. Tencere kirletmeyeyim.
1: Bir şey olmaz. Ne olacak?
0: Biliyorsunuz ki Yunus Emre Akkor şefimiz de orman meyvelisini bizlere hazırlamıştı. Portakallısını hazırlamıştı. Yunus Emre Akkor da biliyorsunuz kendisi de dünya ve Osmanlı mutfağına çok emek vermiş şeflerimizden bir tanesi. Bizim yayınımızda da portakallı olanına ben bayılmıştım. Orman meyveli olan da çok lezzetli. Güllü olan da çok tatlı ama buradan dediğim gibi Yunus Emre şefime de selamlarımı iletiyorum. Biz de bugün ne yapıyoruz? Ballı olanı yapıyoruz şefim. En sade, en berrak olan polüzeyi hazırlıyoruz bugün. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sunum kaplarımı hala görmedin.
0: Şimdi onu ayrı eğineceğim. Hı. Serpilim, dök içine bebeğim.
1: Şimdi.
0: Şimdi polüze deyince akan sular duruyor. Hı. Bizler polüzeyi... Gönle. Güveç kalıpların içerisinde yapıp ters servis edeceğiz Allah nasip ederse. Biz orijinal bal kullandık. Balımız o yüzden bu kadar yoğun bilginiz olsun.
1: Tabii ki de.
0: Orijinal balı da bulmak zordur böyle petek görüntüsündedir.
1: Ne eminim köftelerimiz sanki bence iyi sence?
0: Şimdi ben izleyicime bir bahsedeyim mi? İki evet. tane tarifle başladık. İzleyicimin kafası karışmasın. Gel. Bir sizi Ağrı'ya götürdüm. Ağrı'nın Abdigör köftesi yani... Aslında birazcık Osmanlı'daki sağlıklı mutfaktan da bahsetmiş oluyoruz. Biliyorsunuz ki biz hep Serpil'le de ekranda bir şeyleri savunurken evet dünya mutfağına çok fazla yer veriyoruz. Ama burada da inceliğimiz bizim ve önceliğimiz yöresel lezzetlerimiz.
1: Kesinlikle.
0: Bu sığır etiyle yapılıp iyice dövüldükten sonra köfteler suyumuzun içerisine atıp güzelce pişiriliyor. Sonrasında pişen suyun içindeki köftelere pirinç. Alabilir miyim? Pirinç devreye giriyor. Bakın.
1: Pirinci de salma tekniğiyle pişiriyoruz.
0: Şöyle.
1: Burada, değil mi?
0: Çok enteresan.
1: Sağlıklı, şey,
0: sağlıklı hafif. Olması ve hafif olması için bu teknik kullanılıyor ki Abdik Paşa'nın midesine oturmasın. Biliyorsunuz ağrıların midesi çok hassastır.
1: Hassas insanlar.
0: Çok hassas. Ama
1: iyi ki varlar valla.
0: Şöyle. Güzel. Koyduk.
1: Türk efendim. Mutfağına bir reçete geldi.
0: Ağrı'nın Abdigör köftesi sığır etiyle yapılıp şimdi, güzelce dövüldükten sonra salma tekniğiyle pirinciyle buluşuyor efendim. Biz bir Ağrılı değiliz ama en az Ağrılılar kadar da bu köfteyi güzel yaptığımızı düşünüyorum
1: bence
0: efendim. Biliyorsunuz genelde şey derim hani biz yapamayabiliriz ama bugün çok iddialıyım. Çok da güzel yaptığımızı
1: bu
0: düşünüyorum.
1: Bu konulardaki mütevaziliğin de beni bitiriyor. Niye yapamıyoruz?
0: Doğu Beyazıt Ağrı efendim.
1: 15 bin yemeğe geçmişiz. Niye yapamıyoruz?
0: Mütevazi oluyoruz işte Serpil.
1: İşte bu olamam.
0: Miyim? Tamam.
1: Bu en iyi yaptığım, en iyi bildiğim iş olamam.
0: Tamam olamam mütevazi. Serpil bana diyor ki bu kadar mütevazi olma sunucum. Çık artık diyor.
1: Şimdi ben sana bunu vereyim.
0: Ben sana ne bahsedeceğim biliyor musun? Osmanlı mutfağındaki sağlık tüyoları. Bak yıllar... Yüzyıllar öncesinden bahsedeceğim.
1: Hı, evet.
0: Şimdi yazın Osmanlı'da hı, çok serinletici şeyler tüketiyorlarmış. Ama bunda böyle meyve sular falan değil. Hoşaflar, tamam, şerbetler,
1: sirkenciler,
0: sebze ağırlıklı yemekler yapıyormuş.
1: Evet.
0: Kışın ne yapıyorlarmış biliyor musun? Daha ısıtıcı olsun ki ordu da beslensin. Etli, baharat,

0: hamur işli tarifler
1: Tamam,
0: yapıyorlarmış.
1: tokluksun.
0: Yani mevsimsel olarak beslenmeye o kadar önem veriyorlarmış ki iki tarafta da o dengeyi sağlamaya
1: Ne yapıyor insanlar?
0: çalışıyorlarmış.
1: Klima vardı da klima mı kullanmadı? Dondurucu vardı da dondurucuya mı
0: Ama iyi
1: koymadılar?
0: ki kullanmadılar. Onun için böyle
1: Kadim
0: gümbür
1: reçeteler
0: gümbür
1: çıktı
0: geldik.
1: diyorsun, değil mi?
0: Tabii mesela şerbet onlar için doğal ilaçmış. Yani onlar o zaman kullanamıyor. Hazmı kolaylaştırıyor, vücudu dengeliyor. Yani biz şimdi detoks sular yapıyormuşuz. Zaten Osmanlı bu detoks suları yapıyormuş mutfağında.
1: İyi yavrum.
0: Ve hastalığı destekliyorlarmış. Çok az hasta olurlarmış onlar.
1: Oh,
0: Düşünebiliyor
1: iyi
0: musun?
1: ki de öyle olmuşlar biliyor musun?
0: Bir
1: Yani.
0: de fit oluyorlarmış. Onlar da öyle tıka basa yemek ayıpmış.
1: Ya.
0: Tıka basa yersen seni şey yapıyorlarmış.
1: Ay bak ne kadar.
0: Ayıplıyorlarmış. Az dengeli besleniyorlarmış Serpilkom.
1: Bir şey söyleyeyim bak şu an düşünüyorum.
0: Mesela şimdi senin
1: Nasıl
0: kaplarına geldim bak.
1: bir
0: Bakır.
1: milletin evlatlarıyız fark ettin mi? Konuştukça bak
0: Evet.
1: hayranlık
0: Evet
1: duyuyorsun.
0: Osmanlı bak anlatırken yükseliyorsun. Yani onlarda bakır ve alaylı kaplar çok ön
1: Bıraksak şu an tek
0: plandaymış.
1: başına şeye
0: Allah
1: gider.
0: Allah deyip alıp geliyorum ya.
1: Vallahi
0: Atımın
1: gideriz.
0: üstüne bindim
1: İman gücü.
0: geliyorum. Atımın üstüne geliyorum Viyana'yı kuşatmaya geliyorum tekrardan. Geliyorum Allah
1: Bir
0: Allah.
1: daha bir daha.
0: Bir daha kuşatacağız. Şimdi onlarda da bakır ve alaylı kaplar varmış Serpil. Senle ben bakır çok severiz. Ve biliyorsun ki bakır sağlık
1: Sağlık.
0: demektir.
1: Kesinlikle.
0: Yemekte de sağlık çok önemli olduğu için bakır kullanıyorlarmış. Serpil de bugün bana en nadide Osmanlı kaplarımızı
1: Evet,
0: çıkardı.
1: akıtkıydım getirdim evden.
0: Kaçıncı yüzyılda gidip ziyaret edip almış olduğum. Bakmayın ben böyle genç olduğuma. Ben aslında o Hürrem zamanında yaşamış bir prensesim. Sultanım.
1: Tövbe
0: Bir
1: estağfurullah.
0: önceki hayatımda.
1: Anam gene bir... Ne verdin çocuğum sunucuya?
0: Vermedim bana ama.
1: Daha vermedim. Onu vereceğim. O sağlık. O başka. Bir şey verdiler sana.
0: Yani böyle bir yükseldim. Keşke ben... Nerede benim tacım? Nerede benim kaftanım? Böyle ben... Bir şey var ya bir Osmanlı müziği versenize ya.
1: Aa gidecek.
0: Bir Allah Allah. Ve verin.
1: Aha da
0: Bir
1: gidiyor.
0: müzik verin
1: Aha
0: bana.
1: gidiyor.
0: Bak koptu
1: Ben de
0: kameraman.
1: arkasında
0: Tutamıyorum.
1: bekler.
0: Dur Halil Hoca dur.
1: Ha
0: Bak
1: sen gitme.
0: saflık bereket. Simgeliyoruz
1: Bak.
0: burada merhamet. Bak
1: Renge
0: her
1: bak.
0: şey tencerenin
1: Allah
0: içinde.
1: Allah Allah.
0: Ver coşkuyu. Yönetmenim yani bir Osmanlı müziği gönder bana ya. Olmaz böyle. Serkan hocam kurban olayım.
1: Islatayım ben onları.
0: Sunucu gaza geldi gidiyorum Viyana'ya.
1: Ha, en yakın ülkeye gidiyor.
0: Sen de geliyorsun tabii ki.
1: Ben
0: Sen
1: gelirim.
0: benim ekürümsün.
1: Bir ileri, iki
0: Bir geri.
1: geri. Ben gelirim. Diye
0: Ceddin
1: gelirim.
0: neden nesin baban?
1: Hacı gideyim de biraz
0: Tabii
1: ya senin
0: böyle.
1: arkanda.
0: Tabii. Bak.
1: Yok öyle değil. Böyle gideceğiz. Bak.

0: gözü yanıyor. Efendim, yani ne diyorum? Osmanlı diyorum. Yani yöresel diyorum. Yani gözün. Biz Türkiye'yiz diyorum. Türkiye ay. Başlı başına cennet.
1: Vallahi tek başımıza.
0: Yemek cennet. Efsane, sunumlar harika. Burası Beyaz TV. Ağrı'nın, Doğu Beyazıt Ağrı'nın efsane Abdigör'ü pişerken.
1: Pekar işte palüzemi.
0: Palüzem, beyaz ve simgeyi.
1: Ay, ıslattım sevgili sunucum, hadi gel.
0: Güzel, tamam. Ceylan gözü pıt pıtladı, kapattım.
1: Kıydım paraya, görüyor musun? Aldım geldim sana yedek kaplarımı.
0: Şimdi şunun şeffaflığını gör Serkan hocam. Sen bunu Osmanlı'da böyle yemedin hocam. Bak bugünkü menüyü kaçırma derim bak.
1: Kaçıracak o gene kaçıracak. Bırak.
0: Serkan hocam bugünkü kaçmaz bak.
1: Şey yapalım bir daha üstüne döneriz kalırsa.
0: Daha buradan çıkıyorum. Bu sene eskitemediğim canım Konya'ma gideceğim. Oradan bir Mersin yolculuğu yapacağım.
1: Ay Mersin'e beni de götür.
0: Bir de Bolu'ya gideyim Allah nasip ederse.
1: Yeter artık. Yeter. Otur artık.
0: Kıramıyorum. Kıramıyorum, sargı bezi sardık. İyi dedi. Kıramıyorum dizimi. Kıramı. O yüzden oturmayayım ben.
1: Sen oturma.
0: Kıracak dizim yok benim.
1: Tamam devam.
0: Kıracak dizim yok.
1: Şimdi getiriyorum sunucum. Geri kalanını eşit bölelim olur
0: mu? Şimdi bak. Osmanlı deyince lezzetler değil. Kıyafetleri, dilleri, konuşma uslupları. Ya biz Osmanlı torunlarıyız ya.
1: Çok şükür elhamdülillah.
0: Elhamdülillah. Vallahi
1: billah.
0: Çok şanslı bir devletiz. Çok şanslı bir milletiz. Allah Allah deyip geliyoruz inşallah.
1: Nasıl gaza geldim var ya şu an. Seninki de aldı kamerasını geliyor. Mehter takımı gibi.
0: Tabii o da öyle yürüyordu.
1: Vallahi.

0: dakika içerisinde herkesi coşturabilirim. Böyle bir enerjiye sahibim. Potansiyelim iyidir.
1: Tamam.
0: Neden benim ruh halim böyle biliyor musun?
1: Ne oldu ki?
0: Osmanlı'da ruh halini etkilermiş yemekler. Şimdi ben güzel sohbet iyi yemek getirir ya.
1: Ha, oradan diyorsun.
0: Mesela sinirliyken Osmanlı'da yemek yeme diyorlar. Ya. Yeme. Huzur sofranın içerisinde aileyle sevdiklerinle oturduğun zamanda kazanıldığın bir şey. Unutma bunu. Mesela öyle yenmez.
1: Nasıl yenir?
0: Şef dediğin kaşığın ucuyla tadına bakar.
1: Nermin iki kere bakacağım.
0: Bir tatlı kaşığı yiyorsun mübarek. Şekersiz, doğal, ballı.
1: Nermin.
0: Bizim bal sararttı, normalde bu beyaz oluyor. Bizim bal organik. Kaşığı atıyorum, affedersin. Şimdi bu ne? Bu ne şimdi? Metal kaşım sağlıksız. Bunu alacaksın. Tadı bozdun. Tahta kaşıkla yiyeceksin.
1: Yok hocam.
0: Ah. Ben bulacağım sana tahta kaşık.
1: Al, al anneciğim. Al canım içi.
0: Şifamı niye kaçırıyorsun?
1: Bir şey kaşık attım da duvarından alıyor.
0: Tahta kaşık şifa. Aç annem. Tahta kaşık şifa. Şifa.
1: Girdi işte hayatımıza bunlarla valla.
0: Var ya kıymetli izleyicim. Balın nişastan varsa gir mutfağa.
1: Vay vay vay.
0: Birazdan sen bunu sunumunda gördüğünde kesin yaparsın.
1: Aşk arkadaşım. Olacaksınız.
0: Bu arkadaşlar efsane. Bak gül reçeli ve cevizle de sunumumu taşlandıracağım.
1: Osmanlı'da.
0: Osmanlı gül ben geliyorum.
1: Şimdi Nermin'im.
0: Ben buraya... sultan mıydım acaba o zamanlar?
1: Geçmiş hayatımda mı?
0: Evet ya.
1: Ben neydim acaba?
0: Dahiye
1: benden
0: sultan.
1: Ne olur acaba? Yok istemem ben öyle.
0: Dahiye hatunum benim.
1: Yok istemem öyle süslü süslü.
0: O süslü değil. Sen benim yanımdan ayrılmazdın.
1: Ben.
0: Birlikte yaşardık seninle. Serpil Hanım.
1: Hanım yok.
0: Hanım. Ama ben derim. Ben şey bir insanım.
1: Yok. Hanım yok o dönem.
0: Ne yapsak acaba seni?
1: Benden ne olurdu acaba Osmanlı'da? Hakikaten benden ne olurdu şimdi?
0: Süklüm ağa.
1: Olmam. Bayılıyorsun bekle çocuğu.
0: Ne olmak istiyorsun? Atın üstünde. Çeşnici başı mı olacaksın?
1: Hayır yemek de yapmak istemiyorum ben o yıllarda da.
0: Tamam sen benim yanımdasın tamam.
1: Vallahi yemeği beğenmez padişahım
0: tamam, da gidip. Tamam ben onu daye Serpil. Tamam.
1: Yok.
0: Evet. Ben yaptım artık. Hiç o zaman... yok. Sükrüm mü istiyorsun?
1: Hayır onu da istemiyorum. Ben ne olayım ya?
0: Sümbül
1: hadi
0: ağa.
1: bir fikri olan bana şey yapabilir mi? Ha, sor ben ne olurum ama benden ne olur? Beni koy görsün.
0: O beni tanıyor. Serpil tanıyor. Sor ha. Benimkinden de ki Serpil...
1: Ne olurdu?
0: Ne olurdu?
1: Osman.
0: Ben kesin sultan istiyorum yani.
1: Böyle ay,
0: kıyafetler, şey şatafatlar falan.
1: Bak kendim yaptım, kendimiz yaptık diye söylemiyorum ama mükemmel. O kadar söyleyeyim size. Vallahi
0: sen Abdi Gör'ü gör. Diyet köfte. Abdi Gör'üm benim.
1: Ama biz şimdi bak yeni nesil bir tık onu şey yaptık. Şimdi biz onu böyle bir tereyağı yakacağız. Bu tereyağını istersen yakma onu sonra verelim.
0: Bunu sonda.
1: Sunum kabında verelim. Hı-hı. Hiç o zaman söndürüyorum bunu. Bay bay. Ne diyorsun şefim?
0: Söndür. Tamam, söndür onu söndür.
1: Ben gideyim yemek malzememi getireyim. Maşallah. Ben hamur yağacak, hamur yoğuracak.
0: Matbaa-i amiri olurmuşsun.
1: Ne olurmuşum?
0: Saray mutfağına hem düzenleyen hem sunum sorumlusu hem de mutfağın gerçek yüzü.
1: Ben mutfak istemiyorum.
0: Ne yapayım oldun artık. Bir şeyler olacaksın sen. Ne yapayım yani?
1: Biz mutfağa girmek istemiyorum.
0: Tamam sen hiçbir şey yapmıyorum. Çekil. Şimdi Yeniçeri ağası ol sen. Tamam. Ne yapayım başka bir şey olmuyor. Yeniçeri ağası güzel. Ağa gibi kadın zaten ya. Olur. Tamam Yeniçerim benim gel. Gidiyoruz savaşa. Allah Allah Allah.
1: Ben coşkuyu tek başıma fethedeyim geri gelin.
0: Edeceğiz.
1: Ben öyle çalışıyorum biliyorsun.
0: Var ya yemin ederim. Gözüm kapalı giderim ha. Vallahi hiç.
1: Ona şüphemiz yok.
0: Elhamdülillah.
1: Biz?
0: Ne olduk biz bugün ya sabahın 10'unda 11'inde.
1: Sabah erken kalkmak bize yaradı.
0: Hadi gidiyoruz. Geç kaldık.
1: Böyle yiyeceksin bak.
0: Hadi.
1: Yanlış yapıyor olabilirim ama. Doğru bak sen.
0: Yanlış yapacağım tabii. Öğreneceksin doğruyu yapa yapa. Erkek bak, kadında dişil enerji 0-0-0. Maydevran Sultan.
1: O kimin affeder?
0: O yok o olamaz onda.
1: Bende sultanlık şey var mı?
0: O benim kankam. Konya'nın Maydevran benim düşmanım. Aa, olamaz.
1: O senin düşmanın
0: mı? O benim gumam.
1: Mıydı? Bırak kardeşim.
0: Olmaz.
1: Tamam neyse boşver gel. Hadi.
0: Konya'm. Şimdi Osmanlı'dan çıkıyoruz. Kısa bir süreliğine sonra...

0: döneceğim. Ağrı'nın soğuk karlı dağlarını, eteklerini bıraktık. Geldim sımsıcacık. Güneş gibi bir şehrimize.
1: Konya'mıza indik.
0: Konya'ya indik, tamam mı? Konya'da köylülerin de en çok yaptığı, lezzetine doyamadıkları ve günümüzden bugüne gelen inanılmaz bir potansiyele sahip olan bamya çorbası efendim.
1: Aşığım.
0: Bamya çorbasını kaşık kaşık ye, şifa olsun. Aşığım. 100 gram kuru bamya, 200 gram kuşbaşı, 1 adet soğan. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 kase domates sosu, 1 yemek kaşığı tereyağı, yarım limon suyu, tuz, pul biber ve et suyu. Şimdi hanımlar ve beyler.
1: Tamam.
0: Biz Nermin'in Enfes Mutfağı ailesi olarak ne dedik? Her yere gireceğiz. Alnımızın akıyla girdiğimiz her yerden çıkacağız. Çıktık mı?
1: Çok şükür, bir şükür.
0: Yaptık mı?
1: Yaptık.
0: Neden? Dilimizde besmele, ağzımız dualı. Biz Konya'ya gittiğimizde biliyor musun? Hatırlıyor musun? Bamya çorbası yemeden etli ekmeğe geçmeyin dediler.
1: Geçmedim. Ben de geçmedim.
0: Tutturum. Etli ekmeğin içine bir doldurdu piyazlık soğanı. Sabaha kadar beni uyutmadı mübarek. Gecede yarın da etkinlik var. Uyumam lazım.
1: Ne yapayım?
0: Sonra baktı bana, kıyamadım. Ben yan odaya geçeyim dedi. Sunucum dedi. Yoksa dedi sen uyuyamayacaksın dedi sunucum.
1: Ama bamya çorbasını da yapıyorlar ya.
0: Böyle yatakta da, aynı yatakta ben de bu üstüm ki yanında yatsın. Böyle korkuyorum ben öyle şehir dışlarında. Böyle bir oh yapıyorlar ya. Aman ya Rabbil alemin.
1: Ama onun da adabıymış Aktay.
0: Adabı bol soğanlı.
1: Bol soğanlıymış.
0: Onu biz yedim. Adapsızız zaten, doğru.
1: Ya biraz yemekçi zevkiniz tabii benimkisi kadar gelişmiş değil.
0: Tabii belli.
1: Verme hocam, verme.
0: Şimdi bunu efendim önden bir eti kavuralım.
1: Küçücük böyle.
0: Tamam mı? Bamya dakikalar kadar. Sonrasında karşınızda olacağız. Bak panüzenin daha bitmedi sunumu. Bamya'ya yeni girdim, sadece eti kavuracağım. Abdi gör burada demlene demlene pişiyor.
1: Daha pişiyor.
0: Doğu Beyazıt Ağrı'nın. Ve daha birçok yere ziyarete giderken biz gidiyoruz efendim fethetmeye.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Arkadaşlar!
3: Az!
2: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
4: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
2: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
5: Bu Perşembe A101'de aldın. Fanta gazlı içecek çeşitleri ve Sprite gazoz 69 lira 50 kuruş. Coca-Cola gazlı içecek 65 lira.
6: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
7: Ben Deniz Haşbeş, işim gücüm hoşbeş. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar, hiç.
8: Yine ne söyleniyorsun Haşbeş?
7: Devrelerim şişti, hoşbeşinizle çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
8: Şarj olmaya mı?
7: Şarj olmaya.
9: Hoşbeşi durdurabilirsen.
10: Pozisyon ekranda. Mehmet Mangal'ın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
11: La la la, hava tam portakal. Hava tam portakal. Sen de Uludağ portakalı al.
12: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
13: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
12: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
14: Sizi Fuzul uyar. Obsessor. Yeah. Silver moon.
15: Got me flowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
16: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
17: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
1: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
2: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.
8: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
9: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Boost'la.
10: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
11: Sen seversin diye aldım.
10: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti burçak. Obseso.
12: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
13: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
14: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
15: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
16: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
15: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin küçük ev aletlerini sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Aşka. Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
1: Allah aşkına neden?
0: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
1: Karnın doyar da ruhun aç.
0: Dört nala yaşıyoruz.
1: Tamamdır şaka mati.
0: Gerçek popkek aşkı. Ben bu aşka doyamam.

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
1: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Milo çek, Milo sil.
3: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
4: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Pepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Ev, yaşam, moda ve kosmetik markalarında 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
2: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak, yok bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
3: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.

0: Canım, ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
1: Golf. Fırsat, fırsat, fırsat. Bir beslen, tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Evet, yanlış duymadınız. Dimes'ten hediye. Seri Murat. Tüm gözler üzerinde olacak. Tamamı yeşil. Üstelik 4 litre. Ayrıntılar Dimes Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
2: Biskolatadan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
3: Koçakla Festival şimdi.

0: Şimdi efendim burada soğanımızı ve
1: güzel oldu.
0: Etimizi güzelce bamya usulü kavurduk, tamam mı? Efsane oldu. Konya'm Konya'm, canım Konya'm. Konya'mın bu bamya çorbasında özellikle dikkat ettiğimiz nokta limonu bol olsun. Bir şeyim var, onu anlatacağım.
1: Salçayı ben püreye koyayım, karıştırayım.
0: Koyacağım. Bir gün biz seninle ekranda bamya çorbasını yapıyoruz.
1: Evet.
0: Çok kıymetli Ahmet Bey'in annesi Hatice Hanım bana yorum atıyor. Hatice Hanım da yılları tecrübesiyle birlikte
1: ve Konyalı
0: ve tam bir Konyalı hanımefendi, Konyalı prenses olarak bize şöyle bir mesaj attı. Canım Nermin'im, her şeyi çok güzel yaptın ama limonunu az koydun. Biraz dedi limonunu fazla kaçırırsan dedi hem dağılmaz pişerken. Hem de dedi kararmaz dedi.
1: Tabii bak iyi dedi.
0: Yani Hatice Hanımcığım hiçbir zaman unutmadım. Yani buradan çok kıymetli Ahmet Bey ve Hatice Hanım'a da sevgilerimizi gönderiyoruz. Ahmet Bey bu arada biliyorsunuz bizim çok sevdiğimiz bir markamız. Çok kıymetli dostumuz, sağ olsun. Buradan annesine de sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Ellerinden öpüyoruz bir Konyalı olarak. Hatice teyzem beni izliyordur. Nasıl buldun bamya çorbamı?
1: Hadi bakalım.
0: Efendim sosumuzu koyduk, güzelce kavurduk. Sos iyice kavrulduktan sonra yavaş yavaş bamyalarımı atacağım. Bamyalarımı nasıl tüsüledim? Ondan birazcık bahsedeyim.
1: Sana göstereyim kevgirimizi.
0: Kevgirin içerisine aldık efendim.
1: Şundan Ermeni
0: zaten
1: yaptık.
0: Bunlar kuru ipliğin üstünde ya. Bu iplikle beraber önce şuraya böyle doğru döktüm.
1: Islak, ıslak, ıslak.
0: Şöyle burada... Birazcık ocağın üstünde tüsüledik böyle.
1: Aynen öyle.
0: Pıs yaptık. Sonra bunları böyle birazcık da böyle tır tır tır tır tır havluyla.
1: Bezle.
0: Bezle böyle güzelce
1: ovaladık.
0: Birbirine ovaladık. O üstündeki tüyleri gitti. Aynen.
1: Vardır ya böyle bamyanın kendine şahsına münhasır tüyü.
0: Kurutuyorum.
1: Orası şey ya, biraz alsaydım neyse tamam.
0: Kurutuyorum.
1: Olsun olsun, sorun olmaz.
0: Evet efendim bamyamızı tüsüledik ve önden birazcık haşladık. Ve şu an çorbanla buluşacak. Ben gelim böyle.
1: Bu sos bence kavruldu. Bu kadar yeter. Ben bunu koyduktan sonra hiç karıştırmam lazım.
0: Bakar mısın? Çünkü içindeki o şeyden ötürü uzar. Uzamasını istemeyiz.
1: Evet.
0: Pul, biber ve tuz.
1: Bayılırım.
0: Ve efendim.
1: Et suyumuz.
0: Et suyumuzu şöyle bismillahirrahmanirrahim.
1: Nermin. Başakşehir tarafında bir yer var. Biliyorsun.
0: Bir lokma suyla bana tabii şakalarsa.
1: Senle bir yere gittiğimiz zaman gider. Nermin'den önce gidiyordum efendim. Ben bir kase bamya çorbası içerdim sabah. Sonra Nermin gelirdi.
0: Bir de bir limon sıkalım mı içine?
1: Bayılırım bayılırım. Bamyaya beş
0: limon sıkacağın yok. Kaldır limon sıkacaksız.
1: Ben sana bulayım mı?
0: Ne yapacak? Hayır, ben bugün püf noktası veriyorum izleyicime. Burası Nermin Enfes Mutfağı. Burada her şey var. Koydum efendim limonu ortasına çatalımı.
1: Çevir. Sıkıyorum. Çevir babam çevir.
0: Bak, al sana doğal limon sıkacağı. Eskiden limon sıkacağı mı vardı? Şimdi... Ahmet Bey'den sonra limon sıkacakları çıktı.
1: Aa, doğru söylüyorsun bak Ahmet abimin.
0: Bir de onlar... Ahmet Bey'den sonra limon sıkacaklarımız çıktı. Eskiden limon sıkacağı mı vardı? Ay ne güzel limon sıkacakları, saklama kapları. Aman yarabbil alemin. Evet limonumuzu da sıktık.
1: Ben gidiyorum.
0: Getir bakayım sıradakini.
1: Hangi şehre gideceğiz?
0: Şu an Bolu'ya bir gidelim bence.
1: Bolu'ya mı gidelim?
0: Tabii bir kar var ya, geçtik seninle giderken.
1: Ay, ay.
0: Kıymetli Devlet Bey ziyareti.
1: Getiriyorum.
0: Dağlarda böyle karlar vardı. Hazır hala karlar varken bir Bolu'yu ziyaret edeyim. Abdigör'ümü görmek istiyor musun? Gel. Bak bu Abdigör. Doğu Beyazıt Ağrı'nın Abdigör'ü efendim. Ve inanılmaz bir görsel şölen ekran başında.
1: Daha tereyağı bekliyor.
0: Bu efendim Konya'mın. Gel. Konya'mın bamya çorbası. Gel. Bak burada kendi halinde pişiyor. Çok karıştırmadık ki dağılmasın. Burada efendim huzurla kucaklaşacağımız Bolu'muzun yoğurtlu gözlemesi. Hamur yoğurtturacak bana. Bıkmadı bana. Bana bütün işleri yaptırıyor. Bir su bardağı su, yarım su bardağı süt, tuz aldığı kadar un. Yufkaları ıslatmak için 60 gram tereyağı. 4 yemek kaşığı sıvı yağ. İç harcında 300 gram kıyma, 1 adet soğan, 3 yemek kaşığı sıvı yağ. Tuz, karabiber, pul biber. Soğanımı da koydum oraya, tamam. Hı hı. Sunumunda bir kase süzme yoğurt, bir diş sarımsak, tuz. Süzme yoğurt, sarımsak, tuz. Hı. Üzerinde 2 yemek kaşığı tereyağı, kırmızı toz biber ve nane.
1: Tamam, şimdi burası senin canımın içi. Tabii. Burası gözlemeleri yağlamak için benim.
0: Ama bak, palüzeyi bugün deneyin. Vallahi bak, dünyanın en lezzetli tatlısı.
1: Şifa kaynağı.
0: Şifa deposu. Osmanlı boşa yapmamış efendim bak.
1: Vallahi.
0: Size güzel bir gözlem hamuru tarifi vereceğim. Bu Osmanlı mutfağına inanılmaz yakışan bir tatlı. Onu ayrı söylüyorum ama bu gözleme de biliyorsunuz çok eski tarihten günümüze geldi.

0: gelen ve gerçekten parmak ısırtan bir lezzet.
1: Şimdi.
0: Geldim.
1: Naminim, istersen ben şeyleri atmak istiyorum içlerini.
0: Ha, onu kavuralım zaten.
1: Ha, atacağım da. Hani şey yapıyorsun ya bazen. Bekle diye. Bekle, beklemeyip
0: yok,
1: atayım.
0: Yok yok, bekleme. Su, süt. Bak, dün boşnak kahvemi çok beğenmişler yapanlar.
1: Ben
0: çok
1: de beğendim.
0: Memnun. Deneyenler şey dedi. Hı. Güzel oluyormuş Nermin Hanım dedi. Acı dedi. Olmamış.
1: Ben
0: dediler.
1: Sana söyleyeyim, bak ben biliyorsun işte kahve şeysiyim.
0: Benim, ama benim el lezzetim de var biliyorsun Serpil.
1: O var, o ayrı. Yani. Ama ben de bir kahve uzmanı sayılırım yani. O yüzden evet, beğendim. Ben çünkü çok kahve konusunda gerçekten huysuzum.
0: Bir gün çıktık, ben yalan dedim yok ki buna. Alma dedim Serpil buradan dedim.
1: Ay.
0: Bilin ne ödü belirsiz bir yerden.
1: Yolculuk sırasında
0: dedi ki,
1: bu arada.
0: Kahve dedi alacağım dedi. Dedim alma Serpil. Alacağım Nermin dedi. Daha dedi bulamam dedi. Sen de dedi durmuyorsun zaten dedi. Basıyorsun gaza gidiyorsun dedi. İyi dedim. Bir yudum içemedi.
1: İçemedim.
0: Dedim o iyi oldu sana dedim.
1: Bir de beni dediğim gibi dedim. Seçiyorsun onu da.
0: Beni dedim dinlemedin. İyi oldu.
1: Sen de bırakmıyorsun. Mecbur kaldım oradan alayım.
0: Ben Osmanlı sofrasında
1: ne istiyorsun?
0: Öyle sunum istemem.
1: Ne istiyorsun?
0: Varaklar falan isterim bugün.
1: Ama biz gümüş çıkardık hep.
0: Bak.
1: Onun için öyle.
0: Niye? Sarı da var.
1: O tepelerinde nünüsüne koymuşlar bir tane.
0: Ben sarı istiyorum örtülerimi.
1: Sarı örtü.
0: Evet. Osmanlı.
1: Ama sunum kaplarımızı görmedik
0: ben birazdan de. Kaftanlarımı giyip geleceğim. Benim içerideki kaftanımı ayarlarsınız. Yeşilini mi giysem, mavisini mi giysem bunun üstüne?
1: Yeşil.
0: Evet. Yeşil. Evet. Yeşilleri ayarlarsınız.
1: Bakır taşlı.
0: Birazdan.
1: Kaftan giyecek.
0: Şimdi getirmene gerek yok, sonra getirirsin. Birazdan kaftanımla çıkacağım.
1: Tüm estağfurullah.
0: Sana da şey giydirsen.
1: Yok istemem. Ben ceketimle mutlu mesudum.
0: Olsun. Allah Allah. Sen mesut olma sormuyorum.
1: İyi dedi.
0: Bana hamur yoğurtturuyor. Sultan ne zaman yoğurmuş hamur?
1: Sultan
0: ne zaman yoğurmuş hamur?
1: Hamur yoğuruyor, güzel yoğuruyor. Bugün
0: Nermin,
1: de yoğuruversin.
0: Nermin Sultan hamur yoğuran sultan. Ne zaman yoğurmuş? Hürrem Sultan'ı gördün mü hiç mutfakta hamur yoğururken?
1: Gördüm.
0: Ben bıldırcın istiyorum diyor, başka bir şey demiyor.
1: Aman ne bilsin o be? Bıldırcın istiyormuş. Hasbam.
0: Bıldırcın istiyorum diyor, başka bir şey demiyor.
1: Bir duymuş bıldırcın.
0: Hep hamile. Hep şey doğuruyor, şehzade.
1: Tabii. Ay ben büyük şey ah, şey olsam keşke. Neydi?
0: Şimdi hamurumu bismillahirrahmanirrahim dedim ve yoğuruyorum.
1: Ben görevimi buldum.
0: Bir araya koyuyoruz efendim. Taş her yerde. Yok, o bıldırcın seviyordu.
1: Bak kısaltmama bak. Nereden duymuşsun bu bıldırcın?
0: Bıldırcın istiyorum diyor. Ben bıldırcın istiyorum diyor. Çok güzel oluyormuş. Ben nasıl yiyeyim o bıldırcın? Nasıl mübarek bir hayvan? Yenir mi? Vallahi ben duygusala bağlarım.
1: İşte duydu bir yerden.
0: Ama göya rivayette kuzu etini çok severmiş sultanımız.
1: Biliyor ağzın tadını. Ben de severim.
0: Efendim, yeni gelin edasıyla taktım altınlarımı, girdim. Dizim ağrımazsa yer sofrasını isteyecektim. Serpil'den de dizim ağrıyor. Serpil orayı bir sardı.
1: Sen de karar ver. Altın mı, imitasyon mu?
0: İçimden seninkiler?
1: Benimki imitasyon.
0: Seninki gerçek, seninkiler daha sarı. Bak.
1: Benimki sahte.
0: Seninkiler gerçek, benimkiler sahte. Sen kim bana gelmiş? Kaç tane var gitti sayayım.
1: Tövbe estağfurullah.
0: Gitti sayayım, kaç tane var? İki tane gözleme anca çıkar bundan. Büyük büyük.
1: Yo yo, bizimkiler büyük olacak bak. Saçımı çıkarttım.
0: Ben yoğururum daha da seninle oynamam.
1: Hiç, biraz sert istiyorum hocam.
0: Bir kahve yok, bir şey yok, boğazım, dilim. Şu hamuru bir
1: yoğurayım
0: da.
1: Şu hamuru aç da ben sana vereceğim şimdi. Vallahi bana da.
0: Sana vereceğim derken şey der gibi.
1: Yok yok. Benim hazırlıklarım var hocam. Ben ya biliyorsun ben bu kadar uzun şey yapamıyorum yani. Ya kahve ya bir şey. Bir şey olmalı yani.
0: Yoğuruyorum ben gözleme hamurlarını hocam. Gönder gelsin. Neyi şimdi, istersiniz Serpil Hanım bugün? Kıymalı mı?
1: Hocam kıymalı istiyorum.
0: Tamam hemen kıymalı.
1: Şu canım Bolu'nun.
0: Tamam.
1: Şeyini.
0: Bolu'nun kıymalı gözlemesini hazırlıyorum. Böyle tiftik tiftik yolacağım birazdan.

0: Onlar öyle servis yapıyorlar.
1: Yoğunca makasla pıtı pıtı
0: makasla pıtı. Bir tıftik tıftik yapacağım onu.
1: Şimdi ben bu yağımı da eriteyim seni beklerken tatlışkom.
0: Kendimi teyzeler gibi hissettim.
1: Neden?
0: Böyle yoğuruyor ya hepsi.
1: Ay o gözlemeci ablaları bazen var ya.
0: Dizleri de ağrımıyor kurban olsunlar.
1: Aha uzatıyorlar. Tahtanın altında ayakları böyle öyle uzatıyor.
0: Ben de öyle oldum. Araba kullanırken de dün nasıl uzatıyordum? Nasıl ağrıyor? Kireçlenme mi oldu?
1: Yok kireç
0: değil. Özlem de dedi. İntihap romatizma.
1: Tövbe estağfurullah tövbe. Yok öyle bir şey ya. Ben sana
0: panik atak Özlem.
1: O kendinde de öyle. Parmağının ucu ağrınca şey diyor. Parmağımın ucu şey mi oldu?
0: Yani ne oldu benim dizime?
1: Bir şey olmadı. Ödem yaptı. Hattır hattır böyle namaz kılıyorken sen caddeye kendini atıyorsun ya.
0: Nasıl? Ya genç delikanlı gibi nasıl kılıyordum o Kabe'den geldikten sonra?
1: Ondan sonra ne oldu? Diz kapaklarının altı ödem yaptı. Ben sana söylüyorum. Ben koydum teşhisi.
0: Çok güzel kılıyordum biraz istirahat. Böyle. Şimdi nasıl can çekişerek vallahi Allah verme ya Rabbi. Kıramıyorum. Bir de seccademiz burada çok inceydi ya. Direkt yeri öptü dizlerim.
1: Ama şimdi şey geldi sana kalın seccadeci.
0: Evet evet sağ olsun bizim çok kıymetli bir markamız var.
1: Evet.
0: Hemen bana böyle kalın seccadelerinden gönderdi. Biliyorsunuz daha önce de sponsorumuzdu. Mehmet Bey teşekkür ediyoruz seccademiz için.
1: Bir de böyle şey onun dokusu da var ya. Böyle
0: yumuşacık, sert evet. Değil.
1: İpek evet. Gibi.
0: Çok merak ettiyseniz güvenilir bir marka etiketliyoruz.
1: Çok güzel seccadeleri var.
0: Halıları da güzel.
1: Ya halıları zaten diyecek bir şey bulamıyoruz da. Biz de gideceğiz işte kısmetse.
0: Geçti o şansımız.
1: Yok geçmedi ben söyledim. Daha gitten çıkmayacak.
0: Şimdi ben niye bu kadar yoruyorum bunu biliyor musunuz? Bu biraz sıkı sert olması lazım. Ben bunu incecik çarşaf gibi açacağım şimdi. Bir tarafta onu vereceğim bir tarafta kendime gireceğim.
1: Ben de açayım mı ben de mi açmalıyım?
0: İkimiz açacağız.
1: Hocam sen açsaydın.
0: Şu yağı kaldır buradan bana.
1: Ay, ikimiz şurada yapalım bari. O tarafa gitme.
0: Tamam şurayı kaldır bana.
1: Ha. Tamam.
0: Ne şeyim yansın ne bilmem neyim yansın.
1: Hem karnım doysun hem pastam dursun.
0: Olmuyor
1: işte. Aa nermiş şeyler kaçmış.
0: Misafir gelecek.
1: Kenara götürüyorum aktüel düşürür müşürürsün. Oldu oy Nermin oy oy oy.
0: Çizilmiyor ama bak görüyor musun?
1: Tabii oy oy rahat ol. Hattır hattır çizdi. Çocuğum keküç getir, keküç getir bursunlar.
0: Bunun kuşlarımız var ya arkaya geliyor. O boşluğa koyacağım. Kuşlarıma
1: şey
0: ver.
1: Var kap.
0: Kuşlarıma ver Serpil'im bunu.
1: Şimdi. Ay taşınıyoruz sürekli taşınıyoruz. Oradan oraya oradan oraya.
0: Maşallah Serpil. Canım. Şey gibi yemek çıkartıyoruz.
1: Oklava mı merdane mi?
0: Ketrik gibi. Önce oklavayla merdaneyle başlayıp sonra oklavayla taşlandırmak istiyorum.
1: Kadının fantazisi.
0: Öyle ben. Hamur biz boşnaklar. Oklavayla yapacağım sonrasında hocam. Taç yaparız. Sen burama geçer misin? Ben burada kalmak istiyorum. Sen benim
1: hocam,
0: elime çok
1: alıyorsun çarpıyorsun. Vermiyorsun unumu bir daha. Un koy bana da.
0: Koymam bana ne? Senin kendi elin var. Ben bununla olmaz.
1: Daha ben büyük açmayacağız koca.
0: Büyük merdane istiyorum. Şovumu onunla yapamam. Tospik senin gibi.
1: E bunu vereyim sana.
0: Yok istemem onu ben bunu seviyorum. Anamın bana çeyizimde koyduğu var ya şunun dili olsa var ya.
1: Hey,
0: Özlem
1: yavrum.
0: Buralarını böyle
1: fırın attı. Oldu.
0: Fırınladı.
1: Direkt çıplak attı.
0: Özel çalışması bu Özlem'in iş eğitimi dersinde. Kızım dedim bunların sapında bir renk olsun dedim. Özlem sağ olsun fırınladı. Böyle renk oldu. Güzel oldu. Anamın çeyizime koyduğu merdane. Hiç kötü az bir daha şeyler için kullanmadım ama.
1: Az daha rahmetli olacaktı.
0: Hiç kötü bir şey için kullanmadım.
1: Ama gerekirse yapmak lazım.
0: Bolu'ya geldiniz. Dedi ki teyze neyle istersin evladım? Sen
1: neyle istersen?
0: Ki kıymalı. Bolu usulü dedin. Tamam mı dedin. Nermin'in enfes mutfağında gördüm. Ha ondan isterim dedin. Bak. Hamuru tok. Buradaki şey salça Serpil değdirdi unutmayın.
1: Evet.
0: Hamuruma. Sakın yanlış anlaşılmasın.
1: Ay bir bol türküsü dinleyerek yapsaydık şunu Nermin. Bak.
0: Kesiyorlar sonra Serpil.
1: Ya. E zaten hamur açıyorduk ya. Benden selam söyleyin Bolu Bey'ine. Vay.
0: Benden selam söyleyin bütün aşklarıma.
1: Yok Bolu Bey'ine.
0: Bir merdane alayım.
1: Hocam elindeki merdane.
0: Şey pardon oklava alayım. Serpil Hanımcığım.
1: Ama senin kalmadı sanki daha yerin ha? Açacak mısın
0: ben
1: gerçekten?
0: Ben birazcık daha inceltmek isterim
1: Serpil. Tabii tabii mutlaka.
0: Yufka iyi olması lazım.
1: Tamam ama içeri de şu an... Hocam un vermiyorsun ben çalışamıyorum ya.

0: bu. Bakmayın böyle durduğuna.
1: O ne
2: bana
1: diyorsun?
2: Neler yapıyor var ya.
0: Bununla da gördüğümüz göreceklerimizin teminatıdır misali. Neler görüyoruz her gün. Vallahi. Bak misafir ol gel bana.
1: Ne şarkı ne türkü. Sana. Bırak Allah'a sen. Daha da çalışma. Ben bundan sonra bırakıyorum bu yufkayı. Ununu da yapmayayım bari değil mi daha? Yok. Hiç sevmem unlu unlu.
0: Aha yapıştı. Aha yapıştı. Yapıştı gözleme. Aldı tabii unumu. Böyle beni baltalamak istiyor. Ama ben baltalanır mıyım? Asla.
1: Ben kül yutmam.
0: Yeter mi?
1: Nurlar içinde et. Hocam alanım daha yoksa ben şunu kadar açarım.
0: Hani dedin ya çok büyük açma o yüzden.
1: Yo ben kendim için dedim. Bence yeter çok inceliyor senin.
0: İncelsin ki böyle
1: ama
0: kabarsın pofidik pofidik.
1: Tuşuna nasıl koyacağız hocam?
0: Bir tamam. Açtım.
1: Sen koy kendini.
0: Yağımızı nasıl yapalım?
1: Bir yağ yapmayacağız. Kıymasını koy hocam. Yağını çıktıktan sonra vereceğiz arasına. İstiyorsan yağla.
0: Zarf şeklinde mi yapayım?
1: Seninki artık zarflık oldu yani. Beş oda bir salon. 500 metrekare oldu.
0: Ben gözlemeyi yarım ağaç şeklinde hiç sevmem.
1: Şeklin şu an hiçbir önemi yok. Emin ol.
0: Ama ben
1: birazdan tiftik yiyeceğiz hepsini. Pinçik
0: ama
1: pinçik.
0: Ama olsun. İzleyicime güzel
1: tamam,
0: bir
1: sen
0: sunum.
1: Öyle yap hocam. Tamam.
0: Güzel bir gör. Bence bu yağsı iyidir. Şundan tamam. Alayım. Hiç yağ koymayalım kanka.
1: Tamam. Ama şey yapacağım onu ben.
0: Ben böyle bir bunu.
1: Çıkınca böyle bir yağ süreceğim. Çünkü yağsız pişireceğim tavada.
0: Zarf şeklini nasıl yapıyorduk Serpil?
1: Sağ sol.
0: Kare olması lazımdı.
1: Evet evet. Dalga geçiyor bir de benimle yazık. Ayıp ayıp ayıp.
0: Valla.
1: Üç yufkaya yetsin hocam.
0: Yeter. Benimki bol olsun da sizinkileri bilmem.
1: Aktüel sana en azını vereceğiz. Hiç en az olanı.
0: Şöyle yapayım mı?
1: Tabii şöyle yap.
0: Şöyle yapayım.
1: Gönder hocam.
0: Bak.
1: Seninki zaten o kadarlık oldu. Beş şöyle oda bir salon.
0: Oo. Ama bak.
1: Yap yap.
0: Biraz yağ süreyim buraya yapışsın.
1: Sürme sen de yapışacak o. Ben onu yapıştıracağım Nermin'im.
0: İncecik açtım valla teyzeler gibi. Boşuna kız olmak bunu gerektir.
1: Yarımca gibi açacaksın diye.
0: Yok ben yarım ay sevmiyorum. Sen de böyle yaparsan çok güzel olur hepsi.
1: Ay hemen gönder.
0: Açtın mı altını bebeğim?
1: Ben açtım açtım sen at. Yağsız pişireceğim onu çünkü.
0: Allah'ım Allah'ım. Geliyor Nermin'in enfes mutfağının enfes gözlemeleri.
1: Bu dönemleri çok özlemiştim.
0: Neyi?
1: Yok yani içime içime. Öyle içime içime
0: konuştum. İçine içine konuşmayacaksın. Konuştuğunu bir kere dışarı
1: bunu büyütsen şuralarından iki tur daha attır ben onu aç. Ver. Ver hocam. Olur mu?
0: Olur. Ben severim açmayı. Böyle çat diye vurmayı severim. Ama çat diye vurduğunda bak olay bu.
1: Ses gelecek.
0: İzler misin? İzler misin?
1: Yok kendini de atacaksın böyle.
0: Attım.
1: Ha, bir daha at bir olmadı. Daha. Ama şey yap burasını. Tamam. Dur.
0: Şöyle yapıyorsun. Ama bu hamur açmanın
1: bir noktası. De açıyormuş gibi hava atmaları ha, var ya.
0: Şöyle geldin ya.
1: Hot ye kendine.
0: Ben ama profesyonel yapıyorum. Daha şey yapmak lazım.
1: Ay.
0: Bak böyle geldin.
1: Ama tamam lütfen anlat meseleyi izleyicilerimize.
0: Bak bir yerde izledik Serpil'le.
1: Ölürsünüz gülmekten.
0: Ölürsünüz gülmekten. Şöyle çat diye vuruyor.
1: Ama kendini olay, vuruyor.
0: Ama bende. Kendini yerden yere vuruyor. Ay. Olmaz bebeğim olmaz. Bazı şeyler doğuştan gelir.
1: Olmuyor. Böyle mermenin üstüne güya yufkayı vuracak. Bak, çat şöyle, diye. Kendi de böyle bir garip garip hareketlere giriyor. Bak,
0: yok ki Serpil'le ne oldu? Bismillahirrahmanirrahim.
1: İnme indi.
0: Gayet iyi. Tamam. Oh. Çok şükür Allah'ıma. Bugün
1: kaç
0: de yaptım.
1: Gamımız var. Vay. Kaç kaç.
0: Kaç dakikamız var hiç söyleme. Korktu ben. Bugün kızdım ya ona. Söylemiyor artık.
1: Sonra.
0: Ben patatesli gözleme de çok severim kanka.
1: Ben de severim.
0: Kıymalı da severim de.
1: Ama bu.
0: Ispanaklı da severim.
1: Hey hey bolunun bolunun.
0: Gerçekten bak. Mi? Kaç tane tarifimiz var?
1: Benden selam söyleyin. Bay.
0: Benim dizim ağrıyor.
1: Şimdi sen ben.
0: Benim dizim ağrıyor.
1: Ben biliyorum senin sebebini getireceğim. Şunu bitireyim getireceğim.
0: Aa getirdin mi ne vitaminini? Çarşamba.
1: Bırak ya Nermin.
0: Sen unutkan dün akşam hatırlattım yalan söyleme.

0: ben getirdim. Hemen İç, tamam. Diyorsun İç, emek iç. Arada getiriyorsun şu D vitamini.
1: Abi balkona koy, gönder aşağıya sal.
2: Martina.
1: Emek geliyor. Abim de bizi izliyor ya. Tuz uçtu. Abi geliyor emek. Sal aşağı. Serpil'in D vitamini yaşlandı artık, alması lazım D vitamini. Sırtları mırtları ağrıyor böyle. D vitamini. De.
2: Sırtları mırtları. Kız vallahi unuttum ben ya.
1: Vay, vay, nasıl vay. Gözüküyor? Nasıl hamurumun inceliği?
2: Vay.
1: Havamı gördün mü? Attırarak alıyorum. Nerede bu potansiyel?
2: Şuraya koyacağım. Hı, orasını koy.
1: Koydum.
2: Gel hocam. Sana bunu da vereceğim.
1: Kız bamyam. Bamyam.
2: Yok o güzel.
1: Bamyam. Gayet.
2: Hafif aralık bırak Merve'nin kapağında.
1: Allah Allah. Bu nasıl sevmek? Bu nasıl gülmek? Hı. Bir İbrahim Tatlıses de kaçtı içime sanki ama.
2: Ben diyorum ki Bolu Bey, o diyor ki İbrahim.
1: Ne oldu? Yaşıyor mu? İyi galiba duyuyordum.
2: Selam söyleyin. Nami şey söylemedin.
0: Ayhan abiye söyledim. Ayhan abi sarkıtacak camdan. Kızım D vitamini al kadını. Kemikleri ağrıyor. Ben gibi. Bak bak. Bak ne hale geldim. Eskiden ben var ya ceylan gibi sekerdim. Gülme. Eskiden ben burada var ya. Ama Allah diye giderdim.
2: Ha, hatır hatır. Dolap silerdi.
0: Şimdi gitti kendi şey yaptı. Sabah Allah sizi inandırsın.
2: 45 dakika krem masaj yoktu, yaptım.
0: Vazelin sürdü. Şimdi diyecek niye her şeyi anlatıyorum. Vazelin de söylenmez. Vallahi sonra gönderdik emeğe gitti. Vallahi. Bant aldı. Ne ara... bandıydı o, diz bandı mıydı?
2: Evet, lastikli.
0: Şişte ödem oldu. Vallahi bak diyorsunuz ki şey kuyruk yağı falan filan
2: ama. Ama ben anlamadım Nermin. Kuyruk yağı nasıl iyi gelecek ayol?
0: Dün şeyde öyle dedi kirpikçideki kız. Demek ki bir gram yağ her şeye iyi geliyor.
2: Ama olmaz ki, kuyruk yağı ne alaka? Nasıl çekecek içine?
0: Senin yağını mı kullanacağız bilemedim yani. Kuyruk yağı diyor işte.
2: Bu, yok ya, olmaz olmaz. Pazartesi doktora gidiyoruz, sen bekle.
0: Profesöre gideceğim pazartesi.
2: Hocam vallahi benim sucuğum ayağı şey oldu. Böyle namaz kılamayacağım diye hala devam ediyor.
0: Çok üzülüyorum ya.
2: Nermin'im iyi mi bu kadar?
0: Bu iyi bence, bunu alıyorum.
2: Bu iyi mi?
0: O ben geliyorum şimdi, bir müdahale edeceğim ona. Bir atamadın ki ama be.
2: Ama ben
0: sen
2: öyle.
0: Sen hamur yoğurmayı... Hadi bak şimdi bak. Getiriyorsun böyle çat diye vuracaksın, tamam mı? Bak bu profesyonellik.
2: Ama yatmam ama lazım. Kırma.
0: Yok sen yatarsın, olay biter.
2: Ama
0: sen yatarsın,
2: yapıyordu.
0: Hepimiz yatarız.
2: Bak. O böyle yapıyordu bak şimdi.
0: Geleceksin. Aha bak. Yürü bak, biraz yürü. Biraz yürü. Yürü. Şimdi vur.
2: Bunu yapacağız. Hı. O öyle yapıyordu. Videodaki kadın.
0: Oh, gözlemem de gözleme oldu. Şimdi bak, gözleme tabağının içini bir silmeniz lazım.
2: Ki hafif unu geliyor ya üstüne.
0: Bu unları böyle teyzeler temizliyor. Bolulu teyzeler. Sonra geliyor. Gönder hocam. Vuramadı. Vurmak önemliydi halbuki.
2: Vurdum. Kendim de attım tezgahın üstüne. Şimdi ay tereyağımı süreceğim. Tereyağımı
0: burada al.
2: Sıcak sıcak üstüne gezdireyim.
0: Şimdi ben buraya son kalan kıymalı harcımı koyuyorum. Benim bir tanelerim. Tamam mı? Oh mis. Vallahi mis.
2: Ortada hiçbir şey yok mis. Vallahi mis. Hiçbir şeyimiz yok ortada.
0: Sen var ya, yapımcını hiç düşünmüyorsun.
2: Neden?
0: Bugün kaç şeyi etli yaptın. Abdügör'ü etli yaptın. Gözlemeyi etli yaptın.
2: Ama Nermin şimdi...
0: Batayım mı? Batayım mı? Gideyim mi? Bırakayım mı?
2: Yok. Bakma.
0: Yeter. Yasaklıyorum Özlem. Bir hafta 10 gün kıyma et alınmayacak.
2: Ama şey hep eser miktarı.
0: Kusura bakma. Esmesin. Miktarı da esmesin artık. Bana ama... eser deme zaten.
2: Kadının anksiyetesi tut değil mi oldu?
0: Esmesin. Esen şeyleri hiç sevmem.
2: Ya bazen sevgili sunucum işte üst üste geliyor onda.
0: Üst üste mi? Alt alta mı bilmem.
2: Ben şimdi oraları bir toplayayım. Sonra Nermin'im, tamam mı?
0: Hı. Ne oldu ki? Ne kadar yamuk oklavamız, görüyor musun?
2: Bırak Allah sen, vallahi şu oklava konusu, ahşap oklava konusunda hiç yüzümüz gülmedi.
0: Koktu. Vallahi koktu.

0: Koktu.
1: Yüzümüz gülmedi.
0: Koktu
1: gülmedi. Yok yok, bir şey olmaz ona da. Vallahi. Yani yüzümüz bir gülmedi Nermin'im. Ben şu tezgahım teyze.
0: Silifke neniye uğurdu? Kız seni kimler doğurdu?
1: Mersin Silifke Mut.
2: Mersin'de bu şarkıyı istiyorum birazdan.
1: Vermiyorlar
0: seni
1: ya.
0: Seni doğuran ana.
1: 52 kaçık. Bir Bolu Bey'i vermediler. Dur, eli çek bebeğim.
2: Silifke neniye. Onlar böyle bir de oynuyor ya kaçıklarla. Çatıda çatıda çat.
0: Kimler doğurdu?
2: Yaptık işte kızlar. Çok da zor değilmiş. Bak 5 tane yemek. Akşama hazır.
1: Tabii.
2: Ha şimdi girin mutfağa.
1: Canı sen yemin çekiyor
2: bir de. Bir saatte yapıverin. Çıkın gezin. Yeter evde otur otur otur. Ah yeter. Nereye kadar?
1: Gidip otursak.
2: Olsun. Yağmurda yürümek inanılmaz duygusal bir şey.
1: Niye dün beni tek başıma yürüttü?
2: Sen yine işin tuttu metrobüste.
1: Vallahi.
2: Polise inandık.
1: Vallahi.
2: Polisin şeyi olduk.
1: Kedi yavrusu gibi ıslandım. Tezgah çizilmiyor diye artık.
2: Kırmaya geçtim.
1: Allah'ı kıracak kadın.
2: Evet efendim, gözlemelerimiz hazır. Nermin'in Enfes Mutfağı Beyaz TV ekranlarında güne merhaba dedikten sonra neler neler yapıyor. Sabah sabah Nermin Hanım, Serpil Hanım bu ne enerji diyecek olursanız, dakikalar sonrasında enerjimizi neye borçlu olduğumuzu açıklarken...
1: Ya açıklayacağız.
2: Dizim ağrıyor.
1: Şu pişirin vallahi ben mola vereceğim. Artık yoruldum, ben de yoruldum.
2: Terledim birazcık.
1: Bir de yoruldum. Gittim üstümün şeyse kiri pası.
2: Çok pasak.
1: Ama Nermin oklava şey gösterdim insanlara.
2: Kim abim de E vitamini koymuş mu cama? Koymuş vallahi.
1: Yalnız. Allah'ım yarabbim.
2: Abim benim be. Yürü be abi.
1: Benim canım kocamın en büyük hobisi.
2: Tabii tabii. Ben meczup değilim. Gelsin gönderin. Abim ya.
1: Buradan konuşamayacağım biliyor, ondan yaptı bana. Yoksa beni çok sever, çok aşık
2: bakar
1: bir adam bana.
2: Bakar mısın? Gözlemenin tavasından mıdır bu börek? Kimdendi bu tava?
1: Şey Adem Bey.
2: Adem Bey'in değil mi?
1: Evet evet, Yılmaz.
2: Bak. Kızım çek.
1: Çek. Kameramancı çek.
2: Şey kibariye gibi olduk. Evet, çek. Şimdi bak, bu gözleme tavası
1: vallahi
2: çok,
1: çok
2: büyük.
1: Kullanışlı.
2: İnanılmaz kullanışlı. Emek bunu size sayfasını versin. Bak, arka... Dur. Heyecanlı Süleyman. Bunun arkasını çeviriyorsun. Ne oluyor biliyor musun? Hop! Izgara oluyor.
1: Et tavası oldu.
2: Anladın mı?
1: Unuttun sandım. Onda.
2: Kıymayı deldim.
1: Olsun. Ne yapayım?
2: Yani
1: olsun.
2: Bu arkada da ızgara yapabiliyorsunuz. Kızım linki bırak. Adem Bey görsün. Bak nasıl reklam yapıyoruz tavayı.
1: Çok güzel oldu.
2: Evet.
1: Ben gidiyorum.
2: Bu
1: kaptaki tereyağını dökmeyin.
2: Hadi bir Mersin'e şey... gidelim.
1: Allah'a da gitmem.
2: Yordu.
1: Gitmem.
2: Bırak. Seni kimler doğurdu?
1: Bana bir Bolu Bey'i vermediler. Ben geç.

0: göz kaşığını tutamıyorum. Kaydılar.
1: Daha oynamıyorum. Benim pilim bitti. Get o çocuk. Ver anneciğim. Önce hazırladıklarım.
0: Mersin olalı. Bu kadar lezzetli.
1: Mersin Mut. Rahat ol, kırdı.
0: O sulata keseceğiz ya.
1: Evet.
0: Tık tık tık tık tık yani. Üzülür mü?
1: Nem, 3 dakikamız var mı ya? 3 dakika ya.
0: Vallahi. Bir malzeme sayayım da geliyorum. Sen dur bir şeyler göster.
1: Canıma gitti ya.
0: Ya da bunu yapıp mı otursak?
1: Yok.
0: Yok, önce onu yapalım. Kaç dakikamız var? Serkan hocam. 21.
1: Maşallah.
0: Mersin patates salatası. 3-4... sana anlatacaklarım var bugün dedikodu köşemizde.
1: Köşemiz mi oldu orası?
0: Dedikodu orası bizim köşemiz oldu. Ya. Ha. Ama bizimki dedikodu sayılmıyor. Herkesin içinde anlatıyoruz ya, günah değil. Dedikodu çok günah değil.
1: Bir aktarımı gerçekleştiriyor.
0: Bak, bir masada dedikodu varsa, siz de onu dinliyorsanız siz ondan daha fenasınız. Ona göre o yüzden biz herkese anlattığımız için dedikodu olmuyor.
1: Rahatız.
0: Koktu.
1: Yandı.
0: 4 adet patates.

0: bir adet kırmızı soğan, yarım demet maydanoz. Patatesleri için buzlu su. Yanlış duymadınız. Patatesin için niye buzlu su? Patates yağda kızarır. Buzlu su neyin suyu?
1: İşte bilmiyorum ki Nermin.
0: Bu arada birazcık Ferforji'yi ekranda uzun tutun. İzleyicilerim fotoğraf çekemiyormuş. Sayın hocam. Patatesleri kızartmak için sıvı yağ. Sosu için bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçası, yarım çay bardağı zeytinyağı, tuz, karabiber, kimyon, pul biber, yarım limon suyu. Bak sizin için ikinci listede geldi bak. Canım hocam sağ ol. Şimdi Serpil, Halil Hoca bütün atraksiyonunu bize çekiyor bak. Bak sanki dışarıda dersin ki kaoslu bir haberin içine girmiş.
1: Ünlü konuluyor sanki.
0: Ha, ünlü konuluyor, böyle geliyor böyle gidiyor. Böyle geliyor böyle gidiyor. Bak bak görüyor musun bak. Deminden beri onu izliyorum.
1: Sen git oraya otur geliyorum.
0: Oturayım artık değil mi?
1: Ben 3 dakikacık bak rica ediyorum.
0: Terimi sileyim vallahi soluklanayım. Mersin geliyoruz Mersin.
1: Ben de geleceğim.
0: Selam olsun. Bak Ferforjem de uzun kaldı. Ferforje miydi o neydi kız? Doğru mu dedim? Kelebek. Kelebek. Oturayım şöyle hanım hanımcık. Anam bizim. Orada. Vah ki ne vah ne. Vah vah vah vah. Anam.
1: Sen beni şu köşeden çek kat. Ben ne benden önce geldin oturdun?
0: Ne getirdin? Okunmuş bir şeyler getirdi bana.
1: Hayır benden önce gelmiş oturmuş.
0: Tamam ne getirdin bana? Sen şunu arkadan dolan da gel.
2: Kahve aradım.
0: Sen dolan da gel. Hadi gel hadi.
1: Otur kulu var. Anlatayım. Basarım.
0: Şimdi bu ne tarifi bak biz güzelliğimizi Serpil'in o cildindeki parlaklığı, şeffaflığı neye borçlu olduğunu anlatıyorum şu an. Biz bu kefir bildiğimiz anam babam kefiri
1: evet.
0: Tamam mı? Kendiniz de yapabilirsiniz evde. İçerisine böyle bir de kolajenimizi atıyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Yani Serpil son zamanlarda biliyorsunuz eskiden Allah yarabbim.
1: Derken?
0: Görüyoruz Serpil o videolarımızı.
1: Çocuğum şuraya git.
0: Serpil güzelleşti. Neden diyecek olursanız elindeki iksire borçlu. Bugün bana kefir mi şey yapmak istedin?
1: Evet.
0: İkram etmek istedin.
1: Yetiştiremedik yayın öncesi.
0: Okumuş kefir mi?
1: Okudum.
0: Allah razı olsun.
1: Şifa olsun. Mis gibi kefire koyduk kolajenimizi.
0: Şu ayakkabılarına bak. Benim
1: her yerimiz
0: benim ayakkabılarımı giymiş.
1: Uyum deyince de ben de
0: her önemli. Şeyimiz bir.
1: Uyum deyince de
0: ben. Dün izleyicilerim benim çok üzülmüş.
1: Ben de üzüldüm.
0: 17 yaşında.
1: Beni niye sen dikkat et almıyorsun?
0: Sen çabuk geçiyor üzüntü. Hiç benim için böyle vahlanmıyorsun.
1: Aşk olsun. Esefle kınıyorum.
0: Bak hani yapamazdım.
1: Yoruldum.
0: Şimdi Allah sizi inandırsın. Şu yemek bugün gerçekten sofrayı şenlendirecek. Bak Osmanlı var. Doğu Beyazıt Ağrı'nın efsane
1: Abdigör'ü.
0: Abdigör'ümüz var. Konya'mızın şeyi pişti. Bamyası pişti. Kas çok mu pişti? Kaynıyor fokur fokur.
1: Kapasak yok. Mı? Ben ayarladım kapağı.
0: Ben bir kapatayım geleyim. Sen koş.
1: Allah! Otur ay.
0: Dizim ağrıyor.
1: Sunucu kalkamadı.
0: Geliyorum dur.
1: Ayrıntını içemedi.
0: İçeceğim. Geliyorum. Allah.
1: Sen de beni buradan çek böyle olduğu gibi çık. Böyle çık. Yazıklar olsun.
0: Çek oğlum çek. Bakayım nasıl çıkıyor ablana.
1: Ay çek bu. Nermin.
0: Sen Serpil teyzeni çek bakayım.
1: Ben az...
0: Serpil teyzeni çek.
1: Ben böyle değilim bak. Oradan beni kenardan böyle...
0: Hiç öyle değil. İncecek. Allah sizi inandırsın. Giydiği kıyafetler 36,5. 37. 38 değil yani.
1: Nermin oradan aradan çekiyor böyle dev gibi çıkıyorum böyle dev.
0: Anlat. O konuyu dinlemek istiyorum senden. İzleyicim de bilsin artık.
1: Nasıl anlatayım ki?
0: Neden yıllardır küssün?
1: Ha yok anlatmam. Ay mikrofon.
0: Anlatmam.
1: Neden?
0: Sen bak, çok iyi niyetlisin değil
1: ne
0: mi?
1: Ne biliyor musun? Hayatta şükretmesini bileceksin her şeye. Şükür diyeceksin bu benim hakkım diyeceksin.
0: Bu bir şey midir? Elti ile bu Elti Savaşları diye bir film vardı. Onun gibi bir şey mi acaba? Niye böyle hep eltiler bir sıkıntı çıkarıyor ailede?
1: Ne bileyim Nermin yani kadını görmedim ki hayatımda.
0: Bir gelinin biri çok iyiyse biri çok cız oluyor. Niye?
1: Ya bilmem ben orasını bilmem. Orası beni hiç ilgilendiriyor.
0: Kumaş olan gara içti.
1: Ama içeceksin onu dikeceksin. Şifa niyetini diyeceksin hemen aldı vereceksin.
0: Anlat. Dinliyor.
1: Yani işte insan Allah aç gözlü yaratmaz. Bir de görgü Bu benim bakış açım bu arada. Doğrudur, yanlıştır, tartışırız. Ama görgü insanın içine sonradan dolmaz arkadaşım.
0: Ver arkadan yemek, dramatik müziği. Neydi
1: bu
0: çocuğum?
1: Yemekle de olmaz.
0: Ver.
1: Anlatabiliyor muyum? Bu şey gibi. Görgü insanı böyle çekirdekten içine işlenir. Ağlayasım geldi kız.
0: Ağla. Ağla, ağla, açılırsın, ağla.
1: İşte bak, şükredeceksin, kanaat edeceksin. Allah, görgü çok önemli. Sonradan da olmaz da olmaz. Nermin, olmaz. İyi niyet olmaz. Bak sen
0: atıyorum. Evet, müzikle birlikte geliyor. Açalım kapıyı.
1: Kim geliyor? Vallahi bakın. Kim geliyor?
0: Verelim müziği. Bakalım gelecek mi? Şuradan çıkacak. Bekliyoruz. Bakayım gelmiş.
1: Dur be kalkın.
0: Gelsin mi?
1: Hayır, gelmesin.
0: Ver hocam biraz coşkuyu fazladan.
1: Otur, otur. Kimse gelmesin. Ben kimseyi istemiyorum be. Öyle insan.
0: Evet, ben... geliyor mu?
1: Gölge etmesinler.
0: Gelecek mi?
1: Gelmeyecek.
0: Bir program vardı ya. Sen bir sakin ol. Gelecek belki.
1: Ben böyle bir şey istemiyorum daha. Vallahi ağzına kürekle.
0: Gelecek mi? Bakıyorum. Geliyormuş. Serkan hocam geliyor dedi.
1: Ha, tabii.
0: Geliyormuş. Geliyormuş. Geliyor mu?
1: Ağzını.
0: Geliyor.
1: Yani kürekle.
0: Geliyor. Bakıyorum. Bak, Serpil geldi. Ekrana bak. Geldi. Serpil mi o?
1: O ne ya? O kim? Geldi. Aa,
0: dışı. Bak hocam ekrana.
1: Kalktı. Bu da oturamıyor, kalktı. Sıkın lan.
0: Kız Serpil. Aşk olsun.
1: Ay, otomatik elimde.
0: Ver hocam oldu. Müziği.
1: Vay. Gördüm aktör.
0: Geldi. Kız güzel olmuşsun ha. İkimizin de göz feciği görmüyor.
1: O, hayır, orada şey ya. Yansın ben miyim o acaba?
0: Emireli gibisin kız. Emireli. Harem ağası olur Serpil.
1: Ay, tahta harem et. İstemiyorum harem ağası.
0: Harem ağası.
1: Ben şeyim.
0: Agam.
1: Ya ben şey olayım. En şeysi.
0: Hadi gidiyoruz Serpil. Al oklavanı. Al merdaneni. Gidiyor Serpil.
1: Yok, patates soyalım artık.
0: Hadi gidiyoruz.
1: Aktör gülme istersen. Ekranlar karşısında.
0: Mersin. Girdim vallahi. Mersin'e. Vallahi girdim.
1: Ama nereye götürdü, nereye getirdi beni. Salak oldum. Vallahi.
0: Şeyi de bir dakikada içi verdim maşallah.
1: Ama öyle içeceksin Nermin'im onu. Şunları açtım, su olsunlar.
0: Geçver. Çok iyi geliyor kızlar.
1: O kalsın.
0: Kaç dakikamız var?
1: Var ya. Nermin ya valla. Beni bir aldın oradan oraya, oradan oraya vurdun ki. Özlem'in de pırt diye camdan gelmesi.
0: Özlem çok iyi geldi. Yazıklar olsun sana editör.
1: Hayat
0: editör
1: be.
0: Yanlış hesaplamış her şeyi.
1: Ha?
0: Editörümüz yanlış hesaplamış her şeyi.
1: Niye? Ne oldu gene? Gene ne oldu Allah aşkına?
0: Kız seni ne güzel yapmışlar. Ne kadar iyi bizi izliyorlar. Sadık.
1: Allah razı
0: sadık
1: olsun.
0: Sadık izleyici.
1: Ama biraz renk koysaydın. Şu da
0: evet,
1: kovuluma
0: evet.
1: Bir şeyler koysaydın falan.
0: Şey deseydin, o kıyafeti kadın versiyonuyla yapsın.
1: Ne versiyonu?
0: Kadın. Yani böyle şatafatlı taşlar, kolyeler. Hı. Bizim yapıyor ya chat bizi. Hı. Ne oldu?
1: Ver sen bana, ben yapayım sana.
0: Hayır, ben yaptım, sen kızart direkt. Hı.
1: Yok, daha buzlu suya girecek annesi o.
0: Tamam, al at buzlu suyunu. Hı. Neden buzlu suyu kullanıyoruz? Çok oldu Serpil. Bu iki tanesini hiç doğramayalım.
1: Yok, olmayacak. Pişti mi, ne kalır Nermin bundan?
0: Bu patates küçülmüyor, pişti mi? Olduğu gibi kalıyor.
1: Kapladığı alan küçülüyor bebeğim. Dur alayım.
0: Şimdi neden buzlu suya koyduğumu anlatacağım. Bekleyin.
1: Bu olmaz hocam. Bu kamyon lastiği gibi.
0: Onu kendin yap o zaman. Sonuna gelmiş denk. Acık şükret. Bak incecik yapmışsınız zarf gibi. Yazıklar olsun. Bugün de ağladık.

0: Bizim bu köşemiz çok duygu dolu oldu.
1: Orası bizim.
0: Siz bize hikayelerinizi gönderin. O hikayeleri biz canlandıralım Serpil'le. Nasıl fikir?
1: Yok.
0: Nerede emek gel?
1: Yok yapmasaydık. Öyle şeyler yapmasaydık.
0: Yapalım. O 5 dakika her gün izleyicilerimizin tercüman olsun. Girmeden önce kim gönderdiğini söyleyelim. Zaten soy isimlerini söylemezsek anlaşılmaz. Bize hikayenizi gönderin. Serpil'le biz burada canlandırma yapalım.
1: Yok yapmayalım. Sen böyle git kenara canımın içi. Ben çıkarayım. Aman boşver. Ben kendi kendime şey oluyorum zaten.
0: Ben yapacağım bir bekle.
1: Dertleniyorum zaten. Gerek de yok. Sen niye karıştırıyorsun ki şeyi? Boş ver. Karıştırma.
0: Neyi?
1: Yani.
0: Herkesin bir var mı hikayesi ekrana yansıtmak istediği?
1: Dertlerden ya olmuş. Bak gördün mü nereye geçtim? Bak gördün mü? Kafa gitti oraya gitti.
0: Boyuta geçtin sen. Çok patates koymuşsun Serpil. Vallahi bak ya. Bu ne ya?
1: Rahat ol.
0: Şimdi geliyorum anlatacağım. Dur çıkarma.
1: Hadi hocam kurulayacağım yağım oldu. Hı, ben gideyim soğanları şey yapayım.
0: Geldim sen bekle. Hı. Al sonra at. Şimdi bu buzlu su patatesimizin daha çıtır çıtır olmasını sağlayacak. Ve en güzel böyle altın sarısıyla pişirmemizi sağlayacak. Ama bu Serpil'le ayvayı yedik. Bu her yere sıçrayacak.
1: Hocam kurulayacağız işte. Hı hı. Oh, daha hiçbir şey ortada yok. Rahat, rahat ol.
0: Ben doğrayacağım onları şimdi. Sen patateslerini kısalt.
1: Gözlemelerimiz şey.
0: Ayağıma ne vurdun?
1: Niye vurayım senin ayağına?
0: Psikolojik şiddet yapıyorsun alttan. Ayağıma vuruyor izleyicilerim.
1: Ben onu bebekler gibi kurularım. Ben kurularım. Ben bir anneyim.
0: Tamam. Bu sos.
1: O mantının şeyi gözlemin mantın diyorum tövbe yarabbim.
0: Ben soğan o zaman piyazlık
1: yapayım. Rica edeyim. Rica edeyim.
0: Tamam mı?
1: Lütfen.
0: Kavurma yapacak mıyız?
1: Yok hayır kavurmayacağız. Bütün şeylerini karıştıracağız.
0: Salçaları biraz.
1: Sonra benimle buluşacaksın.
0: Bu tırtıklı bıçak çok güzel yapıyor o yüzden onunla yaptım. Bizim büyük bıçaklar gitmiş. Hı.
1: Hı. Bakayım. Evet. Kuruladım Nermin'im.
0: Kuruladı mı sadece?
1: Evet evet kuruladım. Hiç öyle sıçrayamayacak o. Hı. Şimdi sana şey kabı verdim canımın içi. Onları buraya attır gönder gitsin. Gönder. Bamyamıza bakmış mıydın?
0: Kapattım.
1: Ay sunumları çıkaralım mı artık? Ne durumdayız? Hı. Sen diğer malzemelerini de karıştır canımın içi. Hı.
0: Kırmızı soğanı koydum. Ballarım.
1: Evet.
0: Şöyle. Maydanozumu böyle minicik doğruyorum. Aslında Opa. Mersinliler bunu sıcak salata olarak bu patatesleri önden kızartıp sofraya koyuyorlar. Ve gerçekten en az Mersin'de yediğiniz kadar lezzetli bir tarif veriyoruz. Kırmızı soğan ve maydanozlar minik minik doğrandıktan sonra içerisine domates salçası bir miktar, yine evet. Biber salçası ile beraber destekliyoruz efendim. Zeytinyağı birazcık bolca.
1: Çünkü biz burada olabildiğince.
0: Kimyon, karabiber, pul biber ve tuz. Hı. Ve limonumuz.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel olacak patatesimiz. Bekle gör.
0: Hı. Limonumu da sıktım. Bir yemek kaşığı rica etsem çok
1: tabii o buraları olabilir. Ben bir şey yapayım
0: ben sana. Onu yapacağım sen patatesime bak
1: şimdi hoca gelecek dağınık gözükmesin bak, ben buraya alayım gideyim
0: böyle sosu oldu bu kızarmış patatesimin kızaran patatesler bu sosumun içine girecek.
1: Bu da benimki evgilim. Şimdi
0: ben bir,
1: geliyorum.
0: Mantının sosunu da yapayım. Ekran görsün.
1: Bak mantı diyoruz sürekli ağzımız alıştı.
0: Gözlemenin pardon. Bursa'da bu gözleme mantı şeyiyle yapılıyormuş. Sen bir gözleme sunumu alabilir miyim?
1: Tabii sana? Şöyle.
0: Ben bunları bir doğrayayım.
1: Şimdi bana sen de şey ettir. Şimdi gözlemeyi şuna yapalım derim ne dersin?
0: İzleyici görmesin önce ben göreyim.
1: Tamam ne diyorsun? Böyle şimdi gelecek.
0: Şunda olsa.
1: Ona şey koyacağım. Aptik gör.

0: Tamam. Buyur efendim. Şimdi sana buradan bir çimdik yağ da vereceğim. Benim yağımdan alabilirsin. Burada tertemiz yağımız duruyor. O apti görün. Onlar bu şekilde. Hemen içine at, içinde şey yap kendisini. Yatır. Ablalar gibi.
1: Bunlar böyle tiftik tiftik.
0: Şey kabın içine bir yatırmış. Çat çat çat çat çat bıçakla, şey makasla. Vuruyor orada.
1: Böyle. Kesiyoruz camlarım. Ah, çok istedim.
0: Şöyle şey yapalım.
1: Yavaş. Vahşet yok. Yavaş.
0: Ablalar da böyle böyle yapıyordun hem böyle tiftik tiftik tiftik tiftik tiftik tiftik. Gönder.
1: Ay,
0: çok güzel oldu. Böyle böyle. Böyle her yerinde. Yolu bir yol.
1: Of, lokum, lokum,
0: Sana bir şey
1: lokum,
0: söyleyeyim
1: lokum.
0: mi? Gerçekten öyle.
1: Kıymalı harcı efsane. Ben de sosunu yapacağım.
0: Hiç önemli değil bu arada katlama tekniğinizin ne olduğu. Çünkü günün sonunda böyle parça pinçik.
1: Yoğurdun içine mi koyuyorum hepsini?
0: Şey bir tek sana pul, kırmızı toz biber ve
1: Ve
0: şey.
1: tuzunu alacağım ben. Naneyi, pul biberi üstüne.
0: Evet.
1: Şöyle koydum.
0: Mami ya onu da buraya koysak mı ki?
1: Koy
0: Bir
1: koy. Koy sevaptır. Koy. Yesin bizim ekip. Babam ayrına. Baban öyle derdi. Anam babam ayrına. Öyle derdi. Anam babam.
0: Annenin babanın niye değil ana? Ha, şey
1: Anam.
0: şive.
1: Hı, anam babam ayrına. Şöyle. Polizeyi. Getirsenize polizeyi.
0: Bizim buradaki dolapta. Şimdi.
1: Yanında
0: Naime'nin.
1: patates.
0: Şey.
1: Ben
0: Aktüelin
1: yoğurdumu
0: önünden
1: koyuyorum.
0: çeksen onu. Oraya döktük. Alacağım şimdi.
1: Ben bir kaşık terpikomdan şöyle ortadan bir
0: Senin
1: gezdireyim.
0: çırptığın çatal mı? Ha. Ya o tava niye ya? Tahta niye geldi ayol?
1: Şey
0: Ha
1: üstündeydi ya.
0: doğru. Öyle ortasına doğru gidelim bırakalım. İs.
1: Geldin Bursa'ya. Nermin'in Enfes Mutfağı'na. Bursa'nın
0: Bolu.
1: Bolu'nun gözlemesini yemeden mi gideceksin?
0: Hey,
1: Gidemezsin.
0: benden selam.
1: Bolu'nun gözlemesi bende.
0: Bolu beyine. Hadi bakalım. Kimse vermiyor. Bir Bolu Bey
1: Hop.
0: dedik. 30 saniye.
1: Üstüne yakacağım biraz da.
0: Hey hey.
1: Hemen o palüzeyi göstermem lazım. Ama olmazsa
0: Bu
1: Serpil'in
0: arada
1: suçu.
0: ayol niye olmasın?
1: Bak sekmeye başladım. Dizim ağrısa
0: Ceylan gibi sekiyordu sonuç.
1: sunum tabakları. Ayağımı yere vuruyorum dizim ağrıyor diye çok sekemiyorum. Ya, yavru Ceylan. Yaralı Ceylan.
0: Hadi. Ha. Nermin, sen gene de bıçakla kenarına şey yapalım da. Allah vermesin. Çıkmaz mıkmaz. Dur. Öyle yapma. Bay.
1: Bana
0: Çıktı
1: güven.
0: mı? Çıktı mı?
1: Bilemem artık, o senin problemin.
0: Kısmet diyorsun.
1: Kısmet.
0: Tamam böyle stres yap beni. Stres yap
1: Ay
0: beni.
1: çıkmıyor. Başımı görenler.
0: Ben bu arada bak patateslerimi atmaya devam ediyorum. 4 tane. Çıkmadı mı? Hay göstersene aklım çıktı be.
1: Böyle havalı yapıyorlar ya bak. Bak çizildi sanmayın. Çizilmedi mermerim. Fezlesini çıkıyor. Alkış. Alkış.
0: Duyuyor.
1: Önce gördü tabii kalüzenin şeyini, kokusunu.
0: Cevizi de kırsana.
1: Girdi iyice içine. Gördün mü? Adam tatlı hoşlanıyor. Tatlıdan hoşlanıyor.
0: Yok, sana kadar yok, bize kadar var. Hı-hı.

0: Önce ceviz mi koyayım?
1: Fark etmez.
0: Bunu koyayım.
1: Ama böyle bir çizgi çizik attır. Şöyle iki tane. Yeter. Çok çok yapmayalım. Şey alır mısın Özlem? Şunu alsana bizden.
0: Sanatsal çalışma yapacağım bugün.
1: Vay.
0: Tamam mı?
1: Bak şimdi. Aman.
0: 30 saniye olmaz. Olmaz. Şu an gidemem. Bir 5 saat daha istiyorum bu heyecanla.
1: Bir saniye az nedir?
0: Geldi bana.
1: Saniye nedir?
0: Bana az geldi bugün programın saati.
1: Tabii.
0: Bak ona göre.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Hi Toss, yani selam Toss'larım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yeni keşfettiğim bir cipsten bahsedeceğim. Yayladan Hi Toss. Bunun şekli şaka mı? Türkiye'de bir ilki yapmışlar. Pipet şeklinde cips. İlk benden duyun istedim. Hadi şimdi hepsine bir merhaba deyin. Sonra da afiyetle yiyin. Hay hay hay. Vay vay vay. Çeşit çeşit olmasından belli.
4: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
5: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki. Zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Aha. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
4: Abi demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
3: Size Fuzul. Yayladan Hay Toss. Pipe

0: içi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Kulu sen dedene.

0: Al.
1: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
2: Abi ne oluyor ya?
3: Açlık basıyor, bir şey yok.
4: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
5: Bir beşten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
1: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.

0: Ben Deniz H5, işim gücüm hoş 5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar, hiç.
1: Yine ne söyleniyorsun H5?
0: Devrelerim şişti, hoş 5'imizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
1: Şarjı olmaya mı?

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Obsesso. Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Pozisyon ekranda Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Bir Mayıs'tan tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri Murat. Tamamı yeşil. Kaçmaz.
6: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Ev, yaşam, moda ve kosmetik markalarında 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
7: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldın?
8: Allah aşkına neden?
7: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
8: Karnın doyar da ruhun aç.
7: Dört nala yaşıyoruz.
8: Tamamdır şaka mati.
7: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam. Doyamada pop kek. Doymayana pop kek pop kek.
9: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Arabanı arabam.com'a değerinde Trink sat.
2: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Ha! Maydanoz. Maydanoz.

0: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Philips Lumea'yı 16.499 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Boost'la.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo'yla aç kalbini yaza.

doğum günlerini kaçırma. Ev Yaşam Moda ve Kosmetik markalarında 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
3: Abi ne oluyor ya?
4: Açlık basıyor, bir şey yok.
5: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
6: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
7: Evet efendim, Doğu Beyazıt Ağrı'nın eşsiz lezzeti Abdigör köftesiyle yayına giriş yapıyoruz. Hemen yan tarafta Bolu'nun eşsiz gözlemesiyle birlikte karşınızda kıymalı. Makasla böyle üstündeki sarımsaklı yoğurdu, nane ve toz biberiyle karşınızda. Hemen yan tarafta Mersin'in sıcak patates salatası, o kadar güzel ki patatesler kızardı. Soslar kırmızı soğanla birlikte buluştu ve sonrasındaki ekrandaki ışıl ışıl görsel. Ve olmazsa olmazı Konya'mızın bamya çorbası eşlik ediyor bu güzel yayınımıza. Ve gerçekten bugün iliklerimize kadar hissetmiş olduğumuz o Türklüğümüzle, paloze tatlımızla, Osmanlı'nın eşsiz görseliyle karşınızdayız. Umduğumdan, beklediğimden çok daha güzel, çok daha kalıp gibi çıkan bir tatlı oldu.
8: Lezzetli bir de.
7: Şunun altını çizmek istiyorum efendim. Biz ekranda sizlere dop dolu bir iki saat yaşatırken bu güzel enerjiyle kenetlendiğimizi göstermek istiyoruz. Bu yayında hiçbir şekilde mutsuzluk yok, üzüntü yok, enerji düşüklüğü yok. Çünkü güne nasıl başlarsanız o bereket o şekilde geçer. Bizler de Serpil'le ne kadar kör topal olsak da kör topal olsak da bu enerjiyi, bu güzelliği ekrana yansıtmak istedik. Evet, şunu söyleyeyim. Benim annem hep şey der Serpil, ne kadar hastayım, hastayım, hastayım dersen melekler hep amin der, hep hasta olursun.
8: Ay tövbe.
7: O yüzden iyiyim, iyi olacağız, güzel olacağız, doğru olacağız diyoruz ve bu lezzetlerle bugün yine canlı yayını şenlendirdik. Senin favorin hangisi?
8: Ay ben, ama bamya da Bolu, bugün Bolu, bugün Bolu.
7: Ben Ağrı'nın köftesini çok beğendim. Neden Ağrı'nın köftesini beğendim? Diyete uygun, kızartmak yok, haşlama yapıyoruz. Yine pirinci aynı şekilde salma tekniğiyle pişiriyoruz. Evet. Üstüne tereyağı biz koyduk, bir yaramazlık yaptık ama siz koymasanız da olur. Ve akabinde çıtır patates salatasına bayılırım. Zaten patatesi çok sevdim.

0: yapmam ama böyle bayılırım yani.
1: Benim ikinci...
0: Sen bamya.
1: Kesin bamya.
0: Bamya çorba. Yayınımızı kapatıyoruz. Yayınımızı kapatırken yarın sizleri yine harika bir sofrayla karşılayacağız. Bütün enerjimizle, bütün güzelliğimizle, yine muhteşem hediyelerimizle, bizi yarı yolda bırakmayan markalarımızın desteğiyle Nermin'in Enfes Mutfağı Beyaz TV ekranlarında saat 11.00'da artık sezon finaline kadar sizlerle olacak. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Sizleri en güzele Rabbime emanet ediyorum. Yarın aynı saatte Beyaz TV ekranlarında büyük bir heyecanla sizleri bekliyor olacağız. Sevgiyle.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Neriman, mutfağın kapısını kilitle. Baba gazımızı açardı, sonra evimiz havayı uçar.
1: Tamam abla, sen hiç merak etme, ben buradayım.
0: Tamam, Çiçi sana emanet. Artık maması, suyu.
2: Suyu var abla zaten.
0: Tamam ya, ne giriyorsun beni? Anla işte. Gülben, sandalyemi iyice sardın değil mi streçle?
3: Sardım abla.
0: Tamam. Var mı unuttuğumuz bir şey? Her şey tamam mı? Aa, Naci'nin bitkisi. Su vermem lazım.
3: Abla, abla her gün sulamasan mı acaba onu ya?
0: Niye ki, ben dün su vermiş miydim ona? Bak şimdi aklımı karıştırdın ya. Ay, fazla su verdiysem ölmüş müdür acaba?
2: Ölmemiştir abla, yaşıyordur. Ne olur yeni yeni icatlar çıkarma. Zaten yeterince kaygımız var.
0: Yok, benim şimdi aklıma takıldı. Gidip bakmam lazım. Hisseder o, candır ya. Senin gibi ruhsuz değil.
3: Han, acaba biz bir sakinleştirici mi alsak ha? Ne yapsak?
4: Olmaz öyle. Gidip uyuyakalırsınız orada. Sonra bizden mi sıkıldılar derler.

Islak işte bunun dibi. Vermişim. Vermişim demek ki. Allah'ım ne olur bana yardım et yarabbim. Ne olur Allah'ım şu işin üstesinden geleyim. Yani şu bitki bile ölmediyse, yaşıyorsa bir şeyleri hala doğru yapıyorum demektir.

0: Tamam mısın abla? Hazır mısın? Çıkabiliyor muyuz
1: tamam,
0: artık?
1: Tamam tamam hadi çıkalım. Çocuk ağaç oldu zaten.
0: Hangi çocuk?
1: Naci.
0: Onunla ne ilgisi var?
1: O da gelecek. Destek olacak bana. Gülben hadi Gülben. Ne bakıyorsun boş boş? Sen hazır mısın?
2: Abla ben yarım saattir hazırım. Seni bekliyorum burada ya.
1: İyi tamam. Neriman babanın ilaçlarını vermeyi unutma sakın. Kapıyı da kilitle bir güzel. Çıkar mıkar sonra dışarı. Dünürme gideceğim diye tutturur. Piyano da çalmasın. Komşular rahatsız olur ha.
3: Siz çıkamayacaksınız ben size diyeyim. Arayıp iptal edin. Boşuna beklemesinler.
1: Yok yok tamam tamam hazır. Hazırız. Gülben sen ihtiyacını giderdin mi?
2: Ama abla ya. Abla herkesin içinde sorun. Hallettim tamam.
1: Tamam kardeşim ben şimdi orada tuvalete giremezsin. Zor durumda kalırsın diye dedim.
2: Abla.
1: Tamam suyunu içti mi bayılmayası.
2: Hadi.
1: Damat bohçası hazır mı?
2: Abla Allah aşkına ne olur ölümü gör çıkalım şu evden. Hazır şurada ya. Hadi abla. Hadi aldım.
1: Tamam hadi. Ah musluğu kapatmadım ben.
4: Tamam abla bana söyle ben kapatayım.
1: Hangi musluk olduğunu biliyor musun ki?
4: Söyle bileyim.
1: Allah Allah ben biliyor muyum? Kafamı karıştırıp duruyorsunuz. Çekin şuradan kendim bakarım. Ha kapalıymış. Banyo, banyonun.
0: Abla tamam kapalı işte hepsi. Gözünü seveyim bak geç kalacağız. Ayıp olacak insanlara. Hadi gidelim ya.
1: Tamam ya tamam. Tamam gidiyoruz tamam.
5: Gel. Gel. Gel. Gel.
1: Yoksun sen orada. Yoksun. Ha, tamam hadi. Hadi.
0: Ver sen bana. Başaracağız Gülben. Başaracağız merak etme.
1: Ver. Ay. Hadi dikkatli olun Neriman.

0: Yapacağım. Kardeşime söz verdim, yapmam lazım.
1: Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak.
0: Ay, ay, Allah! Abla!
2: Abla ne oldu?
0: Ay, yok bir şey. Örümcek gördüm sandım. Bir şey yok, iyiyim, iyiyim.
3: İyi misin?
0: İyiyim, iyiyim. Hadi yürüyün siz, tamam. Çıkın, geliyorum, tamam, hadi.
2: Hadi Gülben.

0: Desteğin için sağ ol. Bizi bu zor günümüzde yalnız bırakmadın.
1: Ne demek? Her zaman.
2: Allah'ım sen yardım et. Allah'ım lütfen. Yağmur yağmaz değil mi?
3: Yağmaz Safiye. Bak beyaz bulutlar var senin sevdiğin gibi. Hadi gel. Buradan bak.
2: Oy, Han, sen şemsiye aldın mı? Yağmur yağacak gibi görünüyor sanki.
0: Ha? Aldım abla. Hepsi arabada. Merak etme.
4: Yapamayacak.
2: Tamam.
4: Yapamayacak. Yok. Çıkamayacak. Çıkamayacak.
3: Safiye, bak eldiven taktım ben de. Elimi tutmak istersin diye.

0: be Safiye be. Kim tutar seni be? Ay hadi olaysız git, olaysız gel inşallah.
1: Hadi inşallah.
0: Kazanız mübarek olsun.
1: Amin, amin.
0: Bak kalbura bastı yaptım. Verdim mavişin eline.

0: Bize ne olur iyi geçsin.
1: İyi şanslar Gülben Hanım.
0: Hadi amin inşallah.
2: Kız, nazar boncuğu taktınız mı üstünüze? Bak onların gözü göz değil ha, ben söyleyeyim.
0: Abla, takmadık. Yok üstünüze nazar boncuğu.
3: Gülben bırak, tamam hadi, incik boncuklu olsaydı o iş, hadi yürü.
0: Hay Allah'ım.
3: Ay çamur, çamur sakın basma. Basmayın, dikkat edin.
1: Abla tamam, basmadık. Merak etme, hadi gel bu taraftan.
3: Tamam. Tamam.

0: Naci, ben çok korkuyorum.
1: Tren garına gelmiştim. Hatırlıyor musun?
2: O kadar kalabalığı dermiştin benim için.
1: Şimdi de kardeşin için birkaç insanla, birkaç kişiyle bir salonda oturup öyle havadan sudan konuşacaksınız, sohbet edeceksiniz. O kadar Safiye.
2: Yapamayacağın hiçbir şey yok senin.

0: Abla bak içini özellikle dezenfekte ettirdim. Havasını temizlettim, nemini aldırdım, koltuklarını yıkattım. Bak hatta videosu da var. İstersen izleyebilirsin. Bak burada.
1: Çok iyi abla. Dur ben geçeyim o zaman. Sağ ol. Sağ ol. Ben en azından oraya gidene kadar bunu taksam olur herhalde. Aynı arabanın içinde havayı soluyacağız. Gidince çıkarırım.
2: Taksan maskeni Safiye, eğer istiyorsan. Karşına oturmamı ister misin?
1: Yok yok. Sen öne otur.
0: Gel sen böyle.
1: Gel abla gel.
2: Teşekkür ederim.
1: Tertemiz. Gülben örtüler bizim değil
3: tabii
1: mi?
3: Tabii tabii.
0: İyisiniz değil mi? Tamamsınız.
1: Hadi gidelim tamam hadi. Hazırız biz. Bir an önce gidelim. Mis mis. İyisin ablam.

0: Evet, geldik.
1: Burası. İyi misin abla?
2: Abla bak kötü olduysan durabiliriz yani. Sen ne zaman hazır hissedersen öyle ineriz. Beklesinler azıcık, bir şey olmaz.
1: Ya da eve dönmek istersen söyle.

0: Geldik artık buraya kadar. Geç kaldık zaten. Gülben, ölmek var dönmek yok kardeşim artık. Tamam mı?
1: Tamam o zaman. Dönmek yok.
2: Yemyeşil burası, yeşillikler içinde Safiye. Havası da tertemiz.
0: Allah'ım sen yardım et bana.
3: Abla.
0: Çekilin siz, ben inerim. Çekil. Çekilin.

0: Ben de ineyim. Oh. Bak abla, çok güzel, mis gibi bir havası var değil mi? Bak oksijenin de bol buranın, şehirden uzak ya yani o bakımdan, bak.
1: Uzak evet. Neresi?
2: Şurası hemen.
1: Merdiven de mi ineceğiz daha? Bu nasıl ev ya? Çukura mı yapmışlar evi? Rutubettir şimdi burası. Islak köpek gibi kokar.
0: Yok, yok, yok abla, kokmuyor. Koku falan yok.
1: Nereden yani biliyorsun kokmuyor? Baksana toprağın üstüne koymuşlar evi. Leş gibi rutubettir şimdi. Hep duvarları küf olmuştur.
2: Abla hadi lütfen ya. Hadi artık gidelim ne olur.
0: Hadi Han.
2: Geldim, şu sandalyeyi alıyorum.

0: Safiye. Neden durdun?
1: Başım döndü de bir anda ondan.
0: Koluma gir istersen.
1: Yok. Sen önden in. En azından düşersem sen beni tutarsın. Bir de yerlerde sürüklenmeyeyim sonra.
0: Tutarım tabii. Tutarım ama korkma. Düşmeyeceksin de sürüklenmeyeceksin de. Hadi gel.

0: Han, ben istemede bile bu kadar gerilmedim ya. Kalbime inecek valla. Çok heyecanlıyım.
1: Gözünü seveyim, sakin ol. Bak sen destek olacaksın ona içeride.
0: Ha, tamam, doğru. Ablam benim için buralara kadar geldi. Ben de güçlü olacağım içeride, tamam.
1: Heh.
0: Olurum.

0: Safiye. Sen bana bak. Gözünü benden ayırma.
1: Havuz be. Allah'ım sen yardım et. Hep yosun tutmuş pislik içinde. Ay kurbağa var. Ha, adettendir bunu sen versene. Sen taşı hadi. Bir şey olmaz taşırsındır. Ha? Al. Al al. Düşürme.
0: Tamam. Toparla şurayı.
1: Tamam bir şey olmaz. Allah'ım evin camlarına bak. Silmemişler bile. Allah'ım şuraya bak nasıl bir pislektir bu. Çamur içinde ya her taraf çamur.
2: Abla çamur değil o toprak. Bak Şenur teyze de sever böyle bahçe işlerini. Aynı senin gibi. Sen de Naci'nin aldığı bitkiye bakıyorsun ya.
1: Aa! Ay ben onu sulamış mıydım ya? Bak yine aklıma düşürdün sen şimdi benim.

0: Tamam artık hadi.
1: Çalıyorum zili.
2: Tamam. Hah, dur. Bir dakika dur.
3: Ne oldu abla?
2: Kız, ben poşet çıkaracağım sana. Kız eldivenler falan normal insan gibiyiz dedik ya.
3: Tamam tamam. Tamam doğru diyor.
2: Çıkar çıkar çıkar.
3: At içine abla.
2: Yok et.
3: Ay.
1: Tamam mı artık oldu mu? Gidiyorum ben zil çalmaya.
2: Dur dur. Getir elini. Han elini getir.

0: Tamam mı artık? Hadi çalıyorum zili.
1: Tamam, tamam. Ay dur. Naci. Acaba sen dışarıda beklesen olur mu arabanın orada?
2: Neden Safi?
1: Yani şimdi soracaklar kesin. Kim bu, sıfatı ne? Ağızlarına laf vermeyelim.
2: Tamam Safi. Ben yukarıdayım. Bekliyor olacağım bir adım ötende.
0: Tamam mı artık? Çalıyorum zili.
1: Tamam. Hadi. Abla hadi. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Gülben, ben çok iyiyim. Hiç merak etme. Bak gör, bugün ağızlarını kapatacağız onların. Tamam mı? Sen değil, onlar koksun benden.

0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizi burada görmek ne güzel Safiye Hanım.
1: Sağ olun efendim. Damat bohçamızı ellerimizle getirelim, verelim istedik.
0: Ah çok iyi yaptınız, çok iyi.
2: Ben şunu vereyim size.
0: Çok çok teşekkür ederiz, ay, sağ olun.
3: Alayım anneciğim ben onu, taşıma sen.
1: İyi yalaka gelin bu galiba.
0: Ay ayakta kaldınız kapıda. Buyurun, buyurun içeri kızım.
1: Gülben.
3: Buyurun şöyle tatlıları verelim.
0: Hah. Ay. Oh. Ay ne zahmet ettiniz.
1: Ya. Estağfurullah efendim, ne zahmeti. Aa aşk olsun. En şerbetlisinden bol glutenli, bol şekerli. İçinde ne ararsanız var. Tam sizlik, ağzınıza layık.
0: Ay çok zahmet etmişsiniz, çok teşekkür ederiz.
1: Aşk olsun. Ne zahmeti. Eli boş geldi dedirtmeyiz arkamızdan.
0: Aşk olsun. Vermeyiz hiç öyle şey. Biz artık akraba sayılırız.
1: Doğru. Tabii. Demezsiniz. Niye diyesiniz öyle şeyler zaten? Zaten dedikodu kardeş eti yemek gibi bir şeymiş. Allah korusun. Kitapta yazıyor.
2: Abla anlaşıldı bence.
4: Ay terliğe galoş mu geçirmiş o? Baya geçirmiş.
1: Kayıyor da. Geçen gün affedersiniz kalçam mosmor oldu, düştüm.
0: Ay geçmiş olsun.
1: Onu oraya niye dayadın be çocuk? Duvara dayamış.
0: Aa bu ne böyle eve diyesi mi yoksa?
4: Sandalye mi o? Şey evet o ablam için. Doktor verdi şey ne belini. Belini sakatladı o yüzden. Doktor verdi.
5: Yok artık. Kadın bayağı sandalyesini getirmiş.
1: Evet doktor verdi. Tabii anca rahat ediyorum. Yoksa çok ağrım oluyor.
3: İyi de tahta katlanan bir şey bu. Daha kötü değil mi bel için?
0: Tamam kızım tamam öyle rahat ediyor demek ki. Hadi hadi buyurun. Çok ayakta kaldınız. Buyurun.
1: Tamam. Gülben.
0: Tamam.
2: Abla ben sizi bir saat almaya gelirim.
0: Yok bir saat olmaz. Bir saat çok erken. Biz uzun uzun kaynatırız artık değil mi?
1: Baba rahatsız olduğu için Şenur Hanım düzenli ilaç alması gerekiyor. Bizim aklımız onda çok kalıyor. O yüzden bu seferlik böyle olsun. Yarım saate gelirsiniz.
2: Tamam ben o zaman buralarda olurum. Siz işte kalkmaya yakın beni ararsınız.
1: Tamam. Gülben.

0: Ben alayım üstünüzü.
1: Yok yok. Biraz serin geldi bana. Malum ev aşağıda ya, soğuk çekiyor.
0: Ben veririm. Şöyle. Sağ ol Serap. Selvi kızım, sen sandalyeyi al da içeri koy, hadi.
1: Yok yok. Hiç zahmet etmeyin siz. Gülben Taşır ağırdır o.
0: Ben tabii tabii getiririm ben. Peki. Buyurun hadi geçelim salona. Hadi abla.
2: Başaracak, merak etme.
3: Merak etmiyorum zaten. Güçlüdür o, yapar. Benim güvenim tam ona.
0: Evet ablası, kardeşinin yeni evine hoş geldin.
1: hoş bulduk. Hayırlı olsun Gülben.
0: Bakalım beğenecek misin? Biz vallahi her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündük. Ama artık bundan sonra onlar oturacaklarına göre onlar karar verecekler. Buyurun, nasıl geçmek istersiniz?
1: Şöyle geçeriz biz. Şuraya mı? Hah. İyi öyle.
4: Niye bu kadar sarmışlar bunu, ben anlamadım.
5: Bozulmasın diye herhalde.
1: Gülben, hadi Gülben.
4: Ne yapıyor abla?
1: Makas bıçak bir şey getirelim mi? Anca sökülür çünkü. Yok yok yok, hiç gerek yok. Alayım ben onu.
4: Neyi?
1: Çöpü.
4: Çöpü.
1: Atılacak şimdi. Ver. Kaldır, şu kaldır örtüsünü serelim. Şöyle şey yapalım. Pis etme.
4: Şey, değdirme abla onu şey.
5: Darı da yani pes.
4: Değdirme abla.
1: Sağ olun.
0: Buyurun. Kızım,

Tekrar teşekkür ederiz. Şimdiki gençler bu manevi değerlere pek önem vermiyorlar ama bence bu adetleri yaşatmak çok önemli.

0: Tabii. Öyle, haklısınız. Şenur Hanım. Yalnız... şu... örtü... örtü kaydı bohçadan.
1: Ya evet kızım, düzgün koysana şu bohçayı.
0: Aynen, evet. Sağ olun.
1: Düzeltelim. Çok teşekkürler. Bohçanın işlemeleri de çok güzelmiş.
0: Annemin el emeği efendim. Tabii hazır alması kolay öyle gidip dışarıdan. Bunların bir manası var en azından.
1: Manevi de.

0: yeri bambaşka, değil mi? Kızlar, hadi siz de Gülben'in bohçasına getirsenize.
1: Anacığım, bunlar da 300 gibi. Bohçaya bile üçü birlikte gidiyor. Hayır yani, madem bu kadar iş yapıyorlar, üçü birlikte el birliğiyle şu pislik içindeki evi temizleseymiş.
2: Allah Allah.
1: Tamam, kes be. Midem kalktı.
0: Daha da nasılsınız Safiye Hanımcığım? Babanız Hikmet Beyler nasıllar?
3: Çok şükür efendim, iyiler. İşte ilaçlar, kontroller, doktorlar, idare ediyoruz. Sizin eşiniz nasıllar asıl? Nikaha kadar toparlayabilecek mi? İyi mi sağlığı?
0: Yani toparlayacak inşallah. Ama şimdi çok da iyi değil.
3: Niye buraya gelmedi peki? Yani siz buradasınız, gelinleri burada. Burada daha çabuk iyileşmez miydi?
0: Şimdi yavrum, yol uzun. Onu takip eden doktoru da orada başında. Onun için orada kalması çok daha iyi tabii.
3: Doğrudur tabii.
0: Evet. İşte geldi. Gülben'in bohçası.
1: Hay maşallah, utanmasalar develeri ipleyip kervanla getireceklermiş.
0: Gülben o gün alışverişte yorulunca biz sonra kalanını kızlarla birlikte tamamladık. İnşallah beğenirsin Gülbenciğim.
3: Beğenirim. Beğenirim tabii Şenir anneciğim. Siz alırsınız da beğenmem mi?
0: Çok yaşa yavrum. Önden bir kahve alır mıydınız yoksa çay mı içelim ha?
3: Abla, iyi misin abla?
0: Ne oldu, bir şey mi oldu?
3: Kusura bak. Gıcık tuttu da beni biraz. Acaba bir cam mı açsak? Biraz sıcak da oldu çünkü.
2: Hani üşüyordunuz?
3: Sıcakladım şu anda efendim.
2: Üstünüzü çıkarsanız...
3: Demeyeyim dedim de vallahi tutamayacağım kendimi. Yani içeride şu an o kadar ağır bir parfüm kokusu var ki yeminle. Şimdi yani bayılacağım düşüp, alerjim de var. Bir çamaşır açsanız hani en azından hava almış olur içeriz.
0: Tamam kızım, aç. Aç bir cam aç hadi. Aç kızım camı, aç.

0: Bu evde yaşayacaklar değil mi? Safiye de yemyeşil ormanın içinde bir evde yaşamak istiyor. Biliyor muydun bunu?
1: Bilmez olur muyum? Ben de şöyle Şile taraflarında büyükçe bir yer almak istiyorum. İçini hepimizin sığabileceği kadar bir ev yaptırmak. Hatta arada sen de gelir gidersin. Ama doğru zamanı tutturabildiğinde yani. Yanlış anlama.
0: Esat'la Gülben için gerçekten çok sevindim. Yepyeni bir başlangıç yapacaklar burada. Gürültüden, sesten uzak. Kuş cıvıltıları olacak hep.
1: O kuşlar illa olacak değil mi? Kurtuluş yok onlardan. Ne dedi doktor? Var mı bir gelişme?
0: Benden önce seni aradıklarını biliyorum lan. Ne kadar yakından takip ettiğini, iki günde bir aradığını. Her şeyi biliyorum. O yüzden öğrenince sen haber ver olur mu? Ve de sağ ol. Beni bu kadar önemsediğin için.
1: Arabada bekleyeceğim ben.

0: Gelinlik bakmaya ne zaman gideriz Gülben? Malum tadilat işi falan da çıkarsa anca yetişir değil mi?
1: Bilmem ki siz ne zaman hazır derseniz. Siz ne zaman derseniz yani.
0: Ablan da gelmek ister değil mi? Onun da fikri önemli çünkü.
1: Tabii. Ablamın fikri de çok önemli tabii ki ama şimdi beli ağrıyor yani. Doktora sormamız lazım da öyle şey yapalım biz.
0: Ben bir kızlara bakayım.
1: Abla. Abla iyi misin? Abla.
2: Ne?
1: İyi misin diyorum.
2: İyiyim ben. Ne iyi misin, iyi misin deyip duruyorsun. Üstüme gelme, iyiyim işte.
1: Ben de ki Nur anne bir şey sordu, ona cevap vermedin. O yüzden diyorum ya.
2: Ha. Anam. Bunlar ne pis kadın ya. 4 tane kadın toplaşıp da anca dedikodu yapıp milletimi çekiştiriyor ya. Günahtır ya. Şu evde bir süpürge tut da.
1: Ben sana dedim ama çok pislerdi ya abla.
2: Allah'ım ya Rabbim, pis mi?
1: Ne pisi? Ne pisi? Hayvanat bahçesi. Hayvanat bahçesi. Buradan böcek değil, yılan çıkar, akrep çıkar, köstebek çıkar, kertenkele, zebra çıkar.
2: Burada yeni yeni türler ürer. Virüs, virüsün ana vatanı ya burası. Allah'ım kurban oldum, ne olur ben hasta olmayayım şu evde.
1: Abla ben geldiğimde olmadım işte, buradan çıktım eve geldim olmadım. Acaba o gördüklerimiz toz mu?
3: Hadi be oradan, tozmuş. Şu kanepelerin altında yumak yumak toz var, çift kalem aç yapılır.
1: Çok fena, ben dedim sana ya.
3: Kes.
0: Evet. Çaylarımız da geldi.

0: hiç almayayım. Hani boşu boşuna ziyan olmasın.
1: Tamam kızım. Sen koy oraya. İsteyen istediği kadar alsın.
2: Anneciğim hiç olur mu öyle şey? O kadar hazırladık, zahmet ettik, özendik. Vallahi bırakmayız.
1: Adanalılık işte. Biz de gelen misafiri yedirmeden, içirmeden göndermek kesinlikle olmaz.
0: Doktor beni özellikle uyardı Şenur Hanım. Reflüm çok artmış bu ara. Dedi yasak bunların hepsi. Hani ziyan etmeyeyim ben şimdi.
3: Siz yakın zamanda bir check-up'tan falan geçtiniz herhalde. Size bayağı bir teşhis konmuş. Allah şifa versin.
2: Yok aslında ablamın bağışıklığı çok iyidir. Çok sağlamdır. Yani çok nadiren hasta olur da ablam.
0: Ben tabağınızı yine de şöyle bırakayım da. Belki sonra tadına bakarsınız. Şenur anneciğimin hatırı için. Malum kadın bayağı bir özendi.
1: Tamam kızım olsun. Olmazsa biz yeriz sonra.
0: Yersiniz tabii maşallah. 5 dakikada tüketirsiniz siz.
2: Baba burada olsaydı şimdi bunların hepsini siler süpürürdü. Kimseye bırakmazdı. Değil mi abla?

0: şeker alır mıydınız?
1: Yok efendim, ben almayacağım dedim. Ziyan olur.
0: Yok, ben de hiç almayayım, sağ olun.
2: Kalbura bastı da çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık.
1: Ay maşallah. Okşan şekeri, yağı, unu basmış.
3: Anne. Mercimek köften yine harika olmuş. Ellerine sağlık.
2: Afiyet olsun güzel gelinim.
3: Vallahi annemin mercimek köftesinden yemezseniz pişman olursunuz benden söylemesi.
2: Öyle deme. Israr etme kızım. Esat tembih etti, kızların üstüne fazla varmayın dedi.
3: Aa, ama ağzının tadını bilen hiç kimse şunu kaçırmaz bence vallahi.
4: Gülben, sen niye yemiyorsun?

0: Bak bakalım tadına. Sen anneciğimin köftesini bilmezsin. Bütün Adana bu köfteyi konuşuyor.
1: Tabii ki yok, eminim ben. Ondan çok eminim de ben zaten pek aç değilim. Çok tokum.
2: Aa, bunları yemek için aç olmaya gerek yok ki. Bak tatlım, ablana ısrar edemiyorum ama ne olur. Sen benim hatırım için yersin köftemden, bir tadına bakarsın. Hem ben yiyen gelin severim. Ha?
3: Allah gönlünüze göre vermiş Şenir Hanım, ne güzel.
2: Çok şükür, çok şükür. E sen de Adanalı gelin olacaksın artık. Benim hatırım için bir tadına bakarsın köftenin, değil mi? Hadi bir lokmacık.
4: Yalnız anneciğim, yani bunu tarifini bize de verdi ama artık yoğururken elinin lezzeti mi geçiyor nedir? Bizimki asla böyle lezzetli olmuyor.
2: Aa, olur mu kızım? Siz de bana o kadar yardım ettiniz. Tek tek bu köfteleri ellerinizle sıktınız. Sizin elinizin de lezzeti geçmiştir, değil mi?
4: Sinek vardı. Üstüne konmuş. Ay. Tamam. Olsun abla, sinek. Ay. Çok pardon, çok pardon. Kusura bakmayın, vallahi kirlettik. Ay. Hep döktüm. Üf. Dur, tuz dökelim. Yağını alsın. Şuraya. Hı.
1: Bakma abla, bakma bakma. Bakma bakma bakma.
4: Çorayacağım. Aman ya, öf.
3: Gülben, tuzlar hep yerlere saçıldı Gülben.
5: Safiye Hanım, iyi misiniz?
3: Gülben. Ben dayanamayacağım galiba Gülben.
1: Abla biraz daha da. Ne olur, bitiyor, bitiyor, az kaldı.
2: Gülbenciğim, istersen sen ablana bir evi gezdir, ha? Ne dersin? Sizin odanızı filan görsün.
1: Ha, hadi.
2: Müsait içerler, hadi.
1: Hadi.
5: Su isteseydiniz biz getirirdik size.
3: Bozmayın yemeğinizi efendim. İyi, siz ben yanımda getirdim, zahmet vermeyin.
1: Ben zaten şimdi ablama bütün evi gezdiririm. Biliyorum ya zaten abla, ha? Ha, hadi gel. Bir yardım istiyor musun?
3: Afiyet olsun, istemiyorum Gülbenciğim.
1: Ben bir şöyle gezdireyim, geleyim. Ha, görsün evi.
2: Hadi bakalım.
1: Ha, gel abla. Ben yolu biliyorum, gel.
5: Anne, bunlar tam tımarhanelik.
2: Aa, ne biçim konuşuyorsun sen öyle? Ayıp. Hiç öyle şey söylenir mi? Biraz değişikler işte, o kadar.
3: Biraz mı anne? İyi anne, bir şey demeyelim de. Biz bu insanlarla nasıl yapacağız? Sen inanıyor musun hakikaten?
1: Abla. Abla iyi misin? Kusacak mısın? Bir şey daha başka.
3: Gülben sus, Gülben sus. Çok fena oldum. O nasıl yemek yemek? Oy, midem kalktı.
1: Ay, benim de midem kalktı abla. Çok kötüydü gerçekten.
3: Allah'ım ya Rabbim, ara Hana ara. Ha? Çabuk gelsin Asım bize hemen.
1: Ah, nasıl? Ay, telefon başında kaldı abla.
3: Bravo sana. Tamam.
1: Tamam, sakin ol. Ben bir tuvalete gideyim, atacağım mesajı.
3: Ne diyorsun be? De tuvaleti. Leş gibi ev diyorum sana. Pislik içinde hayatta giremezsin o tuvalete.
1: Abla deme şöyle, ne olur ya. Nasıl yaşayacağım ben burada? Ne yapacağım ben burada böyle pislik içinde? Keşke insan şu alt katı kabul etseydi ya. Orayı beraber temizlerdik. Duvarları da pembe.
3: Ya tamam Gülben. Zaten bunlar Adana'da yaşamıyor mu? Yılda bir iki anca gelirler. Tamam, sakin ol. Ben sana yardım edeceğim. Pırıl pırıl yapacağız biz burayı, tamam mı? Geleceğim, senin düzenini kuracağız. Tertemiz yaparız. Sakın sıkma sen canını.
1: Gerçekten mi?
3: Evet.
1: Ay, ben senin hakkında ne yapayım? Çok sağ ol. Bir tuvalete gideyim abla. Vallahi bir şey yapmayacağım. Elimi yıkayacağım ya.
3: Kapıyı açık bırak.
1: Tek başına inebilecek misin?
3: İnerim.
1: Vallahi.
3: Kapıyı git deme sakın.
1: Çok açık, merak etme. Dikkatli ol, geliyorum hemen.
3: Tamam.
1: Ay, buna değdim.
2: Öyle deme. Vazgeçmiyor işte, ne yapayım? Ne olur sen...

0: gitsen ya, o nasıl laflar öyle bunca yıllık karına? Ya ne demek şeytan görsün yüzünü demek? Bak, sonradan pişman olacağın sözler ediyorsun. Bütün bunları ben hak ediyor muyum ha? Elini vicdanına koy da söyle Allah aşkına. Ben bunları hak ediyor muyum? Son sözüm bu mu abid? Alo? Abidi?
1: Ne diyor anne?
0: Ne diyecek? Bütün bu duruma Esat'ı ben itekliyormuşum. Eğer benden cesaret bulmasa... bu evlenmeye o da cesaret edemezmiş. Ben iteklemişim, ben şımartmışım hep onu. Eğer o deli bozukla evlenirse... ahdım olsun seni boşarım dedi ya.
1: Ne diyorsun anne sen? Anne, acaba babam haklı olabilir mi? Yani görüyorsun sen de, olacak gibi mi bu iş? Hadi siz kabul ettiniz ama insan içine nasıl çağıracaksınız ki bunları?
2: Esat şimdi seviyorum diyor ama evlenince değişir o işler anne, biliyoruz.
1: Evet, hem sonra boşamasındansa şimdi size kızması daha iyi değil mi?
0: Size söylemesi kolay çocuklar. Ne yapayım yani? Ben de mi evladımdan vazgeçeyim?
1: Yok. Yani anne onu demiyoruz tabii de babamı biliyorsun. Ne yapar eder engeller onların evlenmesini. Sonra ortada kalan sen olursun vallahi.
2: Yazık değil mi bunca yıllık yuvanı?
0: Neyse, neyse toparlanın kızlar. Hiçbir şey belli etmeyin siz içeride. Esat duyarsa çok üzülür. Tamam madem.

0: Ne o? Afalladın kaldın öyle. Yok bir de güle oynaya mı alacaklardı senin südüklü kardeşini? Sen dua et de o Esat safın teki. Yoksa kim alırdı bu kopmuş südüklüyü? Ailelerin onayı olmadan yürümez bu işler. Cicim ayları bitince de o kara marsık damat koşa koşa atar kendini adliyeye.
1: Sus artık be! Sus!
2: Abla, o mu? Buraya da mı geldi o?
3: Safiye Hanım, nasıl? Beğendin mi odalarını?
2: Ha? Evet, ablam çok beğendi değil mi abla?
0: Ay, Gülben babasının evlatlıktan reddettiğini bilse nasıl üzülür? Hatta şimdi duysa buralara şarıl şarıl işerdi değil mi? Hı? Safiye Hanım.
2: Abla, Sertab sana sesleniyor bak.
4: Madem çay dokunuyor, buyurun bunu için. Hem hazır da değil, elimizle sıktık. Hem memleketten getirdik bunu, size de iyi gelir. Anne, bunu içmeden bırakmayız değil mi Safiye Hanımları?
0: Sağ ol kardeşim, nasıl?
3: Kızım ne yaptın? Dikkat etsene.
2: Ben çok özür dilerim.
0: Kırmızı sana çok yakıştı Safiye'cim.
4: Ben hemen temizlerim.
2: Yok bir şey abla, tamam. Tamam.
4: Durun ben temizlerim
2: yok,
4: hemen.
2: Yok ya, hayır dokunma.
4: Ne olacak? Ne
2: olur dokunma,
4: şey,
2: dokunma.
4: Sadece.
2: Yapma.
4: Şey temizlerim ben. Hiç leke de bırakmam gerçekten. Bakın. Ay, düşsün düşsün, önemli değil gerçekten.
2: Dokunma.
4: Siz bunu hatta çıkar.
2: Dokunma.
1: Sen yeter be. Yaklaşma bana defam. Yaklaşmayın, gelmeyin üstüme.
2: Bağırmam
1: ya. Gelmeyin. Üstüme gelmeyin, defol git. Pislik içinde siz de biliriz. İşiniz dışınız pislik içinde. Kafanızın işi pislik içinde, sizin defolup gidin. Bulaştırmayın bana. Yüzümüze gülüp arkamızdan sallıyorsunuz değil mi? Ha? Sizin o kafanızın içinde yaptığınız yemekler gibi pislik içinde. Kirli, mikrop, tırnaklarınızın içi gibi. Karanlık kapkaranlık, leş gibi. Çöp içinde sizin eviniz, çöp. Ha? Çamur içinde yüzüyor eviniz gibi. Kalbiniz de öyle.

0: Yedirmem kardeşimi. Kardeşimi yedirmem, duydun mu beni? Buldunuz tabii saf masum kızı. Geçtiğiniz etrafına bir güzel dalga geçip gülüyorsunuz değil mi? Kimsiniz siz be? Siz kimsiniz? Ha? Yedirmem kardeşimi. Duydunuz mu? Ne size ne de o hadsiz kocana.
1: Sana helal olsun. Kayınpedere bırakmadan bitirdim bu işi. Yürü be.
0: Kes artık be. Kes artık, rahat bırak beni.
2: Abla duyma onu.
0: Gül beni, rahat bırak beni, rahat bırak annem, defol git.
2: Duyma.
0: Yeter. Yeter.
2: Bakmayın.
0: Yeter.
2: Rahat bırakın ablamı, bakmayın be.
0: Yeter.
2: Abla duyma, buradayım ben. Abla ne olur duyma onu. Abla ben yanındayım, ne olur bırakma onu.
1: Kimle konuşuyor bu kadın ya? Resmi hatırlatmış.
2: Ama gececik.
3: Koş bana haber ver.
2: Vallahi.
0: Yaklaşmayacaksın artık bana. Duymuyorum seni, tamam mı? Ne istiyorsan onu yap. Gül beni dokunamayacaksın, Gülman mutlu olacak, tamam mı? Ne istiyorsan onu yap, bize yaklaşamayacaksın. Defolup gideceksin, hiçbir şeyini duymuyorum ben seni artık. Duymuyorum. Defolup gideceksin. Defolup gideceksin buradan. Hiçbir şeyini duymuyorum ben senin, yoksun sen.
4: Koşun, koşun, koşun, koşun. Safiye Hanım'a bir şey oldu, çok fena, çok aklını kaçırdı resmen.
0: Duymuyorum, duymuyorum, duymuyorum seni, yoksun burada, duymuyorum. Duymuyorum seni, duymuyorum, yoksun, yoksun, yoksun, yoksun, yoksun, yoksun.
1: Aa Safiye, bak dünürleri korkutuyorsun.
0: Duymuyorum.
1: Sakin ol biraz.
0: Ne bakıyorsunuz? Ne bakıyorsunuz ha? Ne bakıyorsun, beğenemedin mi? Ne bakıyorsun?
2: Ha, bir şey yaptım.
5: Abla bak geldim, buradayım. Hadi gel çıkalım buradan.
0: Han, Han. Sen bu kadının kız istemeye niye tek başına geldiğini biliyor musun? Ha?
5: Abla yapma.
0: Meğer kocası hasta masta değilmiş. Oğlunu evlatlıktan reddetmiş, o yüzden gelememiş o gece. O kim ki benim kız kardeşimi beğenmiyor be? O kim? Ha? Layık görmüyormuş oğluna bak sen. Allah dua etsin ellerini açıp Gülmen gibi bir kız onu seviyor diye. Kadınların maskarasıydı be senin oğlun. Senin haberin var mı?
5: Abla sus, tamam artık, yürü gidiyoruz buradan.
0: Ha, bol bol parasını yediler, senin haberin var mı?
5: Bitti, tamam.
0: Yaklaşma, çıkıyoruz. Yaklaşma. Yaklaşma dedim bana.
5: Safiye hadi Gülben'in...
0: Sen de yaklaşma. Sakın. Yabancısın sen. Onlar gibi bakıyorsun bana. O yüzden istemedin beni, o yüzden attın yüzüğü.
5: Safiye atmadım yüzüğü hadi.
0: Yaklaşma diyorum sana. Yaklaşma, istemiyorum seni. Sus artık. Sus artık. Sus artık, duymayacağım seni, sus artık. Bak istemiyorum, sus artık, duymayacağım seni, duymayacağım. Duymayacağım seni. Duymayacağım seni. Duymayacağım seni. Duymayacağım seni. Kimse bilmiyor. Hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Gülben evlenmeyecek. Kimse istemiyor bizi. Nefret ediyorlar bizden. Sevemiyorlar.
6: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Boş Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir boş. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Boş X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
10: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
11: Her anın Double Shot Ice Break.
12: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venüs ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
13: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
14: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla mal.

0: mı?
1: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
3: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
4: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
3: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli
5: uyar. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
1: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana
2: maç modunu balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla Yemek Sepeti'nden 200 TL indirimli söyle.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
4: Servis geldi. Çanta hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Ha! Maydanoz.

0: hafta dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
1: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin küçük ev aletlerini sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Filo'dan X Large veya XX Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
1: Oh be, profile yapmış.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
6: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
7: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
8: Buyur Hasan.
9: Hadi oğlum.
7: Anne bir şeye bakıyorum.
9: Olmadı mı Hasan'ım?
7: Oluyor oluyor anne.
8: Seni koydu.
9: Hasan uyku vakti.
7: Daha işim var anne.
9: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
7: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
10: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
11: Sütaşayla, sütaşayla.
12: Döneri gördüğün an
13: bir de sütaş ayran.
12: Gelsin sütaş ayran.
14: Karşınızda Arçelik MaxiFit.
15: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
16: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
17: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
18: Her ev güzel istikbalde.
19: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin küçük ev aletlerini sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
9: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
10: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
11: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol Malzemos'tan bol sucuk severe, Domino's'un bol lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
2: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
3: Hız peşindeyim.
2: Oo.
3: İşçe bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
2: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum.
4: Mesele sadece hızlı olmak değil ki, hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
2: Hep önde olacaksın değil mi?
3: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar.
5: Benim bankam iş bankası.
6: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
7: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.

0: Ara şunları, bir daha ara.
1: Ya baba belki de muhabbete dalmışlardır. Ne bileyim sohbet çok koyu akıyordur, o yüzden duymamışlardır ha?
0: Yok Neriman, içinde kötü bir his var. Sen ara.
2: Anne, hatırım için hadi şu sudan bir yudum al.
3: Anneciğim, bitki çayı yapayım mı? İster misin?
2: Bir tansiyonuna bakalım mı anneciğim? Ne olur ne olmaz.
4: Oh, çekilin kızlar, ne olur hiçbir şey istemiyorum ya.
5: Ben geldim. Ne oldu ya? Gittiler mi? Ne çabuk. Yetişemedin mi? Anne ne oldu? Ne oldu ya? Bir şey söylesenize. Allah Allah yenge niye susuyorsunuz ya? Bir şey söyleyin.
2: Nereden başlayacağımızı bilemedik. Ondan susuyoruz.
5: Anne. Gülben kriz mi geçirdi? Safiye abla mı bir şey yaptı? Ne oluyor ya anneciğim? Bir şey söyle.
4: Oğlum ben sana ne kötülük ettim. Nerede yanlış yaptım bilmiyorum ama eğer sen böyle bir aileden böyle bir kızı kendine eş olarak isteyebiliyorsan ve onu çocuklarının anası yapmayı düşünebiliyorsan bence sen de en az onlar kadar hastasın demektir.

0: Geldiler. Geldiler bak, kaza maza olmamış işte baba. Ne oldu ablama? Ne oldu?
1: Neriman sessiz ol babam, duymaz. Aç hadi, ablamın kapısını aç hadi.

0: Girebilir miyim?
1: Geç kaldın. Hepimiz geç kaldık. Şimdi biz acele ettiriyoruz kıza düzelsin diye. Düzelemezsin.

0: Ağlamayacaksın.
1: Abi, sormaya çok korkuyorum ama ne oldu ablama?
2: O şimdi 10 saat uyur. Senden rica ediyorum.
1: Bir daha.
2: Uyanınca hiçbir şey sorma ona, tamam mı? Her şey normalmiş gibi davran. Gülben'e de bir şey sorma bugün.
1: Tamam, sormam. Ama ne oldu? Neden bu hale geldi ablam? Yani evden mi tiksindi? O kadınlarla mı tartıştı, bir şey mi oldu? Niye bu hale geldi? Kriz mi geçirdi?
2: Keşke sadece onlar olsa.
1: Annem mi? Naci Hoca döndü. Sen döndün. Neden bitmiyor hala? Niye susmuyor o sesler?

0: Bak yardımların için sağ ol. Ama artık bırakalım mı Yusuf?
1: Biraz yanında kalabilir miyim? Lütfen.

0: Şu nüfleti yiyelim artık ya, acıktık burada.
1: Hadi üfle, üfle, üfle, üfle, üfle, üfle, üfle, üfle, üfle. Dur, bilet tut önce.

0: Naci, seninki geliyor. Safiye.
1: Merhaba, iyi ki geldin. Yani ne yaptıysak mutlu edemedik beyefendiyi.
2: Bakkala diye çıktım. Çok vaktim yok. Doğum günü kutlamaya geldim. İyi ki doğdun Naci.
0: Sen de Safiye.
2: Pek uğraşamadım ama seversin bence.
0: Çok güzel bu Safiye. Çok teşekkür ederim.
1: Safiye!

0: Hasibe teyze, ben ısrar ettim. 5 dakikacık uğradı sadece, yemin ederim.
1: Ahlaksız seni. Yalancı rezil. Allah seni kahretsin. Utanmaz. Yalan söylediğin, evden kaçtığın yetmedi. Bir de öpmelere kalkarsın ha?
2: Dokunma ona!

0: Demek doğum günün bu kez senin ha? O zaman ben de bir hediye vereyim sana. Al. Al sana pasta. Al sana doğum günü. Nasıl? Ha? Güzel mi tadı? Benim kızımı öpmeye kalkarsın ha? Namussuz, rezil. Hadi kutla bakalım şimdi. Hepiniz pislik içindesiniz, hepiniz. Kafanızın işi pislik içinde sizin, defolup gidin. Bulaştırmayın bana. Hepinizin kafasının içi kirli, mikrop. Hepinizin kafasının içi mikrop dolu, mikrop.
1: Ne bakıyorsunuz? Ne bakıyorsunuz ha?
0: Ne bakıyorsunuz?

Senin suçun değil Safi. Senin suçun değil. Ben bırakıp gittim seni. O kadını. Bile bile.

0: Esat. Annem hiç iyi değil Esat. İlk defa onu böyle görüyorum. Korkuyorum da bir şey olacak diye. Bir gidip konuşsan. Ne bileyim işte desen ki...
1: Ne? Ne söyleyeyim yenge? Söyle söyleyeyim.
0: Düşündüm de haklısınız desen. Vazgeçtim bu işten desen.
1: Nasıl yani? Ne demekmiş o yenge?
0: Esat, bak durum çok ciddi. Tamam anlıyorum, hayat senin hayatın. Ama senin yüzünden baban anneni boşayacak.
1: Ne?
0: Gelme dedi. Bu evlilik olursa eve geri dönme, seni boşarım dedi ya.
1: Ne diyorsun sen yenge ya? Nasıl söyler 40 yıllık karısına bunu?
0: Nasıl söyler diyeyim sana. Oğlu korkunç bir hata yapmak üzereyse ve gözü hiç kimseyi görmeyecek kadar körleştiyse der Esat. Ya kusura bakma ama bu insanlara bunu yaşatmaya hakkın yok senin.

0: Anneciğim, ne olur yapma böyle ya. Bak çok üzülüyorum. Ben babamla konuşacağım anne. Elimden geleni yapacağım yani. Zaten seni nasıl sever biliyorsun. Ne boşaması anne, tabii ki yapmayacak öyle bir şey. Safiye abla bağırmış çağırmış galiba ama... Yani biliyorsun, sen de tanıyorsun artık. Gülben öyle biri değil, o çabalıyor.
1: Çık dışarı.
0: Anneciğim, ne olur yapma böyle, gözünü seveyim ya.
1: Şu kadar değerim yokmuş senin gözünde, bunu bugün anladım. Gülben de Gülben, Gülben de Gülben. Biz burada neler yaşadık? Bize nasıl hakaretler ettiler? Nasıl bağırıp çağırdılar, haberin var mı senin?
0: Safiye abla kriz geçirmiş galiba, duydum. Ama anneciğim, yani ben seni uyarmıştım. Yani yemek falan fazla ısrar etmeyin demiştim.
1: Hala yemek diyorsun ya. Hala yemek diyorsun. Çıldıracağım ben, çıldıracağım. O kadın, o ruh hastası kadın deli. Derhal onun hastaneye yatırılması gerekiyor. Ya burada olmayan bir şeyleri gördü. Birilerini gördü, kavga etti onunla gözümüzün önünde. Bize hakaretler yağdırdı.
0: Ne?
1: Evet, üstümüze yürüdü. Elim ayağım kesildi, öleceğim zannettim. Ya oraya yığılıp kalacağım dedim.
0: Anne bilmiyordum. Yani ben sandım ki onu...
1: Ya sen nasıl bir evlatsın ki? Böyle bir aileyle kendi aileni yan yana getirebiliyorsun. Ha?
0: Anneciğim, ya canımın içi. Tamam bak biliyorum Safiye ablanın çok ciddi sorunları var ama...
1: Sorunları var ha? Safiye Hanım'ın sorunları varmış. Ya oğlum, o kadın senin için neler dedi biliyor musun? O kadın senin için kadınların maskarasıydı dedi. Bütün kadınlara para yediriyordu dedi. Git söyle o açık göz kocana. Yatsın kalksın Gülben'e dua etsin. Senin o zavallı oğlunu sevdiği için dedi. O kadın, o ruh hastası manyak. Seni kendi kardeşine layık görmedi oğlum. Ama sen onları kendi ailene layık gördün. Yuvamın dağılmasını, 40 yıllık kocamdan olmayı da geçtim. Eğer sen bu konuda ısrar edersen beni kendi ellerine mezara koymuş olursun oğlum. Ya seni gözünden sakınan annene bunu reva görüyorsan artık benim sana söyleyecek hiçbir lafım yok. Sen bilirsin.
2: Of of.

0: Gülben, ne yapıyorsun?
1: Canım muzlu süt çekti.
0: Muzlu süt mü?
1: Aha, babaya almıştık ya. İşte ondan kaldıysa kendime yapacağım bir bardak. İster misin sen de?
0: Yok sağ ol, ben istemem. Sen de yormasaydın kendini.
1: Öyle mi? Sen mi yapacaksın? Geç yap hadi. Yorulmam ben de. Geç hadi. Hadi.
0: Benim içeri girmem yasak biliyorsun Gülben.
1: Evet, biliyorum. Dışarıdan bana muzlu süt getirmen de yasak. Demek ki neymiş benim tek çare? Bu mutfağa girip o muzlu sütü kendi başıma kendim için yapmakmış. Değil mi? Olmuş.

0: Nerede bu? Han! Bir bakar mısın? Blender kayıp.
1: Ne kayıp?
0: Fosile git, blender lazımmış Gülbeğen'de. Muzlu süt yapacakmış de. Gitmeyecek misin? Ben gideyim üşenmem. Giderim.
1: Yok tamam sen kal. Giderim ben.
0: Hadi çabuk.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Ben sizden bir şey rica edecektim de. Yani Okşan Hanım buradaysa onu da sorabilirim.
1: O çıktı. Ne oldu?
0: Şey, bir el blenderınız var mı? Yani varsa alabilir miyim?
1: Bir bakayım ama bilmem ki var mıdır. Kapıda kalma sen, geç içeri. Ben bakayım.
0: Yok, ben girmeyeyim şimdi.
1: Geç, geç.

burada bir yerdedir. Geçen gün gördüm sanki elinde ama. Hay Allah. Nerede ki şimdi bu?

0: İşte buldum. Ta en üste koymuş okşam.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
5: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
6: Her anın Double Shot Ice Break.
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
8: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
9: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
10: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
11: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin.
12: Yemek sepeti.
13: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
14: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
13: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
15: Size Fuzul uyar.
16: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
15: Hancı.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı
2: tak. Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Big Mac'ten Spicy McCrispy'ye, McDonald's'tan favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
3: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labnenin

0: gözle hayata dolu tarafından bak.
1: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin küçük ev aletlerini sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
2: Ha! Maydanoz. Maydanoz.

0: Tam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit. 4-10 Temmuz arasında BİM'de Blum kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Blum tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
4: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
5: Buyur Hasan.
6: Hadi oğlum.
4: Anne bir şeye bakıyorum.
6: Olmadı mı Hasan'ım?
4: Oluyor anne.
5: Seni koydu.
6: Hasan, uyku vakti.
4: Daha işim var anne.
6: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
4: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
7: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
8: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Philips Lumea'yı 16.499 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para.

0: kazan.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol Malzemos'tan bol sucuk severe, Domino's'un bol lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
6: Servis geldi. Çanta hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
8: Fırsat, fırsat, fırsat. Bir beslen tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Evet, yanlış duymadınız. Dümes'ten hediye. Seri Murat. Tüm gözler üzerinde olacak. Tamamı yeşil. Üstelik 4 litres. Ayrıntılar Dümes Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
9: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Ev, yaşam, moda ve kosmetik markalarında 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Ev, yaşam, moda ve kosmetik markalarında 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
6: Koçakla Festival şimdi.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
1: İnci bunları çekmecelere koyardı. Gözümüzün önüne kolayca bulurduk. Öyle yukarılara tırmanmamız gerekmezdi. Ama işte Okşan kendine göre yerleştiriyor her şeyi. Kusura bakma, beklettim.

0: geri getireceğim.
1: Aa, bu arada nasıl geçti ziyaret? Her şey yolunda mı?
0: Pek iyi geçmedi.
1: Hay Allah, üzüldüm.
0: Neriman'la geri yollayacağım, sağ olun.
1: Sence de artık vakti gelmedi mi han?
0: Neyin?
1: Yardım almalarının. Eşten dosttan değil, bir doktordan, bir uzmandan yardım almaktan bahsediyorum. Ayıp bir şey değil ki bu.
0: Ustalar çok gürültü yapmıyor değil mi? Eğer bir sorun olursa haber verin, gerekli ayarlamayı yaparız. Boş yere kafanızı şişirmesinler.
1: Sorun olursa söylerim. Söylemeden olmaz çünkü. Durduk yerde çözülmez hiçbir şey.
0: Tekrar teşekkür ederim.

0: Getirdim Gülben.
1: Hı. Ver bakayım. Dur dur. Ne o? Öyle olmaz o. Ver bakayım. Çok tozlu o. Ver sen. Ver ver ver ver ver. Bu nedir ya? Ya bu toz ne? Bu benim bunu kaynar suya falan koymam gerekecek. Okşan da hiç bakmıyor böyle şeylere. Rezalet. Şuraya bak.
0: Gülben, yanlış anlamazsan senden bir şey rica edebilir miyim?
1: Edebilirsin. Et.
0: Şimdi biliyorum temiz olsun istersin. Ama mümkünse bozulmasın bu. Yani çamaşır suyu falan gerek yok bence, bozulmasın diye diyorum.
1: Allah Allah Han ya. Alt tarafı mutfak aleti yani. Nedir, gider yenisini alırsın bozulursa. Ne yani bu bana sürekli bozulmasın bozulmasın.
0: Yenisi olmaz Gülben. Bulamam aynısını.
1: Niye? Paris'ten mi almışlar?
0: İncininmiş bu. Onunmuş yani.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel. Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak

0: gidiyoruz?
1: Dışarı.
0: Parka mı?
1: Hayır canım. Çok tatlı insanların yanına gidiyoruz. Seni çok sevecekler.
0: Ben televizyon seyretmek istiyorum.
1: Orada da televizyon var.
0: Ama gitmek istemiyorum.
1: Gittiğimiz yerde o kadar güzel masal anlatacak insanlar var ki.
0: Üf. Bari dışarı kalalım giderken. Sürpriz yapmış oluruz.
1: Ne kadar güzel bir fikir. Nereden geldi aklına?
0: Babam öğretti.
1: Hadi bakalım.

0: Şapkanı da tak.
1: Leyla. Kolyem kaybolmuş, gördün mü?
0: Hayır canım, görmedim.
1: Babamı söyleyelim, yenisini alsın.
0: Olur tatlım. Gel bakalım. Hadi çık.
2: İnci Hanım, bunları imza atmanız gerekiyormuş.
3: Ne ki bunlar?
2: Akşam nikahınız varmış. Müdür bey gönderdi.
3: Bana yarım saat müsaade eder misiniz?
2: Tabii.

0: Burada 1 milyon dolar var. Çok uzun kalmayacaksın cezaevinde. Bu para ailene bir ömür yeter. Sen cezaevinden çıktığında sana 1 milyon daha vereceğim. Kızım bir gün daha kalmayacak içeride.
1: Var mı benden başka bir emriniz Davut Bey?
0: Avukat Mehmet Bey'le her şeyi konuş. O ne diyorsa onu yap. Gazeteci arkadaşımızı sen öldürdün. Çok pişmansın. Bir daha ömrünün sonuna kadar araba kullanmayacaksın. Hı hı.

0: Hoş geldiniz savcı hanım.
1: Hoş bulduk.
0: Bu tatlı kız kim?
2: Benim adım Eli. Bunlar senin.
1: Nazife'ni niye vereceksin çiçekleri Elif'ciğim? O yürüyemediği için çiçek alamıyor. Sen verirsen çok sevinir.
2: Nerede Nazife'nin?
3: Kim geldi kızım?
0: Biziz Ömer baba.
3: Aa, aman Allah'ım. Bu ne güzel sürpriz.
2: Nazife nine nerede?
3: Sen Nazife nineyden biliyorsun.
0: Ömer dedeyi de biliyor dedesi.
2: Benim dedem de ninem de yok, biliyor musunuz?
3: Biz varız artık. Öpebilir miyim seni?
2: Olur.
3: Hadi gel gidelim Nazife'nin yanına. Hadi gel.
2: Çiçeklerimi ben getireyim, olur mu?
3: Tamam, sen götür.

0: Ninesi. Bak kim gelmiş.
1: Yavrum. Hoş geldin güzel kızım. Benim.
2: Bunlar senin için.
1: Çok teşekkür ederim.
3: Gel bakalım.
1: Gel.
3: Hoppa.
2: Niye yürüyemiyorsun?
1: Bacaklarım tutmuyor kızım.
2: Yoksa sütünü mü içmiyorsun?
1: Belki de ondan. Sütümü ihmal ediyorum. Konuştunuz mu Leyla?
3: Yok Nazif anne.
2: Aa, senin annen mi? Niye bana söylemedin?
3: Polat amcanın annesi. Benim de annem sayılır.
2: Sayılır ne demek?
1: Bak canım.
3: Ömer baba benim çıkmam lazım. Annem rahatsızlanmış. Onun yanına gideceğim. Birkaç gün sizde kalabilir mi?
4: Önemli bir şey yoktur inşallah.
3: Yok diyordu Ömer baba. İçime bir kurt düştü. Gidip göreyim.
4: Polat'ın haberi var mı kızım?
3: Yoldan ararım.
4: Kızım başka bir şey yok değil mi?
3: Yok baba. Görüşürüz Nazif anne.
1: Güle güle yavrum.
3: Görüşürüz.

0: Ahmet'i gebertmişsin.
1: Ne ben böyle bir şey yaptım, ne sen böyle bir şey söyledin.
0: Bırakmadın mı bu kıtlama çayı?
1: Şekerle çay birbirine karıştırılmaz. Ya sade içilir, ya da kıtlama içilir. Benim şekerle bir meselem yok. Benim dişlerimin arasında bir şey olacak ki sıka sıka dişlerimi kırmayayım.
0: Diş sıkacak zaman değil. Gölgeni sokaklarda göstersen Hamit gibi kaçacak delik ararlar. Artık dirilme zamanın geldi.
1: Bak. Görüyor musun? Daha kıyamet kopmadı. Kıyamet kopmadan kimse beni mezarımdan çıkaramaz. Sen de kendine bir mezar bul. İçine gir. Saçının telini bile dışarı çıkarma kâşif ol. Hamit işi de senin sırtına kaldı. Polat Alemdar'ı televizyonda gördüm. Kaşifoğlu, seni yakalayacağız der gibiydiler sanki.
0: İyi. Diri diri ölelim.

0: Bu ne cevher?
1: Lale Hanım selamını yollamış dayı. Oğlunu geri istemiş.
2: O nasıl ana ki gelip kendi istemeyi?
1: Zamane anası dayı.
2: Biz zamane herifi değilik. Ya yolda çocuğun başına bir şey gelirse ise? Ya araba takla amakla atarsa? Sa? Sen git. Git çocuğun anası gelsin. Çocuğu kendi alsın.
1: Oğlum geçirsene adamı.
3: Dayı bunlar örgütçü ha. Sahte para verirlerdir.
2: Sen çocuğu verdin mi ki?
3: Niye kadıklanak dayı?
1: Ah bak al ah. Vay baba. Dayı nereden çıkmış bunu?
0: İşte vermek lazım da işte huyumuz değil.

0: Dayı, bunun teli yok.
1: Ya oğlum, örgüt bize sahte para verebilir mi? Ya manyak manyak olma.
0: E bankamız olsa havale ederlerdi.
2: Ben banka sevmeyeyim. Banker sevmeyeyim, tanker sevmeyeyim. Neredeyse tır bile sevmeyeyim. Hele Zülkif'i hiç sevmeyeyim. Getirdi. Ben örgütle papaz ettim.

0: Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.
1: Bir tane daha, bir tane daha ne olur. Ben hiç böyle güzel bir masal duymamıştım.
0: Tamam kızım, bir tane daha anlatayım.
1: Aa, sen mi geldin?
2: Ne yapıyorsunuz siz?
1: Ninem bana masal okuyor.
2: Ne güzel, ben de dinleyeyim.
1: Olmaz, bu küçükler için.
2: Peki, öyle olsun.
0: Kızım bu gece burada kalsın mı? Leyla ablası yok madem.
1: Babamı arayabilir miyiz? Belki beni gelir alır.
2: Baban... henüz gelmedi. İşi bitince gelecekmiş.
1: E Leyla nereye gitti?
2: Ben gidip bir bakayım nereye gitmiş bu Leyla.
0: Polat.
2: Efendim anne.
0: Aklın kalmasın bizde oğlum, emin.
2: Tamam anne.
0: Hadi bakalım, bir tane daha okuyalım şimdi. Hadi bakalım.

0: Baba Elif'in burada olduğunu bilmeden getirdim Hamid'in annesini. Şimdi nasıl olacak?
1: O nasıl laf oğlum? Misafir gelmeyen ev mi burası?
0: Elif durmazsa ya, duman eder sizi vallahi.
1: Bizi duman eden o olsun. Bundan güzel bir şey var mı? Sen Leyla'ya söyledin mi öbür mevzuyu?
0: Söyledim baba. Dağıldı kızcağız.
1: Meğer annesi değil, Leyla'mız hastalanmış. Bilseydim bırakmazdım.

0: Kim o?
1: Leyla, açsana şu kapıyı. Ay, niye açmıyorsun?
0: Ne bileyim senin geldiğini.

0: Bak Polat arıyorsa ölümü gör bir şey söyleme.
1: Yok, adliyeden arıyorlar.
2: Efendim?
1: Tamam. Leyla. İnci Tataroğlu yarın çıkıyor cezaevinden.
0: Nasıl çıkıyor?
1: Birisi üstlenmiş işi.
0: Kocası ayarlamıştır.
3: Abi Hamit'i vurmuşlar.
4: Gitti çocuk.
3: Kaşif.
4: Hangi bakacağız? Erhan, otur. Sana bir iş söyleyeceğim, onu takip edeceksin.
3: Emret abi.
4: Karayı duydun mu?
3: Evet abi. Öldürdüler diye biliyorum.
4: Öldürdüler mi, öldürmediler mi bakacağız. Oğlu İstanbul'da yaşıyor. Bir bak bakalım usulünce. Ne yapıyor, ne ediyor bu çocuk? Kimlerle konuşuyor, kimlerle görüşüyor?
3: Abi görev dağılımında bu Abdül'ün alanına girmiyor mu?
4: Abdül inanmıyor karanın yaşadığına. Sakın sen ona bir şey söyleme. Ola ki bir şey çıkarsa bana haber ver.
3: Tamam abi.
5: Baba, çok iyi doktorlar var. Gerekirse yurt dışına gidelim. Bir hastaneye yatıralım seni.
6: İnsanın en iyi doktoru kendisidir.
5: Hastalığın normal bir hastalık değil.
6: Baban da normal bir insan değil. Ama sen normal bir insan gibi yaşamana bakacaksın.
5: Kimsenin umurunda değilim ben. Kimsenin beni takip ettiği mettiği yok.
6: Yoksa ne âlâ, değil mi? Ama sana söyleyeyim, her an takiptesin. Şimdi daha fazla takipte olacaksın. Ben aksini söyleyene kadar rutin dışına çıkmayacaksın. İşten eve, evden işe. Kimseyle görüşmek yok. Konuşmak yok. Kimseye sinirlenmek yok. Kimseye inanmak da yok.
5: Seni tanımasam, herkesten, her şeyden korkuyorsun zannedeceğim.

Ben bilmediğim, görmediğim her şeyden korkarım. Sen de kork. Bak. Ben bu hallere düştüm. Sen düşmeyeceksin.

0: İstanbul'a geldiğiniz için teşekkür ederim. Burada zor bir görev bizi bekliyor. Diğer ülkelerden farklı olarak insanlarla iç içe olacağız. Sizlerden istediğim, halkı rahatsız edecek herhangi bir davranış içinde bulunmayacaksınız. Sizin ne kadar profesyonel ve kibar olduğunuzu biliyorum. Çeşitli operasyonlarda ise ikiz olmanızın avantajını yaşayacağız. Biriniz yanımla görüntü verirken diğeriniz işi bitireceksiniz. Sizi tek kişi zannedecekler.
1: Bizim için sizinle çalışmak şeref efendim.
0: Şimdi gidebilirsiniz.

0: Efendim, misafiriniz geldi.
1: Şamil gerçekten sıkılmış Guantanamo'da demek ki. Çağır çabuk geldi.
0: Efendim, bir konu daha var. Savcı kızınızı Polat Alemdar'ın ailesinin yanına bıraktı.
1: Neden?
0: Anladığımız kadarıyla Polat Alemdar'la kızın arasında bir sorun var efendim.
1: Güzel. Siz takibe devam edin.
2: Şamil, çok iyi görünüyorsun. Bizimkiler sana iyi bakmışlar.
3: Sen hariç. Hepsi cehenneme gitsin. Gidecekler de. Hele o köpek Feller.
1: Aa, Feller senin din kardeşin.
3: O dinsizin tekiydi. Çünkü dinine ihanet etti. Kimliğine ihanet etti.
1: Şamil, seninle açık konuşacağım. Ben Amerika'nın çıkarları için buradayım, sen İsrail'in çıkarları için. Aramızda elbette rekabet olacak. Bu da kişisel değil, çıkarlar arası rekabet. Fellerden farklı olarak ben sana karışmayacağım. İstediğin kadar kötü olabilirsin. Ama sen de bana karışmayacaksın. Ben de alabildiğine iyi oynayacağım.
4: Feller yüzünden Türkiye bölgesel lider oldu. Biz Ay Yıldız'ı kutsal topraklardan ve etrafından söküp atmak için asırlardır mücadele veriyoruz.
1: Mücadeleni istediğin gibi ver. Ama unutma, ben zaman zaman Türkiye'nin yanında görüneceğim. Türkiye'nin lehine eserken bu rüzgar sadece siz karşı çıkacaksınız.
4: Sonunda bedel ödeyecekler mi?
1: Suvi işini bir halledelim. Bedel kısmı kolay.

0: Suriye'ye girmeleri için bir de para vereceksiniz, değil mi?
1: Özal'a Irak için para verdik mi?
0: Bunu Türkler de biliyor.
1: Bizim Irak'taki birliklerimizin klima masrafı toplamda 20 milyar dolar. Sadece klima. 20 milyar doların yarısına ben Türkleri bir ömür boyu Suriye'de tutarım.
0: Suriye ile sınırlı kalmazlar.
1: Türkleri Suriye'ye sokup İran'ı durduralım. Sonra Türkleri durdurmak kolay. Bana inan.

0: Fırat nerede?
1: Başkanım, size teslim edeceklerini söylediler.
0: Alışmış feodal kudurmuştan beterdir. Beni ayaklarına çağırıyorlar, öyle mi?
2: Bir yere mi gidiyorsun?
0: İşim var, gidip geleceğim.
2: Senin işin örgüt. Benim neden haberim yok?
0: Senin dünyadan haberin yoksa ben ne yapayım ki? Metropoldesin, dağda değil. Örgütü kliklere bölmekten başkasını gözün mü görüyor?
2: Sana bir şey sordum. Nereye gidiyorsun?
0: Hastayım. Doktora gidiyorum. Gelirken rapor da getireyim mi?
2: TC'nin raporu TC'nin olsun. Gözüm üzerinde. Haberin olsun.
3: Öyle ya da böyle kaşif oğlunu yakalamamız lazım. Etrafta gezdikçe değdiği yerlere pislik bulaştırıyor. Herkes bir yere tutacak. Cahit Haşim Ağa'yı kontrol edecek. Yaşarız.

0: üstünü tutsun.
1: Yaşar kontrolümüzde nasılsa usta. Pusat iyi çalışıyor tarafta.
0: Pusat'a güvenmezler Memati. Hüsnü becerir bu işi.
2: Abi bir ihtiyarlarla görüşsen. Kaşif fazla zıplıyor. Bir yerden cesaret almasa bu iş olmaz.
0: Alper öldüğüne göre ihtiyarların bize değmesi lazım Abdüley. Varsa başka bir yol oradan gidelim. Velhasıl sen cenazeyle ilgilen. Biz de bu işi halledelim.

0: Sen çıldırdın mı Kenan?
1: Sen çıldırttın beni.
0: Abi diyorum abi, Memati abi.
1: Pusat senin kardeşin ya, ona niye öyle bakmıyorsun?
0: O güzel bakışlarımı hak etmiyor demek ki.
1: Memati nasıl hak ediyormuş?
0: Seni döverek. Bütün meselen bu değil mi? Dayağı yedin, hıncını benden almaya çalışıyorsun. Bir de kıskançlık triplerindesin. Hı. Vur hadi, vursana. Erkeksen vur. Bir gram delikanlıysan vur.
2: Eyvahlar olsun. Ben bunu Memati Bey'e nasıl bildireceğim?
3: Sattınız bizi. Biz İsrail'e bütün kapılarımızı açtık. Orduyu emrinize soktuk. Yargıyı emrinize soktuk. Siz gidip iktidarı kimlere devrettiniz?
4: Haklısın. Bizi de Amerikalılar sattı. Feller sattı.
3: Şimdi ne olacak?
4: Her sabah uyandığımda Türkiye'den bir ölüm haberi alacağım. Türkiye'yi cenazeler ülkesi yapacaksın.
5: O en kolayı. Örgüt içinde direnenleri de öldüreceğiz. Ama sen Kandil'e harekat düzenlenmesine izin verirsen biz nasıl var olacağız? Çünkü tek sığınağımız orası.
4: Biliyorsunuz ki Türkiye'ye yeni döndüm. Ben size daha önce verdiğim sözlerin arkasındayım. Artık ikinizden de mazeret istemem.
3: İyi bir gelişme oldu. Kara sahalara dönmek üzere. Ama eski ekibinde hareketlenmesi lazım. Ben oğlunu ufak ufak ateşe atacağım. Sen de eskileri ateşe at.
4: Randevu aldım. Beyefendiyle görüşeceğim. O ne derse adamları da onu yapar. Beni bugüne kadar hiç hayal kırıklığına uğratmadı. Bundan sonra da uğratmaz.
5: Şamir, dağdan eve dönüş için TC rahat durmuyor. Her şeyi teklif ediyor. Barzani'yi, Talebani'yi aktif biçimde devreye soktu. Bu proje başarılı olursa bu iş biter.
4: Bana ne söylüyorsun? Pişman olan, evine dönmek için devletle anlaşan herkesi anasından doğduğuna pişman edin. Ayrıca sen burada ve şehirlerde eylem yaptıkça dağdakilere ovaya inmeyi akıllarından bile geçirmez.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
7: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Fırsat, fırsat, fırsat. Bir beslen tarifi.

0: tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Evet, yanlış duymadınız. Dimes'ten hediye. Seri Murat. Tüm gözler üzerinde olacak. Tamamı yeşil. Üstelik 4 litres. Ayrıntılar Dimes Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: al.
1: Telefonlar, adresler, restoranlar, eczaneler, resmi daireler ve ustalar için
2: 118.80
3: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Ev, yaşam, moda ve kosmetik markalarında 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
4: Milo Tek, Milo C, Milo Puf, Milo Puf Puf.
5: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
6: Buyur Hasan.
7: Hadi oğlum.
5: Anne bir şeye bakıyorum.
7: Olmadı mı Hasan'ım?
5: Oluyor oluyor anne.
6: Seni koydu.
7: Hasan, uyku vakti.
5: Daha işim var anne.
7: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
5: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
8: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
9: Çanta hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine?
11: Hesap kurduk.
10: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
12: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
13: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
14: Kadim bilgiler, deşifre olmamış sırlar ve dünya siyaseti. Hepsi Gündemin İzinde programında konuşuluyor. Tuğba Akıncı'nın sunduğu Gündemin İzinde yeni sezonuyla Perşembe 23.30'da Beyaz TV'de.
15: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
16: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
17: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yaşa.
18: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
19: Hadi kalk, kalk, kalk, kalk, kalk.
18: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
1: Hadi maça gidiyorum.
15: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
19: Yola çıkıyoruz.
15: Çok heyecanlıyım.
8: Sultanlarımız biraz

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört

0: görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin küçük ev aletlerini sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
2: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir, bir mutluluk getir.
2: Abi ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin küçük ev aletlerini sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
7: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
8: Her anın Double Shot Ice Break.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
13: A101'de haftanın yıldızları. Algida altılı magnum mini dondurma 269 lira. Torku çikolata 35 lira.
14: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde
1: Trix sat. Buraların redlisiyim.
2: Nerelerim mi?
1: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.

0: madam.
1: Bak şimdi Fransa'nın rejisi.
0: Tatlılarda şefi spesiyel neyse onu rica edeceğim.
2: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
0: Très bien. Merci.
3: Gezerken yol tarifi,
1: alışveriş fit çeki.
3: Buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
4: Aa, Demet Hanım.
3: Aa, siz de mi buraların redlisisiniz?
1: 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
3: her yer redlilerin oluyor.
1: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
5: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
6: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
5: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
5: Oluyor oluyor anne.
1: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
5: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
5: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
7: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
10: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Ev yaşam, moda ve kosmetik markalarında 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan. Obseso. Yeah.
11: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
12: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
13: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
14: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
15: Cevher tanıyamadım. Kimdir bu gelen? Eskötek midir? Esans da sıkmış.
16: He dayı, Lale Hanım gelmiş.
15: He.
17: Ne o Zaza? Bunadın mı?
15: Ya sorma Lale Hanım. Gece çökünce gözlerim görmeyin. Hırlıyı hırsızı, arlıyı arsızı.
17: Çoluğu çocuğu da mı ayırt edemiyorsun?
15: Senin çocuğun var. Benim paramdan başka neyim var? Bak sen anasın. Nasıl üzerine titrisin cücüğünü. Ben de paramın üstüne titreyim.
17: Paranı gönderdik. Daha ne istiyorsun?
15: Bir de şerefimin üzerine titreyim ki hasımlarım o titremeyi görseler korkudan altlarını titrerler.
17: Ne istiyorsun? Elini de mi öpeyim?
15: Yok babam. Ben el öptürmeyi sevmeyeyim.
17: Ben buraya meseleyi çözmek için gelmişim. Ver Fırat'ı gideyim.
16: Lala Hanım, biz her ticaret yaptığımızda Fırat buraya gelecekse sen hiç götürme, burada kalsın. Biz iyi bakarız.
17: Örgüt sizden vergi almayacak.
15: Öndergil'le konuştun mu?
17: Zaza, karşında öndergillerden biri var.
15: Yani sözüm söz değilsin he?
17: Sözümün söz olduğunu herkes bilir.
15: İmdat, Lala Hanım'ın parasını ver. Zülküf'ün parasını ayırmışım. 50.000 de orada. Oğlum biraz zahmet çekti. Benden yana geçsin, kendine kıyak çeksin. Üst baş alsın. Artık ne dese etsin. Benim meselem para değil.

0: Dayı, biz örgüte 50.000 liramızı niye verdik ha?
1: Biz kendi paramızı niye verek yok? Alo! Zülküfüm, o iş tamam ha! Ama olan biraz paramıza oldu. Dedim racondur, verdim 100.000'i geri gitti. Dedim helal edesin.
2: Tamam Cahit, sağ ol.
3: Ne olmuş usta?
2: İnce yarın içeriden çıkıyormuş.
4: Gözün aydın abi.
2: Sen daha çıkmadın mı?
4: Haber bekliyorum abi.
3: Erhan, lafa boğmayın seni. Nasıl çıkıyormuş İnci?
2: Biri işi üstlenmiş.
3: İyi o zaman. Nikah iptalse ben izin isteyeyim.
2: Nikah iptal demedim.
3: Ne gereği var usta? Acele acele içeride nikah kıyacaksın.
2: Yarına kalmasın bu iş.
3: Diyelim ki racon olsun. Bari İnci yengenin gönlü olsun.
2: Memati, sence doğru mu yapıyorum?
3: Usta, gönül işinin doğrusu olmaz. İlla ki yanlış yapıyorsundur.

0: Hadi gözün aydın. Yenge çıkıyormuş cezaevinden.
1: Nasıl çıkıyormuş?
0: Klasik yöntemle. Biri suçu üstlenecekmiş.
1: İçeride mi duydun?
0: Yok, istihbarattan aradılar. İçeriden duydum tabii. Nereden duyacağım? Nereye daldın Abdül?
1: Hiç.
0: Hamit'le çok mu yakındınız eskiden?
1: Eskiden senin kadar.
0: İki çolaktan biri gitti, tek kaldım. Kıymetimi bil-

0: Ne zaman adam olacaksın?
1: Benim bir kabahatim yok.
0: Senin annenin bir ismi var, anlamıyor musun? Sakın ağlama. Senin anan seni doğururken bile ağlamadı. Sadece TC içinde mi düşmanım var zannediyorsun? Örgüt içinde düşmanım yok mu? Ayrıca örgütün parasını kullanmanın cezası ölümdür. Sen kendini de ananı da öldürdün.
1: 3 kuruş için öldürüleceksen niye örgüt içinde duruyorsun? Bu kadar da mı gücümüz yok?
0: Ben halkım için buradayım.
1: Ne halkı? Kendin için, emrinde başkanım diyen köleler olsun diye buradasın. Beni mi kandırıyorsun?
0: Kandırmayayım mı seni? Köpek gibi sürünme, insan ol. İstediğin her şeye sahip ol diye buradayım.

0: Git, o adamı hallet. Kimse bilmesin düştüğün rezilliği.
1: Benim halledeceklerim belli.
0: Zazalarla uğraşmak benim işim, karışma. Sen dediğimi yap.

0: Abi beni emretmişsin.
1: Ne var ne yok?
0: Abi ortada kaldık. Ersoy gitti. Alper gitti. Hamit gitti. Kendimizle de şifre ettik. Örgüt peşimizde. Çare yok, yurt dışına kaçacağım.
1: Yurt dışında öldürürler seni. En iyisi bir süre cezaevine girmen.
0: Abi cezaevine giremem.
1: Uzun bir şey değil. Bir sene. Ortalık yatışana kadar.
0: Abi yanına al bizi.
1: Hangi birini sağlayayım? Hele sen dediğimi yap.
0: Buyur abi.
1: Yarın İnci Tataroğlu cezaevinden çıkacak. Onu münasip bir şekilde götür.
0: Abi sıkarsam 30 seneden önce çıkamam.
1: Ben sana cinayet işlemi diyorum. Kaza yap. Arabanın frenleri tutmamış olsun.

0: Oo. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır.
1: O nasıl laf Fırat?
0: Ben sana can borçluyum. İzin ver, bu gece yaşatayım seni.
1: Yasak. Ben öyle bir şey yapamam.
0: Yasak? Yasak bazılarına yasak. Bize yasak yok.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim müdür bey ilgilendiğiniz için.
2: Ne demek? Buyurun. Hoş geldiniz. Ben çaylarınızı söyleyeyim. Nikah memuru arkadaş geldi. İnce Hanım'ı da çağırtırayım.
4: Usta, bu Zaza ile Cevher canımı sıkıyor, haberin olsun.
3: Bir şey mi yaptılar?
4: Bunlar Zülfikar'la kaçakçılık yapıyorlar.
3: Zülfikar'la yapıyorlarsa yamuk bir şey yoktur.
4: Pusat'la örgütçü arkadaşını basmışlar. Örgütle başları belaya mı girmiş ne? Pusat'ı da tokatlamış Cevher.
3: Sen iyice kaptırdın bu Pusat'a.
4: Usta, emanet ya. Ya da kanı şirin, belki ondandır. Ya da ne bileyim usta, Ali Memati'yi mi bastırıyorum artık nedir?
3: Örgütle bizimkiler karşı karşıya gelmezdi. Ben bir konuşayım Zaza'yla, Zülfikar'la.
4: Usta, bu kadar işinin arasında ben ilgilenirim onlarla, tamam mı?

0: İnci Hanım, misafirler geldi.
1: Hazırım.
2: Tabii İnci Hanım'a henüz müjdeyi vermedik.
1: Ne müjdesi?
2: Buyurun.
3: İyi gördüm seni.
1: İnsan her yere alışıyor. Müjde derken nikahı mı kastediyorsunuz?
3: Yarın tahliye oluyorsun.
1: Nasıl?
3: Masum olduğun ortaya çıktı. Bırakıyorlar seni.
1: Bir gecede iki hediye birden verdin bana. Teşekkür ederim.

0: Nikah geçelim mi?
1: O zaman nikahı yarın yapardık.
0: İnci iki tane imza atacağız.
1: İstemiyorsan o imzanın birini atmayabilirsin.
0: Neresi imza yeri?
2: Buyurun.

0: Musat kardeşim ortamı ayarlamış bize.
1: O feyadar çocuğundan uzak dur. Başını belaya sokacak.
0: Musat sabah akşam feyadar olsa ne olur?

0: Bu mu lan ortam? Lan niye sıktın? Ben sıkacaktım oğlum.
1: Oğlum yarın öbür gün yalan söylesen başın ağrımaz. İyilik de mi yaramıyor lan sana? Yaramıyorsa Cevher'i nerede Tonga'ya düşüreceğimizi söylemeyeyim.
0: Harbi mi lan?
1: Bizimki dayısından habersiz kumar oynuyormuş.
0: Kimden öğrendin?
1: İlhan'dan. Abi çocuk muyum moral işin arabayla gezdiriyorsun?
2: Çocuksun tabii lan. Adam mısın? Ayrıca az gezdirmedim seni. Baban veriyordu kucağıma bu uyumuyor arabayla gezdir diye. Yemin ediyorum bir sefer bir depo benzin bitirttin yine uyumadın.
1: Ne yaptın?
2: Çıkardım silahı, aldım mermilerini, verdim eline. Oynadım biraz, sonra attın yere uyudun.
1: Vay be, bilmiyordum bunu.
2: Bilmezsin çünkü sallıyorum. Sen de her bebek gibi emzik emdin. Çakır'ın oğlusun diye elinde silahla doğmadın. Burası babanla bizim ilk mekanlarımızdan bir tanesi. Kumarı burada oynatıyordu. Sonra sefir oldu, kumarhaneyi açtık.
1: Bana ne?
2: Hala oynanıyor.
1: Kumar mı oynayacağız abi?
2: Hayatta oynamam. O Cevher'in huyudur. Huyu ne ki, hastalığı. Zaza'nın bile haberi yok. Hala gelir oynar kumarını. Baban burayı çok severdi. Ama racon işte. Mecbur devrettik. Sonra devrettiklerimizi de başkasına devretti. Bu işler böyledir.
0: Şu işi bitirelim. İlhan'a bir kıyağım olacak.
1: Ben yaptım oğlum kıyağı. Sen işi bitirmeye bak.

0: Afiyet olsun.
1: Eyvallah.
0: Dayı, dışarıdan bir emrin var mı?
1: Hayırdır, sen nereye gidiyorsun?
0: Zeynel'le buluşacağım. Giden bir iki tırcı gezem. Bakalım işler nasıl.
1: Laf söz mü dilemeye gidiyorsun sen? Yaptın ya raconunu.
0: Dayı, bir dinleyek bakak. Bu lale zara işi alemde nasıl yankılanıyor?
2: Ben de gelem dayı. O ayı ben de kokluyam.
0: Gelip millete pankacılık anlatsın. İstemeyim.
1: Hala mı bu kart mevzusu?
2: He dayı. Kartımın limiti çok az.
0: Uf. Ben gideyim dayı.
1: Oğlum dayı sonsuz limit vermiş. Yetmi mi?
2: Bunu Afrika'daki nereden bilsin? Amerika'daki nereden bilsin? Hele kutuplardaki nereden bilsin?
1: Oğlum sen İzmit'e bile gitmişsin. Ne kutbuymuş bu?
2: İşte o yüzden gidemeyim. Vallahi limitim yükselsin. İlk işim dünya turu.
1: Senin dünyan benim. Tur atacaksan benim etrafımda tur at.

0: Ne işimiz var bizim burada?
1: Ne demek ne işimiz var?
0: Usta Abdül'e gelse yeterdi. Eski arkadaşı. Bu adam bize kurşun sıktı. Kim bilir kimlere neler yaptı.
1: Memati neticede pişman oldu. Bizim için hayatını verdi.
0: Abdül'e ne hatırı var? Yoksa kim ki o bizim için hayat veriyor? Zaten ölecekti.

Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi hatalarımızı, kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi ölmüşlerimize rahmetinle muamele eyle. Sübhane Rabbike Rabbin izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.

0: Başın sağ olsun.
1: Dostlar sağ olsun.
0: Başın sağ olsun.
1: Sağ ol.
2: Başın
1: sağ
2: başın
3: sağ olsun.
1: Anacığım. Gidelim mi?
4: Siz gidin oğlum. Ben burada durayım. Bir Yasin okuyayım.
1: Ben götürürüm anayı abi.
5: Usta biz de cezaevine gidelim.
6: Ne işimiz var cezaevinde?
5: Usta öyle ya da böyle nikahlı karın.
6: Babası alacakmış Memati.
1: Nikahlı karın mı?
6: Dün evlendik Abdüley içeride.
1: Benim diye haberim yok.
5: Hayırdır? Şahit mi olacaktın?
6: Kimseye bir şey söylemedik gülüm. Sen anayla ilgilen.

0: Hadi gidelim. Ana benim işim çıktı. Seni Ömer babaların evine göndereceğim. Kardeş, beyler beyine götüreceğiz.
1: Tamam abi.

0: Efendim ben.
1: Abi Kaşifoğlu Karanoğlu'yla görüşmeye geldim.
0: Tamam Gül. Sen kıpırdama, geliyoruz. Emati. Kaşifoğlu Karan'ın oğluyla görüşmeye gelmiş.
2: Bir de biz görüşelim usta. Köstebek deliğe girmeden.
3: Babanın öldüğüne niye kimse inanmıyor? Niye herkes peşinde? Sen burada böyle uslu uslu oturuyorsun da ondan.
4: Abi ben oturmak istiyorum mu sanıyorsun? Babam bırakmıyor.
3: Oğlum sen piyasaya çıkmadıkça Karan'ın öldüğüne kimse inanmaz. Babanın adının unutulması için önce senin adının büyümesi lazım.
4: Abi ben babamın sözünden milim çıkarsam benim kemiklerimi kırar.
3: Oğlum baban senin için fedakarlık yapıyor. Ama bir noktaya kadar. Böyle giderse yaşatmazlar. Düşün taşın. Elini taşın altına koyacak mısın, koymayacak mısın?
4: Bilmiyorum abi. Ne yapacağım ki?
3: O kolay. Sen hele bir kararını ver. Abin ne yapacağını söyler.

0: Aşağı doğru yürü.
1: Tamam abi.
0: Erhan. Gülüm, sen Karan'ın oğlunda kal. Biz kaşifi hallederiz.
1: Tamam abi.

0: İnce Hanım, bunları imzalamanız gerekiyor.
1: Tabii ki.
2: Müdür bey, ilginize teşekkür ederim. Herhangi bir sıkıntınızda lütfen arayın. Gazetelerim emrinizde.
0: Çok sağ olun.
2: Hadi.
3: Aç şu telefonu, aç.

0: Gel. Ne var? Senin ne işin var burada?
1: Beni özlemişsin diye duydum.

0: ziyaretine geldim.
1: Burası Polat Alemdar'ın hastanesi.
0: Ne olmuş? Kızar mı Polat Alemdar?
1: Alper'i öldürmedin mi?
0: Kaşifoğlu öldürdü diyorlar.
1: Kaşifoğlu'nun öyle bir çapı var mı?
0: Her zaman Kaşifoğlu'nu küçümsedin. Bir haline bak, bir de onun haline bak.
1: Benim yattığım yer belli. Onun yatacağı yer yok.
0: Doğru. Onun yatacağı

0: birlikteysen başka düşmana ihtiyacın yok. Seni tefe koyar çalar.
1: Hele senin tefinin sesini bir duyalım. Kim benim devletle anlaşmamı bozdu?
0: Kaşifoğlu.
1: Kaşifoğlu'nun böyle bir gücü yok.
0: Yeni bir dönem var artık. Başbakan bu dönemde kararlı. Kim yeni dönemde etkili olmak istiyorsa seni yem edip imzasını atacak. Mezarda bile olsan çıkartıp tekrar asacaklar seni.
1: Sen bir ara asmaya niyetliydin.
0: Beni devre dışı bıraktılar. İçlerini almadılar.
1: Ulan Susurluk'ta ortalığı ayağa kaldırdı diye az mı hizmet ettin adamlara da devre dışı bıraktılar seni?
0: Kara, eğer bunun için buraya geldiysen rahat ol. Çok yerde dedim ama aslında hiçbir şeyini anlatmadım. Sadece reklamını yaptım.
2: Efendim, bir sorunumuz var.

0: Sana geldiler mi benim için?
1: Yok, gelmedi kimse.
0: Sen kimseye müracaat ettin mi?
1: Öyle bir şey yapmış olsam benimle gelip konuşamazdın Kara. Ben Kaşifoğlu'na benzemem. İşimi tam yaparım.
0: Demek öyle diyorsun.
1: Sen buraya niye geldin?
0: Onu öğreneceksin elbet. Ama madem geldim, elim boş gitmeyeyim. Kim sana beni sorarsa yaşıyor de. Hatta sormadan de. Bakalım hangi balıklar oltaya gelecek.
1: Sen bu odaya nasıl girdin?
0: Jandarma sağ olsun. Yaşlı teyzesine yardımcı oldum.
1: Kaçır beni, gidelim birlikte iş yapalım.
0: Ben ölüyüm. Benimle takılmak için ölmek mi istiyorsun?

0: Baba, ben yürüyeceğim.
1: Kızım, başka yerde yürüseydik.
0: Yok baba, hava almak istiyorum. Özgürlüğün tadını çıkarmak istiyorum.
1: Nikah bana niye haber vermediniz?
0: Ben son ana kadar inanmıyordum. Polat da haber vermek istemedi herhalde. Utancından.
1: Ne utancı? Öyle şey olur mu? Benim kızımı almak onun için bir şeref. Sadece bebek yüzünden biraz şoktu herhalde. O da geçer.
0: Bence savcı aklını karıştırıyor.
1: O da geçer. Kızına baktığı için içinden acaba diyordur. Ama bakıcıdan, dadıdan çok ne var?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler.

0: Uyar demişler.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul uyar. La la la, hava tam portakal.
2: Hava tam portakal, sen de ulu da portakallı al. Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Philips Lumia'yı 16.499 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
6: Ha! Ha.

0: baksanıza. Yüzde heyecan, yüzde mutluluk, yüzde yüz mozzarellasıyla, yüzde yüz lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Blum kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Blum tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat.
5: Bu eve gelenin hayatı sönüyor. Bunu en iyi sen biliyorsun ha.
6: Gülben'i çok seviyorum ama Deren oğullarının kurallarıyla oynamayı kabul etmiyor.
7: Bu kız bu evden gelin çıkacak.
8: Sen çık bakalım abla şu kapıdan 2 metre ilerleyebiliyor musun?
7: Giderim.
8: Öyle mi?
7: Öyle.
8: O zaman benim o gelin gittiğim eve gel. Alay ediyorlar hep benim arkamda.
7: Kimse benim kardeşimi hor göremez.
8: Şiş yiyorlar da ruhum bile duymuyor.
9: Başardım abla ben. Gittim konuştum o doktorla.
10: Ne yaptın? Beni mi anlattın?
11: Hayır Ela Gözlüm.
9: Ablam annemin hayaletiyle yaşıyor.
7: Artık anneciğin madem öyle şişli şarşaflarında oyun kar.
9: Yerin 7000 katlı bir yerine girsem bir daha o benim yanıma gelemeyecek.
12: Seni hayal kırıklığına uğratırım demiştin ya hani. İşte şimdi onun hakkını verdin.
13: Hadi git kurtar onu.
14: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
15: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
16: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
17: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yaşana tak.
18: Servis geldi. Çantam hazır mı?
19: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. 4-10 Temmuz arasında BİM'de Blum kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Blum tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
20: Maç modunu balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
21: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
22: Her ev güzel istikballe.
23: Karşınızda Arçelik MaxiFit.
1: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
22: Teknoloji ile hayatın kalbinde.
24: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
22: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
25: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Philips Lumia'yı 16.499 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
26: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle sıcacık geldi yiyelim şöyle.
27: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
26: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.

0: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
2: Hadi maça gidiyorum.
3: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
1: Yola çıkıyoruz.
3: Çok heyecanlıyım.

0: Ülkenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Philips Lumia'yı 16.499 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
2: 1 Mayıs'tan tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
3: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Big Mac'ten Spicy McCrispy'ye McDonald's'tan favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: borçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Buraların redlisiyim.
2: Nerelerim mi?
1: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
3: Bonjour madame.
1: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
4: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
3: Très bien.
1: Merci.
2: Gezerken yol tarifi,
1: alışveriş fit check'i.
2: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
3: Aa Demet Hanım.
2: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
1: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
2: her yer redlilerin oluyor.
1: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
5: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
6: Siparişiniz
7: ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Pepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Ev, yaşam, moda ve kosmetik markalarında 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
11: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
12: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
13: Koçakla festival.

0: Usta, kalabalıklar. Abdüle'yi arayalım, gelsin.
1: Memati, yaşlandın sen. Eski Memati olsa şimdiye iki şarjör boşaltmıştı.
0: Usta, kafa aynı kafa da ayakla dalak eskisi gibi değil. İki şarjörde bir soluklanmam gerekiyor.

0: Alo.
1: Abdüley neredesin? Kaşif onu sıkıştırdık. Acele gelmen lazım.
0: Abi ben yetişemem. Cahit size yakın, onu arayın.
1: Tırsın mı Abdüley?

0: Hamit'i götürdü diye. Korkma, ben buradayım. Seni yedirtmem.
1: Ne alakası var abi? Kaçmasın diye diyorum. Siz başlayın, ben arkanızdan yetişirim.
2: Abi büyük ihtimalle kırıldı. Hastaneye götür beni.
1: Bir şeyin yok. Ne hastanesi? Dur şimdi.

0: Bu kadar mı? Eskiden çuvalla getiriyordunuz.
1: Devir değişti. Şimdi bunları bulmak ne kadar zor biliyor musun? Bütün ekibi dağıttılar.
0: Bu güzergah genel mi? Yoksa bugün için mi?
1: Bugün için. Fazla vaktiniz yok. Bugün yapmazsanız yarınki güzergahı bilemem.

0: Gözüm, Göktürk tarafında trafik sıkışıkmış. Otoyolda tezgah açacağız. Bol malzeme götürün. Büyük iş yapacağız bugün. Çok büyük iş yapacağız.
1: Sen şöyle geç.

0: Vatanını da peşinden getirmişsin.
1: Daha ne istiyorsun? Kırıklarla uğraşacağına sus! Devlete bundan daha iyi mesaj mı var?
0: Yaşboğlu, kırkayak gibisin. Hangi ayağın nereye değiyor belli.

0: Ne var üstüne?
1: Efendim, İnce
2: Hanım'la Davut Bey elin bir trafik kazasına maruz kalmışlar.
0: Ne diyorsun üstüne sen? Ne kazası?
2: Efendim, cezaevi önünde bir şahıs vurup kaçmış. Ama çok şükür kişi de ağır yaralı.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Efendim mutlu akşamlar. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Biz de yine dop dolu bir gündemle Beyaz Ana Haber'le karşınızdayız. Hoş geldiniz diyelim ve gündeme geçelim. Zira çok dolu bir gündem. Beklenen gün geldi çünkü 17 yıl aradan sonra işte bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Türkiye'deydi. Başkent NATO zirvesi boyunca 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100 bakanı ağırlarken misafirler arasında en öne çıkan isim tabii Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump oldu. Trump Türkiye saatiyle 4.30'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Joint Base Andrews Havalimanı'ndan Air Force One uçağıyla yola çıktı ve saatler 14'ü gösterdiğinde işte Ankara Havalimanı'na iniş yapmıştı. Trump'ın başkente ayak bastığı andan itibaren yaşadıkları da şimdi haberimizde.

0: NATO'dan büyük bir hayal kırıklığı içerisindeydim. Tabii bu zirve Türkiye'de olmasaydı katılmama durumum olabilirdi.
1: Değerli dostumla Ankara'da bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır. Kendilerine hoş geldiniz diyorum.
2: Türkiye saatiyle 4.30'da yola çıktı. Yaklaşık 9 saat havada kaldı ve işte Ankara semalarına böyle girdi. Saatler 13.33'ü gösterdiğinde önce heyeti taşıyan uçak havalimanına indi. Ardından 100 kişilik heyetinde yer aldığı ve ekipmanların bulunduğu diğer kargo uçakları. Ve saatler 13.48'i gösterdiğinde Air Force One Ankara semalarında belirdi. 13.51'de teker yere değdi. Hazırlıklar yapıldı, turkuaz halı serildi. Ve Trump uçağın merdivenlerinden indi. İnerken de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a işte böyle merhaba dedi. Trump haftalar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasa zirveye katılmazdım demişti. O jestte Cumhurbaşkanı Erdoğan da Trump'ı havalimanında karşılayarak karşılık verdi. Önce tokalaşma, ardından sohbet. İlk sohbet Trump'ın Katar'dan gelen yeni uçağı üzerine oldu. Trump o uçakla ilk uçuşu Ankara'ya yaptığını söyledi. Uçağın 800 milyon dolar olduğunu ve Katar'dan hediye olarak geldiğini anlattı. İki lider de sıcak, samimi görüntüler verdi. Ve turkuaz halı üzerinde yürürken de Erdoğan-Trump sohbeti devam etti. Trump, muhafız alayı tören kıtasını Türkçe merhaba asker diyerek selamladı. Trump'ın Türkçe konuşmasını Erdoğan işte böyle alkışla tebrik etti. Bir ara durakladılar. Orada sohbet daha da koyulaştı. İki ismin çevresinde herhangi bir güvenlik çemberinin olmaması diplomaside güven dili olarak yorumlandı. Ve konuk evine geçtiler. Cumhurbaşkanlığı forsu önünde fotoğraf verildi. Aynı dakikalarda Beştepe'de de Trump hazırlıkları vardı. Ve havalimanından çıkış yapıldı. Dev konvoy Ankara caddelerinde böyle görüntülendi. Ve Donald Trump'tan önce Ankara'ya iki aracı gelmişti. Resmi adı genellikle Cadillac One ya da ABD Başkanlık Devlet Aracı diye geçiyor. Araç ABD Gizli Servisinin güvenlik standartlarına göre özel olarak tasarlanmış, yürüyen kale niteliğinde bir başkanlık limuzini. Araç ağır zırhlı gövdesi, kurşun geçirmez camları, patlasa bile ilerleyebilen lastikleri ve dış tehditlere karşı yalıtılabilen kabiniyle dünyanın en korunaklı makam araçları arasında gösteriliyor. O araçtan Ankara'ya iki tane gelmişti. Trump onlardan birine bindi ve rota Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ydi. İşte külliyede resmi tören böyle başladı. Milli marşlar, ardından 21 pare top atışı. Ve Trump yine Türkçe selam verdi.
3: Merhaba, Erşkar.
2: O dakikalarda Türk yıldızları da Ankara semalarında unutulmaz anlara imza attı. Ve Erdoğan ve Trump basın mensuplarını da selamladıktan sonra görüşmeye geçti. İçeriden ilk fotoğraflarda çok geçmeden geldi. Ve ilk görüntüler. Beştepe'de Trump-Erdoğan zirvesi başladı.
1: Tüm liderlerin ülkemizde bir araya gelmesi, yarın değerli dostum Sayın Trump'la birlikte olması bizlere ayrı bir güç katacaktır. Kendilerine hoş geldiniz diyorum.
0: NATO'dan büyük bir hayal kırıklığı içerisindeydim. Tabii bu zirve Türkiye'de olmasaydı katılmama durumum olabilirdi. Çünkü katılmam gerektiğini düşündüm.
2: Yine o sözleri söyledi. Erdoğan olmasa gelmezdim dedi. Ve en önemli konu katsa yaptırımları kalkacak mı?
0: Yaptırımları iptal edeceğiz, tamam mı? Bunu yanıtlamakla vakit kaybedilmesini istemem. Bu yaptırımları kaldıracağız. Zamanı geldi. Biz dostlarımıza yaptırım uygulamayacağız. bağlamak istemiyoruz. Ben dostumu yaptırımlarla boğmak istemiyorum.
2: Trump ard arda Türkiye'ye övgülerini sıraladı ve herkesin yanıtını merak ettiği o soru, F-35 satışı olacak mı?
1: Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var.
0: Çok iyi bir ilişkimiz var ve sanıyorum ki birçok kişi neden bunu yapmıyoruz diye düşünüyorlar. Türkiye sadık bir dostumuz. F-35 harika bir uçak ve kesinlikle bu konuda bir şeyler düşüneceğiz.
2: Trump bu açıklamalarıyla daha önce söylediği müjdelerle geleceğim sözünü tutmuş diye yorumlandı.
0: Tanıştığımızdan beri çok iyi anlaştık. Bazı liderlerle kimyam uyuşmuyor.
4: Ve bugün Ankara'da hayat durdu. Başkentli NATO zirvesi sabahına kapsamlı bir güvenlik önlemiyle uyandı diyebiliriz rahatlıkla. Gün boyunca tedbir elden bırakılmadı. Adeta kuş uçurtulmadı.
0: Tarihi gün geldi. Diplomasinin kalbi Ankara'da attı. Kapsamlı güvenlik tedbirleri başkentte bugün daha da arttı.
5: Ankara zirve sabahına yüksek güvenlik önlemleriyle uyandı. Yollar trafiğe kapatıldı. Ağır tonajlı araçların şehrin içine girişi yasaklandı. Ankara'da adeta bugün hayat durdu.
0: Liderlerin geçeceği güzergahlar üzerinde park yasağı uygulandı.
5: İşte görmüş olduğunuz gibi taksi durakları, yola cephesi olan ikametler ve umuma açık alanlar park yasağı kapsamına alındı.
0: Bazı yollarda trafiğe kapatıldı.
5: Esenboğa Havalimanı ve Ankara Etimesgut Havalimanı'ndan başlayarak liderlerin ve heyetlerin kullanacağı güzergahlar trafiğe kapatıldı.
0: Liderlerin konaklayacağı oteller bölgesi de sıkı denetimde.
5: İşte lider ve heyetlerin konaklayacağı kırmızı alan olarak belirlenen noktalardan biri. Otel çevresi bariyerlerle kapatıldı. Araç ve yaya geçişi tamamen yasaklandı.
0: Keskin nişancılar da sahadaydı.
5: Otel çevresindeki binaların çatıları keskin nişancılar konuşlandırıldı. Keskin nişancılar bulundukları görev yerlerinden en uzak noktayı gözlerini bir saniye bile ayırmadan takip etti.
0: Kırmızı alan kapsamındaki bulvarlarda ekipler trafik uygulamaları yapmaya başladı.
5: Özel harekat ekiplerinin de yer aldığı denetimlerde araçlar durduruldu. Sürücülerin ehliyetleri, yolcularınsa kimlikleri kontrol edildi.
0: Ankara genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşlerinden basın açıklamalarına, oturma eylemlerinden stand açmaya kadar çok sayıda etkinlik 10 Temmuz saat 23.59'a kadar yasaklandı.
5: Ayrıca 12 Temmuz'a kadar sınav, mezuniyet töreni, şenlik, konser ve kutlama gibi etkinlikler de askıya alındı.
0: Motokuryeler de yasak kapsamında.
5: Motokuryeler 9 Temmuz'a kadar Esenboğa Havalimanı ve Ankara Havalimanı'ndan başlayan geliş gidiş güzergahlarına, ana bulvarlara, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi ve heyetlerin konaklayacağı oteller çevresine giremeyecek.
0: Yasak zirve trafiğinin en yoğun kullanılacağı güzergahlarda güvenlik ve hareketliliğin kontrol altında tutulması amacıyla uygulanacak.
5: Allah'a tedbirler kapsamında gıda ve ilaç taşımacılığına istisna uygulandı. O araçlar uygun güzergahları kullanarak GİMAT ve toptancı haline gidebilecek.
0: İlaçla bozulabilir gıda ürünlerini taşıyan araçlar da yine yasak kapsamı dışında. Ve Trump'ın kalacağı otel.
6: ABD Başkanı Donald Trump için işte bu otel ayarlandı. Hemen karşısındaysa ABD Büyükelçiliği var. Arkamızda Ata Kongrezyum var. Birkaç yüz metre ileride ise zirvenin asıl yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bulunuyor. İşte bu noktada kuş uçurtulmuyor.
0: Trump için her şey düşünülmüş.
6: Donald Trump için yemek servisini ve temizliği otel personeli değil, ABD'li personeller yapacak. Aynı zamanda otelin çevresindeki yollar da trafiğe kapatıldı. Otelde sadece Trump'la birlikte gelen 1000 kişilik heyet bulunacak.
0: Güvenlik de üst seviyede.
6: Otelin çevresine de birçok gizli servis ajanları konuşlandı.
0: Hatta Trump için kişisel tuvalet sistemi de ABD'den getirildi. Güvenlik protokolü kapsamında başkanın biyolojik atıklarının yerel kanalizasyon sistemine bırakılmayacağı, istihbarat riski nedeniyle ABD'ye geri götürüleceği belirtildi.
4: Efendim, NATO zirvesi için dünyanın gözü İşte Ankara'da. Kritik diplomasi trafiğinin yaşandığı başkentte Türk mutfağının seçkin lezzetleri de dünya vitrinine çıktı tabii. Çorbasından kebabına, dönerinden baklavasına, Türkiye'nin dört bir yanından lezzetler zirveyi takip eden o binlerce basın mensubuna sunuldu.
0: Dünyanın gözü NATO zirvesi için Ankara'da. Masada kritik diplomasi başlıkları, sofrada da Türkiye'nin dört bir yanından lezzetler var. NATO zirvesi Türk mutfağının zenginliğini dünyaya tanıtacak büyük bir gastro diplomasi buluşmasına dönüşecek. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde kurulan Uluslararası Medya Merkezi'nde Türk mutfağının seçkin lezzetleri basın mensuplarının beğenisine sunuldu.
7: Sabah kahvaltısıyla başlayan lezzet çöleni akşam yemeğine kadar aralıksız devam ediyor. Lezzet çöleninde Adana kebabından lagos şişine kadar aradığımız her lezzet var.
0: Çeşme nigar çorbasından Uşak tarhanasına, Hatay kırma zeytininden Ezine peynirine kadar yöresel lezzetler menüde yerini alacak. Ana yemeklerde ise adeta Türkiye'nin lezzet haritası çıkarılacak.
7: Türk mutfağının birbirinden lezzetli yemekleri basın mensuplarının beğenisine sunulurken elbette başrolde Ankara döneri vardı.
0: Türk mutfağının vazgeçilmez tatlıları da unutulmadı.
7: Sadece yemekler değil, eşsiz Türk tatlıları da NATO zirvesi boyunca basın mensuplarına aralıksız ikram ediliyor.
0: NATO zirvesi için Ankara'ya gelen yaklaşık 3000 gazeteci kritik diplomasi trafiğini takip ederken Türkiye'nin zengin mutfak kültürünü de yakından tanıma fırsatı bulacak.
4: Ve mutlak butlanla çalkalanan CHP güç savaşlarına sahne oluyor. Ana muhalefet partisindeki bu bölünme izleri il başkanlıklarında da görüldü. Peki Özgür Özel'in yeni parti hazırlıkları ne durumda? İşte CHP'deki son durum geliyor ekrana.
8: Bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır.
9: Benden niye korkuyorlar? Çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar.
10: CHP'de liderlik savaşları hakim. Ana muhalefet partisindeki çift başlılık çözülemiyor.
8: Yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz.
10: İç savaşın son izleri Batman'da görüldü. Kılıçdaroğlu CHP'si Batman yönetimini görevden almış. Kurultay davasını açan isimlerden olan Yılmaz Özkanat'ı yeni il başkanı olarak atamıştı.
11: Ahlak ahlak, erdem erdem, temizlik temizlik.
10: İşte il binasının son hali. Görevden alınan yönetimin binayı tahrip ettiği ortaya çıktı. Kırılan camlar, duvar yazıları, dağıtılan odalar. Görüntüler CHP'deki bölünmüşlüğün en net kanıtıydı. Taht savaşlarının gölgesinde Özgür Özel'in yeni parti hazırlıkları da devam ediyor.
8: Bizi partinin binasından dışarıya attılar. Arkamızda bıraktık binayı.
10: Gözlerse belediye başkanlarının alacağı pozisyondaydı. Kulisler hareketlendi.
8: Parti bir gemi ise siyasette marifet gemiyi limana çekmek değil, iktidara götürmek. Kaptan limanda lazım değil, kaptan fırtına da lazım. Okyanusları geçmek için lazım kaptan.
10: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yeni partiyi veto ettiği öne sürüldü.
12: Bu kadar büyük kötülük olur mu ya? Bu kadar büyük kötülük olur mu? Yani bunu mu yapmaya geldiniz?
10: Belediye başkanlarının birçoğunun Ekrem İmamoğlu'nun kontrolünde bir partide yer almak istemediği iddia edildi.
13: Ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak, onu söyleyeyim.
10: Ve bugün Özgür Özel grup toplantısını Eskişehir'de yaptı.
14: Bu vicdansızlığın en kısa sürede son bulmasını bekliyoruz.
10: Hedef tahtasında Kemal Kılıçdaroğlu vardı. CHP'nin meclis yönetiminden genel merkez yönetimine salvolar geldi.
14: Yani öyle 13 kere yarıştık hep ben yendim diyen birisine ne konuşuyorsun kardeşim sen diyecek durumdayız.
10: Güç savaşlarına sahne olan CHP'de bir yandan da yolsuzluk soruşturmaları devam ediyor. Bolu duruşması vardı.
15: Ben kaşar bir siyasetçiyim.
10: Bolsev isimli sözde vakıftan büyük vurgunlar yapıldı ortaya çıkmıştı. Mahkemede CHP'liler suçu birbirine attı. Tutuklu sanık ve belediye meclis üyesi Cihan Tutal, Bolsev yönetim kurulu üyesi Ali Sarıyıldız'ın kendisini kullandığını öne sürdü. Tutal, Ali Sarıyıldız benim üzerimden parayı aklamaya çalıştı. Beni kullandı, kandırdı ve istismar etti. Bu nedenle kendisinden şikayetçiyim dedi. Tanju Özcan hakkındaysa 263 yıl 6 aya kadar hapis istendi.
4: Efendim, İstanbul Sultan Gazi'de bir aile üst üste felaketi yaşadı. Önce evlerinin tavanı çocuklarının üstüne düştü. İki gün sonra tüm evi su bastı. Büyük mağduriyet yaşayan aile yetkililerden yardım istiyor.
16: çocuğun üstüne düşüyor ama az düşüyor. Çocuğu şeye çekti, mutfağa, komple duvar aşağı düştü.
10: Evin tavanı çocukların üstüne düştü. İki gün sonra tüm evi su bastı. Figan ailesinin mağduriyeti katlandıkça katlandı.
16: Son yağmurda da bastı. Evet, arayı komple mutfakla beraber mağduruz yani.
10: Sultan Gazi'de 4 katlı bir apartmanın bodrum katında yaşayan Figan ailesi üst üste felaketi yaşadı. Önce salonda oynayan çocukların üstüne evin tavanı çöktü.
16: Çocuklarım burada oynuyorlardı. Tavan çökmüş. Ben mutfaktaydım, yemek yapıyordum.
10: Aile kara kara tavanı düşünürken 2 gün sonra tüm evi su bastı.
16: 3-4 kere de evimizi su bastı. Bütün eşyalarımız çöpe gitti.
17: Önce tavan çöktü abi işte. Su bastı. Çabalıyoruz, uğraşıyoruz.
10: Maddi durumu olmayan aile 3 çocuğuyla tavanı çökük, su basmış evde oturmak zorunda kaldı.
16: Bakkal temizleme olsun, ev temizleme olsun. Çabalıyorum yani, eşim de ben de. Çöpe de çıkıyoruz ek iş olarak.
10: Yaşam savaşı veren Figan ailesi yetkililerden yardım bekliyor.
17: Ne söyleyeyim yani, lafın sonundayım.
4: Yine İstanbul'da, Güngören'de ise yıkım kararı verilen 4 katlı bina için ekipler harekete geçti. Bina tahliye edilip mühürlendi ama bina sakinleri iddiaya göre mührünü kırdıkları binaya girdi, canlarını hiçe sayıp yeniden evlerine yerleşti.
18: Bu binada oturulamaz çünkü taşıyıcı kolonlar toprak üzerinde.
2: Canlarını hiçe saydılar, yıkım kararı verilen binalarına girip evlerinde yaşadılar.
18: Belediye geldi, mühürledi binayı. 3-4 gün sonra millet tabii eşyasını şimdi bunu almaya kalktığı için kapınızı şeyini açtılar.
19: Güngören'de belediye ekipleri şikayet üzerine 4 katlı bir binada inceleme yaptı. İnceleme sonucunda bina riskli çıktı. Hemen tahliye edildi ve mühürlendi.
18: Zemine baklar, zemin sağlam değil. Yani insanların oturacak gibi bir durumu yok.
19: Ekipler binayı mühürledikten sonra içeride kimse kalmamıştı. Ancak 3-4 gün sonra bina sakinleri eşyalarını alma bahanesiyle gelerek o mührü kırdı.
18: Belediye geldi, mühürledi binayı. 3-4 gün sonra millet tabii eşyasını şimdi bunu almaya kalktığı için kapınızı şeyini açtılar.
19: Bazıları gerçekten de içeri girdikten sonra eşyalarını alıp terk etti. Ancak bazı bina sakinleri ise canlarını hiçe sayıp o riske rağmen evlerinde yaşamaya devam etti.
18: 3-4 tanesi boşalttı tamamıyla. Daha da var yani.
2: Tedirgin mahalle sakinleri ise durumun ciddiyetini bu sözlerle anlattı.
18: Bu binada oturulamaz çünkü taşıyıcı kolonlar toprak üzerinde. Hani hafif bir salıntı da bina bu tarafa yıkılabilir.
4: Efendim, Antalya'da gece yarısı duyulan peş peşe patlama sesleri de mahalleliyi ayağa kaldırdı. Patlamanın nedeni ise bakın ne çıktı.
20: Bir patlama oldu, ben deprem oldu zannettim.
21: Bayağı bir korktum. Hatta ben maç var zannettim.
10: Kimi deprem, kimi maç dedi. Antalya'da gecenin sessizliğini bozan havai fişekti. Peş peşe patladı, mahalleli yatağından fırladı.
20: Bayağı korktum yani.
22: Abi korkulmam.
10: Patlamaların nedeni havai fişekti. Bir kişi yolun ortasına yerleştirdi, havai fişekleri peş peşe ateşlemişti. Mahalleli tepki gösterdi.
21: Hamilesi var, sabah kalkacak olanı var erkenden. Yani bunları hep düşünmesi lazım insanların.
4: Kocaeli'de 18 yaşındaki Ece Naz Macit misafirliğe gittiği evde vurularak hayatını kaybetmişti sayın seyirciler. Ece Naz'ın annesi ise şüphelilerin en ağır cezayı almasını istedi.
23: Benim çocuğumu yediler. Ben adalet istiyorum ama arkadaşa kurban gitti. Ben bir kişinin değil yargılanmasını, 3 kişinin de yargılanmasını istiyorum.
0: Kahvaltı için misafirliğe gitmişti. O kahvaltı genç kızın sonu oldu. Silahla vurulan genç kız hayatını kaybetti.
24: Çiçeğimi aldı gittiler. Onun kanı yerde kalmasın ne olur. Adalet yerini bulsun.
0: 18 yaşındaki Ece Naz Macit arkadaşıyla birlikte bir eve misafirliğe gitti. Bir süre sonra evde silahla vuruldu.
23: O patates elinde gitti. Kızartırken tezgaha dönük arkası, silahla sıkmak nedir?
0: Kanlar içinde kalan genç kız hayatını kaybetti.
23: Bana bir kız kardeşimden haber geldi. Kötü bir şey olduğunu hissettim. Orada zaten dediler Ece vurulmuş falan diye, orada yıkıldım. Kolay mı yetişiyor bir evlat? Ateş düştüğü yeri yakıyor. Şu anda benimki de benim düştüğüm yeri yakıyor.
0: Üç şüpheli tutuklandı.
23: Benim ciğerimin ateşi, ben çocuğum rüyama girmeden, ben anne iyiyim demeden ben rahat olamıyorum.
0: Acılı anne dönem acitse adalet istiyor.
23: Benim çocuğum aç gitmiş. Kahvaltı hazırlarken, patates kızartması kızartırken daha ben evime patates almayı bile düşünmüyorum yani. Patates evime haram oldu.
4: Sevgili izleyenler, Bulgaristan'dan Yunanistan'a geçiş yapmak üzere sınır kapısında bekleyen gurbetçiler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O anlarda cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
1: Yok şunu vurayım ben.
3: Hadi şuradan bir çıkma.
1: Beni biliyorum sen. Sen ama neysin?
2: Gurbetçiler birbirine girdi. O anları sürücü böyle kaydetti.
1: Ya şuradan mazotumuz bitti.
5: Ya şurada
1: daha
5: adamın acı yok. Ya niye anlamıyorsun?
2: Bu gurbetçinin yakıtı bitti. Aracı yolda kaldı. O da sıradan çıkıp akaryakıt istasyonuna gitmek istedi. Ancak diğer gurbetçiler tepki gösterdi.
6: Dayı şurada benzinci var. Götürtmezler seni oraya. Zorlama.
1: Zorlama işte. Şurası benzinci. Al. Zaten sıra arkasına girmen lazım.
5: İnsan demiyorsun.
2: Adam o anları kaydetmek istedi. Öfkeli sürücü çok mu haber izliyorsun diyerek tepki gösterdi.
1: Yok haber izlemiyorum da bak. Ya buranın Yunan var ya Yunan var. Çekilin de gidelim.
2: İddiaya göre adamın aracına zarar verildi. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.
1: Yok seni zaten aldım seni. Senden görüşecek.
4: Altın fiyatları var şimdi sırada. Ani iniş çıkışı yapamayan altın fiyatlarında yıl sonu beklentisi merak konusu. 10 bin lira seviyesini acaba görecek mi? Hepsi haberimizde.
22: Şu ara stabil bir şekilde devam ediyor.
2: Altın 6 bin lira seviyelerinde duruldu. Yıl sonu beklentisi merak konusu oldu.
22: Geçen haftaya nazaran bir 20 dolarlık yükseliş söz konusu.
25: Gram altın fiyatları ani iniş çıkışlar yapmıyor. Bugünlerde stabil seyrediyor yatırımcı için. Haliyle yıl sonu beklentisi merak konusu oldu.
22: Yukarı yönlü orta ve uzun vadede bekleyişimiz var. 130-135 seviyelerine bir artış olur diye tahmin ediyoruz.
26: 24 ayar gram altın şu anda 6300 TL seviyelerine gelmiş bulunmakta. Çeyrek altın 1200 TL.
2: Yıl sonu beklentisi sınırlı da olsa düştü.
22: Yaklaşık olarak 8-8500 seviyelerine çıkar diye tahmin ediyoruz.
25: Kritik NATO zirvesi Ankara'da ikinci gününü yaşıyor. Peki bu zirve gram altın fiyatlarına yansıyacak mı?
22: Şu an itibariyle bir NATO'nun bir etkisi yok. Oradan çıkacak kararlar, söylenecek söylemler mutlaka bir yukarı yönlü, aşağı yönlü bir hareket sağlayacaktır.
4: Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Milyonlarca hak sahibini ilgilendiren dul ve yetim aylıkları da netleşti. İşte detayları.
27: Emekli maaşlarının artmasıyla dul yetim maaşları da artmış oldu.
0: Enflasyon açıklandı. Milyonlarca hak sahibini ilgilendiren dul ve yetim maaşları da netleşti.
27: 23.552 lira olacak olan en düşük emekli maaşına göre %25 bir hissesi olan bir yetimin ya da dulun burada alacağı tutar en düşük 5.888 lira.
25: Haziran ayının enflasyon rakamları ile birlikte 2026 yılının ilk 6 aylık enflasyon oranı da kesinleşti. SSK ve Bağkur emeklilerine ödenecek olan %17,76'lık zam oranı dul ve yetim aylıklarına da yansıyacak.
27: Dul maaşını eğer çocuklar varsa %50'sini alabiliyor. Çocuklar yoksa %25'lik çocuk payı da kendisine ekleniyor.
25: Yeni zam hesaplamaları da hisse oranlarına göre yapılıyor. Buna göre %25 hissesi olan en düşük 5.888 lira, %50 hissesi olansa 11.776 lira ödeme alırken %75 hissesi olan biri ise 17.664 lira ödeme alacak.
27: Yani sizin kök maaşınız 3.000 liraysa gelen %17,76'lık artışla beraber 13.500 lira kadar çıkıyor.
25: Yeni zamla birlikte sosyal destek ödemeleri de arttı. En çok merak edilen 65 yaş aylığı en düşük 7.257 lira oldu. Engelli aylığı 5.793 ve evde bakım ücreti ise 15.755 liraya yükseldi.
0: Zamlı ödemeler bu ay itibarıyla hesaplara yatacak.
4: Kars'ta yaşlı bir kadın efendim makam aracında asılı şekilde duran Türk bayrağını öptü. Duygulandıran anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
10: Makam aracındaki bayrağı gördü. İşte böyle öpüp sevgisini gösterdi.
28: Devletine, milletine bayrağını bağlı.
29: Benim bayrağım.
28: Nesine yetiştiriyoruz.
10: Görüntüler Kars'tan. Neriman Öztürk valilik binasının önünden geçiyordu. Makam aracındaki Türk bayrağını görünce öpüp yoluna devam etti.
7: O anda desinler bayrak için gözümü kırpmam.
10: Vali Ziya Polat Neriman teyzeyi makamında ağırladı. Bayrak hediye etti.
7: Atatürk deyince içimde bir şeyler oluyor yani. Bayrağı görüp bayrağımız var olsun ki biz de yaşayalım. Çok.
10: Görüntü izleyenlerin göğsünü kabarttı.
7: Bir çakıl taşı ne kadar önemli biliyor musunuz? Bizim atalarımız, dedelerimiz neler verdiler Çanakkale'de?
8: Bize bunu anlayan ve bunu iyi anlatan büyükler lazım. Allah başımıza istemez.
4: İstanbul'da bir kadın hırsız da bankta oturan vatandaşın çantasını el çabukluğuyla çaldı. Çok geçmeden de güvenlik timleri tarafından yakalandı.
10: Usulca yaklaştı. El çabukluğuyla çantayı kaptı. Çok geçmeden suçüstü yakalandı. Bir kadın bankta oturuyordu. Kadın hırsız usulca arkasından yaklaştı. Kadının çantasını el çabukluğuyla çaldı. Kayıplara karıştı. Polis hırsızın peşine düştü. Çok geçmeden suçüstü yakalandı. Hırsızın üzerinden iki cep telefonu, para ve banka kartı çıktı.
4: Efendim, hem yaktı hem kaçtı ama kameraların kendini kaydettiğinden habersizdi. İşte bu da İstanbul'da yaşanan kundakçılık.
10: Yaşlı adam yaktı, kameralar yakaladı. Görüntüler İstanbul Avcılar'dan. Akşam saatleriydi. Yeşil tişörtlü bu adam geldi. Otluk alanı ateşe verdi. Kaçtı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Otlar kuruydu. Alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye haber verildi. Ekipler yangını kontrol altına aldı.
4: İstanbul Kartal'da metruk bir gecekonduda kadın cesedi bulundu. Kadının 3 gün önce işe gitmek için evden çıktığı, bir daha da geri dönemediği iddia edildi.
9: İşe gitmek için çıkmıştı. Bir daha geri dönemedi. Genç kadının cansız bedeni metruk gecekonduda bulundu. Olay Kartal'daki Cevizli Mahallesi'nde meydana geldi.
25: Metruk binanın yanından geçenler içeride hareketsiz yatan bir kadını fark etti. İçeri baktıktan sonra hemen cep telefonuyla 112'ye haber verdiler.
9: Polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Kadın hayatını kaybetmişti.
25: Mahalleli ise talihsiz kadının kayıp olarak arandığını öne sürdü. İddiaya göre 3 gün önce işe gitmek için evden çıkan kadından bir daha haber alınamamıştı.
9: Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kadının cesedi kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
4: Türkiye aynı anda hem yazı hem de kışı yaşıyor. Sevgili izleyenler, bir yanda sağanak ve fırtına hayatı felç ederken diğer yanda bunaltıcı sıcak hava alarmı da verildi.
11: Su götürüyor şu ana kadar. Yağmur fırtınası var.
12: Daha bir ay önce yaptırmıştım. Kullanılmayacak duruma gelmiş.
9: Çatılar uçtu, ağaçlar kökünden söküldü. Şiddetli yağmur ve fırtına hayatı felç etti.
11: Dükkanımızın önündeki devasa ağacı kökünden koparıp düşürdü.
9: Yaz ortasında Kars kışı yaşıyor. Kenti sağanak ve fırtına vurdu.
11: Şu ana kadar hiç böyle bir şey görmedim.
9: Bir evin çatısı uçtu, başka bir evi de su bastı.
13: Evin hali bu şekilde. Evimiz su bastı. Şu an dışarı çıkabileceğimiz bir şey de yok. Ve kapının hali bu şekilde.
9: Iğdır'da da manzara aynıydı. Çatılar uçtu, yüksek gerilim hattı ikiye bölünerek devrildi.
14: Normalinde Temmuz'da yağmur yağmaz.
9: Ama yağdı. Adanalılar sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı.
14: Son zamanların yağmuru.
9: Yurdun büyük kısmı kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor.
15: Hava çok sıcak, çok da nem var.
25: Kavurucu sıcaklar yurdu etkisi altına aldı. İstanbul'da bugün sıcaklık 27 derece, ancak güneşin ilk geldiği saatlerde daha da artıyor.
28: Bazen çok sıcak oluyor ama gayet iyi. Dışarıda durulabilecek gibi sıcak ama aynı zamanda esiyor da.
25: Perşembe günü plan var mı?
29: Yağmur var sanırım bugün.
25: Perşembe günü hava bir anda tersine dönüyor. %60 oranında sağanak yağış bizleri bekliyor. Ancak sadece İstanbul'da değil, 4 ile de sarı kodlu alarm verildi.
28: Çok mutlu oldum şu an.
9: Hatay, Artvin, Erzurum ve Kars'ta yaşayanları gök gürültülü sağanak yağış bekliyor.
28: Şemsiyemizi alıp çıkarız artık.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nde de şiddetli yağış etkili oldu. Bir marketin çatısı çöktü. 3 kişi enkaz altında kaldı efendim. İşte yağışların bilançosu.
0: Yağışa daha fazla dayanamadı, çatı işte böyle çöktü. 3 kişi enkaz altında kaldı. Bir kişi de kıl payı kurtuldu. ABD'nin doğu kıyısında şiddetli yağış etkili oldu. Yağmur, sel ve su baskınlarına yol açtı. Bir markette yağıştan nasibini aldı. İçeride 27 kişi vardı. Alışveriş yapıyorlardı. Biriken su nedeniyle çatı daha fazla dayanamadı, işte böyle çöktü. Marketi basan su reyonları sürükledi. 3 kişi enkaz altında kaldı.
4: Sevgili izleyenler, Instagram tutkusu bu kez bir evliliği vurdu. Sakarya'da eşinin sanal medya bağımlılığından bıkan adam mahkemeye koştu, ancak olayın altından çok daha farklı şeyler çıktı.
3: Instagram genç çiftin yuvasını yıktı. Mahkeme emsal bir karara imza attı.
0: Yediğini içtiğini çekti, her anını Instagram'da paylaşıp kocasını canından bezdirdi. İşte genç çiftler arasındaki bu sanal medya tartışması mahkemede sonlandı.
3: İlginç olayın adresi Sakarya. Çocuklu bir çift anlaşamadı. Karşılıklı olarak boşanma davası açtı.
0: Adam eşinin sanal medya bağımlısı olduğunu söyledi. Her anını çekerek aile mahremiyetinin hiçe sayıldığını iddia etti.
3: Ancak kocanın yaptığı bu suçlamaların altından bambaşka bir neden çıktı.
0: İddiaya göre karısına sözlü ve fiziksel şiddet uyguluyordu. Boşanma davasını kaybetmemek için de karısının sanal medya bağımlısı olduğunu öne sürmüştü.
3: Mahkeme kadını haklı buldu, kocayı tam kusurlu saydı. Çocuğun velayetini ise anneye verdi.
4: Dikkatsizlik ve hız tabii kazaları da beraberinde getirdi.
2: Yolun karşısına geçmek istedi ama geçtiği yol tehlikeli bir yoldu. Bir tır da hızla geliyordu. Yaşlı kadına işte böyle çarptı. Kadın metrelerce savruldu, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 9 yaşındaki Emir Bey otoparkta araçtan indi. Bir anda koşarak yola fırladı. Hızla gelen otomobil küçük çocuğa işte böyle çarptı. Bir süre üzerinde sürükledi. Çocuk daha sonra yere düştü, ağır yaralandı. Ailesi ve çevredekiler çocuğun yardımına koştu. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. 74 yaşındaki Ahmet Karabulut yolun karşısına geçmek istedi, tırın altında kaldı. Yaşlı adam tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aşırı hızlıydı, önce orta refüje çarptı, duramadı. Vinç ve elektrik direklerinin bulunduğu deponun duvarını yıktı. Neyse ki şoförün emniyet kemeri takılıydı. Kazayı yara almadan atlattı. 4 kişi yol kenarındaki motosikletlerine binecekti. Hızla gelen otomobil 4 kişinin arasına işte böyle daldı. Bir kişiyi metrelerce üzerinde sürükledi. Kazanın ardındansa durmadan yoluna devam etti. 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaçan sürücü ise polise teslim oldu.
16: Bakacağım,
2: 62 yaşındaki Necdet Bolat'ın kullandığı hafriyat kamyonunu

0: Gitti diye iki tane can gitti.
1: 62 yaşındaki şoför ise hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları olay yerine geldi.
2: Tamam, yüzüne bakacağım sadece. Bir şey dokunmayacağım. Bırak beni abi. Bırakın beni ya.
1: Feryat etti. Bir kişi ise bayıldı.
3: Abim.
4: Acını anlıyorum.
5: Doğa fırsatçıları da iş başında. Depozito sistemi 1 Temmuz'da Türkiye genelinde başladı biliyorsunuz. Fırsatçılarca sadece 3 gün sonra su fiyatlarına faiz zam yaptılar efendim. Ticaret Bakanlığı o firmaları kıskaca aldı.
6: Bu çok yanlış. Şimdi oradaki insanlar bunu bir kazanç için yapıyorlar.
7: Doğa fırsatçıları harekete geçti. Marketler şişe suya 5 lira birden zam yaptı.
8: Doğa uygulamasından sonra fırsatçılar da harekete geçti. Şu an zincir marketlerden birindeyiz ve suya zam geldiğini net bir şekilde görüyoruz. Bakın yarım litrelik suyun fiyatı 7 lira 25 kuruşa yükselmiş ve değişim tarihine baktığımızda 4 Temmuz olduğunu görüyoruz. Yani sadece 3 gün önce suya zam geldi.
9: Kesinlikle fırsatçılık. Hemen bir anda hemen yükseltiyorlar fiyatı.
7: Tüketici depozito iade karşılığında 1 lira kazanıyor ama suya yapılan zam 5 katı.
8: Bakın sadece yarım litrelik ve 1,5 litrelik sulara zam geldiğini görebiliyoruz ve değişim tarihi 4 Temmuz. Ama en ilginç kısımsa 5 litrelik sulara zam gelmemiş. En son değişim tarihi 8 Nisan ve 36 liraya satılıyor. Buradaki en kritik nokta yarım litrelik ve 1,5 litrelik olanlar doğa makinesinin haznesine giriş yapıyor. Ama 5 litreliği kabul etmediği için 5 litrelik suya zam gelmemiş.
6: Bunların bir denetim altına alınıp takip edilmesi bence en doğrusu bu.
7: Öyle de oldu. Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Yapılan denetimlerde fahiş zam yapan firmalara büyük cezalar yolda.
9: Haksız bir iş yani.
5: Şimdi de adliye koridorlarında eşine oldukça az rastlanır patili bir boşanma davasını getireceğiz ekranlarınıza. İstanbul'da 2 yıllık evli bir çift yollarını ayırdılar ama evdeki 3 kedinin paylaşımı tam bir hukuk dersine dönüştü.
1: Boşanan çift arasında kedi velayeti krizi çıktı. Mahkeme ezber bozan bir karara imza attı.
10: Boşanma davalarında velayet denilince akıllara hemen çocuklar gelir. Ancak İstanbul'da görülen bir davadaysa mahkemenin önüne mesele olarak Latte, Simba ve Müjgan isimli 3 kedi çıktı.
1: 2 yıllık evli çift ayrılmaya karar verdi. Ancak evdeki 3 kedinin paylaşımında anlaşmazlık yaşandı. Mahkeme emsal bir karara imza attı.
10: 3 kedinin velayeti kadına verildi. Kedilerin veteriner ve mama gibi masraflarının eşler arasında paylaşılmasına hükmedildi. Yani davada paylaşılan tek şey masraflar oldu.
1: Bunun üzerine adam kedileri haftada bir kez görmek istedi. Ancak mahkeme bu talebi de reddetti. Yani adama kalan tek şey göremediği kedilerinin masrafları oldu.
5: Bakın Tokat'ta da evli ve 4 çocuk babası 45 yaşındaki adam sınavı kazanamam korkusuyla 27 yıl sürücü belgesi almayı erteledi ancak oldu. Başardı. Ehliyetine davul zurnalı kutlamayla kavuştu.
7: 27 yıl ehliyet almayı erteledi ama şimdi yolcu koltuğunda değil direksiyon başında. Ehliyet hasreti davul zurnayla son buldu.
11: Ben de bu beklemiyordum ama kendilerine cesiymiş.
7: Evli ve 4 çocuk babası Erdal Böler sınavı kazanamama korkusuyla ehliyet almayı erteliyordu.
11: Sağlık soruları falan sor dediler. O yüzden dolayı yazılmadım şimdiye kadar, hata yapmışsın.
7: Ehliyet almaya karar verdi. Sınavların korktuğu kadar olmadığını gördü.
11: Sınavlarımız çok basitti, çok kolaydı. Yazılmadığımda şimdi ya da pişman olduk.
7: 27 yıl sonra ehliyetini aldı. Artık direksiyon başında bir sürücüydü.
11: Bugüne nasıl olmuş?
7: Ehliyet alma sürecinde destekçileri olan öğretmenlerinin ona sürprizi vardı. Davul zurnayla kutlama yaptılar.
12: Kendisinin hikayesine yaraşır bir jest olacağını düşündüğümüz için kendisine bir sürpriz yapmak istedik.
11: Sağ olsunlar. Hocalarımızın eline emeğine sağlık.
12: Mutluluğun ortak olduğumuz için mutluyuz.
5: Efendim Giresun'da direksiyon başında fenalaşan sürücü de bir faciaya neden olacak.

0: çıktı. Bir kadın ezilmekten son anda kurtuldu. Otomobil ise önce duvara ardından da inşaata çarpıp durabildi.
1: Sürücü fenalaştı. Otomobil kontrolden çıktı. Bir kadın otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. 15 Temmuz Caddesi'nde seyreden bir otomobil sürücüsü iddiaya göre fenalaşarak baygınlık geçirdi. Yardım için koşan bir kadın otomobile koşup el frenini çekmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Otomobilden düşen kadın ezilmekten saniyelerle kurtuldu. Sesleri duyan esnaf da hemen otomobilin başına koştu. Geri geri hızlanan otomobil bir duvara çarptıktan sonra yeniden gaz aldı. Yayalar korkuyla kaçarken otomobil de inşaata çarparak durabildi. Baygın sürücü hastaneye kaldırıldı.
0: Cam balkon ya da üstü kapatılan o teraslar ev sahiplerinin başını yakacak gibi. Çünkü Yargıtay gerekli izinleri almadan yaptırılan cam balkonların kaçak yapı sayılacağına karar verdi.
2: Ev sahipleri dikkat! Yargıtay balkon ve teraslara ilişkin kesin sınır çizdi.
3: Evinizin balkonunu ya da terasını aynen bu şekilde kapattırmak, belki ek bir oda, belki de kış bahçesi yaptırmak istiyorsunuz. Ancak Yargıtay ev sahiplerini şaşırtan emsal bir karara imza attı.
2: Yargıtay gerekli yasal onaylar alınmadan yapılan cam balkonlar artık kaçak yapı sayılacak dedi. İlk şaşırtan karar Balıkesir'den geldi. Villasının terası kapalı olan mülk sahibi 335 bin lira cezayla karşı karşıya kaldı. Ancak villayı aldığında teras zaten kapalıydı. Hukuki süreç başladı.
3: Balkonlar ve teraslar iç mekan olarak değil ortak alan statüsünde değerlendiriliyor. Bu yüzden de cam balkon gibi kapatma işlemlerinde 5'te 4 çoğunluğu şartı aranacak.
2: Eğer 5'te 4 çoğunluk sağlanmadan kapatma işlemi yapılırsa balkon veya teraslar kaçak yapı olarak değerlendirilecek. Ceza ise kaçınılmaz olacak.
0: Efendim her fırsatta kadın hakları savunuculuğu yapan muhalif gazeteci Barış Pehlivan'ın adı da taciz skandalına karıştı. Eski kız arkadaşı Pehlivan'ın peşini bırakmadığını söyledi, savcılığa başvurdu.
4: Adı sık sık skandallarla anılıyordu. Şimdi bir de taciz iddiasıyla gündeme geldi.
5: Hiç lafı böyle şey yapmayayım. Kitabın ortasından konuşalım arkadaşlar.
4: Barış Pehlivan'ın karanlık yüzü ifşa oldu. Eski sevgilisi Bahar Aygül, Pehlivan'ın peşini bırakmadığını, sanal medya hesaplarına sızmaya çalıştığını belirterek savcılığa başvurdu.
6: Bomboş bir dava. Bunun adı vicdan değildir.
4: Suçlamalar skandal. Ayrılığı kabullenmeyip sürekli farklı hatlardan aramak ve ısrarlı takip. Mağdur kadın Pehlivan ilişkisini Ekim 2023'te sonlandırdı. Ayrılığı hazmedemeyen Pehlivan kadına dehşeti yaşattı. Kadın ifadesinde baskıya maruz kaldığını ve tehdit edildiğini anlattı. Olaylar bununla da sınırlı kalmadı. Pehlivan'ın eski kız arkadaşının numarasını ifşa ettiği ortaya çıktı. Mağdur kadın konuyu yargıya taşıyınca Pehlivan kolları sıvadı. İddiaya göre telefon şifresini paylaşmayarak delil toplanmasını engelledi. Üstelik bunu gazeteci zırhına sığınarak yaptı. Sözde kadın hakları savunuculuğu yapan Barış Pehlivan'ın bu skandalı maskeleri de düşürmüş oldu.
0: Kısa bir ara vereceğiz. Ardından Beyaz Ana Haber bütün hızıyla sürecek efendim.
7: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
9: Buyur Hasan.
10: Hadi oğlum.
8: Anne bir şeye bakıyorum.
10: Olmadı mı Hasan'ım?
8: Oluyor anne.
9: Seni koydu.
10: Hasan uyku vakti.
8: Daha işim var anne.
10: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
8: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
7: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
11: Buz gibi
9: eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
11: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
12: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
13: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
12: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli
14: uyar. Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor, Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor, tarif geldi. Afiyet olsun Sena, Gemini'yle çözdün bu işi.
15: Benim iyi uyumam lazım.
16: Benim iyi uyumam lazım.
17: Benim iyi uyumam lazım.
18: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın. Hayır.

0: Kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
3: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
4: Oh be, Profilo yapmış.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
2: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Blum kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Blum tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
3: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda. Alarko Klima, gerçek
4: sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Ha! Maylo. Maylo.

0: markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: A101 artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
2: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Servis geldi. Çanta hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
9: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyata. Alarko Flair Klima.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebili hediyeli.
3: Maç modunu balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Big Mac'ten Spicy McCrispy'ye, McDonald's'tan favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acimli saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma.

0: sağlar. Efsanelerin tercihi. İki kat daha hacimli saçlar.
1: Kenan'dan bir çalımda. Şu
0: Creamer ultra hacimli. Kenan 1, Kepek 0.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzuli
4: uyar. İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
5: Hız peşindeyim.
4: Oo.
5: İşçe bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
4: Kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, konuşuyordum.
6: Mesele sadece hızlı olmak değil ki, hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
4: Hep önde olacaksın değil mi?
5: Her zaman. Ben isterim, iş cebini yapar.
7: Benim bankam iş bankası.
8: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
9: Buyur Hasan.
10: Hadi oğlum.
8: Anne bir şeye bakıyorum.
10: Olmadı mı Hasan'ım?
8: Oluyor anne.
11: Senin koydu.
10: Hasan, uyku vakti.
8: Daha işim var anne.
10: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
8: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
12: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Reklamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor efendim. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz yüz germe ameliyatı yaptırdığını açıklamıştı Ebru Gündeş. Ünlü şarkıcı bu kez de 2 yıl önceki halini paylaşarak sevenlerine bir sürpriz yaptı.
1: Estetik yaptırdığını itiraf etmişti. Bu defa da 2 yıl önceki halini paylaştı.
2: 10 yaş 60 mıydı? 20.
1: Konserinde beklenmedik bir çıkış yapmış. Yüz germe ameliyatı olduğunu paylaşmıştı.
2: Yarın yüz germe yaptırdım. Sizler için. Ben bu çıkış istemiyorum. Sadece sizler için.
3: Güzel olmuş.
1: Bu açıklamanın ardından yüzündeki değişim merak konusu olmuştu. Ebru Gündeş de son halini takipçileriyle paylaşmıştı. Güzel şarkıcı bu defa da 2 yıl önceki halini paylaştı. Takipçileri yıllar Ebru Gündeş'i değiştiremedi yorumunu yaptı.
0: Onun için son Dünya Kupası'ydı. Portekiz'in milli oyuncusu Cristiano Ronaldo. Son 16 turunda Dünya Kupası'na veda etti. Vedanın ardından Ronaldo gözyaşlarını da tutamadı. Portekiz'in elenmesinin ardından da akıllara o Ganalı büyücünün kehaneti geldi. Portekiz'in Dünya Kupası'nı kazanacağını söylemişti biliyorsunuz. O kehaneti de tutmadı işte.
1: Sayısız gol, pek çok kupa, tek hayali Dünya Kupası'nı da müzesine eklemekti. Futbolun yıldız ismi Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'na veda etti. Ganalı büyücü Bansım'da Portekiz'in Dünya Kupası'nı kazanacağını iddia etmişti. O kehaneti de tutmadı. 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya Portekiz'i 1-0 mağlup etti. Böylelikle 41 yaşındaki yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo da Dünya Kupası'na veda etti. Ronaldo maçın ardından gözyaşlarını tutamadı. Çünkü bu onun için son Dünya Kupası'ydı.
4: Dünya Kupası'ndan böyle ayrılmak üzücü ama elimden gelenin fazlasını yaptım. Gerçek şu ki bu benim son Dünya Kupam'dı.
1: Ve Ganalı büyücü Bansım, Portekiz'in Dünya Kupası'nı kazanacağını iddia etmişti. Bansım'ın bu kehaneti de tutmadı. Daha önce de Arjantin'in eleneceğini söylemişti Ganalı büyücü. Yeşil Burun Adaları'nı yenen Arjantin bir üst tura yükselmişti.
0: Böylelikle Beyaz Ana Haber'in bu akşam da sonuna gelmiş olduk. Yarın yine 18.30'da buluşabilmek dileğiyle hoşça kalın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

1896'da Teksas korucusu Kaptan William, Bill MacDonald, tehlikeli bir teröristin izini sürüp Londra'ya saldırmasını engellemek için Dallas'a geldi. MacDonald'ı yalnız gören belediye başkanı, diğer kanun adamlarının nerede olduğunu sordu. MacDonald, "Lanet olsun, ben yetmez miyim?" dedi. Bir isyan, bir korucu.

0: O ziyanettin çok iyi bir şeydi.
1: Birkaç gündür yoksun Tom.
0: Beni nasıl buldun korucu?
1: Av köpeği gibi çiftlikte kokunu aldım. Kokunu millerce öteden aldım.
0: Bu kez kimi kızdırmışım acaba?
1: Hey, şartlı tarihe şartlarını ihlal ettin.
0: Aynen öyle yaptım.
1: Saldırı, halka açık yerde ateşle silah sallama. İş vereninden at, tüfek ve çaldın. Devam edeyim mi?
0: O benim tüfeğim.
1: 10.000 dolarlık sıradan bir tüfekle ne işin var senin Tom? Hadi hazırlan evlat, işin bitti. Kaçmaya çalışırsan seni öldürürüm.
0: Ailemi beslemek için avlanıyorum korucu.
1: Av sezonu olmaması çok kötü. Ah, sen de benim gibi Terlingua kasabalı bir pisliksin. Olmadığın biri gibi davranmayı kes.
2: Harry, duyuyor musun dostum? Neredesin orada?
1: Arkali düzlüğü Mans noktasına yaklaşık 15 mil güneyde. Az önce bir at ve tüfek çalan ve Joe Hanson'ı döven Tom'u yakaladım. Senin için ne yapabilirim?
2: 10.65. Montverde'deki eski yatırım bankası yaklaşık yarım saat önce soyulmaya çalışılmış. 4 ağır silahlı adam arazi tipi araçla gelerek ortalığı cehenneme çevirmiş. Kod 10.99. 3 memuru öldürmüşler. Ben Cooper'ın oğlu yoğun bakımda. Senin yönüne gelebileceklerini düşündüm Alex. Lütfen dikkat et dostum, tamam mı? Lütfen dikkat et.

0: var. Şu an size yardımcı olacak başka bir birim
1: 10-24,
0: mevcut değil.
1: 10-24 görüyoruz. Biz ilgileniriz. 10-80. Ebet ve Jay El Paso'nun dışındayız. Şu an peşlerindeyiz.
0: Ona için AK-47 taşıyan 4 kişi.
1: 245. caddeden sola döndüler. Bu acılına çok hızlı geliyorlar. Dikkat dikkat. Bu serseriler uçuyor. Hadi dostum, onları kaybedeceksin.

0: T-24. Onları kaybettik. Terlingua'dan güneye gidiyorlar. Lanet olsun.
1: T-22 takibi bıraktı. Şüpheliler en son Terlingua Caddesi'nden güneye giderken görüldü.
0: Bir şüpheli aracı terk etti. Çatışmaya gireceğiz.
2: Ve önümde beyaz bir at vardı. Birincisine şeytanın en yakını, ölüm ve cehennem adı
0: veriliyordu. Lanet olsun! Yat, yat!
1: T-22, burası T-24. Cevap verin. Şüphelilerle ilgileniyor musunuz? Shane, oradaysan cevap ver.
3: Eyalet polisi helikopteri gelmeden sınırı geçecekler.
4: Evet, keşke onlarla olsaydım.
3: Senin gibi bir tafkan bir Tonkava peşinde koşuyor.
4: Yardım et.
5: Meksika polisinin müdahale edebilecek yakınlıkta birimi yok. Bu adamların son derece tehlikeli olduğu bilinmeli ortak. Şimdi dikkatle ilerle Tyree.
3: Lastiklerine mi ateş edeceksin? Yarım mil uzaktayız korucu. İyi nişancısın ama bu imkansız. Altı feet yüksekteyiz. Tanrım Alex.

0: Lanet olsun güzel atışlı korucu.
1: Ne oldu? Ne halt oldu?
2: Sanırım mermi motora zarar verdi. Gidip bir kontrol etmem gerekiyor. Öbür türlü ilerleyemeyiz.
1: Bloğu parçalamış ve motoru öldürmüş. Bunu yapmak büyük beceri ister.
2: Bu yakınlarda olmalı.
1: Çok akıllı. Önce bizi durdurmak istedi. Cephaneni harcama. O mesafeden vuramazsın.
0: Bizi ateş mi ediyorlar?
2: Lanet olsun. Nereden ateş ediyor bu?
1: Biz onu ateş ettik, o da bize seni...
3: Seni bırakıyorum Tom. Atlara sen bak. Ama şunu bil ki o atı senden çok önemsiyorum ben.
1: Ben ateş edeyim, siz koşun. Ben koşarken beni koruyun. Hadi gidelim.
2: Lanet olsun. Lanet olsun. Bize göz açtırmıyor. Çok fazla sürmeyecek. Lanet olsun. Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun.

0: Olduğun yerde kal.
1: Alex.
0: Eğer bir adım daha atarsan onun beynini dağıtırım.
2: O aranan bir suçlu sersem, yaşaması ölmesi umurumda değil.
1: Çok sağ ol kardeşim.
0: Beni dinlesen iyi olur. Yoksa onun için çok kötü olur.
2: Beni yakaladın.
0: Belindeki tabancayı da yere bırak. Eğer yanlış bir şey yaparsanız sonunuz kötü olur.
3: Lanet olsun.
1: Lanet olsun. Hiç böyle atış gördün mü? Telsiz dört adam var dedi korucu. Öteki adamın peşinden gidecek misin?
2: Evet. Öteki tek başına fazla uzaklaşamaz.
1: Artık gitmeme izin vereceksin ha?
2: Hapse gideceksin Tom. Pekala.

0: Önce kapıyı çalmasını önerdim. Telefonunu cevaplamadığın için endişe etti. Bu adam FBI'dan özel ajan Darby. İngiliz istihbaratı. Sanırım sen korucu Alex Tyris'in. Binbaşı seni burada bulabileceğimizi söyledi. Sakıncası yoksa konuşmak için içeri girmek istiyoruz.
1: İyi misin?
2: Buna 2 dakika ver.
1: İngiliz istihbaratı, değil mi?
0: Dışişleri Bakanlığı'nın onayıyla buradayız. Özel ajan Darby başın belaya girmesin diye görevlendirildi.
1: Onu kapıda vurmadığım için şanslı.
0: Çok mu düşmanın var korucu?
1: İnsanları hapse atıyorum. Buna gücenebilirler.
0: Burada işleri farklı hallettiğinizin farkındayım korucu. Bunu Londra'da bir masadan anlamak epey zor olabilir ama Texas korucularının elit soruşturma becerilerinin çok farkındayız. Yaptıklarında işe yarıyor biliyoruz. Oldukça iyi sayılırsın yani.
1: Bir çeşit kovboy birimi değiliz Ajan Smith. Londra'daki gibi biz de kurallara uyarız.
0: Binbaşı Edwards gördüğü en iyi korucu olduğunu söylediği için geldim. Bu yüzden Meksika'dan bir mahkumu almanı istemek için gönderildim. Federaller resmi bir İngiliz ya da Amerikan operasyonuna izin vermiyor. Gayri resmi olarak seni istediler. Orada sıradan bir vatandaş olacaksın. Bir şeyler ters giderse ilişkimiz temelde tahmin edilebilecek her şekilde inkar edilir.
1: Tanışmak güzeldi Ajan Smith.
0: Anlayamadım.
1: Yanlış kişiye geldiniz hanımefendi.
0: Sınırı ben de geçtim. Bir mahkumu iade için bulunduğumu söylediğimde federaller yüzüme güldü.
1: İşe geç kaldım. Carmen sizi yolcu eder.
0: Söz konusu mahkum Esperanza eyaletinde 3 milletvekilini öldüren banka soyguncusu.
1: Senin için neden önemli?
0: Adı Declan McBride. Eski geçici Ayra, Britanya topraklarında ve dışında bir dizi terörist faaliyetten aranıyor. Son derece gaddar.

0: ve çok becerikli biridir. Ve hızlı hareket etmezsek hapisten çıkmanın bir yolunu bulacaktır. Yani onu bir an önce bulmalıyız.
1: Bir İrlandalı Texas'ta niye banka soyar ki?
0: Banka soymak için küçük bir ücret talep ederek ve gelirlerini akla gelebilecek en kötü suç nedenlerini aktararak haydutluk yapıyor. Ayrıca eski ortağı aracılığıyla Britanya anakarasında bir iş planladığını öğrendik. Bunu ülkem adına yapmanı rica ediyorum senden.

0: O İngiliz ajanı beni tehdit etmeye çalışarak zekama hakaret etti Alex. Ona iade yapmayı hiç istemedim. Sonra aklıma sen geldin. Çok hassas bir durumda yardım ettiğini hatırlıyorum. Bu küçük hareketin büyük neticeleri oldu. Beni sana borçlandırdı. Bugün borcumu ödeyeceğim. Basit iade artık sınır dışı edilmeye dönüşecek. Evraklar çoktan dolduruldu bile.
1: Tamamdır.
0: Onu teslim et. Dikkatli ol.
2: Misafirperverliğiniz için sağ olun. Meksika çok güzel bir yer.
0: Bir şey değil.

0: Olay yerinde beklemedeyiz. Tüm timler hazır olsun. Harekete geçmek için bizden emir bekleyin.
1: Beni burada bırakırsanız harcadığınız zamana değer.
2: Nefesini harcama ortak.
0: Tamam. 72'den merkeze.
1: Polis memurları için üzgünüm. Gerçekten öyle. Ama daha büyük bir iyilik için hareket ettim.
3: Buranın daha ne kadarı off-road?
2: 10 milden az sürede sınır geçişinde oluruz. 20 dakika sonrasında Nueva Laredo'da oluruz.
1: Sömürge İmparatorluğu'na karşı ilk başarılı devrimin öncüsü kimdi biliyor musunuz? Ha? George Lanet Washington. Gördün mü? Adalet bakış açında korucu. Burada oluşan unsurlar ikimizi de aşar.
3: Eski karımdan daha fazla konuşuyorsun.
1: Çok yazık korucu. Sana karşı çıkmayı çok isterdim.
4: Hadi hadi hadi. Çabuk olun gidelim hadi.

0: Seni yine görmek güzel. Yaralı mısın?
1: Sadece gururum kardeşim.
0: Sana söyledim. Banka soygunu kötü bir fikirdi.
1: Bir dahakine dinlerim. Git o polisi öldür. İşaret geldi Oleg.
0: Yüzünü gördü.
1: Savaşını seç.

0: Geçmiş çatışmaların anılarıyla kalbi ısıtan iki yüz. Biz karanlıkta arkadaş olarak yürüdük. Bu ışıkta tek başına yürümekten daha iyidir.
1: Yuri?
0: Declan. Kalıyorsun. Yemeğim var. Ukrayna içkim de. Adamlarım köylü ama iyi baskın yaparlar. Gel, içeri geçelim. Kaybedilen yoldaşlarımıza kaldıralım. Kosek'in cömertliğini reddetmek akıllıca değildir. Bence fikrini değiştirme.
1: Davetin için sağ ol. İş başındayız kardeşim.
0: Elbette iş. Sen ve ben. Hadi bakalım beyler. Acele edin, acele edin. Çabuk. Pekala. Evet beyler. Soğuk savaş. 155 milim uzunluğunda bir silah. İyi günde bu silah 100 kiloluk mermiyi 14 mil ateşleyecek.
2: Peki kötü günde?
0: Kötü günde sesini duymadan hayatınızı sonlandıran bir kabusunuz olacak.
1: Adamların bu adresi teslim etsin. Onu oradan ben alacağım.
0: Biliyor musun? Bence bu oyuncakla birçok insanı üzeceğinden endişeliyim. Seni severim Declan. Bana kardeş gibisin. Ama bu iş bittiğinde emin ol biz de biteceğiz.
3: Daha kötü görünmeni bekliyordum.
4: Çok arsızsın hanımefendi.
3: Öfkelenmekte sonuna kadar haklısın. Pusuya düşürüldün. Muhtemel tuzak ama işini yaptın ve neyse ki hala hayattasın.
4: Tanrı'ya şükürler olsun ki hayattayım. Korucu Daniels iyi bir adamdı. Bir kocaydı. Babaydı. Çok da iyi bir kanun adamıydı. Benim de arkadaşımdı.
3: Çok üzgünüm.
4: Üzgün mü? Bu işe yaramaz.
3: Öyleyse benimle çalış Tyree. McBride'i getirmeme yardım et. Onu yakından gördün, onunla konuştun. Onu herkesten daha iyi tanıyorsun.
4: Bundan şüpheliyim. Onu kurtarmaya çalışacaklarını biliyorsun. Kendine başka bir ayakçı bulman lazım hanımefendi. McBride'ın peşine düşersen bu benim şartlarımla olur. Benim adamlarım ve benim kurallarımla.
3: Otur hadi. Lütfen. Korucu Tyree. Lütfen.
4: Sana yardım etmem için iyi bir nedenin var mı?
3: Sebep istiyorsan sana pek çok sebep verebilirim. 1993'te Somali'de Amerikan askerlerinin öldürülmesi. 98'de Amerikan büyükelçiliklerinin bombalanması. Aynı yıl Yemen'de batılı turistin kaçırılması. Daha sayayım mı?
4: Yemen mi?
3: Hepsi Aiden Kashmir adında bir adam tarafından planlandı ve yürütüldü. Şimdi Kashmir'in Londra'da bir terörist olaya neden olmak ya da kışkırtmak için McBride'in hizmetini önemli bir ücret karşılığı elinde tuttuğuna inanıyoruz. McBride'in Kashmir için çalışması onu dünyanın en tehlikeli kiralık teröristi yapıyor.
4: Devam et.
3: Onu bulmama yardım et. Ne yaparsan yap, tamam mı?
4: Bakanlığın bunu imzalaması gerekecek. Ve burada hiçbir şey bu kadar verimli bir şekilde gelişmiyor yani. Binbaşıyla konuştun bile, değil mi? Pekala.

0: Doğu yakası eskiden belalı bir yerken yani. 17 yaşındayken iş sırasında öldürüldü.
1: Bunu duyduğuma üzüldüm.
0: O zaman kolluk kuvvetlerine girmeye karar verdim. Üniversite derslerini kriminal bilimlerle değiştirdim. Mezun olur olmaz MI6 beni işe aldı.
1: Başarmışsın. Baban onaylardı.
0: McBride'i küçümseme korucu. Declan dahi IQ'su olan sosyopat bir katil. Bunu sakın unutma.
1: Bir kez yanlış değerlendirdim. Bir daha olmaz.
0: Buna inanırım. Sormam gerekiyor. Uzakta bile olsan uyum sağlamayı planlıyor musun acaba?
1: Sanırım Londra'da şapkayı çıkartabilirim.

0: Bölüm kontrolü Gediz. Bana baş kontrol ya da sadece Gediz diyebilirsin. Burada gayri resmiyiz.
1: Biz kimiz?
0: Ajansız. Bütün ada ülkesi Büyük Britanya'nın ve İngiliz Milletler Topluluğu'nun güvenliğini sağlıyoruz ve bize katılmanı sevindim.
1: Alex Tyrell.
0: Güzel şapka, çok hoş.
1: Sana da alalım bir tane.
0: Sana göre 10 üzerinden bir tehdit değerlendirme puanı vermen gerekirse Declan McBride nerede olurdu?
1: Değerlendirmem. Sadece yakalar, yaftalar.
0: Gerçekte böyle mi konuşursun sen?
1: O pislik benden bir kez kaçtı. Bir dahakine bombayı üstüne bırakacağım.
0: Ona yaşayan bütün ajanlardan daha yakındım ve onunla konuştun. Hayattasın. Bu da seni değerli bir varlık yapıyor, korucu. McBride Londra'da ve gitmemesini sağlamak bizim sorumluluğumuzda. Anlaşıldı mı acaba? Ne dersin?
1: Evet, seni anladım şef.
0: Ajansa kötü yansıyacak herhangi bir şey yaparsan varlık durumun sonlandırılır. Başının çaresine bakarsın evlat. Bunu sana yeterince anlatabildim mi acaba?
1: Ben evladın değilim.
0: Ben de lanet baban değilim. Sadece soruyu cevapla kovboy.
2: Biz anladık kontrol. Bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Ajansın isteklerine ve konumunuzun gizli doğasına saygı göstermek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
0: Sabah 7.30'da lobide bir dedektif olacak. O senin bağlantın olacak ve o olmadan şehirde dolaşmana izin verilmeyecek. O 5 pesoluk yıldız sana bu şehrin diğer konuklarından daha fazla hak vermiyor. Ajan Smith, şu anda Birleşik Krallık'tasınız. Protokol her şeydir, unutma sakın.
2: Evet, kontrol.
0: Tamam, 7 ve 3, 8. Benim şapka numaram.
3: Beni bırakmamalıydın. Yapılmaması gerekeni yaptın.
4: Yardımın lazım Angel.
3: Biliyorum. Seni gördüğümde anladım. Birlikteyken de biliyordum. Burada olmanın tek sebebi bu, biliyorum.
4: Angel. Angel.
3: Dışarıdaki çocuk bana tapıyor. Seni ona versem lahana gibi doğrar ve temse atar. Bana yaptığını yapmamalıydın. Seni bir daha görürsem mahvedeceğime yemin ettim. Buraya kadarmış. Pek çok eski dostunla zıtlaştın, ben de dahil. Artık gidebilirsin.
5: Alex Tyrell, oda numaranız 207. Asansör solda.
1: Teşekkür ederim.
2: Taksiyle gitmek ister misin?
1: Nereye? Masaj yerine mi?
5: Luke bagajınıza yardım edecek.
1: Teşekkür ederim Luke.
6: Memnuniyetle efendim.
1: Yatağı atıver. Buna Nisan mı diyorsun? Carmen'i dinleyip daha kalmayacak et giymeliydim. Otelde mi kalıyorsun?
2: 3 yıl Langley'de yaşadım. Artık İngiltere'de bir yerim yok.
1: Kendi kasabanda yabancısın ha?
2: Gediz bakıcısıyla çalışmamızı istiyor ama sabaha kadar burada olmayacaklar.
1: Bu bir sağlık yürüyüşü değil, değil mi?
2: Uzak mesafe. Potansiyel bir istihbarat kaynağı var. Taksi.
1: Ha.
2: Adı Angel. Eski Ayra'dan ve iş McBride'e gelince hazırda bekleyen bir baltası
1: umarım
2: var.
1: Umarım konuşmak ister.

0: Hoş arkadaşların var, Smith.
1: İyiliğimizi isteyen insanlar nasıldır bilirsin.
0: Hayır, bilmiyorum, pek değil.
1: Birçok insan için çok şey ifade ediyorum ve bugün bir iyilik isteyeceğim.

0: Görüşmeyeli çok oldu pislik.
1: Sen nasılsın peki pis İrlandalı?
0: Sen içtiğim yerin kokusunu alana dek gayet iyiydim.
1: Bir şeyler içebilir miyiz?
2: Yoksa yansımana bakarsak oradakilerin hepsini sen mi içeceksin?
0: Kız arkadaşını buraya getirdin. Amerika'nın neresinden geliyorsun?
3: Texas hanımefendi. Büyük Texas eyaleti.
0: Yerel bir gardıroba yatırım iyi olabilir. Eşofman giymiş bir topçu gibisin. Ne istediğini biliyorum Smith.
1: Kötü haber çabuk yayılır.
0: Defolun buradan. Biraz yalnız bırakın lanet maymunlar. Özel bir görüşme yapmaya çalışıyorum.

0: Benimle uğraşma Angel. Beni çok iyi tanıyorsun.
1: Otur, otur. Elbette ki şehirde yardımım olmadan onu bulamazsınız.
0: Onun hakkında söylediğin şeye neden inanayım ki? Pek de ilgisiz sayılmazsın.
1: Ne ima ettiğini biliyorum ama McBride ile aramdaki her şey gözümü aldığında bitti.
0: Çünkü gözünü kaybettiğin saldırıdan sonra hayatını kurtardığını duydum.
1: Çok yanlış duymuşsun.
0: McBride'e beslediğin düşmanlığın itibarını lekelemeye yetecek bir motivasyon olduğunu inanmamı mı bekliyorsun benden yoksa?
1: Para istiyor. Nakit para. Adam çok tehlikeli. Bu yüzden üç adamımın da serbest bırakılmasını isteyeceğim. Şartlı tahliye değil. Bu çocukların vatandaşlık alabilmeleri için temiz bir sicile ihtiyaçları var. 9 Eylül'den beri çok daha zor. Takdir edersin değil mi korucu?
0: Elinde hiçbir şey yok.
2: Vize girişi için pazarlık yapabilirim. Hafifletici sebeplerle, hoşgörüyle gümrük ve göçmenlik düzenlemeleri yaparlar, anlarsın ya. Buna söz veriyorum.
1: Oleg'i bulduğunuzda McBride'ı da bulacaksınız. 2 gün önce giriş yaptı. Oda 27.
2: Tamam. Tamam. Tanrım. Beni kesinlikle en güzel yerlere götürüyorsun Smith.
0: Arkamda kaldığından emin ol, tamam mı?
2: McBride şehirde olduğumuzu öğrenince peşimize düşecektir. Bu da bize günler değil saatler verir.
0: Yani zaman çok önemli. Hadi bakalım.
2: Nedir o? 45'liğimi evde bırakmamı söylediler.
0: Sen sadece bir gözlemcisin Tyree.

0: Semih, desteğe ihtiyacımız var. 2-2-3-3 gri caddesi, Hapli. Bir silahlı şüphelimiz var. Otomatik silah. Silahı var. Ateş altındayız.
1: Şansım varken beni öldürmediydin aşağı
2: gelip. Sırtın nasıl? Korkuyor.
0: Dur! Dur sakın kıpırdama! Sakın yine kalkışma! Lanet olsun! Olamaz! Sen iyi misin?
1: Git hadi git!
0: Dur kımıldama sakın!
3: İyi misin?
0: Tayyi ateşi kes Sibel!
3: Polis! Silahını bırak hemen!
0: Hayır! Bu MCA resmi görevi. Aktif görevdeyiz. Kimliğime bak. Bak hadi.

0: Teknik şube senin getirdiğin cep telefonuna dijital adli inceleme yaptı. Bu telefon Smith Oleg Jakovenko'ya ait. McBride'ın ikinci komutanı ve önemli bir hedef. Onun kaçmasına izin vermen gerçekten çok trajik.
1: Jakovenko Londra'daysa McBride da yakındadır. Verilere erişimi sağla. Bırak onu bulayım kontrol.
0: Tutuklamayı yapan polis memurunun kovboy şapkalı birinin kalabalık bir bölgede kaçan bir şüpheliye ateş açtığını söylemesi kayıtlara girdi ve biz bazı ilginç Batı Teksas geleneklerine izin versek bile sence bu epey pervasızca değil mi? Ne dersin kovboy? Bana bu oldukça garip göründü çünkü.
2: Onu son gördüğümde arkadaşımı ve ortağımı öldürdü şef. Sana bunu yapan birini unutmazsın.
0: Bana ajans yöneticisine götürebileceğim bir şey ver. Çünkü parlamento konseyi enselerinde boza pişiriyor. Saha istihbaratı kavramı olmayan İtonluların sorularını yanıtlamaktan hiç kimse hoşlanmaz. Aslında zaten olası bir günah keçisinden söz ediyorlar. Onlara verebileceğim bir neden sadece.
1: Korucu Tyre, Declan McBride'i bizzat gören tek kişi.
0: Biz İngiliz istihbaratıyız. Önemli varlıklarımız var, öyle değil mi? Onları kullan. Bu görev için doğru takım olduğunuza beni ikna edin. McBride'ın Britanya topraklarında faaliyet gösterdiğine dair somut kanıtlara ihtiyacım var. Bu çok iyi olur.
1: Teşekkür ederim patron.
0: Ayrıca dünkü olayla ilgili yazılı bir rapor da istiyorum sizden korucu Tyrell.
2: Hakkında ne düşündüğümden emin değilim şef.
0: Ben de senin gibi basit bir ajanım sadece.
2: Belki.
0: Emin.

0: Say hadi.
1: Sana güveniyorum.
0: Bir teröriste asla güvenme.
1: Sadece paraya ihtiyacım var.
0: Bütün erkekler öyle ya da böyle çaresiz. Sorunlar sırasında İngiliz SAS'ın Cumhuriyetçi mahkumları ormana götürdüğü ve onların yok edildiği, bir daha asla görülmeyen bir Nemesis programı vardı. Aileni İngilizlerin bize verdiğinden daha fazlasını vereceğim.

0: Benimle bir şey içer misin korucu?
1: Midem kahvaltı diyor ama bir şey yarar. İngiltere'de ailen var mı?
0: Dört bir yana dağıldık.
1: Bay Smith Amerikalı mı?
0: Aa, Bay Smith benim babamdı. Otellerde çok zaman geçiriyorum. Bu yüzden alyans caydırıcı.
1: Ha.
0: Boş konuşmayı sevmem.
1: Ha, evet. Yaptığımız şeyi yaparken gülmek zor. Eski karım hep çocuk istedi. İşi sonlandıracak kadar uzun süre evde olamadım. Hazır olduğum zaman beni çoktan terk etmişti.
0: Evet, bu işte bir ilişkim olamaz. Babam öldüğünde arkasında onarılamaz bir boşluk bıraktım. Bu hiç adil değil. Texas'ta olsak bir sonraki adımın ne olurdu?
1: Avlanmak. Acımasızca.
0: Teknik şubeyi Oleg'in telefonundaki veri dökümünü paylaşmaya ikna ettim. Bir numaranın izini sürmeyi başardık.
1: Girişim Smith. Bunu sevdim. Bunu... Misafirperverliğiniz için teşekkür ederim.

0: Hey. Hey. Eğilin, eğilin. Kaçın, kaçın, kaçın.
1: Yardım gelecektir. Kaçın, hemen gitmeliyiz.
2: Kaçın, hadi. Kaçın, kaçın.
3: Sokağa çık ve arkana bakma. Git. Hadi. Hadi.

0: Hadi seni götürelim.
1: Kadın beni vurdu.
0: İçeri gir hadi.
2: Canın acıyacak. Tamamdır. Evet harika. Dayanıklısın. İşte oldu.
3: Bizi hedef aldılar. Bu dikkatlerini çektik demektir.
2: Evet. Aklı varsa bütün planları iptal edip kampı dağıtır.
3: O zaman onu kaybederiz.
2: Bu kolu dinlendirmelisin. Sistemin şoka giriyor. Uykun gelecek. Ama sorun değil. Ben buradayım. Pekala, biraz bastıralım. Bugün iyi iş çıkardın. Seni haklarından mahrum bıraktığında ona karşı çıktın. Evet, hayatımı kurtardın. Kaçmaları için bir sebep verdim. Sanırım kontrolle başım belaya girecek. Bu cesaret ister. O küçük tabancayla.
3: Küçük tabancama laf yok.
2: Bize biraz yiyecek bulayım. Şok geçer. Birden iştahın açılıverir.
3: Teşekkür ederim korucu.
2: Alex.
3: Teşekkür ederim Alex.
2: O küçük tabancanla peşimden gelmeni istemem.
4: İşte oldu. Al bakalım. Bu iyi hissettirir. İşte oldu. Reci, bunu adama götür. Aferin sana. Birlikte geçirdiğimiz zamanlara dair güzel anılarım var Declan, tamam mı? Ama seni bu koşullarda gördüğüme sevindiğimi söyleyemem.
5: Çocuğun önünde mi?
4: Onun için endişelenme. Bizim özel, tatlı fikirli oğlumuz. Tanrı onun zihnine dokunmayı seçti. Declan, şimdi ne yapıyorsan kaosu sevdiğin için yapıyorsun. Eskisi gibi değilsin. Biz bizden daha büyük bir şeyin parçasıydık. Kaybedilmiş davalar uğruna mücadele etmenin belli bir zarafeti vardır.
5: Kayıp davalarla işin bitti Doc.
4: Reci, bize bir şarkı söyler misin lütfen? Sisli Çiğ.
5: Konuşmadığını söyledin sanıyordum.
4: Konuşmuyor ama şarkı söyleyebiliyor.

0: Aferin oğlum, aferin sana, aferin. Angel söyledi. Belmarş hapishanesindeki tutuklu 3 adamı temize çıkarılmış. Sokakta konuşulan yukarıdan diplomatik baskı. Sokakta bunlar konuşuluyor işte.
1: Bir şey söyleyeceksen çıkar ağzındaki baklayı.
0: Artık tek başınasın Declan. Herkes sana sırt çeviriyor. O bile. Angel'ın bile.
1: Hiçbir şey bilmiyorsun.
0: Orada arkadaşın için yaptığın şey sana olan borcumu ödemekti. Bu gece buradan ayrıl. Ve bir daha da dönme.

0: Bingo.
1: Yiyecek bir şeyler buldum. Öyle denirse tabii.
0: Dinle. Bir arkadaşım Ole'yi daha derin araştırdı.
1: Öyle mi?
0: Savaş suçlarından dolayı hapishanede 40 yıl ağır çalışma cezasına çarptırılmış.
1: Al, bir şeyler yemelisin.
0: Hayır, onu yemem. McBride ve diğer iki mahkumla birlikte kaçmış ve o kaçış sırasında Oleg, McBride'i takip eden iki gardiyanı öldürmüş.
1: Evet, tam bir oyuncuya benziyor.
0: Ah, evet. Interpol, Kuzey İrlanda, Libya, İran, Çeçenya, Bosna ve Ruanda'da alarma geçmiş. Yani liste paralı askerlerin dünya turuna benziyor. Bak, McBride bir şeyler planlıyor. Peki neden seni öldürmek için gizliliğini bozdu?
1: O özel biri değil. Onu da getiririm eğer de kafası eğik, tıpkı diğer hırsızları gibi.
0: Böyle konuştuğunu unutuyorum, biliyor musun?
1: Bir eğitmenimiz bize bu oyunda iki tür olduğunu söylerdi. Kaçanlar ve avcılık yapanlar. Ve dostum McBride kaçan bir adam. Hepsi bu.
0: Cep telefonundaki Ukrayna adresi hiçbir şey olmayabilir. Gidip bakalım mı?
1: Ne yanlış gidebilir ki?

0: Sanırım burası McBride'in güvenli evi.
1: Onlara yeterince yaklaşırsa kontrol bize güzel şeyler mi söyler sanıyorsun?
0: Kapat telefonu. Telefonu kapat dedim.
2: Sen kimsin?
0: Kapat telefonu ve ayağa kalk.
2: Nesin sen ha?
0: Söyle. Kimi aradın? Hadi.
2: Lanet diş perisini. Sence kimi?
1: O yukarıda.
0: Nereden biliyorsun?
1: İşte burada Rus gangster. O da 212 yazmış.
0: Ciddi misin?
2: Onu ben yazmadım.
0: Otur şuraya ve sakın kıpırdama.
2: Lanet olsun.
1: Evet hanımefendi.
0: Dejavu hissi alıyorum.
1: Destek çağırmak ister misin?
0: Lütfen. Ateşli silahlara dokunma.

0: Gerçekten Rus gangster mi yazıyordu?
1: Hayır, sadece tepkisini görmek istedim. Burası dolu olan tek oda.
0: Özgürlük mücadelesi pek çok şey ifade eder. Ama çekici değildir.

0: İrlandalı kuyruğumuza bir teneke kutu bağladı.
1: Olamaz. Yangın çıkışı.
0: Hayır, bunu düşünebilir.
1: Yani?
0: Avantajımız var.
1: Nasıl yani?
0: Bizi yakaladığını düşünüyor.
2: Annemin üstüne yeminle onu gördüm. Ona tek kelime etmem, söz veriyorum. Lütfen, buraya hızlıca girdiler. Konuşmaya fırsatım olmadı. Telefonumu elimden aldılar. Ah, ah, batarım.
3: Götürün bunu.

0: Adamlarımı ateş etmeyi bitirdin mi? Silahlı adam bulmak çok zorlaşıyor. Bunlar olmadan ben ne yapacağım?
1: Hemen ellerini kaldır.
0: Seni çölde bıraktığımda ölmediğini biliyordum. Ona işini bitirmemenin bir hata olduğunu söyledim. Bana bir peçete uzatır mısın korucu? Gözümde bir şey var.

0: Niye bu kıyafeti giydin Olek?
1: Sağduyu kemiklerimdeki kalsiyum gibi korucu.
0: Onun gelmesine yardım edebilirsin. Texas'ta şöyle deriz. İlk konuşan ilk adımı atmış olur.
1: Bu şehrin yandığını görmek için uzun süre bekledim.

Ah!

Ah!

0: Tamam. Gidiyoruz.
1: Dur!
2: Hükümet ajanı. Burada bir hükümet ajanı var. İyi iş çıkardınız. Kolay gelsin.
1: Bir şüpheli. Aydi patlayıcı yelek giyen yaralı bir şüphelim var. Burada hemen bir bomba imha ekibine ihtiyacımız
2: gidip
1: var.
2: Gidip yakalayın onları.

0: Doğu Londra'nın kahraman kovboyu. Çatışma.
1: Utanç verici bir sonuç.
2: Aa, birlikte çok iyi görünüyoruz.
3: Belki de bu ajansın sağlamayı umduğu türden bir imaj değildir ve ikinizden biri bana yetkimi kullanarak sizi cezalandırmamam için bir sebep söylesin. Bunu istiyorum.
1: Dikkatsizliğin tüm sorumluluğunu üstleniyoruz, kontrol. Raporumda ayrıntılı bir açıklama yapacağım, merak etmeyin. Hı-hı.
3: Şu ana kadar ümit verici bir kariyerin oldu, Ajan Smith. Diplomatik protokol ve prosedür uzmanısın, evet. Doğrusu umursamaz davranışın karşısında şoke olmuş durumdayım. Bununla birlikte elde ettiğimiz kanıtlar bizi ağrı kesici bağımlılığı olan bir nükleer bilim adamına götürdü. Anlaşılan McBride'a bir miktar yüksek izotoplu uranyum 235 satmış. Öyle görünüyor.
1: Radyoaktif bomba mı yapıyor?
3: Bütün ajanları sahaya sürüyoruz. Intel, McBride'in önümüzdeki hafta saldırıya hazır olacağını söyledi.
1: Öyleyse işe koyulmalıyız.
3: Eleven EOD tetikçilerden birini tecrit altında tutuyor.

0: ve patlamayan bir intihar yeleği giyiyordu. Şimdi şans daima cesurdan yanadır. Lojistik feragat bırakın ve oraya gidin. Bir an önce.
1: Mahkumun ailesi hakkında bilgi.
2: Bana yönetmelikten bahset.
1: Katmanlı PD4 türevi, hızlandırıcının içine sarılmış ateşleyici.
2: Yüksek basınçlı su kesici.
1: Patlatıcıda kurcalanmaya karşı koruma sağlayan bir RDX kristal bileşiği var. Okuldan beri böyle gelişmiş bir şey görmedim.
2: Güvenlik kapısını açın. Mahkumla konuşmak istiyorum.
3: Bu adam bizi bu şeyden duyuyor mu?
4: Çift yönünü açabilirim efendim.
3: McBride seni kendini patlatmaya ikna etmiş. Ailen bu konuda ne düşünüyor?
5: Her canlı ölümü tadacaktır.
3: Ama ancak kıyamet gününde size tam ödeme yapılacaktır.
5: Sözleri biliyor musun?
3: Biliyorum.
6: Onlar senin için sadece kelime.
7: Gor. Declan McBride'ı nasıl buluruz?
6: Senin bir görevin var. Benimki ailemi korumak.
7: Tam diplomatik koruma. Yarın sabaha güvenli bir yerde olacaklar. Sana söz veriyorum.
3: Bunu yapacak.
6: Hiçbir şey. En son sevilmedi.
7: Ne?
6: Camdan tavanlı bir yeri bulmaktan bahsettim. Yüksek bir binadaki pencereden.
7: Ne zaman? Nerede?
6: Nehre bakıyormuş. Antik saat. Umut satın alınmayan yer. Her ne olursan ol gel. Bugün tarihin sonu değil. Hayır.
3: Hayır olamaz.
1: RDX rölesi devreye alındı. Oradan çıkmak için 30 saniyen var Smith.
6: Onları ailemi bulacakları yeri göster.
8: Etkisiz hale getirebilir misin? Bunu yap hadi. Gor.
6: Tanrım. Aman Tanrım bana yardım et. Bana yardım et Tanrım.
3: Smith çık oradan.
1: Ajanın bomba bölmesinden hemen Tanrım. Çıkması gerek.
6: Tanrım yardım et. Yardımına ihtiyacım var.
2: Çok yazık oldu.
3: Bu onun düşüncesi değil. Büyüklük yanılgıları. Ebefrenik şizofreni. Texas'ta çalının üstünde çırçıra dolu bir remork çekmeye yetecek kadar pamuk topu olmadığını söyleriz. Beni anlıyorsundur. Kendisini kahramanlardan biri sanıyor. Michael Collins, George Washington İngilizlere karşı mücadele ediyor. Şöhret istiyor.
2: Ölüysen pek işe yaramaz. Ya da hapisteysen.
3: Düşünce süreci bu şekilde yürümüyor. McKinley'nin suikastçısı müzede fotoğrafının yanında güzel görünsün diye ince kabzalı bir tabanca satın aldı.
2: Gelecek hafta değil, 2 gün sonra.
3: 24 Nisan.
2: İngilizlere karşı Paskalya Pazartesi ayaklanması, 24 Nisan 1916, antik saat, Big Ben, parlamento binası yakınında, radyoaktif içerikli bomba atacak.
3: Fena değil. Buraya Michael Collins hakkındaki yorumum sayesinde geldin değil mi?
2: Ciddi misin?
9: ...1954'te... Fransız kuvvetleri o kadar kesin bir yenilgiye uğradı ki bütün sömürge güçlerini geri çekti ve Çin Hindi'ndeki çatışmayı bıraktı. Fransızları şaşırtmak için Vietnamlı erkekler Fransız mevzilerine bakan dağlardan saldırdı. Toplarını söküp kadınların sırtında bisikletlerle dağa taşıdılar. Önümde Bay Kaşmir, ülkeye parça parça kaçırılan 52 milimetrelik bir obüs var. Yeniden birleştirildi ve doğrudan parlamento binasına hedeflendi.
10: Görevini olağanüstü bir şekilde yaptın kardeş McBride. Şimdi senden çekilmeni istemem gerek.
9: Çekilmek mi? Bu 9 Eylül'den beri en büyük terör saldırısı. Benden zorunlu görevden önce çekilmemi mi istiyorsun?
10: Tehdit eylemden daha büyük. Söz verdiğimiz şeyi yapabileceğimiz kanıtlanana kadar taleplerimizi müzakere edebiliriz.
9: Talepler mi? Sen sadece başka bir lanet.

0: politikacısın.
1: Ben Aiden Kashmir'im. Ruhsal lideriniz. Emrettiğimi yapacaksın ve çekileceksin McBride. Geri dur. İçimde peygamberin kanı akıyor. Bunu sakın yapma. Bunu yapma.

0: Bıraktın sanıyordum.
1: Katolikler adına Protestanlara zarar verdim. Çin adına Budistlere. Buda adına Hindulara. Şimdi benden çekilmemi istiyorlar. Tamam, çekileyim. Peki her şey düzelecek mi?

0: Korucu gelecektir. Eski işleri bitirme vakti.
1: Gidelim.

0: FN ayarlı imha birimi sıra dışı bir radyum kaynağı keşfetti. Bunu tespit edebilmesi için en az 25 kilo izotop gerekiyor. Tam 25 kilo.
1: Sağ ol evlat.
0: Kırgızistan ve Suriye'de görev yaptım. Korucu. Görmezsin. Kokusunu almazsın. Duymazsın. Kesinlikle öldürür. Hem de uyarmadan. Adamlarımı oraya göndermeyeceğim.
2: İçeri girmem gerek.
0: İstediğini yap. Ama bölge boşaltılana kadar beklemen gerekecek.
2: Boşaltma mı?
0: 3 millik alanın boşaltılmasını emrettim. Tahliye edildiğini o binayı Ceydan patlayıcı füzesiyle vuracağım.
2: Zaman gerek. Bu adamı canlı istiyoruz. Aiden Kashmir'le tek bağlantımız o. Bir Ceydan füzesi bütün mahalleyi yok edecek. Caddenin karşısındaki binaya bana 2 roket atar ver. Ve emrimi bekle.
3: Sana 30 dakika verebilirim Smith. Dışarıda olsan da olmasan da binayı vuracağız. Anlaşıldı mı?
2: Dikkatli olmamız gerek. McBride'in o şeyi tetiklemesini istemeyiz.
1: Onu tavşan gibi yakalayacağız. Neyin çarptığını anlamadan kendini kafesin içinde bulacak.

0: Binada güvenlik ihlali var.
1: Kovboy şapkalı uzun boylu bir pislik tarafından. Oleg icabına bakar. Çık dışarı.
2: Korucu! Yaşlanıyoruz. Ve çatıştığımız adamlar giderek gençleşiyor. Uzun yaşamın acılarını hafifletmek için sabahları içki içerim.
3: Duyduğum makineli tüfek sesi mi Smith?
4: Zaman lazım Teğmen, bana şans vermelisin.
3: 25 dakikam var.
2: Önemli mühimmat kimseyi beklemez korucu. Dansımızı bitiremedik.
5: Bu çok komik. Halimize bak.
2: Belki. Ama sen gözümü aldın.
5: Her karşılaştığımızda en kötüsünü yaşıyorsun.
2: Acemi şansı.

0: Üç kere de mi? Avlat evlat.
1: Belki de kafama çok fazla darbe aldım korucuğum. Ama ona ulaşmak için beni geçmelisin.

Ah!

0: Yerde kal Oleg.
1: İmkansız.
0: Böyle olması gerekmez.

0: Şuraya bak. Neler oldu? Kamyon çarpmış gibisin.
1: Sadece bir gözlemciyim Smith.
0: Hiç öyle görünmüyor. Evet. Gerçekten dördüncü kez.
1: Sadece nefesimi toplamam
0: tamam,
1: gerek.
0: Tamam ama sadece bir dakika. Gitmemiz gerekiyor.
1: Gitmeye hazırım.
0: Emin misin?
1: Gitmeye hazırım.
0: Tamam, al şu silahı. 20 dakikamız var. McBride 7. katta.
1: Pekala.
2: Ham izotop patlayıcı ile birleşti. Ardidi son göreve hazır efendim.
3: İş bittiğinde hiçbirinizden sadakat beklemiyorum. Sen ve adamların ayrılmak isterseniz anlarım.
2: Bunu konuştuk. Senin yanındayız.
3: Başka hiç kimse yok. Kadınlar yok. Aile. Hatta arkadaşlar. Bir tek siz varsınız. O zaman başlayalım, olur mu?
4: 36.45 merkez dinlemede tamam.
5: Şahıs şu anda görüş alanımızda. Elimizden geleni yapıyoruz efendim.
4: Olay yerine geçiyoruz. Anlaşıldı.
5: 72'den merkeze bütün timler hazır bulunsun.
6: 11 hedefin tamamı işaretlendi efendim.
7: İbrinizle harekete geçmeye hazırız.
0: Etkisiz hale getirebileceğinizden emin misiniz?
7: Uranyum cihazını etkinleştirmediler.
6: Onları vurabiliriz ama bir şey saklıyorlarsa pencere kapanır.
0: Biz 6. kattayız. Ateş edecek yeri bulmaya çalış. Bunun için hazırlanabilirsin korucu.
7: Smith, gitmeniz gerek. Kımıldayın şimdi. Ateşlenmeye hazır 2-4 milimlik roket atarımız var.
8: Lanet olsun.
0: Düşmanla çatışın baylar.
9: Ateş!

0: Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Ahmet abi? Ne yaptınız ev işini?
1: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
2: uyar. Pozisyon ekranda. Mehmet Mangal'ın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.

0: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Philips Espresso makinesini 20.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
1: Karşınızda Arçelik Maxifit.
2: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
3: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Her ev güzel istikballe.
5: Obseso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Ayça ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yaşanacak.
2: Bazı dönemler biter, bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır. Bir forma kalır saklananlar arasında. Bir veda kalır hafızanda. Yıllar geçer, isimler değişir. Duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Formalar değişir, sezonlar değişir. Ama bazı hikayelerin izi kalır. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla biter, tarihte izi kalır. Unutulmaz bir dönem için teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Philips Espresso makinesini 20.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.

0: 15 Temmuz tarihleri arasında A101'de aldın aldın. 26 jant bisiklet 5499 lira. 12 jant çocuk bisikleti 1699 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
1: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Osmo Cool.
2: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
7: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima. Gerçek
1: konfor. Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Ev, yaşam, moda ve kosmetik markalarında 300 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
6: Sen seversin diye aldım.
5: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
7: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
1: değerinde Trink sat. Hadi başamalız. Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalaz. Çocuk ya da büyük ol, hadi bayramızda ol.
2: Sütaş ayran. Döneri gördüğün an
3: bir sütaş ayran.
2: Gelsin sütaş ayran.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Ben Deniz Aşk.

0: beş, işim gücüm hoş beş. Fındık nasıl bitiyor, çilek nasıl başlıyor? Hiç durmak bilmiyorlar. Hiç.
1: Yine ne söyleniyorsun aç beş?
0: Devrelerim şişti, hoş beşimizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
1: Şarj olmaya mı?
0: Ve şarj olmaya.
2: Hoş beşi durdurabilirsen.
3: Bir beşten tarifin sağ. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri Murat. Tamamı yeşil. Ayrıntılar The West Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
4: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
5: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
4: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
2: Sizi Fuzuli uyar.
6: Pozisyon ekranda Mehmet mangalın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
7: Engin Can.
8: Dedeciğim.
7: Yoksa sen de mi bonus oldun?
8: Bonus kıllı.
7: Ne?
8: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
7: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
9: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
8: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
7: Yıkıldım şu an.
8: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
10: Çocuğunuzun bonus kıl ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
11: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
12: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Lanet ateşi kesin. Dışarı çıkıyorum. Dışarı çıkıyorum. Silahımı atıyorum.
1: Onu yakaladık. Declan McBride. Bulunması kolay bir adam değilsin.
2: Niye ellerini göstermiyorsun evlat?
3: Daha önce hazırladığım iki tane. Vurun beni. Aziz Michael'ı birlikte selamlarız.
1: Şimdi dizlerinin üstüne çök hadi.
3: Dikkatli ol korucu. Silahı indir. Sen intihara meyilli olabilirsin.
4: Yo.
3: Pek emin değilim.
2: Seni ne kadar takip etmem gerekse de... Ne pahasına olursa olsun seni parmaklıklar arkasına ya da 1,5 metre toprak altına sokana dek pes etmeyeceğimi garanti ederim.
3: İyi o zaman. Sana iyi şanslar korucu.
1: Tekrarlıyorum, adam kaçıyor.

0: McBride'i gözden kaybettim Smith. Tekrarlıyorum. Hedef gözden kayboldu. McBride Charlie Foxtrot'tur.
1: Orwell, sert erkekler bizim durumumuzda, sert kadınlar onlar adına şiddet uygulamaya hazır olduğundan insanların geceleri yataklarında huzur içinde uyuduklarını söylemiş. Dünyanın ikinize de büyük bir takdir borcu var. Ben ajans adına size teşekkür etmek istiyorum. Ajan Smith, sen birimine döneceksin. Korucu Tyrell, sanırım sen de ilk fırsatta bizden ayrılacaksın, öyle değil mi?
2: Öyle ve yapacağım da.
1: İyi yolculuklar, ben postalarıma bakacağım.
2: 7 ve 3-8 kovboy, botta göndermemi ister misin?
1: Sadece şapka korucu.
3: Eve gitmeyeceksin değil mi korucu?
2: Bazı şeyler o kadar basit değil.
3: İşimiz bitti. İyi adamlar kazandı. İntikamını aldım.
2: Korucu Daniels akademiden mezun olduğunda lise aşkıyla evlendi. Düğünlerinde ona göz kulak olacağıma söz verdim. Bu söz alçaklıkla sona erdi. Laredo ilçesinde yolun kenarında. Yani bunu düzeltmem gerek.
3: Peşinden mi gideceksin?
2: Sanırım başka bir seçeneğim yok.

Meksika Sinaloa üzerinde BDA drone'u McBride'in liderliğini yaptığı bir kaçakçılık çetesini tespit etti. Başka bir projede çok yoğunum, yoksa orada yanında olurdum. Elimizdeki tüm bilgileri gönderirim. Bol şans Alex.

0: Karıcı Tahir'i, onca yolu benim için mi geldin? Burada orman kanunu var. Bunu yapmaya hazır mısın korucu?
1: Botlarını giy.
2: Olamaz, delirmiş bu.
0: Hepimizi öldürecek misin?
1: Yapmamak tercihimdir.
0: Hep tek başınasın.
1: Sana botlarını giy dedim. Bana tekrar ettirme.
0: İyi. Asla teslim olmayacağız. Bu bir onur meselesi. Bunu ailemize anlatamayız.
1: Bu aptalcaydı.
2: Gel buraya! Kaçma!

0: Senin bir hayatın yok mu korucu?
1: Bu oyunda iki tip var, McBride. Kaçanlar ve avcılık yapanlar. Ölü ya da diri. Senin seçimin. Öyle düşünmüştün. Şu bacağın etrafına bir şey bağla, turnike olarak kullan. Yürüyüş uzun.
2: İşi hallettin mi korucu?
1: Şef, orada bir sürü ölü kaçakçı bulacaksınız.
2: Sana bir kez daha borçluyum. Pek çok insan öyle düşünmeyecektir. Bir erkeğin her zaman iyi yapılmış bir işi kutlaması gerektiğine inanıyorum. İster
1: mantık
2: misin?
1: Tarzını sevdim şef. Pekala.
2: İrlandalının katırlarıyla gömülmesi daha iyi bir çözüm olabilir.
3: Ben buradayım şef.
1: Belki o noktaya gelebiliriz Ignacio.
2: 10 yıl kadar Meksika'dan uzak kalmayı önerebilirim sana.

0: Hoşça kal korucu.
1: Beni yakalamak için gereken tek şey bu muydu? Bir isyan, bir lanet korucu.
2: Sadece işimi yapıyorum.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
4: Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

0: kanser. Tam burada bir tümör var ve görünüşe göre büyüyor. Büyümeyi kontrol altına almak için ameliyat ve radyoterapi öneriyorum. 6 ay sonra tümörün ne durumda olduğunu görebilir ve durumu tekrar değerlendiririz. Bu ciddi bir durum ve eğer tedavi edilmezse ölümcül olabilir.
1: Tatlım, çok üzgünüm, çok üzgünüm. Her şey yoluna girecek. Hiç endişelenme. Emin ellerde olduğumuzu biliyorum. Emin ellerdeyiz canım. Sen hiç merak etme, olur mu?

0: Ve bunu hak etmiyor.
1: Hayır, tabii ki öyle. Kimse etmez. O bir kadın Frank. İnanmalıyız ki bu şeyler bir sebepten dolayı insanın başına gelir.
0: Ama neden o?
1: Ona bulabildiğimiz en iyi tedaviyi sağlayacağız. Ve bunu yenebilmesi için ihtiyacı olan tüm desteğiydi. Ve bunu birlikte bir takım olarak yapacağız. En iyi takım. Sadece senin bunun onun yolculuğunun bir parçası olduğu gerçeğini kabullenmen gerekiyor. Evet. Sanırım hayat bazen böyledir, değil mi? Biz kendi planlarımızı yaparken Tanrı güler. Bunu değiştiremezsin.
0: Deneyebilirim.
2: Bir şişe içki daha?
1: Hayır hayır, teşekkür ederiz. Sanırım bu kadar yeter sende. Hadi. Artık eve gidelim. Biraz da buradakilere bırak. Hesabı alalım.
2: Tabii, hemen geliyorum. Buyurun, iyi geceler.

0: Peki ne yapacağız Maggie?
1: Bunun üstesinden geleceğiz. Her zaman geliriz.
0: O daha bir çocuk. Bu adil değil.

0: Buna ihtiyacımız vardı. Tüm bu olan bitenler. Sanırım içimden bir ses bana her şeyin yoluna gireceğini söylüyor. Seni çok seviyorum.
1: Ben de seni seviyorum.

0: Her zamanki gibi tam zamanında Jenny. Hey, annene söyle, hala Mississippi bölgesindeki en iyi mangalı o yapıyor.
1: Sağ ol, söylerim.
0: Al, bu senin için.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Keyifle ye.
0: Yiyeceğim.
1: Teşekkürler.
0: İşte burada, eyleme hazır.
2: Merhaba Jerry.
0: Bunu yaptığın için minnettarım Frank. Son zamanlarda arka depoda bazı hırsızlıklar yaşadım ve bakır tel çalmaya devam ediyorlar.
2: Uyuşturucu için kullanıyorlar.
0: O pislikler, evet. Kasabımızı bu zehirle mahvediyor.
2: Ve gelmeye devam edecekler. Kameralarını tamir ettirmelisin.
0: Sen daha ucuza geliyorsun. Şaka ediyorum. Şaka, sana etrafı göstereyim. Gel hadi. Dinlenme odasında taze demlediğim kahve var.
2: Tamam.
0: Atıştırmalıklar filan. Mağazadan ne alırsan sana %10 indirimli vereceğim. Sadece şuraya yaz.
2: Hı-hı.
0: Neredeyse unutuyordum. Sana bir şey aldım. Rehin olarak verdim.
2: Hı-hı.
0: Bunu bir hoş geldin hediyesi olarak düşün.
2: Teşekkür ederim.
0: Bana bir iyilik et. Onları içeride içme. Koku yüzünden bana bir hafta söylendiler. Erken kapatacağım. Yapacak bazı işlerim var. Sabah görüşürüz.
2: Tamam, evet. İyi geceler.

0: Cuma. Yakalamak üzereyim. Kaçmasına izin verme. Hiç şansı yok.
1: Bir yanına geliyorum. Yaklaşık 40 metre.
2: Oh, Tanrım.
0: Ayağa kalk.
3: Lütfen yapma.
0: Kapa çeneni. Ayağa kalk.
3: Ne? Ben...
0: Luke'la kendi yerinizi açacağınızı öğrenmeyeceğimizi mi sandın yani? Müşterilerimizi çalıyorsun ve kulübe borcumuzu ödeyemiyoruz, tamam mı? Bunun bizim için ne demek olduğunu biliyor musun Lee?
3: Bu...
0: Çeneni kapat dedim. Bu ben ve Jake için ölüm cezası demek.
3: Ben senin için 2 yıl çalıştım. Tam 2 yıl. Defol git. Masada yerimi istiyorum.
0: Aa, masada yerini alacaksın Leon. Hem de İsa'nın yanında. Senin lanet hain.
3: Eğer ben olmasaydım dağıtımın yarısını kaybederdim. Bana ihtiyacın var. Bunu biliyorsun. İnsanlar bana güveniyor.
0: Ama artık ben güvenmiyorum. Bana pek seçme şansı bırakmıyorsun. Bunu anlıyorsun değil mi?
3: Lütfen yapma.
0: Zaten bir daha yapamayacaksın.
3: Hayır. Bekle.
1: Dion'un silahı var. Onun silahı var.
4: Kıpırdama.
0: Sen de kimsin? Sen aynasız değilsin. Bunu yapmana gerek yoktu.
4: Seni gözlerimle gördüm.
0: Nefsi müdafaaydı.
4: Adam dizlerinin üzerindeydi.
0: İşte bunu al ve git buradan. Yoksa bu senin için iyi sonuçlanmayacak.
4: Silahını at. Hemen.
0: Tamam. Git getir.
4: Yere yat. Yüzüstü. Ben Frank Richards. 187 durumu var. PV'nin Range'i dükkanında. Destek gönder.

Kıpırdama! Ayağa kalk hadi. Sessiz kalma hakkın var. Söyleyeceklerin mahkemede aleyhine delil olarak kullanılacak.

0: Kafeye 45 dakika kaldı.
1: Evet, biraz gözlerden uzak olmayı seviyor.
0: Burada büyümek güzel olmalı.
1: Öyle. Geri dönmek güzel. Annemin cenazesinin üzerinden bir yıl geçtiğine inanamıyorum. Babam aile iznini kullanabilir.
0: Evet, tabii ki kullanabilir. İkiniz için de iyi olacak.
1: Benimle geldiğin için teşekkür ederim. Tüm bu süre içinde bana karşı çok iyi davrandın.
0: Lana'nın şarkısında dediği gibi, her ne olursa olsun yanındayım kızım.
1: Vay canına, evet öylesin.
0: Vay be.
1: Ne oldu?
0: Şaka yapmıyormuşsun. Gerçekten kötü bir taşra kızıymışsın. Sonunda neden büyük bir siyah kamyon kullandığını anladım.
1: Ne diyebilirim ki, bedava araba bedava arabadır.
0: Doğru.
1: Ve babam sadece büyük siyah kamyonları kullanır.
0: Yani emin misin? Kesinlikle emin misin? Benim de gelmemi sorun etmeyeceğini.
1: Tanrım.
0: Sadece senin geleceğini sanıyor. Bir gün önceden geldik. Sürprizlerden hoşlanmadığını söyledin.
1: Hadi ama.
0: Bence onu arayıp haber vermeliyiz. Biliyorsun benimle daha tanışmadı bile. Aynen şöyle olacak. Merhaba Bay Richards. Beni tanımıyorsunuz ama önümüzdeki birkaç hafta sizin evinizde kalacağım.
1: Yapma, eğlenceli olacak. Eğlenceli olacak. Ayrıca sen benim manevi desteğimsin. Anlayışla karşılayacaktır. Eğer karşılamazlarsa, kanser olmanın iyi tarafı da insanlar sana uzun süre kızgın kalamıyor canım.

0: Merhaba bayım. Sizi görmemi söylediler.
1: Yüzüne ne oldu böyle?
0: Hiçbir şey. Küçük bir av kazası. Hepsi bu kadar. Güvenlik kameralarınızı son modellerimizle değiştirmek için buradayım. Eğer kayıt cihazının yerini gösterebilirseniz...
1: Yanlış yerdesin. Arkadaki bankadan söz ediyorsun. Postalar hep bize geliyor. Aramızda kalsın, artık onları kullanmıyoruz.
0: Bundan emin misiniz?
1: Evet. Bizim Frank Richard'ımız var. Eskiden başkomiserdi. İhtiyacımız olan bütün güvenlik o. Bana bir iyilik yapar mısın? Oraya gittiğinde bunları meyve.
0: Tabii veririm, evet. Özür dilerim efendim. Sanırım bir karışıklık olmuş. Bunları sizin için ben oraya götüreceğim. Sizi rahatsız ettiğim için gerçekten özür dilerim. İyi günler.
1: İyi bir genç adam.

0: İşte haftalığın ve dün gece yaptığın şey için biraz ikramiye. Çocuğa yazık oldu. Yine de burada olduğun için mutluyum.
1: Hı. Evet.
0: Böyle çalışmaya devam et. İyi gidiyorsun.
1: Sağ ol Jerry. Bahsetmeyi unuttum. Kızım buraya geliyor. Yarın.
0: Ha, ne güzel.
1: Belki biraz geç gelebilirim mi? 9 civarında.
0: Evet, tabii ki.
1: Harika. Sağ ol Jerry.
0: Peki o nasıl?
1: O iyi.
0: Tamam.
1: Görüşürüz.
0: Görüşürüz.

0: Burada ne işin var?
1: Arkadaş, isteyebileceğini düşündüm. Ve şu an ne yapmamı istediğini bilmek.
0: Buraya gelmen olanları değiştirmeyecek. Çünkü olan oldu artık.
1: Bak, ben silahı var sanmıştım. Tamam mı? Bilmiyordum.
0: Kapa
1: işte.
0: Kapa çeneni. Ömrümün yarısını seni kollayarak geçirdim. Düşmanlarımdan ve kendinden koruyarak. Şimdi keş annenden bahsetmiyorum bile. Böyle olmanın sebebi o. Bunun için seni suçlayamam. İşlerin bu hale nasıl geldiği çok ironik. Her şeyin kameraya kaydedildiğini söylüyorlar.
1: Ne? Hayır, yalan söylüyorlar. Oraya gittim ve... Ben... Arka bahçedeki geyiği izlemek için el kamerasını aldığım zamanı hatırlıyor musun? Lanet şeyi açmayı unutmuştum. Video kaydetmemişti yani.
0: Evet. O şey çok komikti.
1: Ve sonra başka bir zamanda o geyiği görüp tüfeğini almak için kulübeye gitmiştin ama ava çıkarken onu ben de yanımda götürmüştüm. Yani silah da yoktu.
0: Her şeyi hatırlıyorum. Silah da yok, videoda.
1: Sarhoşken geceleri bir şeyler yaptığın ama ertesi gün beni suçladığın, benim sözüme karşı seninki dediğin zamanları hatırlıyor musun peki?
0: Hatırlıyorum. Sana her zaman en iyisini öğrettim, değil mi?
1: Doğru, öğrettin tabii.
0: Bana bak evlat. Bu konuşmayı yaptığımıza memnunum. Bunu düzeltmenin bir yolunu bildiğine inanıyorum, öyle değil mi evlat?

0: Evet baba. Sanırım biliyorum.
1: Sanırım her şeye rağmen seni iyi yetiştirdim, değil mi? Hey! Orada akıllı ve hızlı ol. Tamam mı?
0: Olacağım efendim. Bana güvenebilirsin.
1: Gardiyan!

0: Bu yıldan bahsetmişken hala sonuçları mı bekliyoruz?
1: Evet.
0: Hadi be.
2: Ne var biliyor musun? Sanırım iyiyim. İyi hissediyorum.
0: Güzel.
2: Öyle olsam iyi olur. Radyoterapi ve sonuç bekleme arasında sürekli gidip geldik biliyorsun. Daha ne kadarına katlanabilirim ki?
0: Tamam, o zaman başka şeylerden konuşalım.
2: Olur.
0: Mesela neden hiçbir fotoğrafım yüklenmiyor?
2: Sana söylemedim mi? Burada neredeyse hiç şebeke yok. Ana yoldan çıktığımız an şebeke kesiliyor.
0: Bunu bilerek yaptın.
2: Unuttum.
0: Tabii.
2: Küçük bir teknoloji detoks olarak düşün, tamam mı? Sadece birkaç gün atlatacaksın, inanıyorum.
0: Biliyor musun, kulağa canlandırıcı geliyor. Peki orada ne yapacağız?
2: Gölümüz var. Ve bir de yürüyüş için birçok patika. Sonuçta beraberiz, öyle değil mi?
3: Üzgünüm Frank. Teknik olarak bu sadece bir formalite ama artık sivil olduğun için bu protokol. Pekala Frank, failin kurbanı sabahın erken saatlerinde ateş ettiğini söyledi.
4: Evet, doğru.
3: Ama silahı yoktu.
4: Onun vardı.
3: Peki, Patrick Mahomes gibi fırlatmadıysa orada silah yoktu.
4: Ne dememi istiyorsun?
3: Şu an elimizde ne silah ne de video var Frank.
4: Sadece benim ifadem var.
3: Evet. Ve senin silahından çıkan kurşunla vurulmuş bir bacak var. Yani bu işleri biraz karıştırıyor.
4: Fail kim?
3: Virgil. Virgil Brown. Yerel motorcu çetesi Freebirds'ün üyesi. Uyuşturucu ve ikinci dereceden sabıkaları var ama onlara bağlanan bir şey yok. Onları bilirsin. Konu iyi avukatlar tutmaya gelince hiç masraftan kaçmazlar.
4: Ölen kim?
3: Leon Briggs. Alt düzey satıcı. Kampüste o pisliği satıyordu. Biz konuşurken hala liderini arıyoruz.
4: Bu konuda bol şans.
3: Bize bir dakika izin ver. Bu işi yapabileceğimi düşünmüyorsun. Değil mi?
4: Benim ne düşündüğüm önemli değil.
3: Hadi ama Frank, böyle davranma.
4: Bu tecrübeyle alakalı.
3: Evet, anlıyorum. Ve benim yeterince tecrübem yok. Sonuçta bunu mu söyleyeceksin?
4: Bu artık senin gösterin. Neye ihtiyacın varsa bana söyle.
3: Pekala. Savcının ofisinde görüşürüz yarın.
4: Tamam Craig. Hayır, özür dilerim. Başkomiser. Başkomiser East.

0: Hazır mısın?
1: Sanırım
2: evet.
0: Harika olacak.
2: Ah, bu koku. Ben kızınızla birlikte... Hayır olmaz. Böyle başlayamayacağım.
0: Bence çok tatlısın. Babamla tanışmanın alıştırmasını mı yapıyorsun?
2: Gerginim.
0: Tanrım. Isırmaz, korkma.
2: Hayır ama kovar değil mi?
0: Evet. Hayır.
2: Oh, vay canına.
0: İnsanları değil, yani çoğu insanı.
2: Oh, vay
0: biliyorum.
2: Canına. Harika.
3: Adam pisliğe battı. Hala saygı görüyor gibi görünüyor. Kovulmuş olsa bile.
4: Ritter. Burada yeni olduğunu ve yeni transfer olduğunu biliyorum. O yüzden sana hızlıca özet geçeyim. Şimdi bir hafta içerisinde kızına kanser teşhisi kondu ve arabayı o kullanırken karısı trafik kazasında öldü.
3: Hadi onu.
4: Ve son bomba. O gece 0.8 üstünde alkolü çıktı ve kaza için madde etkisi altında araç kullanmadan suçlandı. Adam öldürme. Hizmet sicili yüzünden suçlamalardan aklandı. Tabii ki istifa etmesi gerekiyordu. Birinin bütün bu şeylerden sonra nasıl toparlandığını bir bilsem. Ben yapamazdım.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: bazı dönemler biter, bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır. Bir forma kalır saklananlar arasında. Bir veda kalır hafızanda. Yıllar geçer, isimler değişir. Duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Formalar değişir, sezonlar değişir. Ama bazı hikayelerin izi kalır. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla biter, tarihte izi kalır. Unutulmaz bir dönem için teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam, evi en kısa sürede isterim dedim, uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Aha. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul.
3: Fırsat. Dibes'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Evet, yanlış duymadınız. Dibes'ten hediye. Seri Murat. Tüm gözler üzerinde olacak. Tamamı yeşil. Üstelik 4 litre. Ayrıntılar Dibes Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
4: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Ev, yaşam, moda ve kosmetik markalarında 300 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
5: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
6: Buyur Hasan.
7: Hadi oğlum.
5: Anne, bir şeye bakıyorum.
7: Olmadı mı Hasan'ım?
5: Oluyor anne.
6: Senin koydu.
7: Hasan, uyku vakti.
5: Daha işim var anne.
7: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
5: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
8: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: şuraya gelecek galiba. Hava tam portakal, sen de Uludağ portakallı al.
1: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Philips Espresso makinesini 20.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı
2: tak. Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Ev, yaşam, moda ve kosmetik markalarında 300 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
3: Sütaş ayran, sütaş ayran. Çiğ köfteyi gördüğün an...

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli
3: uyar. Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Ev, yaşam, moda ve kosmetik markalarında 300 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
4: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
5: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
1: Dümes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
6: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Ev yaşam, moda ve kosmetik markalarında 300 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
7: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
8: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Uyandıralım. Çıtır külahtan nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazaları.

0: yüzünden. Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Philips Espresso makinesini 20.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli
3: uyar. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok, 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe. Obseso.
4: Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Koçakla festival şimdi başlıyor.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Burası gerçekten çok güzel.
2: Evet. Annem sabahları burada yürüyüş yapmaya bayılırdı. Burası çok güzel. Aynı zamanda da çok zor.
1: Üzgünüm. Neden gölün diğer tarafında yürüyüş yapmıyoruz?
2: Belki daha sonra. Şunu bilmelisin ki babam oranın her tarafına tuzaklar kurdu. Bilgin olsun.
1: Av oyunu tuzakları gibi mi?
2: Evet, fazla sayıda.
1: Aa, ne?
2: Sadece tedbirli davranıyor, o kadar, bilirsin o. Bilmiyorum, uzun yıllar başkomiser olması onu böyle yaptı belki de. Gerçekten o çok kötü şeyler gördü.
1: Tahmin edebiliyorum.
2: Bir şeyler ters giderse diye orada bizim için buluşma noktası bile belirledi. O annemin ölümünden kendini sorumlu tutuyor. Onun hatası değildi ama. Bu onu yiyip bitiriyor diyebilirim. Ve sonra tabii benim başıma gelenler, bu onun için çok fazla, anlıyorsun değil mi? Bir parçam benim iyileşmemi benden daha çok istediğini düşünüyor.
1: Merak etme. Artık ben buradayım ve onu neşelendireceğiz. Tamam mı?
2: Aslında onun sana etrafı gezdirmesine izin vermeliyim. Buna bayılırdı. Sen ve o.
1: Tamam. Peki.
2: Tamam mı?
1: Tamam. Kesinlikle. Bu sırada gidip kamyonu boşaltayım. Üstümüzü değiştirelim ve sen de bize bir içecek bul. Ne dersin buna?
2: Anlaştık.
1: Evet. Buna ihtiyacım olacak.

0: Ne oldu?
1: Hiçbir şey. İyiyim ben.
0: Hadi dökül bakalım.
1: Aslında komik bir şey. Son 12 aydır tek yaptığım şey ölümü düşünmek. Benim kanser olmam, annem.
0: Nasıl hissettirdiğini tahmin bile edemem. Biliyorum, zor olmalı.
1: Öyleydi. Ama artık iyiyim.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Özgürleştirici.
0: Nasıl tam olarak?
1: Yani benim yaptığım gibi kendi ölümünü düşündüğünde artık ondan korkmuyorsun. Başıma ne gelecekse buna hazırım modundayım. Korku hissi birden silinip gitmiş gibi adeta.
0: Bir şeyler içmek için hazır mısın?
1: Bir kadeh içebilirim. Gerisini sen içersin.
0: Evet. Ne derler bilirsin. Bu içecek sağlığa faydalıdır.
1: Evet, öyle derler.
0: Evet.
1: Onlar kim?
0: İnsanlar.
1: Bu sadece kırmızı olanı için, biliyorsun değil mi? Evet. Kapa çeneni ve doldur.
2: Ve bu da... Kıpırdamayın, hayır kıpırdamayın. Tamam, o hangi cehennemde?
1: Kim?
2: İhtiyar, derhal buraya gelsin.
0: Lütfen bize zarar verme.
2: Size hemen dedim.
1: Belki yanlış evdesin, burada yaşlı adam yok.
2: Palavra, garaj yolundaki onun arabası.
1: Ne? O benim arabam, klasiktir. Burada her garaj yolunda ondan bulabilirsin.
2: Ne?
1: Yani buradaki herkesin neredeyse var demek istiyorum.
2: Lanet olsun. Lanet olsun. Hayır, bu imkansız. Onu buraya gelirken gördüm.
1: Belli ki yanlış yerdesin. Kim olduğunu bilmiyoruz. Yüzünde maske var. Seni teşhis edebilmemizin imkanı yok. Eğer şimdi gidersen bu hiç yaşanmamış olacak.
2: Tamam. Hayır, yere yatın. İkiniz de. Yüzüstü, hemen!
3: Frank Richards ara.
4: Merhaba, Frank'e ulaştınız.
3: Frank! Bak dostum, aramalarımdan kaçtığını biliyorum. Tamam mı? Ama sadece aramızı düzeltmek istiyorum. Bu işi istemedim. Yani işi istedim ama senin elinden almak istemedim. Demek istediğim... Ama sen... Onlar. Yani bir başkomiser olmak zorundaydı, değil mi? Ve eğer sen olmayacaksan o zaman ben olabilirim, değil mi? Bak, demek istediğim şu. Her zaman sana saygı duydum. Ve senden istediğim tek şey geri durma. Bırak gerçek başkomiser işini... En iyisi baştan alayım. Şu an evine doğru geliyorum ve yanımda çok seveceğim bir şişe var. Ama arkadaşın olarak, bak, senin sarhoş kafanla bunun için kapıyı açacağını biliyorum. Öyle demek istemedim. Yani demek istedim ama bilirsin, iyi bir şey olarak arkadaşların birbiriyle atışması gibi. Ne demek istediğimi biliyorsun. Gördün mü, bak şimdi bütün aklımı karıştırdın Frank. Söylemeye çalıştığım, ben... Lanet olsun. Görünüşe göre bu kez üstüne çok iş düşüyor.

Taze çiçeklerin olsun istedim. Chloe ile geleceğim. Biliyorum sen iyi görünmek isterdin.

Tanrım, seni çok özlüyorum. Ve onun da seni özlediğini biliyorum. Ama onu görmelisin. Gün geçtikçe sana daha çok benziyor. Chloe'yi merak etme.

0: gerçekten çok iyi.
1: Kılınız bile kıpırdarsa öldürürüm. Anladınız mı?
2: Tamam.
3: Frank Richards.
2: Koş!
1: Olamaz. Yalancı pislikler. Lanet olasıcalar. Çıkın dışarı.
2: Hayır.
1: Hadi kapıyı açın. Hey,
2: tanrım,
1: kapıyı açın.
2: Tanrım aman, tanrım.
1: Açın kapıyı. Hadi. Hey. Hadi ama bırak onu. Hemen.
2: Kodaman var.
1: Hemen buraya git. Senin sorunun ne böyle? Senin derdin ne? Hadi. Salona geri gel. Sen beni salak mı sandın? Bu saçmalığa kanacağım mı?
2: Lütfen. Lütfen.
1: Yeter. Yeter. Yeter. Yeter.
4: Hey, sana çok seveceğim bir şişe getirdim.
1: Ne oluyor? O da kimdi? Kimdi o? Lanet olsun. Lanet olsun. Oturun hadi. Hadi kanepeye oturun. Hadi ilerle. Çabuk.
2: Gel. Tamam.
1: Şu ihtiyar. Senin baban değil mi?
2: Lütfen.
1: Hayır hayır hayır. Bak sorun yok. Sorun yok. Olaylar çok daha mantıklı gelmeye başladı. Burada kalın. Benimle gelmen gerekiyor.
2: Neden?
1: Onu buradan çıkarmak için yardımına ihtiyacım var. Anladın mı?
2: Yapamam.
1: Hayır. Haklısın. Sanırım yalnız yapma.
2: Dur. Tamam, tamam, tamam. Tamam.
1: Bir cesedi gündüz vakti ön kapıdan çıkartamayız, öyle değil mi ha? Çantadan bir çöp poşeti al hadi. Çöp poşeti al dedim. Ayağa kalk. Vaktim yok, anlıyor musun? Hareket et. Sen olduğun yerde kal. Beni anladın mı?
2: Evet anladım.
1: Aç şunu. Önce başını sokman gerek. Ben ayaklarını sokacağım, tamam mı? Tamam mı?
2: Tamam.
1: Hadi iyice sok. Evet. Hadi işte böyle. Evet. Tamam. Tamam. Onu incitmezsin. Zaten ölü. Hadi. İt işte. Tamam. Tamam. Tamam. Bu kadar yeterli. Geri git. Geri git. Umarım olduğunuz yerde kalırsınız. Ben gelene dek sessizce ve güzelce oturun. Bugün öleceksiniz. Anladınız mı? Tamam. Ben geri geleceğim.
5: Bekle, nereye gidiyorsun?
1: Bir yanlışı düzeltmeye.
2: Bizi öldürecek.
5: Chloe. Chloe'yi çıkaramıyorum. Çıkaramıyorum. Chloe bana yardım et.

0: olamaz. Lanet olsun. Lanet olsun. Hadi hemen babanı ara.
1: Burada şebeke yok.
0: Biliyor musun? Saçmalıklarından çok sıkıldım.
1: Doğruyu söylüyorum, yemin ederim.
0: Pekala. Artık yüzümü gördüğüne göre sanırım biraz motivasyon zamanı. Bu son şansın.
1: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
0: Hemen babanı hayır, arayıp buraya çağırıyorsun. Hemen.
2: Bir şey yapmalısın. Hayır, hayır, lütfen. Tanrım,
0: tamam, tamam,
2: lütfen.
0: Tamam. Lütfen, lütfen, lütfen. Kes sesini. Tamam, bak sadece derin kestim ve işbirliği yapmazsan yapma, arkadaşın çok kan kaybedecek. Şimdi sakin ol. Hastaneye götüreceğiz onu. Tamam, tamam mı?
1: Tamam, nerede olabileceğini biliyorum. Sadece arayıp doğrulamam gerek, tamam mı? Bir yerde buluşmamız gerekiyor.
0: Sen neden söz ediyorsun?
1: Ormanın orada buluştuğumuz bir yer, tamam mı? Sadece geldiğinden emin olmalıyım. Dur, lütfen bırak da arayayım, tamam mı? Onu arayayım, lütfen.
0: Sözünü ettiğin yer nerede peki?
1: Yarım saat uzaklıkta.
0: Ya boş versene. Buraya gelir bak, ya da arkadaşın.
1: Sana istediğini verebilirim.
0: Tamam. Babanı arıyorsun ve hoparlörü alıyorsun. Cevap.

0: Chloe?
1: Baba, merhaba.
0: Ne yapıyorsun?
2: İyi misin?
1: Evet, ben kulübedeyim ve The Patch'e geleceğinden emin olmak istedim, o kadar.
2: Ne?
1: The Patch, unuttun mu? Orada buluşacaktık.
0: Tabii ki tatlım, hemen geliyorum.
3: Tamam.
1: Seni seviyorum baba.
4: Gidelim. Zaman işliyor. Hadi.

0: Hayattayım. Yaşıyorum.
1: Lanet olsun, vuruldum. Ama hayattayım.
0: Ve bir çukurdayım. Gerçekten mi?
1: Klux Klan saçmalığı gibi. Tamam. Tamam. Hadi. Lanet olsun, burası çok sıcak. Sırtım yanıyor. Yaz mevsimi böyle hissettiriyor olmalı. Hadi bakalım. Hiçbir serseri manyak beni alt edemez. Ben lanet bir başkomiserim. Bu da ne? Lanet olsun.

0: Ne yapıyorsun? İlerle. Sana ilerle dedim. Tamam, ayağa kalk hadi. Kalk ayağa hadi. Sana kalk dedim. Bana bak. Odaklanman gerekiyor, tamam mı? Zaten gölün diğer tarafındayız. Daha ne kadar kaldı? Söyle.
1: Babam her tarafına tuzaklar kurdu. Gerçekten kötü şeyler gördüm. Neredeyse geldik.
0: Yürümeye devam edin. Hey! Hey! Hey, ne yapıyorsun?
1: Çabuk olmaya çalışıyorum.

0: istediğin bu değil miydi?
1: İyi. Nihayet anlamaya başladın ha. Şükürler olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Hey, kaybolacağım, bekle. Lanet olsun. Yavaşla. Lanet olsun. Hey, buraya gel. Hemen yavaşla. Bekle dedim sana. Buraya gel. Dur orada.
0: Odaklanmak için bu nasıl? Asla, asla ölmeye hazır birine bulaşma.
1: Kafayı falan mı yedin? Bilmiyorum. Kız arkadaşın öyle kestiğim ilk kişi değildi, tamam mı? Yaşamak için en fazla 20 dakikası kaldı. Ya benim... Gitmemiz gereken yere hemen götürürsün ya da arkadaşın ölür.
0: Tamam. Tamam.
1: Kalk ayağa şimdi. Yavaşça.
0: Tamam. Tamam.
1: Lanet.
0: Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
1: Daha fazla kablo tuzaklarına yakalanmayacağım, beni duydun mu? Şimdi beni dinleyeceksin. Dur dediğimde duracaksın. Git dediğimde lanet olsun gideceksin. Anladın mı?
0: Evet.
1: Güzel. Hadi yürü.

0: Tanrım, lütfen bana güç ver. Biliyorsun, daha önce hiç vurulmadım. Mel Gibson filmleri gibi. Ve eminim filmlerde göründüğü gibi güçlü değildir.
1: Bunu neden yapıyorsun?
2: Sana güvenmediğim için olabilir mi?
1: Yani tüm bunları neden yapıyorsun? Neden babama ulaşmak istiyorsun?
2: Bir önemi yok. Bilmen gerekmiyor. Bilmek isteyeceğini de hiç sanmıyorum.
1: Bak, her ne olduysa ve bu neyse üzgünüm.
2: Bak. Bu kişisel değil. Tamam mı? Yapmam gereken bir şey.
1: Hayır, değil. Bu her neyse yapmak zorunda değilsin.
2: Keşke haklı olsaydım. Gerçekten. Ama değilsin. Buradan itibaren çeneni kapat ve ben ne dersem onu yap, tamam mı? Anlaştık mı?
3: Chloe!
1: Geldik burası.
2: Pekala.

0: Dinle. Hangi cehennemde olman gerekiyorsa orada olmanı istiyorum. Duydun mu? Numara yapmak yok. Anladın mı? Yoksa unut arkadaşını, tamam mı?
1: Chloe? İyi misin tatlım?
2: Evet baba, iyiyim.
0: Merhaba Frank.
2: Üzgünüm baba.
1: Hey, bana bak. Her şey yoluna girecek. Doğru olanı yaptın.
0: Yalnız mı geldin?
1: Çevremde birileri var gibi mi görünüyor?
0: Bak, bu şaka değil.
1: Hadi oradan. O da kim?
0: Lanet olsun, olamaz, lanet olsun.
1: Ne istiyorsun?
0: Kapa çeneni. Sadece konuşma. Bırak konuşayım, tamam mı?
1: Her şey yoluna girecek tatlım.
0: Evet. Eğer dinlersen. Şimdi indir silahını.
1: Hadi oradan. Bana ne istediğini söyle.
0: Buralardan değilim ben.
1: Kimsin?
0: Bunun bir önemi yok. Tamam mı?
1: Kızımdan ne istiyorsun? Onun yerine beni al.
0: Kes sesini. Ne? Bu mu? Tanıdık mı geldi? Galiba şimdi anladın, değil mi ihtiyar? Ortalıktan kaybolman gerekiyor. Hepsi bu. Şimdi bırak silahını.
2: Baba, hayır.
1: Önce onu bırak.
0: Hayır olmaz, kuralları ben koyarım.
1: Çok önemli bir hata yaptın. Silahı bana doğrultman gerekirdi. Ona değil. Şimdi ayvayı yedin. Eğer parmağını oynatırsan kafana 3 kurşun sıkarım.
0: Defol git Frank. Olduğu yerde onu gebertirim.
1: O zaman sen ölürsün. Silahı ondan uzaklaştır. Bana doğrult.
0: Öyle mi? Ya sonra?
1: Kızımın uzaklaştığını gördüğümde silahı bırakacağım. İstediğini yapabilirsin. Gözlerime bak. Senin sıran evlat. Bütün kartlar ortada. Ben olsam bir sonraki hamleme çok dikkat ederdim.
0: Sakın beni kandırayım deme ihtiyar.
2: Baba.
1: Sorun yok tatlım. Sadece koş.
0: Babanı dinle.
1: Koş. Hayır. Chloe. Kaç. Hadi.
0: Şimdi neden silahını indirmiyorsun? Bırak o silahı, bırak. Bırak dedim. Bırak silahı.
1: Virgil Brown.
0: Ne?
1: Chloe, ne? Bu ismi hatırla.
2: Hayır!
0: Lanet olsun. Lanet olsun.

Lanet olsun. Lanet. Nerede bu? Aman tanrım. Aman tanrım. Olamaz. Olamaz. Lanet olsun. Lanet olsun! Her şey sırayla. İşi yarım bırakmak yok.

0: Acaba prim alabilir miyim merak ediyorum. Vurulma parası. Evet, o pisliğe katlanıyorum sonuçta.
1: Beni duyabildiğini biliyorum. O kadar uzaklaşmış olamazsın. Arkadaşın başaramayacak. Baban hala hayatta. Ama yaralı. Kim ölecek? Baban mı, arkadaşın mı? Bir seçim yapmak zorundasın. Neredesin?

0: Hadi Kreyt. Toparla kendini. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Sol. Sol. Sol. Sağ. Sol. Bana ne dediğini bilmiyorum. Yüzbaşı listaş kadar sert. Evet, bu hiç ritimli değil.
1: Annemin öpmesine ihtiyacım var. Anneciğim!

0: Ben... Ne bu? Bu kadar komik olan ne?
1: Bu 36'lık değil mi? Ve 6 kere atış yaptın.
0: Lanet olsun.

ya, hey, hadi, hadi. Benimle gelmen gerek, tamam mı? Benimle gelmelisin. İç şunu. Tamam mı? Evet. Arabanın anahtarlarını alıp hemen geleceğim, tamam mı? Uyanık kalmanı istiyorum, tamam mı?

0: olsun, lanet olsun. Lanet olsun. O herif burada.
1: Tanrım.
0: Dinle, o herif buraya geleceğimi biliyordu. Daha çok vaktim olduğunu düşünmüştüm. Ama arabaya binmen gerek, tamam mı?
1: Neden? Ne yapacaksın?
0: Bak, bize zaman kazandıracak. Anlaştık mı?
1: Nasıl?
0: Babamın yöntemlerini uygulayacağım. Her şey için planı vardır.
1: Chloe.
0: Bak, sadece bir şey yapmalısın. Arabaya gitmen gerek, tamam mı?
1: Tamam.
0: Eğer başaramazsan... Bak, eğer başaramazsam Virgil Brown ismini hatırla.
1: Tanrım, Chloe, yapma.
0: Hayır, hayır, hayır. Bak, ben iyiyim. Başıma ne gelecekse de hazırım.
1: Seni seviyorum, Chloe.
0: Ne olursa olsun senin yanındayım. Tamam mı? Tamam. Beni merak etme.

Seni lanet olası. Şimdi senin canını yakacağım. Ya! Ya! Ya! Ya! Hadi! Hadi! Hadi!

0: için ışıklar söndü. Işıklar söndü. Uyuyacaksın.
1: Seni lanet olası.
0: Çık dışarı. Benimle geliyorsun. Kıvranmayı kes. Kes kıvranmayı. Kalk. Hadi. Hadi. Ha, kalk. Sizden bıktım usandım.
2: Ya silahı bırakırsın ya da ölürsün.
3: Baba.
0: Aslında sana üzülüyorum. Şu haline bak. Eski bir silah olan yaşlı bir adamsın. Kişisel değil dostum. Yanlış zamanda yanlış yerdeydin o kadar. Sanırım bu sadece Tanrı'nın isteği.
4: Belki.
1: Lanet olur.
4: Belki değil.
0: Lanet.

0: Gidip yardım bulacağım. Yardım getireceğim.
1: Frank, Frank, baksana.
2: Lanet herif.
1: Ben bu adamı vurmamış mıydım?
2: Frank.
1: Al şunu, hadi.
0: Baba iyisin, öyle değil mi? Arabaya bin.
3: Hastaneye git. Ve ana yolu kullan, tamam mı?
0: Sen ne yapacaksın?
3: En iyi yaptığım şeyi yapacağım.
0: Baba. O pisliği öldür.
3: Konuşmana dikkat et küçük hanım. Ben hala senin babanım. Hadi git.
0: Seni seviyorum.
3: Ah tatlı küçük kızım. Hadi git hadi.

0: Teşekkür ederim efendim. Galiba İsa doğru söylüyormuş. Kılıçla yaşayan kılıçla ölür değil mi? Ve sen çok cesursun ihtiyar. Hakkını vermem gerekir. Ama son kozunu zaten oynadın. Yani korkarım bu.
1: Blackjack.

En iyi yıllarım için bu çok fazla.

0: Sevgili Frank, biliyorum ki şu an ikiniz de çok zor bir dönemden geçiyorsunuz. Ama içten içe biliyorum ki her şey yoluna girecek. Söz veriyorum.
1: Seni seviyorum ve bu geceki yemek randevumuzu
0: iple çekiyorum. Sevgili karım. Yakında görüşeceğiz.

0: İki hafta sonra.
1: Frank, sanırım nihayet o tecrübeyi edindim. Lanet olsun. Bildiğim her şeyi bana sen öğrettin. Gerçek şu ki, bütün istediğim bana inanmandı.
2: Çünkü ben sana her zaman inandım. Sanırım artık bunu biliyorsun. Ve emin ol, ben olup olabileceğim en iyi polis şefi olacağım. Sana söz veriyorum.

0: dostuma.
1: Çok sertmiş. Neyse boşver.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Ben çıtır severim. Nice. Yayla mısır ve pirinci yağsız patlatmış, cipsi sağlıklı alternatif yapmış. Böyle üçgen şeklinde de var, yuvarlak büyükleri de var. Ay, at çantana, miden kazındıkça atıştır. Çıtır çıtır. Bu Pop Mars çok nice. Çıtırtısından belli.

0: Bazı dönemler biter, bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır. Bir forma kalır saklananlar arasında. Bir veda kalır hafızanda. Yıllar geçer, isimler değişir. Duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Formalar değişir, sezonlar değişir. Ama bazı hikayelerin izi kalır. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla biter, tarihte izi kalır. Unutulmaz bir dönem için teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
4: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
7: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Philips Espresso makinesini 20.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
8: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Philips Espresso makinesini 20.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
9: Mehmet abi ne yaptınız ev işini?
10: Murat'ım Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
9: Abi demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzuli.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Ne?

0: Gökçe ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yaşını
2: tak. Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Ev, yaşam, moda ve kosmetik markalarında 300 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
5: istikballe. Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
6: Sen seversin diye aldım.
5: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
7: Ha! Maydanoz.

0: Dipsy Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Philips Espresso makinesini 20.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Karşınızda Arçelik Maxifit.
4: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
5: Teknoloji ile hayatın kalbinde.
6: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Philips Espresso makinesini 20.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
7: Abi ne oluyor ya?
8: Açlık basıyor, bir şey yok.
9: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
1: değerinde Trink sat. Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Philips Espresso makinesini 20.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Philips Espresso makinesini 20.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
5: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
6: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
7: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
8: Bazı dönemler biter, bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır. Bir forma kalır saklananlar arasında. Bir veda kalır hafızanda. Yıllar geçer, isimler değişir. Duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Formalar değişir, sezonlar değişir. Ama bazı hikayelerin izi kalır. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla biter, tarihte izi kalır. Unutulmaz bir dönem için teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
9: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
10: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Her şey yolunda mı?
1: Evet, evet bilirsin. Ben şu şeyi yapıyordum.
0: Bugün eşlik ettiğin için teşekkür ederiz. Anlamı çok büyük.
1: Ben teşekkür ederim beni ağırladığınız için.
2: Ne demek? Gerçekten biz her şey için teşekkür ediyoruz.
1: Biliyor musun? Seni özleyeceğim. Umarım seni yakında tekrar görürüm. Peki siz hanımlar zaman zaman uğrayıp bizi ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz?
2: Bir süre daha burada kalmaya karar verdik. Evet.
0: Evet. Burayı gerçekten özlemişim. Burada olmak iyi hissettiriyor. Ayrıca duyduk ki artık gerçekten harika yeni bir polis şefimiz var.
1: Sağ ol Chloe. Bunu duymak güzel. Biliyorsun burada hala bir ailem var. Kocaman.
0: Teşekkür ederim Craig. Yani şef East.
1: Sonra görüşür müyüz?
0: Elbette.

0: Sadece düşünüyordum. Bu iskelede onlarla çok anım var, biliyor musun? Yüzmeyi öğrendim. Paylaşmayı. Cesaretli olmanın ne demek olduğunu öğrettiler bana.
1: Kulağa inanılmaz geliyor. Ve görünen o ki ne yaptıklarını gayet iyi biliyorlar. Çünkü Chloe, sen tanıdığım en cesur insansın.
0: Ben çok dua ettim. Tüm bunları anlamak için, anlam verebilmek için, ama anlayacağımı hiç sanmıyorum. Sadece

0: Ne zaman korksam ya da bir şeye üzülsem, annemin bana her zaman söylediği şeyi düşünüyorum. Her zaman şöyle derdi: merak etme, emin ellerdeyiz. Sakın merak etme. Ve şu ana kadar ne anlama geldiğini tam olarak anlayamamıştım. Her zaman bahsettiği emin eller babamdı.
1: Bu gerçekten çok güzel. Ve tamamen doğru olduğuna eminim.
0: Ah Tanrım.
1: Pekala. İçeri girmeye hazır mısın?
0: Evet. Bekle.

0: Alo. Merhaba doktor. Evet. Tamam, tamam.
1: Ne dedi?
0: Ben iyiyim.
1: Her şey yoluna girecek.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

1896'da Teksas korucusu Kaptan William, Bill MacDonald, tehlikeli bir teröristin izini sürüp Londra'ya saldırmasını engellemek için Dallas'a geldi. MacDonald'ı yalnız gören belediye başkanı, diğer kanun adamlarının nerede olduğunu sordu. MacDonald, "Lanet olsun, ben yetmez miyim?" dedi. Bir isyan, bir korucu.

0: O ziyanettin çok iyi bir şeydi.
1: Birkaç gündür yoksun Tom.
0: Beni nasıl buldun korucu?
1: Av köpeği gibi çiftlikte kokunu aldım. Kokunu millerce öteden aldım.
0: Bu kez kimi kızdırmışım acaba?
1: Hey, şartlı tarihe şartlarını ihlal ettin.
0: Aynen öyle yaptım.
1: Saldırı, halka açık yerde ateşle silah sallama. İşvereninden at, tüfek ve çaldın. Devam edeyim mi?
0: O benim tüfeğim.
1: 10.000 dolarlık sıradan bir tüfekle ne işin var senin, Tom? Hadi hazırlan evlat, işin bitti. Kaçmaya çalışırsan seni öldürürüm.
0: Ailemi beslemek için avlanıyorum korucu.
1: Av sezonu olmaması çok kötü. Ah, sen de benim gibi Terlingua kasabalı bir pisliksin. Olmadığın biri gibi davranmayı kes.
2: Hayır, duyuyor musun dostum? Neredesin orada?
1: Arkali düzlüğü Mens noktasına yaklaşık 15 mil güneyde. Az önce bir at ve tüfek çalan ve Joe Hanson'ı döven Tom'u yakaladım. Senin için ne yapabilirim?
2: 10.65. Montverde'deki eski yatırım bankası yaklaşık yarım saat önce soyulmaya çalışılmış. 4 ağır silahlı adam arazi tipi araçla gelerek ortalığı cehenneme çevirmiş. Kod 10.99. 3 memuru öldürmüşler. Ben Cooper'ın oğlu yoğun bakımda. Senin yönüne gelebileceklerini düşündüm Alex. Lütfen dikkat et dostum, tamam mı? Lütfen dikkat et.

0: 22. Adamların otomatik silahı var. Şu an size yardımcı olacak başka bir birim mevcut değil.
1: 10-24 görüyoruz. Biz ilgileniriz. 10-80. Ebet ve Jay El Paso'nun dışındayız. Şu an peşlerindeyiz.
0: Ona için AK-47 taşıyan 4 kişi.
1: 245. caddeden sola döndüler. Vacinana çok hızlı geliyorlar. Dikkat dikkat. Bu serseriler uçuyor. Hadi dostum, onları kaybedeceksin.

0: T-24. Onları kaybettik. Terlingua'dan güneye gidiyorlar. Lanet olsun.
1: T-22 takibi bıraktı. Şüpheliler en son Terlingua Caddesi'nden güneye giderken görüldü.
0: Bir şüpheli aracı terk etti. Çatışmaya gireceğiz.
2: Ve önümde beyaz bir at vardı. Birincisine şeytanın en yakını, ölüm ve cehennem adı
0: veriliyordu. Lanet olsun! Yat, yat!
1: T-22, burası T-24. Cevap verin. Şüphelilerle ilgileniyor musunuz?

0: Chain, oradaysan cevap ver.
1: Eyalet polisi helikopteri gelmeden sınırı geçecekler.
2: Evet, keşke onlarla olsaydım.
1: Senin gibi bir safkan bir Tonkawa peşinde koşuyor.
2: Yardım et.
3: Meksika polisinin müdahale edebileceği...

Yarım mil uzaktayız korucu. İyi nişancısın ama bu imkansız. Altı feet yüksekteyiz. Tanrım Alex.

0: Lanet olsun güzel atışlı korucu.
1: Ne oldu? Ne halt oldu?
2: Sanırım mermi motora zarar verdi. Gidip bir kontrol etmem gerekiyor. Öbür türlü ilerleyemeyiz.
1: Bloğu parçalamış ve motoru öldürmüş. Bunu yapmak büyük beceri ister.
2: Bu yakınlarda olmalı.
1: Çok akıllı. Önce bizi durdurmak istedi. Cephaneni harcama. O mesafeden vuramazsın.
0: Bizi ateş mi ediyorlar?
2: Lanet olsun. Nereden ateş ediyor bu?
1: Biz onu ateş ettik, o da bize seni...
3: Seni bırakıyorum Tom. Atlara sen bak. Ama şunu bil ki o atı senden çok önemsiyorum ben.

0: Ben ateş edeyim, siz koşun. Ben koşarken beni koruyun. Hadi gidelim.
1: Lanet olsun. Lanet olsun. Bize göz açtırmıyor. Çok fazla sürmeyecek. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun.

0: Olduğun yerde kal.
1: Alex.
0: Eğer bir adım daha atarsan onun beynini dağıtırım.
2: O aranan bir suçlu sersem, yaşaması ölmesi umurumda değil.
1: Çok sağ ol kardeşim.
0: Beni dinlesen iyi olur. Yoksa onun için çok kötü olur.
2: Beni yakaladın.
0: Belindeki tabancayı da yere bırak. Eğer yanlış bir şey yaparsanız sonunuz kötü olur.
3: Lanet olsun.
1: Lanet olsun. Hiç böyle atış gördün mü? Telsiz dört adam var dedi korucu. Öteki adamın peşinden gidecek misin?
2: Evet. Öteki tek başına fazla uzaklaşamaz.
1: Artık gitmeme izin vereceksin ha?
2: Hapse gideceksin Tom. Pekala.

0: Önce kapıyı çalmasını önerdim. Telefonunu cevaplamadığın için endişe etti. Bu adam FBI'dan özel ajan Darby. İngiliz istihbaratı. Sanırım sen korucu Alex Tyris'in. Binbaşı seni burada bulabileceğimizi söyledi. Sakıncası yoksa konuşmak için içeri girmek istiyoruz.
1: İyi misin?
2: Buna 2 dakika ver.
1: İngiliz istihbaratı, değil mi?
0: Dışişleri Bakanlığı'nın onayıyla buradayız. Özel ajan Darby başın belaya girmesin diye görevlendirildi.
1: Onu kapıda vurmadığım için şanslı.
0: Çok mu düşmanın var korucu?
1: İnsanları hapse atıyorum. Buna gücenebilirler.
0: Burada işleri farklı hallettiğinizin farkındayım korucu. Bunu Londra'da bir masadan anlamak epey zor olabilir ama... Teksas korucularının elit soruşturma becerilerinin çok farkındayız. Yaptıklarında işe yarıyor biliyoruz. Oldukça iyi sayılırsın yani.
1: Bir çeşit kovboy birimi değiliz Ajan Smith. Londra'daki gibi biz de kurallara uyarız.
0: Binbaşı Edwards gördüğü en iyi korucu olduğunu söylediği için geldim. Bu yüzden Meksika'dan bir mahkumu almanı istemek için gönderildim. Federaller resmi bir İngiliz ya da Amerikan operasyonuna izin vermiyor. Gayri resmi olarak seni istediler. Orada sıradan bir vatandaş olacaksın. Bir şeyler ters giderse ilişkimiz temelde tahmin edilebilecek her şekilde inkar edilir.
1: Tanışmak güzeldi Ajan Smith.
0: Anlayamadım.
1: Yanlış kişiye geldiniz hanımefendi.
0: Sınırı ben de geçtim. Bir mahkumu iade için bulunduğumu söylediğimde federaller yüzüme güldü.
1: İşe geç kaldım. Carmen sizi yolcu eder.
0: Söz konusu mahkum Esperanza eyaletinde 3 milletvekilini öldüren banka soyguncusu.
1: Senin için neden önemli?
0: Adı Declan McBride. Eski geçici Ayra, Britanya topraklarında ve dışında bir dizi terörist faaliyetten aranıyor. Son derece gaddar. Ve çok becerikli biridir. Ve hızlı hareket etmezsek hapisten çıkmanın bir yolunu bulacaktır. Yani onu bir an önce bulmalıyız.
1: Bir İrlandalı. Teksas'ta niye banka soyar ki?
0: Banka soymak için küçük bir ücret talep ederek ve gelirlerini akla gelebilecek en kötü suç nedenlerini aktararak haydutluk yapıyor. Ayrıca eski ortağı aracılığıyla Britanya anakarasında bir iş planladığını öğrendik. Bunu ülkem adına yapmanı rica ediyorum senden.

0: O İngiliz ajanı beni tehdit etmeye çalışarak zekama hakaret etti Alex. Ona iade yapmayı hiç istemedim. Sonra aklıma sen geldin. Çok hassas bir durumda yardım ettiğini hatırlıyorum. Bu küçük hareketin büyük neticeleri oldu. Beni sana borçlandırdı. Bugün borcumu ödeyeceğim. Basit iade artık sınır dışı edilmeye dönüşecek. Evraklar çoktan dolduruldu bile.
1: Tamamdır.
0: Onu teslim et. Dikkatli ol.
2: Misafirperverliğiniz için sağ olun. Meksika çok güzel bir yer.
0: Bir şey değil.

0: olay yerinde beklemedeyiz. Tüm timler hazır olsun. Harekete geçmek için bizden emir bekleyin.
1: Beni burada bırakırsanız harcadığınız zamana değer.
2: Nefesini harcama şey ortak. Tamam.
0: 72'den merkeze.
1: Polis memurları için üzgünüm. Gerçekten öyle. Ama daha büyük bir iyilik için hareket ettim.
3: Buranın daha ne kadar off-road?

0: Emil'den az sürede sınır geçişinde oluruz. 20 dakika sonrasında Nueva Laredo'da oluruz.
1: Sömürge İmparatorluğu'na karşı ilk başarılı devrimin öncüsü kimdi biliyor musunuz? Ha? George Lanet Washington. Gördün mü? Adalet bakış açında korucu. Burada oluşan unsurlar ikimizi de aşar.
2: Eski karımdan daha fazla konuşuyorsun.
1: Çok yazık korucu. Sana karşı çıkmayı çok isterdim.
3: Hadi, hadi, hadi! Çabuk olun, gidelim, hadi!

0: Seni yine görmek güzel. Yaralı mısın?
1: Sadece gururum kardeşim.
0: Sana söyledim. Banka soygunu kötü bir fikirdi.
1: Bir dahakine dinlerim. Git o polisi öldür. İşaret geldi Oleg.
0: Yüzünü gördü.
1: Savaşını seç.

0: Geçmiş çatışmaların anılarıyla kalbi ısıtan iki yüz. Biz karanlıkta arkadaş olarak yürüdük. Bu ışıkta tek başına yürümekten daha iyidir.
1: Yuri?
0: Declan. Kalıyorsun. Yemeğim var. Ukrayna içkim de. Adamlarım köylü ama iyi baskın yaparlar. Gel, içeri geçelim. Kaybedilen yoldaşlarımıza kaldıralım. Kosek'in cömertliğini reddetmek akıllıca değildir. Bence fikrini değiştirme.
1: Davetin için sağ ol. İş başındayız kardeşim.
0: Elbette iş. Sen ve ben. Hadi bakalım beyler. Acele edin, acele edin. Çabuk. Pekala. Evet beyler. Soğuk savaş. 155 milim uzunluğunda bir silah. İyi günde bu silah 100 kiloluk mermiyi 14 mil ateşleyecek.
2: Peki kötü günde?
0: Kötü günde sesini duymadan hayatınızı sonlandıran bir kabusunuz olacak.
1: Adamların bu adresi teslim etsin. Onu oradan ben alacağım.
0: Biliyor musun? Bence bu oyuncakla birçok insanı üzeceğinden endişeliyim. Seni severim Declan. Bana kardeş gibisin. Ama bu iş bittiğinde emin ol biz de biteceğiz.

0: Daha kötü görünmeni bekliyordum.
1: Çok arsızsın hanımefendi.
0: Öfkelenmekte sonuna kadar haklısın. Pusuya düşürüldün, muhtemel tuzak ama işini yaptın ve neyse ki hala hayattasın.
1: Tanrı'ya şükürler olsun ki hayattayım. Korucu Daniels iyi bir adamdı. Bir kocaydı. Babaydı. Çok da iyi bir kanun adamıydı. Benim de arkadaşımdı.
0: Çok üzgünüm.
1: Üzgün mü? Bu işe yaramaz.
0: Öyleyse benimle çalış Tayri. McBride'i getirmeme yardım et. Onu yakından gördün, onunla konuştun. Onu herkesten daha iyi tanıyorsun.
1: Bundan şüpheliyim. Onu kurtarmaya çalışacaklarını biliyorsun. Kendine başka bir ayakçı bulman lazım hanımefendi. McBride'ın peşine düşersen bu benim şartlarımla olur. Benim adamlarım ve benim kurallarımla.
0: Otur hadi. Lütfen. Korucu Tayri. Lütfen.
1: Sana yardım etmem için iyi bir nedenin var mı?
0: Sebep istiyorsan sana pek çok sebep verebilirim. 1993'te Somali'de Amerikan askerlerinin öldürülmesi. 98'de Amerikan büyükelçiliklerinin bombalanması. Aynı yıl Yemen'de batılı turistin kaçırılması. Daha sayayım mı?
1: Yemen mi?
0: Hepsi Aidan Kashmir adında bir adam tarafından planlandı ve yürütüldü. Şimdi Kashmir'in Londra'da bir terörist olaya neden olmak ya da kışkırtmak için McBride'ın hizmetini önemli bir ücret karşılığı elinde tuttuğuna inanıyoruz. McBride'ın Kashmir için çalışması onu dünyanın en tehlikeli kiralık teröristi yapıyor.
1: Devam et.
0: Onu bulmama yardım et. Ne yaparsan yap, tamam mı?
1: Bakanlığın bunu imzalaması gerekecek. Ve burada hiçbir şey bu kadar verimli bir şekilde gelişmiyor yani. Binbaşıyla konuştun bile, değil mi? Pekala.

0: bana babamı hatırlatıyorsun. Londra'da polis dedektifiydi. Doğu yakası eskiden belalı bir yerken yani. 17 yaşımdayken iş sırasında öldürüldü.
1: Bunu duyduğuma üzüldüm.
0: O zaman kolluk kuvvetlerine girmeye karar verdim. Üniversite derslerini kriminal bilimlerle değiştirdim. Mezun olur olmaz MI6 beni işe aldı.
1: Başarmışsın. Baban onaylardı.
0: McBride'i küçümseme korucu. Declan dahi IQ'su olan sosyopat bir katil. Bunu sakın unutma.
1: Bir kez yanlış değerlendirdim. Bir daha olmaz.
0: Buna inanırım. Sormam gerekiyor. Uzakta bile olsan uyum sağlamayı planlıyor musun acaba?
1: Sanırım Londra'da şapkayı çıkartabilirim.

0: Bölüm kontrolü Gediz. Bana başkontrol ya da sadece Gediz diyebilirsin. Burada gayri resmiyiz.
1: Biz kimiz?
0: Ajansız. Bütün ada ülkesi Büyük Britanya'nın ve İngiliz Milletler Topluluğu'nun güvenliğini sağlıyoruz ve bize katılmanı sevindim.
1: Alex Tyrell.
0: Güzel şapka, çok hoş.
1: Sana da alalım bir tane.
0: Sana göre 10 üzerinden bir tehdit değerlendirme puanı vermen gerekirse Declan McBride nerede olurdu?
1: Değerlendirmem. Sadece yakalar, yaftalar.
0: Gerçekte böyle mi konuşursun sen?
1: O pislik benden bir kez kaçtı. Bir dahakine bombayı üstüne bırakacağım.
0: Ona yaşayan bütün ajanlardan daha yakındım ve onunla konuştun. Hayattasın. Bu da seni değerli bir varlık yapıyor, korucu. McBride Londra'da ve gitmemesini sağlamak bizim sorumluluğumuzda. Anlaşıldı mı acaba? Ne dersin?
1: Evet, seni anladım şef.
0: Ajansa kötü yansıyacak herhangi bir şey yaparsan varlık durumun sonlanacak.

0: Anlaşılır. Başının çaresine bakarsın evlat. Bunu sana yeterince anlatabildim mi acaba?
1: Ben evladın
0: Ben de
1: değilim.
0: lanet baban değilim. Sadece soruyu cevapla kovboy.
2: Biz anladık kontrol. Bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Ajansın isteklerine ve konumunuzun gizli doğasına saygı göstermek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
0: Sabah 7.30'da lobide bir dedektif olacak. O senin bağlantın olacak ve o olmadan şehirde dolaşmana izin verilmeyecek. O 5 pesoluk yıldız sana bu şehrin diğer konuklarından daha fazla hak vermiyor. Ajan Smith, şu anda Birleşik Krallık'tasınız. Protokol her şeydir, unutma sakın.
2: Evet, kontrol.
0: Tamam, 7 ve 3-8. Benim şapka numaram.
3: Beni bırakmamalıydın. Yapılmaması gerekeni yaptın.
4: Yardımın lazım Angel.
3: Biliyorum. Seni gördüğümde anladım. Birlikteyken de biliyordum. Burada olmanın tek sebebi bu, biliyorum.
4: Angel. Angel.
3: Dışarıdaki çocuk bana tapıyor. Seni ona versem lahana gibi doğrar ve temse atar. Bana yaptığını yapmamalıydın. Seni bir daha görürsem mahvedeceğime yemin ettim. Buraya kadarmış. Pek çok eski dostunla zıtlaştın, ben de dahil. Artık gidebilirsin.

0: Alex Tyree, oda numaranız 207. Asansör solda.
1: Teşekkür ederim.
2: Taksiyle gitmek ister misin?
1: Nereye? Masaj yerine mi?
0: Luke bagajınıza yardım edecek.
1: Teşekkür ederim Luke.
3: Memnuniyetle efendim.
1: Yatağı atıver. Buna Nisan mı diyorsun? Carmen'i dinleyip daha kalın bir ceket giymeliydim. Otelde mi kalıyorsun?
2: 3 yıl Langley'de yaşadım. Artık İngiltere'de bir yerim yok.
1: Kendi kasabanda yabancısın ha?
2: Geddes bakıcısıyla çalışmamızı istiyor ama sabaha kadar burada olmayacaklar.
1: Bu bir sağlık yürüyüşü değil, değil mi?
2: Uzak mesafe. Potansiyel bir istihbarat kaynağı var. Taksi.
1: Ha.
2: Adı Angel. Eski Ayra'dan ve iş McBride'e gelince hazırda bekleyen bir baltası
1: umarım
2: var.
1: Umarım konuşmak ister.

0: Hoş arkadaşların var, Smith.
1: İyiliğimizi isteyen insanlar nasıldır bilirsin.
0: Hayır, bilmiyorum, pek değil.
1: Birçok insan için çok şey ifade ediyorum ve bugün bir iyilik isteyeceğim.

0: Görüşmeyeli çok oldu pislik.
1: Sen nasılsın peki pis İrlandalı?
0: Sen içtiğim yerin kokusunu alana dek gayet iyiydim.
1: Bir şeyler içebilir miyiz? Yoksa yansımana bakarsak oradakilerin hepsini sen mi içeceksin?
0: Kız arkadaşını buraya getir.

0: getirdin. Amerika'nın neresinden geliyorsun?
1: Texas hanımefendi. Büyük Texas eyaleti.
0: Yerel bir gardıroba yatırım iyi olabilir. Eşofman giymiş bir topçu gibisin. Ne istediğini biliyorum Smith.
2: Kötü haber çabuk yayılır.
0: Defolun buradan. Biraz yalnız bırakın lanet maymunlar. Özel bir görüşme yapmaya çalışıyorum.

0: Benimle uğraşma Angel. Beni çok iyi tanıyorsun.
1: Otur, otur. Elbette ki şehirde yardımım olmadan onu bulamazsınız.
0: Onun hakkında söylediğin şeye neden inanayım ki? Pek de ilgisiz sayılmazsın.
1: Ne ima ettiğini biliyorum ama McBride ile aramdaki her şey gözümü aldığında bitti.
0: Çünkü gözünü kaybettiğin saldırıdan sonra hayatını kurtardığını duydum.
1: Çok yanlış duymuşsun.
0: McBride'e beslediğin düşmanlığın itibarını lekelemeye yetecek bir motivasyon olduğuna inanmamı mı bekliyorsun benden yoksa?
1: Para istiyorum. Nakit para. Adam çok tehlikeli. Bu yüzden 3 adamımın da serbest bırakılmasını isteyeceğim. Şartlı tahliye değil. Bu çocukların vatandaşlık alabilmeleri için temiz bir sicile ihtiyaçları var. 9 Eylül'den beri çok daha zor. Takdir edersin değil mi korucu?
0: Elinde hiçbir şey yok.
2: Vize girişi için pazarlık yapabilirim. Hafifletici sebeplerle, hoşgörüyle, gümrük ve göçmenlik düzenlemeleri yaparlar, anlarsın ya. Buna söz veriyorum.
1: Oleg'i bulduğunuzda McBride'ı da bulacaksınız. 2 gün önce giriş yaptı. O da 27.
2: Tamam. Tamam. Tanrım. Beni kesinlikle en güzel yerlere götürüyorsun Smith.
0: Arkamda kaldığından emin ol, tamam mı?
2: McBride şehirde olduğumuzu öğrenince peşimize düşecektir. Bu da bize günler değil saatler verir.
0: Yani zaman çok önemli. Hadi bakalım.
2: Nedir o? 45'liğimi evde bırakmamı söylediler.
0: Sen sadece bir gözlemcisin Tyree. Araştırmalar kolluk kuvvetlerinin silahlı olmasının tehlikeli olduğunu gösteriyor.
2: Biz tehlikeli değiliz, buna gerek yoktu. Bence tatlı dilli İrlandalı arkadaşın bize tuzak kurdu.
0: Bu hep bir olasılıktır. Şu tarafa bak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
6: Bir Mayıs'tan tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
7: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dimes Kulübü'de.
6: Bu fırsat kaçmaz.
8: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Ev, yaşam, moda ve kozmetik markalarında 300 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
9: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Her ev güzel istikbal.
11: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakika.

0: hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Abi ne oluyor ya?
2: Açlık basıyor, bir şey yok.
3: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
4: Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsınız?
6: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
7: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termocool'la serinliğini koru.
10: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yaşını
2: tak. Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Ev, yaşam, moda ve kosmetik markalarında 300 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Benim iyi uyumam lazım.
9: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
10: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
11: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldın?
12: Allah aşkına neden?
11: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
12: Karnın doyar da ruhun aç.
11: Dört nala yaşıyoruz.
12: Tamamdır şaka mati.
11: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam. Doyamana pop kek. Doymayana
13: pop kek, pop kek. Kapıyı aç.
14: Merhaba, nasılsınız?
15: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
16: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
17: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
18: İkisi birlikte çok iyi.
19: Tıpkı bizim gibi.
20: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
21: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Ev, yaşam, moda ve kosmetik markalarında 300 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.
5: Alarko Klima, gerçek konfor.
1: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Ev, yaşam, moda ve kosmetik markalarında 300 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
6: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul uyar.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Ev, yaşam, moda ve kosmetik markalarında 300 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
5: Araba şamalos.
6: Oo.
5: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
6: O zaman herkesi benden şamalos.
7: Çocuk ya da büyük ol, haribaya mutlu ol.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
1: Hız peşindeyim.
9: Oo.
1: İşçe bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
9: Kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, konuşuyordum. Bu ne hız?
10: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
9: Hep önde olacaksın değil mi?
1: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar.
11: Benim bankam iş bankası.
12: Karşınızda Arçelik Maxifit.
13: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
14: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
15: Akbanklı kadınlar hayatlarına değer katar.
16: Ücretsiz mamografi, meme USG ve simil testi %0 faizli taksitte artı para ve kazanan Akbanklı kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu için
15: sen de Akbank Mobil'den

0: Akbank'la Kadınlar Platformu'na katıl, hayatına değer kat.
1: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Ders evet, desteğe ihtiyacımız var. 2-2-3-3, gri caddesi, hapli, bir silahlı şüphelimiz var. Otomatik silah, silahı var, ateş altındayız.
1: Şansım varken pek öldürmediydin aşağıda gidip.
2: Sırtın nasıl, korkuyor?
0: Dur! Dur! Sakın kıpırdama! Sakın buna kalkışma! Lanet olsun! Olamaz! Sen iyi misin?
1: Git hadi, git!
0: Dur! Kıpırdama sakın!
3: İyi misin
0: dostum? Tayyip ateşi kes, Sivil!
4: Polis! Silahını bırak hemen!
0: Hayır! Bu MCA resmi görevi. Aktif görevdeyiz. Kimliğime bak. Bak hadi.

0: Teknik şube senin getirdiğin cep telefonuna dijital adli inceleme yaptı. Bu telefon Smith Oleg Jakovenko'ya ait. McBride'ın ikinci komutanı ve önemli bir hedef. Onun kaçmasına izin vermen gerçekten çok trajik.
1: Jakovenko Londra'daysa McBride da yakındadır. Verilere erişimi sağla. Bırak onu bulayım kontrol.
0: Tutuklamayı yapan polis memurunun kovboy şapkalı birinin kalabalık bir bölgede kaçan bir şüpheliye ateş açtığını söylemesi kayıtlara girdi ve biz bazı ilginç Batı Teksas geleneklerine izin versek bile sence bu epey pervasızca değil mi? Ne dersin kovboy? Bana bu oldukça garip göründü çünkü.
2: Onu son gördüğümde arkadaşımı ve ortağımı öldürdü şef. Sana bunu yapan birini unutmazsın.
0: Bana ajans yöneticisine götürebileceğim bir şey ver. Çünkü parlamento konseyi enselerinde boza pişiriyor. Saha istihbaratı kavramı olmayan İtonluların sorularını yanıtlamaktan hiç kimse hoşlanmaz. Aslında zaten olası bir günah keçisinden söz ediyorlar. Onlara verebileceğim bir neden sadece.
1: Korucu Tyre, Declan McBride'i bizzat gören tek kişi.
0: Biz İngiliz istihbaratıyız. Önemli varlıklarımız var, öyle değil mi? Onları kullan. Bu görev için doğru takım olduğunuza beni ikna edin. McBride'ın Britanya topraklarında faaliyet gösterdiğine dair somut kanıtlara ihtiyacım var. Bu çok iyi olur.
1: Teşekkür ederim patron.
0: Ayrıca dünkü olayla ilgili yazılı bir rapor da istiyorum sizden korucu Tyrell.
2: Hakkında ne düşündüğümden emin değilim şef.
0: Ben de senin gibi basit bir ajanım sadece.
2: Belki.
0: Eminim ki seninle çok iyi anlaşacağız korucu.

0: Say hadi.
1: Sana güveniyorum.
0: Bir teröriste asla güvenme.
1: Sadece paraya ihtiyacım var.
0: Bütün erkekler öyle ya da böyle çaresiz. Sorunlar sırasında İngiliz SAS'ın Cumhuriyetçi mahkumları ormana götürdüğü ve onların yok edildiği, bir daha asla görülmeyen bir Nemesis programı vardı. Ailenin İngilizlerin bize verdiğinden daha fazlasını vereceğim.

0: Benimle bir şey içer misin korucu?
1: Midem kahvaltı diyor ama bir işe yarar. İngiltere'de ailen var mı?
0: Dört bir yana dağıldık.
1: Bay Smith Amerikalı mı?
0: Aa, Bay Smith benim babamdı. Otellerde çok zaman geçiriyorum. Bu yüzden alyans caydırıcı.
1: Ha.
0: Boş konuşmayı sevmem.
1: Ha, evet. Yaptığımız şeyi yaparken gülmek zor. Eski karım hep çocuk istedi. İşi sonlandıracak kadar uzun süre evde olamadım. Hazır olduğum zaman beni çoktan terk etmişti.
0: Evet, bu işte bir ilişkim olamaz. Babam öldüğünde arkasında onarılamaz bir boşluk bıraktım. Bu hiç adil değil. Texas'ta olsak bir sonraki adımın ne olurdu?
1: Avlanmak. Acımasızca.
0: Teknik şubeyi Oleg'in telefonundaki veri dökümünü paylaşmaya ikna ettim. Bir numaranın izini sürmeyi başardık.
1: Girişim Smith. Bunu sevdim. Bunu... Misafirperverliğiniz için teşekkür ederim.

0: Hey! Hey! Eğilin, eğilin! Kaçın, kaçın, kaçın!
1: Yardım gelecektir. Hemen gitmeliyiz. Hadi.
2: Sokağa çık ve arkana bakma. Git. Hadi. Hadi. Hadi.

0: Hadi seni götürelim.
1: Kadın beni vurdu.
0: İçeri gir hadi.
2: Canın acıyacak. Tamamdır. Evet harika. Dayanıklısın. İşte oldu.
3: Bizi hedef aldılar. Bu dikkatlerini çektik demektir.
2: Aa evet. Aklı varsa bütün planları iptal edip kampı dağıtır.
3: O zaman onu kaybederiz.
2: Bu kolu dinlendirmelisin. Sistemin şoka giriyor. Uykun gelecek. Ama sorun değil. Ben buradayım. Pekala, biraz bastıralım. Bugün iyi iş çıkardın. Seni aklarından mahrum bıraktığında ona karşı çıktın. Evet, hayatımı kurtardın. Kaçmaları için bir sebep verdim. Sanırım kontrolle başım belaya girecek. Bu cesaret ister. O küçük tabancayla.
3: Küçük tabancama laf yok.
2: Bize biraz yiyecek bulayım. Şok geçer. Birden iştahın açılıverir.
3: Teşekkür ederim korucu.
2: Alex.
3: Teşekkür ederim Alex.
2: O küçük tabancanla peşimden gelmeni istemem.
4: İşte oldu. Al bakalım. Bu iyi hissettirir. İşte oldu. Reci, bunu adama götür. Aferin sana. Birlikte geçirdiğimiz zamanlara dair güzel anılarım var Declan, tamam mı? Ama seni bu koşullarda gördüğüme sevindiğimi söyleyemem.
5: Çocuğun önünde mi?
4: Onun için endişelenme. Bizim özel, tatlı fikirli oğlumuz. Tanrı onun zihnine dokunmayı seçti. Declan, şimdi ne yapıyorsan kaosu sevdiğin için yapıyorsun. Eskisi gibi değilsin. Biz bizden daha büyük bir şeyin parçasıydık. Kaybedilmiş davalar uğruna mücadele etmenin belli bir zarafeti vardır.
5: Kayıp davalarla işin bitti Doc.
4: Reci, bize bir şarkı söyler misin lütfen? Sisli Çiğ.
5: Konuşmadığını söyledin sanıyordum.
4: Konuşmuyor ama şarkı söyleyebiliyor.

0: Aferin oğlum, aferin sana, aferin. Angel söyledi. Belmarş hapishanesindeki tutuklu 3 adamı temize çıkarılmış. Sokakta konuşulan yukarıdan diplomatik baskı. Sokakta bunlar konuşuluyor işte.
1: Bir şey söyleyeceksen çıkar ağzındaki baklayı.
0: Artık tek başınasın Declan. Herkes sana sırt çeviriyor. O bile. Angel'ın bile.
1: Hiçbir şey bilmiyorsun.
0: Orada arkadaşın için yaptığın şey sana olan borcumu ödemekti. Bu gece buradan ayrıl. Ve bir daha da dönme.

0: Bingo.
1: Yiyecek bir şeyler.

0: Buldum. Öyle denirse tabii.
1: Dinle. Bir arkadaşım Oley'i daha derin araştırdı.
0: Öyle mi?
1: Savaş suçlarından dolayı hapishanede 40 yıl ağır çalışma cezasına çarptırılmış.
0: Al, bir şeyler yemelisin.
1: Hayır, onu yemem. McBride ve diğer iki mahkumla birlikte kaçmış ve o kaçış sırasında Oleg, McBride'i takip eden iki gardiyanı öldürmüş.
0: Evet, tam bir oyuncuya benziyor.
1: Evet. Interpol, Kuzey İrlanda, Libya, İran, Çeçenya, Bosna ve Ruanda'da alarma geçmiş. Yani liste paralı askerlerin dünya turuna benziyor. Bak, McBride bir şeyler planlıyor. Peki neden seni öldürmek için gizliliğini bozdu?
0: O özel biri değil. Onu da getiririm eğer de kafası eğik, tıpkı diğer at hırsızları gibi.
1: Böyle konuştuğunu unutuyorum, biliyor musun?
0: Bir eğitmenimiz bize bu oyunda iki tür olduğunu söylerdi. Kaçanlar ve avcılık yapanlar. Ve dostum McBride kaçan bir adam. Hmm. Hepsi bu.
1: Cep telefonundaki Ukrayna adresi hiçbir şey olmayabilir. Gidip bakalım mı?
0: Ne yanlış gidebilir ki?

0: Sanırım burası McBride'in güvenli evi.
1: Onlara yeterince yaklaşırsa kontrol bize güzel şeyler mi söyler sanıyorsun?
0: Kapat telefonu. Telefonu kapat dedim.
2: Sen kimsin?
0: Kapat telefonu ve ayağa kalk.
2: Nesin sen ha?
0: Söyle, söyle. Kimi aradın? Hadi.
2: Lanet diş perisini. Sence kimi?
1: O yukarıda.
0: Nereden biliyorsun?
1: İşte burada Rus gangster. O da 212 yazmış.
0: Ciddi misin?
2: Onu ben yazmadım.
0: Otur şuraya ve sakın kıpırdama.
2: Lanet olsun.
1: Evet hanımefendi.
0: Dejavu hissi alıyorum.
1: Destek çağırmak ister misin?
0: Lütfen. Ateşli silahlara dokunma.

0: Gerçekten Rus gangster mi yazıyordu?
1: Hayır, sadece tepkisini görmek istedim. Burası dolu olan tek oda.
0: Özgürlük mücadelesi pek çok şey ifade eder. Ama çekici değildir.

0: İrlandalı kuyruğumuza bir teneke kutu bağladı.
1: Olamaz. Yangın çıkışı.
0: Hayır, bunu düşünebilir.
1: Yani?
0: Avantajımız var.
1: Nasıl yani?
0: Bizi yakaladığını düşünüyor.
2: Annemin üstüne yeminle onu gördüm. Ona tek kelime etmem, söz veriyorum. Lütfen, buraya hızlıca girdiler. Konuşmaya fırsatım olmadı. Telefonumu elimden aldılar.
3: Ah, ah, batarım.
4: Götürün bunu.

0: Adamlarımı ateş etmeyi bitirdin mi? Silahlı adam bulmak çok zorlaşıyor. Bunlar olmadan ben ne yapacağım?
1: Hemen ellerini kaldır.
0: Seni çölde bıraktığımda ölmediğini biliyordum. Ona işini bitirmemenin bir hata olduğunu söyledim. Bana bir peçete uzatır mısın korucu? Gözümde bir şey

0: Niye bu kıyafeti giydin Olek?
1: Sağduyu kemiklerimdeki kalsiyum gibi korucu.
0: Onun gelmesine yardım edebilirsin. Texas'ta şöyle deriz. İlk konuşan ilk adımı atmış olur.
1: Bu şehrin yandığını görmek için uzun süre bekledim.

Ah!

0: Tamam. Gidiyoruz.
1: Dur!
2: Hükümet ajanı. Burada bir hükümet ajanı var. İyi iş çıkardınız. Kolay gelsin.
1: Bir şüpheli. Aydi patlayıcı yelek giyen yaralı bir şüphelim var. Burada hemen bir bomba imha ekibine ihtiyacımız
2: gidip
1: var.
2: Gidip yakalayın onları.

0: Doğu Londra'nın kahraman kovboyu. Çatışma.
1: Utanç verici bir sonuç.
2: Aa, birlikte çok iyi görünüyoruz.
3: Belki de bu ajansın sağlamayı umduğu türden bir imaj değildir ve ikinizden biri bana yetkimi kullanarak sizi cezalandırmamam için bir sebep söylesin. Bunu istiyorum.
1: Dikkatsizliğin tüm sorumluluğunu üstleniyoruz, kontrol. Raporumda ayrıntılı bir açıklama yapacağım, merak etmeyin.
3: Hı hı. Şu ana kadar ümit verici bir kariyerin oldu, Ajan Smith. Diplomatik protokol ve prosedür uzmanısın, evet. Doğrusu umursamaz davranışın karşısında şoke olmuş durumdayım. Bununla birlikte elde ettiğimiz kanıtlar bizi ağrı kesici bağımlılığı olan bir nükleer bilim adamına götürdü. Anlaşılan McBride'a bir miktar yüksek izotoplu uranyum 235 satmış. Öyle görünüyor.
1: Radyoaktif bomba mı yapıyor?
3: Bütün ajanları sahaya sürüyoruz. Intel, McBride'ın önümüzdeki hafta saldırıya hazır olacağını söyledi.
1: Öyleyse işe koyulmalıyız.
3: Glavin EOD tetikçilerden birini tecrit altında tutuyor ve patlamayan bir intihar yeleği giyiyordu. Şimdi şans daima cesurdan yanadır. Lojistik feragat bırakın ve oraya gidin. Bir an önce.

0: Mahkumun ailesi hakkında bilgi.
1: Bana yönetmelikten bahset.
0: Katmanlı PD4 türevi, hızlandırıcının içine sarılmış ateşleyici.
1: Yüksek basınçlı su kesici.
0: Patlatıcıda kurcalanmaya karşı koruma sağlayan bir RDX kristal bileşiği var. Okuldan beri böyle gelişmiş bir şey görmedim.
1: Güvenlik kapısını açın. Mahkumla konuşmak istiyorum.
2: Bu adam bizi bu şeyden duyuyor mu?
3: Çift yönünü açabilirim efendim.
2: McBride seni kendini patlatmaya ikna etmiş. Ailen bu konuda ne düşünüyor?
4: Her canlı ölümü tadacaktır.
2: Ama ancak kıyamet gününde size tam ödeme yapılacaktır.
4: Sözleri biliyor musun?
2: Biliyorum.
5: Onlar senin için sadece kelime.
6: Gor. Declan McBride'ı nasıl buluruz?
5: Senin bir görevin var. Benimki ailemi korumak.
6: Tam diplomatik koruma. Yarın sabaha güvenli bir yerde olacaklar. Sana söz veriyorum.
2: Bunu yapacak.
5: Hiçbir şey. En son sevilmedi.
6: Ne?
5: Camdan tavanlı bir yeri bulmaktan bahsetti. Yüksek bir binadaki pencereden.
6: Ne zaman? Nerede?
5: Neyle bakıyormuş? Antik saat. Umut satın alınmayan yer. Her ne olursan ol gel. Bugün tarihin sonu değil. Hayır.
2: Hayır olamaz.
0: RDX rölesi devreye alındı. Oradan çıkmak için 30 saniyen var Smith. Bor.
5: Onları ailemi bulacakları yeri göster.
7: Etkisiz hale getirebilir misin? Bunu yap hadi. Bor.
5: Tanrım. Aman Tanrım bana yardım et. Bana yardım et Tanrım.
2: Smith çık oradan.
0: Bor. Ajanın bomba bölmesinden hemen çıkması gerek.
5: Tanrım yardım et. Yardımına ihtiyacım var.
1: Çok yazık oldu.
2: Bu onun düşüncesi değil. Büyüklük yanılgıları. Ebefrenik şizofreni. Texas'ta çalının üstünde çırçıra dolu bir remork çekmeye yetecek kadar pamuk topu olmadığını söyleriz. Beni anlıyorsundur. Kendisini kahramanlardan biri sanıyor. Michael Collins, George Washington İngilizlere karşı mücadele ediyor. Şöhret istiyor.
1: Ölüysen pek işe yaramaz. Ya da hapisteysen.
2: Düşünce süreci bu şekilde yürümüyor. McKinley'nin suikastçısı müzede fotoğrafının yanında güzel görünsün diye ince kabzalı bir tabanca satın aldı.
1: Gelecek hafta değil. 2 gün sonra.
2: 24 Nisan.
1: İngilizlere karşı Paskalya Pazartesi ayaklanması. 24 Nisan 1916. Antik saat. Big Ben. Parlamento binası yakınında. Radyoaktif içerikli bomba atacak.
2: Fena değil. Buraya Michael Collins hakkındaki yorumum sayesinde geldin değil mi?
1: Ciddi misin?
8: ...1954'te... Fransız kuvvetleri o kadar kesin bir yenilgiye uğradı ki bütün sömürge güçlerini geri çekti ve Çin Hindi'ndeki çatışmayı bıraktı. Fransızları şaşırtmak için Vietnamlı erkekler Fransız mevzilerine bakan dağlardan saldırdı. Toplarını söküp kadınların sırtında bisikletlerle dağa taşıdılar. Önümde Bay Kashmir, ülkeye parça parça kaçırılan 52 milimetrelik bir obüs var. Yeniden birleştirildi ve doğrudan parlamento binasına hedeflendi.
9: Görevini olağanüstü bir şekilde yaptın kardeş McBride. Şimdi senden çekilmeni istemem gerek.
8: Çekilmek mi? Bu 9 Eylül'den beri en büyük terör saldırısı. Benden zorunlu görevden önce çekilmemi mi istiyorsun?
9: Tehdit eylemden daha büyük. Söz verdiğimiz şeyi yapabileceğimiz kanıtlanana kadar taleplerimizi müzakere edebiliriz.
8: Talepler mi? Sen sadece başka bir lanet politikacısın.
9: Ben Aiden Kashmir'im. Ruhsal lideriniz. Emrettiğimi yapacaksın ve çekileceksin McBride. Geri dur. İçimde peygamberin kanı akıyor. Bunu sakın yapma. Bunu yapma.
10: Türkiye'nin lezzeti.

0: Kariyer Kolay'la devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim ya.
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Sevince. Bakın.
11: Tam da leslik. Sevince.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Paska.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yaşına tak.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba. Nasılsın?

0: var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyemiyor.
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
5: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

Başka. Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima. Gerçek konfor.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay, baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
0: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.
4: Alarko Klima, gerçek konfor.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Kapıyı aç.
11: Merhaba, nasılsın?

0: El aşka.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
2: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebili hediyeli.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

geldin. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Leyslik.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Koçak'la festival şimdi başlıyor.

0: Bıraktın sanıyordum.
1: Katolikler adına protestanlara zarar verdim. Çin adına Budistlere. Buda adına Hindulara. Şimdi benden çekilmemi istiyorlar. Tamam çekileyim. Peki her şey düzelecek mi?

0: Korucu gelecektir. Eski işleri bitirme vakti.
1: Gidelim.

0: Efen ayarlı imha birimi sıra dışı bir radyum kaynağı keşfetti. Bunu tespit edebilmesi için en az 25 kilo izotop gerekiyor. Tam 25 kilo.
1: Sağ ol evlat.
0: Kırgızistan ve Suriye'de görev yaptım, korucu. Görmezsin, kokusunu almazsın, duymazsın. Kesinlikle öldürür, hem de uyarmadan. Adamlarımı oraya göndermeyeceğim.
2: İçeri girmem gerek.
0: İstediğini yap ama bölge boşaltılana kadar beklemen gerekecek.
2: Boşaltma mı?
0: 3 millik alanın boşaltılmasını emrettim. Tahliye edildiğini o binayı Ceydan patlayıcı füzesiyle vuracağım.
2: Zaman gerek. Bu adamı canlı istiyoruz. Aiden Kashmir'le tek bağlantımız o. Bir Ceydan füzesi bütün mahalleyi yok edecek. Caddenin karşısındaki binaya bana 2 roket atar ver. Ve emrimi bekle.
3: Sana 30 dakika verebilirim Smith. Dışarıda olsan da olmasan da binayı vuracağız. Anlaşıldı mı?
2: Dikkatli olmamız gerek. McBride'in o şeyi tetiklemesini istemeyiz.
1: Onu tavşan gibi yakalayacağız. Neyin çarptığını anlamadan kendini kafesin içinde bulacak.

0: Binada güvenlik ihlali var.
1: Kovboy şapkalı uzun boylu bir pislik tarafından. Oleg icabına bakar. Çık dışarı.
2: Korucu! Yaşlanıyoruz. Ve çatıştığımız adamlar giderek gençleşiyor. Uzun yaşamın acılarını hafifletmek için sabahları içki içerim.
3: Duyduğum makineli tüfek sesi mi Smith?
4: Zaman lazım Teğmen, bana şans vermelisin.
3: 25 dakikam var.
2: Önemli mühimmat kimseyi beklemez korucu. Dansımızı bitiremedik.
5: Bu çok komik. Halimize bak.
2: Belki. Ama sen gözümü aldın.
5: Her karşılaştığımızda en kötüsünü yaşıyorsun.
2: Acemi şansı.
5: Üç kere de mi? Avlat, evlat.
2: Belki de kafama çok fazla darbe aldım korucu. Ama ona ulaşmak için beni geçmelisin.

0: Yerde kal Oleg.
1: İmkansız.
0: Böyle olması gerekmez.

0: Şuraya bak. Neler oldu? Kamyon çarpmış gibisin.
1: Sadece bir gözlemciyim Smith.
0: Hiç öyle görünmüyor. Evet. Gerçekten dördüncü kez.
1: Sadece nefesimi toplamam
0: tamam,
1: gerek.
0: Tamam, sadece bir dakika. Gitmemiz gerekiyor.
1: Gitmeye hazırım.
0: Emin misin?
1: Gitmeye hazırım.
0: Tamam, al şu silahı. 20 dakikamız var. McBride 7. katta.
1: Pekala.
2: Hamizotop patlayıcı ile birleşti. Ardidi son göreve hazır efendim.
3: İş bittiğinde hiçbirinizden sadakat beklemiyorum. Sen ve adamların ayrılmak isterseniz anlarım.
2: Bunu konuştuk. Senin yanındayız.
3: Başka hiç kimse yok. Kadınlar yok. Aile. Hatta arkadaşlar. Bir tek siz varsınız. O zaman başlayalım, olur mu?
4: 36.45 merkez dinlemede tamam.
5: Şahıs şu anda görüş alanımızda. Elimizden geleni yapıyoruz efendim.
4: Olay yerine geçiyoruz. Anlaşıldı.
5: 72'den merkeze bütün timler hazır bulunsun.
6: 11 hedefin tamamı işaretlendi efendim.
7: Emrinizle harekete geçmeye hazırız.
0: Etkisiz hale getirebileceğinizden emin misiniz?
7: Uranyum cihazını etkinleştirmediler.
6: Onları vurabiliriz ama bir şey saklıyorlarsa pencere kapanır.
0: Biz 6. kattayız. Ateş edecek yeri bulmaya çalış. Bunun için hazırlanabilirsin korucu.
7: Smith, gitmeniz gerek. Kımıldayın şimdi. Ateşlenmeye hazır 2-4 milimlik roket atarımız var.
8: Lanet olsun!
0: Düşmanla çatışın baylar.
9: Ateş!

0: Lanet ateşi kesin. Dışarı çıkıyorum. Dışarı çıkıyorum. Silahımı atıyorum.
1: Onu yakaladık. Declan McBride. Bulunması kolay bir adam değilsin.
2: Niye ellerini göstermiyorsun evlat?
3: Daha önce hazırladığım iki tane. Vurun beni. Aziz Michael'ı birlikte selamlarız.
1: Şimdi dizlerinin üstüne çök hadi.
3: Dikkatli ol korucu. Silahı indir. Sen intihara meyilli olabilirsin.
4: Yo.
3: Pek emin değilim.
2: Seni ne kadar takip etmem gerekse de... ne pahasına olursa olsun seni parmaklıklar arkasına... ya da 1,5 metre toprak altına sokana dek pes etmeyeceğimi garanti ederim.
3: İyi o zaman. Sana iyi şanslar korucu.
1: Tekrarlıyorum, adam kaçıyor.

0: McBride'i gözden kaybettim Smith. Tekrarlıyorum. Hedef gözden kayboldu. McBride Charlie Foxtrot'tur.
1: Orwell, sert erkekler bizim durumumuzda, sert kadınlar onlar adına şiddet uygulamaya hazır olduğundan insanların geceleri yataklarında huzur içinde uyuduklarını söylemiş. Dünyanın ikinize de büyük bir takdir borcu var. Ben ajans adına size teşekkür etmek istiyorum. Ajan Smith, sen birimine döneceksin. Korucu Tyrell, sanırım sen de ilk fırsatta bizden ayrılacaksın, öyle değil mi?
2: Öyle ve yapacağım da.

0: İyi yolculuklar. Ben postalarıma bakacağım.
1: 7 ve 3-8 kovboy. Botta göndermemi ister misin?
0: Sadece şapka korucu.
2: Eve gitmeyeceksin değil mi korucu?
1: Bazı şeyler o kadar basit değil.
2: İşimiz bitti. İyi adamlar kazandı. İntikamını aldım.
1: Korucu Daniels akademiden mezun olduğunda lise aşkıyla evlendi. Düğünlerinde ona göz kulak olacağıma söz verdim. Bu söz alçaklıkla sona erdi. Laredo ilçesinde yolun kenarında. Yani bunu düzeltmem gerek.
2: Peşinden mi gideceksin?
1: Sanırım başka bir seçeneğim yok.

Meksika, Sinaloa üzerinde B.D.A. drone'u McBride'in liderliğini yaptığı bir kaçakçılık çetesini tespit etti. Başka bir projede çok yoğunum, yoksa orada yanında olurdum. Elimizdeki tüm bilgileri gönderirim. Bol şans Alex.

0: Karıcı Tahir'i, onca yolu benim için mi geldin? Burada orman kanunu var. Bunu yapmaya hazır mısın korucu?
1: Botlarını giy.
2: Olamaz, delirmiş bu.
0: Hepimizi öldürecek misin?
1: Yapmamak tercihimdir.
0: Hep tek başınasın.
1: Sana botlarını giy dedim. Bana tekrar ettirme.
0: İyi. Asla teslim olmayacağız. Bu bir onur meselesi. Bunu ailemize anlatamayız.
1: Bu aptalcaydı.
2: Gel buraya! Kaçma!

0: Senin bir hayatın yok mu korucu?
1: Bu oyunda iki tip var, McWright. Kaçanlar ve avcılık yapanlar. Ölü ya da diri. Senin seçimin. Öyle düşünmüştün. Şu bacağın etrafına bir şey bağla, turnike olarak kullan. Yürüyüş uzun.
2: İşi hallettin mi korucu?
1: Şef, orada bir sürü ölü kaçakçı bulacaksınız.
2: Sana bir kez daha borçluyum. Pek çok insan öyle düşünmeyecektir. Bir erkeğin her zaman iyi yapılmış bir işi kutlaması gerektiğine inanıyorum. İster
1: misin? Mantık tarzını sevdim şef. Pekala.
2: İrlandalının katırlarıyla gömülmesi daha iyi bir çözüm olabilir.
3: Ben buradayım şef.
1: Belki o noktaya gelebiliriz Ignacio.
2: 10 yıl kadar Meksika'dan uzak kalmayı önerebilirim sana. Hoşça kal korucu.
0: Beni yakalamak için gereken tek şey bu muydu? Bir isyan, bir lanet korucu.
1: Sadece işimi yapıyorum.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: kanser. Tam burada bir tümör var ve görünüşe göre büyüyor. Büyümeyi kontrol altına almak için ameliyat ve radyoterapi öneriyorum. 6 ay sonra tümörün ne durumda olduğunu görebilir ve durumu tekrar değerlendiririz. Bu ciddi bir durum ve eğer tedavi edilmezse ölümcül olabilir.
1: Tatlım, çok üzgünüm, çok üzgünüm. Her şey yoluna girecek. Hiç endişelenme. Emin ellerde olduğumuzu biliyorum. Emin ellerdeyiz canım. Sen hiç merak etme, olur mu?

0: Peki ne yapacağız Megi?
1: Bunun üstesinden geleceğiz. Her zaman geliriz.
0: O daha bir çocuk. Bu adil değil.

0: Ve bunu hak etmiyor.
1: Hayır, tabii ki öyle. Kimse etmez. O bir kadın Frank. İnanmalıyız ki bu şeyler bir sebepten dolayı insanın başına gelir.
0: Ama neden o?
1: Ona bulabildiğimiz en iyi tedaviyi sağlayacağız. Ve bunu yenebilmesi için ihtiyacı olan tüm desteğiydi. Ve bunu birlikte bir takım olarak yapacağız. En iyi takım. Sadece senin bunun onun yolculuğunun bir parçası olduğu gerçeğini kabullenmen gerekiyor. Evet. Sanırım hayat bazen böyledir, değil mi? Biz kendi planlarımızı yaparken Tanrı güler. Bunu değiştiremez.
0: Deneyebilirim.
2: Bir şişe içki daha?
1: Hayır, teşekkür ederiz. Sanırım bu kadar yeter sende. Hadi. Artık eve gidelim. Biraz da buradakilere bırak. Hesabı alalım.
2: Tabii, hemen geliyorum. Buyurun, iyi geceler.

0: Buna ihtiyacımız vardı. Tüm bu olan bitenler. Sanırım içimden bir ses bana her şeyin yoluna gireceğini söylüyor. Seni çok seviyorum.
1: Ben de seni seviyorum.

0: Her zamanki gibi tam zamanında Jenny. Hey, annene söyle, hala Mississippi bölgesindeki en iyi mangalı o yapıyor.
1: Sağ ol, söylerim.
0: Al, bu senin için.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Keyifle ye.
0: Yiyeceğim.
1: Teşekkürler.
0: İşte burada, eyleme hazır.
2: Merhaba Jerry.
0: Bunu yaptığın için minnettarım Frank. Son zamanlarda arka depoda bazı hırsızlıklar yaşadım ve bakır tel çalmaya devam ediyorlar.
2: Uyuşturucu için kullanıyorlar.
0: O pislikler, evet. Kasabımızı bu zehirle mahvediyor.
2: Ve gelmeye devam edecekler. Kameralarını tamir ettirmelisin.
0: Sen daha ucuza geliyorsun. Şaka ediyorum. Şaka, sana etrafı göstereyim. Gel hadi. Dinlenme odasında taze demlediğim kahve var.
2: Tamam.
0: Atıştırmalıklar filan. Mağazadan ne alırsan sana %10 indirimli vereceğim. Sadece şuraya yaz.
2: Hı-hı.
0: Neredeyse unutuyordum. Sana bir şey aldım. Rehin olarak verdim.
2: Hı-hı.
0: Bunu bir hoş geldin hediyesi olarak düşün.
2: Teşekkür ederim.
0: Bana bir iyilik et. Onları içeride içme. Koku yüzünden bana bir hafta söylendiler. Erken kapatacağım. Yapacak bazı işlerim var. Sabah görüşürüz.
2: Tamam, evet. İyi geceler.

0: Cuma. Yakalamak üzereyim. Kaçmasına izin verme. Hiç şansı yok.
1: Yanına geliyorum. Yaklaşık 40 metre.
2: Oh, Tanrım.
0: Ayağa kalk.
3: Lütfen yapma.
0: Kapa çeneni. Ayağa kalk.
3: Ne? Ne? Ben...
0: Luke'la kendi yerinizi açacağınızı öğrenmeyeceğimizi mi sandın yani? Müşterilerimizi çalıyorsun ve kulübe borcumuzu ödeyemiyoruz, tamam mı? Bunun bizim için ne demek olduğunu biliyor musun Lee?
3: Bu...
0: Çeneni kapat dedim. Bu ben ve Jake için ölüm cezası demek.
3: Ben senin için 2 yıl çalıştım. Tam 2 yıl. Defol git. Masada yerimi istiyorum.
0: Aa, masada yerini alacaksın Leon. Hem de İsa'nın yanında. Senin lanet hain.
3: Eğer ben olmasaydım dağıtımın yarısını kaybederdim. Bana ihtiyacın var. Bunu biliyorsun. İnsanlar bana güveniyor.
0: Ama artık ben güvenmiyorum. Bana pek seçme şansı bırakmıyorsun. Bunu anlıyorsun değil mi?
3: Lütfen yapma.
0: Zaten bir daha yapamayacaksın.
3: Hayır. Bekle, bekle, bekle, bekle.
1: Dion'un silahı var.
0: Onun silahı var.
4: Kıpırdama.
0: Sen de kimsin? Sen aynasız değilsin. Bunu yapmana gerek yoktu.
4: Seni gözlerimle gördüm.
0: Nefsi müdafaaydı.
4: Adam dizlerinin üzerindeydi.
0: İşte bunu al ve git buradan. Yoksa bu senin için iyi sonuçlanmayacak.
4: Silahını at. Hemen.
0: Tamam. Git getir.
4: Yere yat. Yüzüstü. Ben Frank Richards. 187 durumu var. PV'nin Range'i dükkanında. Destek gönderin.

Kıpırdama. Ayağa kalk hadi. Sessiz kalma hakkın var. Söyleyeceklerin mahkemede aleyhine delil olarak kullanılacak.

0: Kafeye 45 dakika kaldı.
1: Evet, biraz gözlerden uzak olmayı seviyor.
0: Burada büyümek güzel olmalı.
1: Öyle. Geri dönmek güzel. Annemin cenazesinin üzerinden bir yıl geçtiğine inanamıyorum. Babam aile iznini kullanabilir.
0: Evet, tabii ki kullanabilir. İkiniz için de iyi olacak.
1: Benimle geldiğin için teşekkür ederim. Tüm bu süre içinde bana karşı çok iyi davrandın.
0: Lana'nın şarkısında dediği gibi, her ne olursa olsun yanındayım kızım.
1: Ay canına, evet öylesin.
0: Vay be.
1: Ne oldu?
0: Şaka yapmıyormuşsun. Gerçekten kötü bir taş rakısıymışsın. Sonunda neden büyük bir siyah kamyon kullandığını anladım.
1: Ne diyebilirim ki, bedava araba bedava arabadır.
0: Doğru.
1: Ve babam sadece büyük siyah kamyonları kullanır.
0: Yani emin misin? Kesinlikle emin misin? Benim de gelmemi sorun etmeyeceğini.
1: Aa, tanrım.
0: Sadece senin geleceğini sanıyor. Bir gün önceden geldik. Sürprizlerden hoşlanmadığını söyledin.
1: Hadi ama.
0: Bence onu arayıp haber vermeliyiz. Biliyorsun benimle daha tanışmadı bile. Aynen şöyle olacak. Merhaba Bay Richards. Beni tanımıyorsunuz ama önümüzdeki birkaç hafta sizin evinizde kalacağım.
1: Yapma, eğlenceli olacak. Eğlenceli olacak. Ayrıca sen benim manevi desteğimsin. Anlayışla karşılayacaktır. Eğer karşılamazlarsa, kanser olmanın iyi tarafı da insanlar sana uzun süre kızgın kalamıyor canım.

0: Merhaba bayım. Sizi görmemi söylediler.
1: Yüzüne ne oldu böyle?
0: Hiçbir şey. Küçük bir av kazası. Hepsi bu kadar. Güvenlik kameralarınızı son modellerimizle değiştirmek için buradayım. Eğer kayıt cihazının yerini gösterebilirseniz...
1: Yanlış yerdesin. Arkadaki bankadan söz ediyorsun. Postalar hep bize geliyor. Aramızda kalsın, artık onları kullanmıyoruz.
0: Bundan emin misiniz?
1: Evet. Bizim Frank Richard'ımız var. Eskiden başkomiserdi. İhtiyacımız olan bütün güvenlik o. Bana bir iyilik yapar mısın? Oraya gittiğinde bunları meyvel.
0: Tabii veririm, evet. Özür dilerim efendim. Sanırım bir karışıklık olmuş. Bunları sizin için ben oraya götüreceğim. Sizi rahatsız ettiğim için gerçekten özür dilerim. İyi günler.
1: İyi bir genç adam.

0: İşte haftalığın ve dün gece yaptığın şey için biraz ikramiye. Çocuğa yazık oldu. Yine de burada olduğun için mutluyum.
1: Evet.
0: Böyle çalışmaya devam et. İyi gidiyorsun.
1: Sağ ol Jerry. Bahsetmeyi unuttum. Kızım buraya geliyor. Yarın.
0: Ne güzel.
1: Belki biraz geç gelebilirim. 9 civarında.
0: Evet, tabii ki.
1: Harika. Sağ ol Jerry.
0: Peki o nasıl?
1: O iyi.
0: Tamam.
1: Görüşürüz.
0: Görüşürüz.

0: Burada ne işin var?
1: Arkadaş, isteyebileceğini düşündüm. Ve şu an ne yapmamı istediğini bilmek.
0: Buraya gelmen olanları değiştirmeyecek. Çünkü olan oldu artık.
1: Bak, ben silahı var sanmıştım. Tamam mı? Bilmiyordum.
0: Kapa
1: işte.
0: Kapa çeneni. Ömrümün yarısını seni kollayarak geçirdim. Düşmanlarımdan ve kendinden koruyarak. Şimdi keş annenden bahsetmiyorum bile. Böyle olmanın sebebi o. Bunun için seni suçlayamam. İşlerin bu hale nasıl geldiği çok ironik. Her şeyin kameraya kaydedildiğini söylüyorlar.
1: Ne? Hayır, yalan söylüyorlar. Oraya gittim ve... Ben... Arka bahçedeki geyiği izlemek için el kamerasını aldığım zamanı hatırlıyor musun? Lanet şeyi açmayı unutmuştum. Video kaydetmemişti yani.
0: Evet. O şey çok komikti.
1: Ve sonra başka bir zamanda o geyiği görüp tüfeğini almak için kulübeye gitmiştin ama ava çıkarken onu ben de yanımda götürmüştüm. Yani silah da yoktu.
0: Her şeyi hatırlıyorum. Silah da yok, videoda.
1: Sarhoşken geceleri bir şeyler yaptığın ama ertesi gün beni suçladığın, benim sözüme karşı seninki dediğin zamanları hatırlıyor musun peki?
0: Hatırlıyorum. Sana her zaman en iyisini öğrettim, değil mi?
1: Doğru, öğrettin tabii.
0: Bana bak evlat. Bu konuşmayı yaptığımıza memnunum. Bunu düzeltmenin bir yolunu bildiğine inanıyorum, öyle değil mi evlat?
1: Evet baba. Sanırım biliyorum.
0: Sanırım her şeye rağmen seni iyi yetiştirdim, değil mi? Hey! Orada akıllı ve hızlı ol. Tamam mı?
1: Olacağım efendim. Bana güvenebilirsin.
0: Gardiyan!

0: Bu yıldan bahsetmişken hala sonuçları mı bekliyoruz?
1: Evet.
0: Hadi be.
2: Ne var biliyor musun? Sanırım iyiyim. İyi hissediyorum.
0: Güzel.
2: Öyle olsam iyi olur. Radyoterapi ve sonuç bekleme arasında sürekli gidip geldik biliyorsun. Daha ne kadarına katlanabilirim ki?
0: Tamam, o zaman başka şeylerden konuşalım.
2: Olur.
0: Mesela neden hiçbir fotoğrafım yüklenmiyor?
2: Aa, sana söylemedim mi? Burada neredeyse hiç şebeke yok. Ana yoldan çıktığımız an şebeke kesiliyor.
0: Bunu bilerek yaptın.
2: Unuttum.
0: Tabii.
2: Küçük bir teknoloji detoks olarak düşün, tamam mı? Sadece birkaç gün atlatacaksın, inanıyorum.
0: Biliyor musun, kulağa canlandırıcı geliyor. Peki orada ne yapacağız?
2: Gölümüz var ve bir de yürüyüş için birçok patika. Sonuçta beraberiz, öyle değil mi?
3: Üzgünüm Frank. Teknik olarak bu sadece bir formalite ama artık sivil olduğun için bu protokol. Pekala Frank, failin kurbanı sabahın erken saatlerinde ateş ettiğini söyledi.
4: Evet, doğru.
3: Ama silahı yoktu.
4: Onun vardı.
3: Peki, Patrick Mahomes gibi fırlatmadıysa orada silah yoktu.
4: Ne dememi istiyorsun?
3: Şu an elimizde ne silah ne de video var Frank.
4: Sadece benim ifadem var.
3: Evet. Ve senin silahından çıkan kurşunla vurulmuş bir bacak var. Yani bu işleri biraz karıştırıyor.
4: Fail kim?
3: Virgil. Virgil Brown. Yerel motorcu çetesi Freebirds'ün üyesi. Uyuşturucu ve ikinci dereceden sabıkaları var ama onlara bağlanan bir şey yok. Onları bilirsin. Konu iyi avukatlar tutmaya gelince hiç masraftan kaçmazlar.
4: Ölen kim?
3: Leon Briggs. Alt düzey satıcı. Kampüste o pisliği satıyordu. Biz konuşurken hala liderini arıyoruz.
4: Bu konuda bol şans.
3: Bize bir dakika izin ver. Bu işi yapabileceğimi düşünmüyorsun. Değil mi?
4: Benim ne düşündüğüm önemli değil.
3: Hadi ama Frank, böyle davranma.
4: Bu tecrübeyle alakalı.
3: Evet, anlıyorum. Ve benim yeterince tecrübem yok. Sonuçta bunu mu söyleyeceksin?
4: Bu artık senin gösterin. Neye ihtiyacın varsa bana söyle.
3: Pekala. Savcının ofisinde görüşürüz yarın.
4: Tamam Craig. Hayır, özür dilerim. Başkomiser. Başkomiser East.

0: Hazır mısın?
1: Sanırım
2: evet.
0: Harika olacak.
2: Ah, bu koku.
1: Ben kızınızla birlikte... Hayır olmaz. Böyle başlayamayacağım.
0: Bence çok tatlısın. Babamla tanışmanın alıştırmasını mı yapıyorsun?
1: Gerginim.
0: Tanrım. Isırmaz, korkma.
1: Hayır ama kovar değil mi?
0: Evet. Hayır.
1: Oh, vay canına.
0: İnsanları değil, yani çoğu insanı.
1: Oh, vay
0: biliyorum.
1: Canına. Harika.
3: Adam pisliğe battı. Hala saygı görüyor gibi görünüyor. Kovulmuş olsa bile.
4: Ritter. Burada yeni olduğunu ve yeni transfer olduğunu biliyorum. O yüzden sana hızlıca özet geçeyim. Şimdi bir hafta içerisinde kızına kanser teşhisi kondu ve arabayı o kullanırken karısı trafik kazasında öldü.
3: Hadi oradan.
4: Ve son bomba. O gece 0.8 üstünde alkolü çıktı ve kaza için madde etkisi altında araç kullanmadan suçlandı. Adam öldürme. Hizmet sicili yüzünden suçlamalardan aklandı. Tabii ki istifa etmesi gerekiyordu. Birinin bütün bu şeylerden sonra nasıl toparlandığını bir bilsem. Ben yapamazdım.

0: Burası gerçekten çok güzel.
1: Evet. Annem sabahları burada yürüyüş yapmaya bayılırdı. Burası çok güzel. Aynı zamanda da çok zor.
0: Üzgünüm. Neden gölün diğer tarafında yürüyüş yapmıyoruz?
1: Belki daha sonra.

0: Şunu bilmelisin ki babam oranın her tarafına tuzaklar kurdu. Bilgin olsun.
1: Av oyunu tuzakları gibi mi?
0: Evet, fazla sayıda.
1: Aa, ne?
0: Sadece tedbirli davranıyor, o kadar, bilirsin o. Bilmiyorum, uzun yıllar başkomiser olması onu böyle yaptı belki de. Gerçekten o çok kötü şeyler gördü.
1: Tahmin edebiliyorum.
0: Bir şeyler ters giderse diye orada bizim için buluşma noktası bile belirledi. O annemin ölümünden kendini sorumlu tutuyor. Onun hatası değildi ama. Bu onu yiyip bitiriyor diyebilirim. Ve sonra tabii benim başıma gelenler, bu onun için çok fazla, anlıyorsun değil mi? Bir parçam benim iyileşmemi benden daha çok istediğini düşünüyor.
1: Merak etme. Artık ben buradayım ve onu neşelendireceğiz. Tamam mı?
0: Aslında onun sana etrafı gezdirmesine izin vermeliyim. Buna bayılırdı. Sen ve o.
1: Tamam. Peki.
0: Tamam mı?
1: Tamam. Kesinlikle. Bu sırada gidip kamyonu boşaltayım. Üstümüzü değiştirelim ve sen de bize bir içecek bul. Ne dersin buna?
0: Anlaştık.
1: Evet. Buna ihtiyacım olacak.

0: Ne oldu?
1: Hiçbir şey. İyiyim ben.
0: Hadi dökül bakalım.
1: Aslında komik bir şey. Son 12 aydır tek yaptığım şey ölümü düşünmek. Benim kanser olmam, annem.
0: Nasıl hissettirdiğini tahmin bile edemem. Biliyorum, zor olmalı.
1: Öyleydi. Ama artık iyiyim.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Özgürleştirici.
0: Nasıl tam olarak?
1: Yani benim yaptığım gibi kendi ölümünü düşündüğünde artık ondan korkmuyorsun. Başıma ne gelecekse buna hazırım modundayım. Korku hissi birden silinip gitmiş gibi adeta.
0: Bir şeyler içmek için hazır mısın?
1: Bir kadeh içebilirim. Gerisini sen içersin.
0: Evet. Ne derler bilirsin. Bu içecek sağlığa faydalıdır.
1: Evet, öyle derler.
0: Evet.
1: Onlar kim?
0: İnsanlar.
1: Bu sadece kırmızı olanı için, biliyorsun değil mi? Evet. Kapa çeneni ve doldur.
2: Ve bu da... Kıpırdamayın, hayır kıpırdamayın. Tamam, o hangi cehennemde?
1: Kim?
2: İhtiyar, derhal buraya gelsin.
0: Lütfen bize zarar verme.
2: Size hemen dedim.
1: Belki yanlış evdesin, burada yaşlı adam yok.
2: Palavra, garaj yolundaki onun arabası.
1: Ne? O benim arabam, klasiktir. Burada her garaj yolunda ondan bulabilirsin.
2: Ne?
1: Yani buradaki herkesin neredeyse var demek istiyorum.
2: Lanet olsun. Lanet olsun. Hayır, bu imkansız. Onu buraya gelirken gördüm.
1: Belli ki yanlış yerdesin. Kim olduğunu bilmiyoruz. Yüzünde maske var. Seni teşhis edebilmemizin imkanı yok. Eğer şimdi gidersen bu hiç yaşanmamış olacak.
2: Tamam. Hayır, yere yatın.

0: İkiniz de yüzüstü hemen.
1: Frank Richard Sara.
2: Merhaba, Frank'e ulaştınız.
1: Frank. Bak dostum, aramalarımdan kaçtığını biliyorum. Tamam mı? Ama sadece aramızı düzeltmek istiyorum. Bu işi istemedim. Yani işi istedim ama senin elinden almak istemedim. Demek istediğim... Ama sen... Onlar... Yani bir başkomiser olmak zorundaydı, değil mi? Ve eğer sen olmayacaksan o zaman ben olabilirim, değil mi? Bak, demek istediğim şu. Her zaman sana saygı duydum. Ve senden istediğim tek şey geri durma. Bırak gerçek başkomiser işini... En iyisi baştan alayım. Şu an evine doğru geliyorum ve yanımda çok seveceğim bir şişe var. Ama arkadaşın olarak... Bak, senin sarhoş kafanla bunun için kapıyı açacağını biliyorum. Öyle demek istemedim. Yani demek istedim ama bilirsin, iyi bir şey olarak arkadaşların birbiriyle atışması gibi. Ne demek istediğimi biliyorsun. Gördün mü, bak şimdi bütün aklımı karıştırdın Frank. Söylemeye çalıştığım, ben... Lanet olsun. Görünüşe göre bu kez üstüne çok iş düşüyor.

0: Tanrım, seni çok özlüyorum. Ve onun da seni özlediğini biliyorum. Ama onu görmelisin. Gün geçtikçe sana daha çok benziyor. Chloe'yi merak etme. O gerçekten çok iyi.
1: Kılınız bile kıpırdarsa öldürürüm. Anladınız mı?
2: Tamam.
3: Frank Richards.
2: Koş!
1: Olamaz. Yalancı pislikler. Lanet olan fıçalar. Çıkın dışarı.
2: Hayır.
1: Hadi kapıyı açın. Hey,
2: tanrım,
1: kapıyı açın.
2: Tanrım, ama tanrım.
1: Açın kapıyı. Hadi. Hey. Hadi ama bırak onu. Hemen.
2: Kodaman var.
1: Hemen buraya git. Senin sorunun ne böyle? Senin derdin ne? Hadi. Salona geri gel. Sen beni salak mı sandın? Bu saçmalığa kanacağım mı?
2: Lütfen. Lütfen.
1: Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter.
4: Hey, sana çok seveceğim bir şişe getirdim.
1: Ne oluyor? O da kimdi? Kimdi o? Lanet olsun. Lanet olsun. Oturun, hadi. Hadi, kanepeye oturun. Hadi, ilerle. Çabuk.
2: Gel. Tamam.
1: Şu ihtiyar. Senin baban değil mi?
2: Lütfen.
1: Hayır, hayır, hayır. Bak, sorun yok. Sorun yok. Olaylar çok daha mantıklı gelmeye başladı. Burada kalın. Benimle gelmen gerekiyor.
2: Neden?
1: Onu buradan çıkarmak için yardımına ihtiyacım var. Anladın mı?
2: Yapamam.
1: Hayır. Haklısın. Sanırım yalnız yapma.
2: Dur. Tamam.
1: Bir cesedi gündüz vakti ön kapıdan çıkartamayız, öyle değil mi ha? Çantadan bir çöp poşeti al hadi. Çöp poşeti al dedim. Ayağa kalk. Vaktim yok, anlıyor musun? Hareket et. Sen olduğun yerde kal. Beni anladın mı?
5: Evet, anladım.
1: Aç şunu. Önce başını sokman gerek. Ben ayaklarını sokacağım, tamam mı? Tamam mı?
2: Tamam.
1: Hadi iyice sok. Evet, hadi işte böyle. Evet, tamam. Onu incitmezsin, zaten ölü. Hadi, it işte. Tamam. Bu kadar yeterli. Geri git. Umarım olduğunuz yerde kalırsınız. Ben gelene dek sessizce ve güzelce oturun. Bugün öleceksiniz. Anladınız mı? Tamam. Ben geri geleceğim.
5: Bekle, nereye gidiyorsun?
1: Bir yanlışı düzeltmeye.
2: Bizi öldürecek.
5: Chloe'yi çıkaramıyorum. Çıkaramıyorum. Chloe, bana yardım et.
2: Ah!

0: Tamam, sakin olun. Her şey yolunda. Tamam, sakin kalın, tamam mı? Sen ve o. Lanet olsun. Lanet olsun. Olamaz. Lanet olsun. Lanet olsun. Hadi hemen babanı ara.
1: Burada şebeke yok.
0: Biliyor musun? Saçmalıklarından çok sıkıldım.
1: Doğruyu söylüyorum, yemin ederim.
0: Pekala. Artık yüzümü gördüğüne göre sanırım biraz motivasyon zamanı. Bu son şansın.
1: Hayır, hayır, hayır, hayır.
0: Hemen babanı arayıp buraya çağırıyorsun. Hemen.
2: Bir şey yapmalısın.
1: Hayır, hayır, lütfen.
0: Tamam, tamam, tamam. Lütfen, lütfen, lütfen. Kes sesini. Tamam, bak sadece derin kestim ve hiçbirini yapmazsan arkadaşın çok kan kaybedecek. Şimdi sakin ol. Hastaneye götüreceğiz onu. Tamam mı?
1: Tamam, nerede olabileceğini biliyorum. Sadece arayıp doğrulamam gerek, tamam mı? Bir yerde buluşmamız gerekiyor.
0: Sen neden söz ediyorsun?
1: Ormanın orada buluştuğumuz bir yer, tamam mı? Sadece geldiğinden emin olmalıyım. Dur, dur,
0: yeter.
1: Lütfen bırak da arayayım, tamam mı? Onu arayayım, lütfen.
0: Sözünü ettiğin yer nerede peki?
1: Yarım saat uzaklıkta.
0: Ya boş versene. Buraya gelir ya da arkadaşım.
1: Sana istediğini verebilirim.

0: Chloe?
1: Baba, merhaba.
0: Ne yapıyorsun?
2: İyi misin?
1: Evet, ben kulübedeyim ve The Patch'e geleceğinden emin olmak istedim, o kadar.
2: Ne?
1: The Patch, unuttun mu? Orada buluşacaktık.
0: Tabii ki tatlım, hemen geliyorum.
3: Tamam.
1: Seni seviyorum baba.
4: Gidelim. Zaman işliyor. Hadi.

0: Hayattayım. Yaşıyorum.
1: Lanet olsun, vuruldum. Ama hayattayım.
0: Ve bir çukurdayım. Gerçekten mi?
1: Klux Klan saçmalığı gibi.
0: Tamam.
1: Tamam. Hadi. Lanet olsun, burası çok sıcak. Sırtım yanıyor. Yaz mevsimi böyle hissettiriyor olmalı. Hadi bakalım. Hiçbir serseri manyak beni alt edemez. Ben lanet bir başkomiserim.
0: Bu da ne?
1: Lanet olsun.

0: Ne yapıyorsun? İleride. Sana ileride dedim. Tamam, ayağa kalk hadi. Kalk ayağa hadi. Sana kalk dedim. Bana bak. Odaklanman gerekiyor, tamam mı? Zaten gölün diğer tarafındayız. Daha ne kadar kaldın? Söyle.
1: Babam her tarafına tuzaklar kurdu. Gerçekten kötü şeyler gördü. Neredeyse geldik.
0: Yürümeye devam et. Hey! Hey! Hey, ne yapıyorsun?
1: Çabuk olmaya çalışıyorum. İstediğin bu değil miydi?
0: İyi. Nihayet anlamaya başladın ha. Şükürler olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Hey, kaybolacağım, bekle. Lanet olsun. Yavaşla. Lanet olsun. Hey, buraya gel. Hemen yavaşla. Bekle dedim sana. Buraya gel. Dur orada.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki

0: Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
1: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Sıla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
7: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Yaşanacaksa
9: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
10: Bu eve gelenin hayatı sönüyor. Bunu en iyi sen biliyorsun han.
11: Gülben'i çok seviyorum ama Deren oğullarının kurallarıyla oynamayı kabul etmiyor.
12: Bu kız bu evden gelin çıkacak.
13: Sen çık bakalım abla şu kapıdan 2 metre ilerleyebiliyor musun?
12: Giderim.
13: Öyle mi?
12: Öyle.
13: O zaman benim o gelin gittiğim eve gel. Alay ediyorlar hep benim arkamda.
12: Kimse benim kardeşimi hor göremez.
13: Şiş yiyorlar da ruhum bile duymuyor.
14: Başardım abla ben. Gittim konuştum o doktorla.
12: Ne yaptın? Beni mi anlattın? Hayır Ela Gözlüm.
14: Ablam annemin hayaletiyle yaşıyor.
12: Artık anneciğin madem öyle şişli şarşaflarını da o yıkar.
14: Yerin 7000 kat dibine girsem bir daha o benim yanıma gelemeyecek.
15: Seni hayal kırıklığına uğratırım demiştin ya anne. İşte şimdi onun hakkını verdin.
13: Hadi git kurtar onu.
16: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: ya.
1: Gün boyu çamaşırını koru.
2: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
3: Mol Ped'den kız sözü.
4: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acimli saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha acimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha. Şut! Clearman Ultra Hacim'le Kenan 1, kepek 0.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
9: Odaklanmak için bu nasıl? Asla, asla ölmeye hazır birine bulaşma.
10: Kafayı falan mı yedin? Diyorum. Kız arkadaşın öyle kestiğim ilk kişi değildi, tamam mı? Yaşamak için en fazla 20 dakikası kaldı. Ya benim... Gitmemiz gereken yere hemen götürürsün ya da arkadaşın ölür.
9: Tamam. Tamam.
10: Kalk ayağa şimdi. Yavaşça.
9: Tamam. Tamam. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
10: Daha fazla kablo tuzaklarına yakalanmayacağım, beni duydun mu? Şimdi beni dinleyeceksin. Dur dediğimde duracaksın. Git dediğimde lanet olsun gideceksin. Anladın mı?
9: Evet.
10: Güzel. Hadi yürü.

0: Tanrım, lütfen bana güç ver. Biliyorsun, daha önce hiç vurulmadım. Mel Gibson filmleri gibi. Ve eminim filmlerde göründüğü gibi güçlü değildir.
1: Bunu neden yapıyorsun?
2: Sana güvenmediğim için olabilir mi?
1: Yani tüm bunları neden yapıyorsun? Neden babama ulaşmak istiyorsun?
2: Bir önemi yok. Bilmen gerekmiyor. Bilmek isteyeceğini de hiç sanmıyorum.
1: Bak, her ne olduysa ve bu neyse üzgünüm.
2: Bak,

0: Bu kişisel değil. Tamam mı? Yapmam gereken bir şey.
1: Hayır değil. Bu her neyse yapmak zorunda değilsin.
0: Keşke haklı olsaydım. Gerçekten. Ama değilsin. Buradan itibaren çeneni kapat ve ben ne dersem onu yap, tamam mı? Anlaştık mı?
2: Chloe!
1: Geldik burası.
0: Pekala. Dinle. Hangi cehennemde olman gerekiyorsa orada olmanı istiyorum. Duydun mu? Numara yapmak yok. Anladın mı? Yoksa unut arkadaşını, tamam mı?
2: Chloe? İyi misin tatlım?
1: Evet baba, iyiyim.
0: Merhaba Frank.
1: Üzgünüm baba.
2: Hey, bana bak. Her şey yoluna girecek. Doğru olanı yaptın.
0: Yalnız mı geldin?
2: Çevremde birileri var gibi mi görünüyor?
0: Bak bu şaka değil.
2: Hadi oradan. O da kim?
0: Lanet olsun, olamaz, lanet olsun.
2: Ne istiyorsun?
0: Kapa çeneni. Sadece konuşma. Bırak konuşayım, tamam mı?
2: Her şey yoluna girecek tatlım.
0: Evet. Eğer dinlersen. Şimdi indir silahını.
2: Hadi oradan. Bana ne istediğini söyle.
0: Buralardan değilim ben.
2: Kimsin?
0: Bunun bir önemi yok, tamam mı?
2: Kızımdan ne istiyorsun? Onun yerine beni al.
0: Kes sesini. Ne? Bu mu? Tanıdık mı geldi? Galiba şimdi anladın, değil mi ihtiyar? Ortalıktan kaybolman gerekiyor. Hepsi bu. Şimdi bırak silahını.
1: Baba hayır.
2: Önce onu bırak.
0: Hayır olmaz. Kuralları ben koyarım.
2: Çok önemli bir hata yaptın. Silahı bana doğrultman gerekirdi. Ona değil. Şimdi ayvayı yedin. Eğer parmağını oynatırsan kafana 3 kurşun sıkarım.
0: Defol git Frank. Olduğu yerde onu gebertirim.
2: O zaman sen ölürsün. Silahı ondan uzaklaştır. Bana doğrult.
0: Öyle mi? Ya sonra?
2: Kızımın uzaklaştığını gördüğümde silahı bırakacağım. İstediğini yapabilirsin. Gözlerime bak. Senin sıran evlat. Bütün kartlar ortada. Ben olsam bir sonraki hamleme çok dikkat ederdim.
0: Sakın beni kandırayım deme ihtiyar.
1: Baba.
2: Sorun yok tatlım. Sadece koş.
0: Babanı dinle.
2: Koş. Hayır. Chloe. Kaç. Hadi.
0: Şimdi neden silahını indirmiyorsun? Bırak o silahı, bırak, bırak dedim. Bırak silahı.
2: Virgil Brown.
0: Ne?
2: Chloe, ne? Bu ismi hatırla.
1: Hayır!
0: Lanet olsun.

Lanet olsun. Lanet. Nerede bu? Aman tanrım. Aman tanrım. Olamaz. Olamaz. Lanet olsun. Lanet olsun! Her şey sırayla. İşi yarım bırakmak yok.

0: Acaba prim alabilir miyim merak ediyorum. Vurulma parası. Evet, o pisliğe katlanıyorum sonuçta.
1: Beni duyabildiğini biliyorum. O kadar uzaklaşmış olamazsın. Arkadaşın başaramayacak. Baban hala hayatta. Ama yaralı. Kim ölecek? Baban mı, arkadaşın mı? Bir seçim yapmak zorundasın. Neredesin?

0: geldi Kreyt.
1: Toparla kendini. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Sol. Sol. Sol. Sağ. Sol. Bana ne dediğini bilmiyorum. Yüzbaşı listaş kadar sert. Evet, bu hiç ritimli değil.
2: Annemin öpmesine ihtiyacım var. Anneciğim!

0: Olduğun yerde kal. Yere yat. Oyun bitti. Ben... Ne bu? Bu kadar komik olan ne?
1: Bu 36'lık değil mi? Ve 6 kere atış yaptın.
0: Lanet olsun.
2: Lanet olsun.

Uyan. Hey hey hey, hadi hadi hadi hadi. Benimle gelmen gerek, tamam mı? Benimle gelmelisin. İç şunu. Tamam mı? Evet. Arabanın anahtarlarını alıp hemen geleceğim, tamam mı? Uyanık kalmanı istiyorum, tamam mı?

0: olsun, lanet olsun. Lanet olsun. O herif burada.
1: Tanrım.
0: Dinle, o herif buraya geleceğimi biliyordu. Daha çok vaktim olduğunu düşünmüştüm. Ama arabaya binmen gerek, tamam mı?
1: Neden? Ne yapacaksın?
0: Bak, bize zaman kazandıracak. Anlaştık mı?
1: Nasıl?
0: Babamın yöntemlerini uygulayacağım. Her şey için planı vardır.
1: Chloe.
0: Bak, sadece bir şey yapmalısın. Arabaya gitmen gerek, tamam mı?
1: Tamam.
0: Eğer başaramazsan... Bak, eğer başaramazsan Virgil Brown ismini hatırla.
1: Tanrım, Chloe, yapma.
0: Hayır, hayır, hayır. Bak, ben iyiyim. Başıma ne gelecekse de hazırım.
1: Seni seviyorum, Chloe.
0: Ne olursa olsun senin yanındayım. Tamam mı? Tamam. Beni merak etme.

0: Seni lanet olası. Şimdi senin canını yakacağım. Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Hadi! Hadi! Hadi! Senin için ışıklar söndü. Işıklar söndü. Uyuyacaksın. Ya!
1: Seni lanet olası.
0: Çık dışarı. Benimle geliyorsun. Kıvranmayı kes. Kes kıvranmayı. Kalk. Hadi. Hadi. Ha, kalk. Sizden bıktım usandım.
2: Ya silahı bırakırsın ya da ölürsün.
3: Baba.
0: Aslında sana üzülüyorum. Şu haline bak. Eski bir silah olan yaşlı bir adamsın. Kişisel değil dostum. Yanlış zamanda yanlış yerdeydin o kadar. Sanırım bu sadece Tanrı'nın isteği.
4: Belki.
1: Lanet doyur.
4: Belki değil.
0: Lanet. Bu

0: Gidip yardım bulacağım, yardım getireceğim.
1: Frank, Frank, baksana.
2: Lanet herif.
1: Ben bu adamı vurmamış mıydım? Frank, al şunu, hadi.
0: Baba iyisin, öyle değil mi? Arabaya bin.
3: Hastaneye git. Ve ana yolu kullan, tamam mı?
0: Sen ne yapacaksın?
3: En iyi yaptığım şeyi yapacağım.
0: Baba. O pisliği öldür.
3: Konuşmana dikkat et küçük hanım. Ben hala senin babanım. Hadi git.
0: Seni seviyorum.
3: Ah, tatlı küçük kızım. Hadi git hadi.

0: Gördün mü? Silah budur işte.
1: İyi bir koleksiyonum oldu sayılır.
0: Teşekkür ederim efendim.
1: Galiba İsa doğru söylüyormuş. Kılıçla yaşayan kılıçla ölür değil mi?
0: Ve sen çok cesursun ihtiyar. Hakkını vermem gerekir. Ama son kozunu zaten oynadın. Yani korkarım bu.
2: Blackjack.

En iyi yıllarım için bu çok fazla.

0: Sevgili Frank, biliyorum ki şu an ikiniz de çok zor bir dönemden geçiyorsunuz. Ama içten içe biliyorum ki her şey yoluna girecek. Söz veriyorum.
1: Seni seviyorum ve bu geceki yemek randevumuzu
0: iple çekiyorum. Sevgili karım. Yakında görüşeceğiz.

0: İki hafta sonra.
1: Frank, sanırım nihayet o tecrübeyi edindim. Lanet olsun. Bildiğim her şeyi bana sen öğrettin. Gerçek şu ki, bütün istediğim bana inanmandı.
2: Çünkü ben sana her zaman inandım. Sanırım artık bunu biliyorsun.

Ve emin ol ben olup olabileceğim en iyi polis şefi olacağım. Sana söz veriyorum.

Ne dersin ha? Beraber içelim mi? Dostuma. Çok sertmiş. Neyse boşver.

0: Her şey yolunda mı?
1: Evet, evet bilirsin. Ben şu şeyi yapıyordum.
0: Bugün eşlik ettiğin için teşekkür ederiz. Anlamı çok büyük.
1: Ben teşekkür ederim beni ağırladığınız için.
2: Ne demek? Gerçekten biz her şey için teşekkür ediyoruz.
1: Biliyor musun? Seni özleyeceğim. Umarım seni yakında tekrar görürüm. Peki siz hanımlar zaman zaman uğrayıp bizi ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz?
2: Bir süre daha burada kalmaya karar verdik. Evet.
0: Evet. Burayı gerçekten özlemişim. Burada olmak iyi hissettiriyor. Ayrıca duyduk ki artık gerçekten harika yeni bir polis şefimiz var.
1: Sağ ol Chloe. Bunu duymak güzel. Biliyorsun burada hala bir ailem var. Kocaman.
0: Teşekkür ederim Craig. Yani Şef East.
1: Sonra görüşür müyüz?
0: Elbette.

0: aklında ne var?
1: Sadece düşünüyordum. Bu iskelede onlarla çok anım var, biliyor musun? Yüzmeyi öğrendim. Paylaşmayı. Cesaretli olmanın ne demek olduğunu öğrettiler bana.
0: Kulağa inanılmaz geliyor. Ve görünen o ki ne yaptıklarını gayet iyi biliyorlar. Çünkü Chloe, sen tanıdığım en cesur insansın.
1: Ben çok dua ettim. Tüm bunları anlamak için, anlam verebilmek için, ama anlayacağımı hiç sanmıyorum. Sadece ne zaman korksam ya da bir şeye üzülsem, annemin bana her zaman söylediği şeyi düşünüyorum. Her zaman şöyle derdi: merak etme, emin ellerdeyiz. Sakın merak etme. Ve şu ana kadar ne anlama geldiğini tam olarak anlayamamıştım. Her zaman bahsettiği emin eller babamdı.
0: Bu gerçekten çok güzel. Ve tamamen doğru olduğuna eminim.
1: Ah Tanrım.

0: Pekala. Bitti. İçeri girmeye hazır mısın?
1: Evet. Aa, bekle.

0: Alo. Merhaba doktor. Evet. Tamam.
1: Ne dedi?
0: Ben iyiyim.
1: Her şey yoluna girecek.
2: Lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

1896'da Teksas korucusu Kaptan William, Bill MacDonald, tehlikeli bir teröristin izini sürüp Londra'ya saldırmasını engellemek için Dallas'a geldi. MacDonald'ı yalnız gören belediye başkanı, diğer kanun adamlarının nerede olduğunu sordu. MacDonald, "Lanet olsun, ben yetmez miyim?" dedi. Bir isyan, bir korucu.

0: O ziyanettin çok iyi bir şeydi.
1: Birkaç gündür yoksun Tom.
0: Beni nasıl buldun korucu?
1: Av köpeği gibi çiftlikte kokunu aldım. Kokunu millerce öteden aldım.
0: Bu kez kimi kızdırmışım acaba?
1: Hey, şartlı tahliye şartlarını ihlal ettin.
0: Aynen öyle yaptım.
1: Saldırı, halka açık yerde ateşle silah sallama. İşvereninden at, tüfek ve çaldın. Devam edeyim mi?
0: O benim tüfeğim.
1: $10,000 sıradan bir tüfekle ne işin var senin, Tom?

0: Hadi hazırlan evlat, işin bitti. Kaçmaya çalışırsan seni öldürürüm.
1: Ailemi beslemek için avlanıyorum korucu.
0: Av sezonu olmaması çok kötü. Ah, sen de benim gibi Terlingua kasabalı bir pisliksin. Olmadığın biri gibi davranmayı kes.
2: Hayır, duyuyor musun dostum? Neredesin orada?
0: Alkali düzlüğü Mens noktasına yaklaşık 15 mil güneyde. Az önce bir at ve tüfek çalan ve Joe Hanson'ı döven Tom'u yakaladım. Senin için ne yapabilirim?
2: 10.65. Montverde'deki eski yatırım bankası yaklaşık yarım saat önce soyulmaya çalışılmış. 4 ağır silahlı adam arazi tipi araçla gelerek ortalığı cehenneme çevirmiş. Kod 10.99. 3 memuru öldürmüşler. Ben Cooper'ın oğlu yoğun bakımda. Senin yönüne gelebileceklerini düşündüm Alex. Lütfen dikkat et dostum, tamam mı? Lütfen dikkat et.

0: 22. Adamların otomatik silahı var. Şu an size yardımcı olacak başka bir birim mevcut değil.
1: 10-24 görüyoruz. Biz ilgileniriz. 10-80. Ebet ve Jay El Paso'nun dışındayız. Şu an peşlerindeyiz.
0: Ona için AK-47 taşıyan 4 kişi.
1: 245. caddeden sola döndüler. Bu acılına çok hızlı geliyorlar. Dikkat dikkat. Bu serseriler uçuyor. Hadi dostum, onları kaybedeceksin.

0: T-24. Onları kaybettik. Terlingua'dan güneye gidiyorlar. Lanet olsun.
1: T-22 takibi bıraktı. Şüpheliler en son Terlingua Caddesi'nden güneye giderken görüldü.
0: Bir şüpheli aracı terk etti. Çatışmaya gireceğiz.
2: Ve önümde beyaz bir at vardı. Birincisine şeytanın en yakını. Ölüm ve cehennem adı veriliyordu.
0: Lanet olsun! Yat yat!
1: T-22, burası T-24. Cevap verin. Şüphelilerle ilgileniyor musunuz? Shane, oradaysan cevap ver.
3: Eyalet polisi helikopteri gelmeden sınırı geçecekler.
4: Evet, keşke onlar olsaydım.
3: Senin gibi bir safkan bir Tonkawa peşinde koşuyor.
4: Yardım et.
5: Meksika polisinin müdahale edebilecek yakınlıkta birimi yok. Bu adamların son derece tehlikeli olduğu bilinmeli ortak. Şimdi dikkatle ilerle Tyree.
3: Lastiklerine mi ateş edeceksin? Yarım mil uzaktayız korucu. İyi nişancısın ama bu imkansız. Altı feet yüksekteyiz. Tanrım Alex.

0: Lanet olsun güzel atışlı korucu.
1: Ne oldu? Ne halt oldu?
2: Sanırım mermi motora zarar verdi. Gidip bir kontrol etmem gerekiyor. Öbür türlü ilerleyemeyiz.
1: Bloğu parçalamış ve motoru öldürmüş. Bunu yapmak büyük beceri ister.
2: Bu yakınlarda olmalı.
1: Çok akıllı. Önce bizi durdurmak istedi. Cephaneni harcama. O mesafeden vuramazsın.
0: Bizi ateş mi ediyorlar?
2: Lanet olsun. Nereden ateş ediyor bu?
1: Biz onu ateş ettik, o da bize. Seni...
3: Seni bırakıyorum Tom.

Atlara sen bak. Ama şunu bil ki o atı senden çok önemsiyorum ben.

0: Ben ateş edeyim, siz koşun. Ben koşarken beni koruyun. Hadi gidelim.
1: Lanet olsun. Lanet olsun. Bize göz açtırmıyor. Çok fazla sürmeyecek. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun.

0: Olduğun yerde kal.
1: Alex.
0: Eğer bir adım daha atarsan onun beynini dağıtırım.
2: O aranan bir suçlu sersem, yaşaması ölmesi umurumda değil.
1: Çok sağ ol kardeşim.
0: Beni dinlesen iyi olur. Yoksa onun için çok kötü olur.
2: Beni yakaladın.
0: Belindeki tabancayı da yere bırak. Eğer yanlış bir şey yaparsanız sonunuz kötü olur.
3: Lanet olsun.
1: Lanet olsun. Hiç böyle atış gördün mü? Telsiz dört adam var dedi korucu. Öteki adamın peşinden gidecek misin?
2: Evet. Öteki tek başına fazla uzaklaşamaz.
1: Artık gitmeme izin vereceksin ha?
2: Hapse gideceksin Tom. Pekala.

0: Önce kapıyı çalmasını önerdim. Telefonunu cevaplamadığın için endişe etti. Bu adam FBI'dan özel ajan Darby. İngiliz istihbaratı. Sanırım sen korucu Alex Tyris'in. Binbaşı seni burada bulabileceğimizi söyledi. Sakıncası yoksa konuşmak için içeri girmek istiyoruz.
1: İyi misin?
2: Buna 2 dakika ver.
1: İngiliz istihbaratı, değil mi?
0: Dışişleri Bakanlığı'nın onayıyla buradayız. Özel ajan Darby başın belaya girmesin diye görevlendirildi.
1: Onu kapıda vurmadığım için şanslı.
0: Çok mu düşmanın var korucu?
1: İnsanları hapse atıyorum. Buna gücenebilirler.
0: Burada işleri farklı hallettiğinizin farkındayım korucu. Bunu Londra'da bir masadan anlamak epey zor olabilir ama... Teksas korucularının elit soruşturma becerilerinin çok farkındayız. Yaptıkları

0: da işe yarıyor biliyoruz. Oldukça iyi sayılırsın yani.
1: Bir çeşit kovboy birimi değiliz Ajan Smith. Londra'daki gibi biz de kurallara uyarız.
0: Binbaşı Edwards gördüğü en iyi korucu olduğunu söylediği için geldim. Bu yüzden Meksika'dan bir mahkumu almanı istemek için gönderildim. Federaller resmi bir İngiliz ya da Amerikan operasyonuna izin vermiyor. Gayri resmi olarak seni istediler. Orada sıradan bir vatandaş olacaksın. Bir şeyler ters giderse ilişkimiz temelde tahmin edilebilecek her şekilde inkar edilir.
1: Tanışmak güzeldi Ajan Smith.
0: Anlayamadım.
1: Yanlış kişiye geldiniz hanımefendi.
0: Sınırı ben de geçtim. Bir mahkumu iade için bulunduğumu söylediğimde federaller yüzüme güldü.
1: İşe geç kaldım. Carmen sizi yolcu eder.
0: Söz konusu mahkum Esperanza eyaletinde 3 milletvekilini öldüren banka soyguncusu.
1: Senin için neden önemli?
0: Adı Declan McBride. Eski geçici Ayra, Britanya topraklarında ve dışında bir dizi terörist faaliyetten aranıyor. Son derece gaddar. Ve çok becerikli biridir. Ve hızlı hareket etmezsek hapisten çıkmanın bir yolunu bulacaktır. Yani onu bir an önce bulmalıyız.
1: Bir İrlandalı Texas'ta niye banka soyar ki?
0: Banka soymak için küçük bir ücret talep ederek ve gelirlerini akla gelebilecek en kötü suç nedenlerini aktararak haydutluk yapıyor. Ayrıca eski ortağı aracılığıyla Britanya anakarasında bir iş planladığını öğrendik. Bunu ülkem adına yapmanı rica ediyorum senden.

0: O İngiliz ajanı beni tehdit etmeye çalışarak zekama hakaret etti Alex. Ona iade yapmayı hiç istemedim. Sonra aklıma sen geldin. Çok hassas bir durumda yardım ettiğini hatırlıyorum. Bu küçük hareketin büyük neticeleri oldu. Beni sana borçlandırdı. Bugün borcumu ödeyeceğim. Basit iade artık sınır dışı edilmeye dönüşecek. Evraklar çoktan dolduruldu bile.
1: Tamamdır.
0: Onu teslim et. Dikkatli ol.
2: Misafirperverliğiniz için sağ olun. Meksika çok güzel bir yer.
0: Bir şey değil.

0: Olay yerinde beklemedeyiz. Tüm timler hazır olsun. Harekete geçmek için bizden emir bekleyin.
1: Beni burada bırakırsanız harcadığınız zamana değer.
2: Nefesini harcam şey ortak.
0: Tamam. 72'den merkeze.
1: Polis memurları için üzgünüm. Gerçekten öyle. Ama daha büyük bir iyilik için hareket ettim.
3: Buranın daha ne kadar off-road?
4: 10 milden az sürede sınır geçişinde oluruz. 20 dakika sonrasında Nuevo Laredo'da oluruz.
1: Sömürge İmparatorluğu'na karşı ilk başarılı devrimin öncüsü kimdi biliyor musunuz? Ha? George Lanet Washington. Gördün mü? Adalet bakış açında korucu. Burada oluşan unsurlar ikimizi de aşar.
3: Eski karımdan daha fazla konuşuyorsun.
1: Çok yazık korucu. Sana karşı çıkmayı çok isterdim.
5: Hadi hadi hadi. Çabuk olun gidelim hadi.

0: Seni yine görmek güzel. Yaralı mısın?
1: Sadece gururum kardeşim.
0: Sana söyledim. Banka soygunu kötü bir fikirdi.
1: Bir dahakine dinlerim.

0: Git o polisi öldür. İşaret geldi Oleg.
1: Yüzünü gördü.
0: Savaşını seç.

Tamam, acele edin. Kanaması çok fazla. Hafıza kaybı da olabilir. Hadi acele edin. Tamam, sakin ol.

0: Geçmiş çatışmaların anılarıyla kalbi ısıtan 200. Biz karanlıkta arkadaş olarak yürüdük. Bu ışıkta tek başına yürümekten daha iyidir.
1: Yuri?
0: Declan. Kalıyorsun. Yemeğim var. Ukrayna içkimde. Adamlarım köylü ama iyi baskın yaparlar. Gel, içeri geçelim. Kaybedilen yoldaşlarımıza kaldıralım. Kosek'in cömertliğini reddetmek akıllıca değildir. Bence fikrini değiştirme.
1: Davetin için sağ ol. İş başındayız kardeşim.
0: Elbette iş. Sen ve ben. Hadi bakalım beyler. Acele edin, acele edin. Çabuk. Pekala. Evet beyler. Soğuk savaş, 155 milim uzunluğunda bir silah. İyi günde bu silah 100 kiloluk mermiyi 14 mil ateşleyecek.
2: Peki kötü günde?
0: Kötü günde sesini duymadan hayatınızı sonlandıran bir kabusunuz olacak.
1: Adamların bu adresi teslim etsin. Onu oradan ben alacağım.
0: Biliyor musun? Bence bu oyuncakla birçok insanı üzeceğinden endişeliyim. Seni severim Declan. Bana kardeş gibisin. Ama bu iş bittiğinde emin ol biz de biteceğiz.
3: Daha kötü görünmeni bekliyordum.
4: Çok arsızsın hanımefendi.
3: Öfkelenmekte sonuna kadar haklısın. Pusuya düşürüldün. Muhtemel tuzak ama işini yaptın ve neyse ki hala hayattasın.
4: Tanrı'ya şükürler olsun ki hayattayım. Korucu Daniels iyi bir adamdı. Bir kocaydı. Babaydı. Çok da iyi bir kanun adamıydı. Benim de arkadaşımdı.
3: Çok üzgünüm.
4: Üzgün mü? Bu işe yaramaz.
3: Öyleyse benimle çalış Tyree. McBride'i getirmeme yardım et. Onu yakından gördün, onunla konuştun. Onu herkesten daha iyi tanıyorsun.
4: Bundan şüpheliyim. Onu kurtarmaya çalışacaklarını biliyorsun. Kendine başka bir ayakçı bulman lazım hanımefendi. McBride'ın peşine düşersen bu benim şartlarımla olur. Benim adamlarım ve benim kurallarımla.
3: Otur hadi. Lütfen. Korucu Tyree. Lütfen.
4: Sana yardım etmem için iyi bir nedenin var mı?
3: Sebep istiyorsan sana pek çok sebep verebilirim. 1993'te Somali'de Amerikan askerlerinin öldürülmesi. 98'de Amerikan büyükelçiliklerinin bombalanması. Aynı yıl Yemen'de batılı turistin kaçırılması. Daha sayayım mı?

0: mı?
1: Yemen mi?
0: Hepsi Aiden Kashmir adında bir adam tarafından planlandı ve yürütüldü. Şimdi Kashmir'in Londra'da bir terörist olaya neden olmak ya da kışkırtmak için McBride'in hizmetini önemli bir ücret karşılığı elinde tuttuğuna inanıyoruz. McBride'in Kashmir için çalışması onu dünyanın en tehlikeli kiralık teröristi yapıyor.
1: Devam et.
0: Onu bulmama yardım et. Ne yaparsan yap, tamam mı?
1: Bakanlığın bunu imzalaması gerekecek. Ve burada hiçbir şey bu kadar verimli bir şekilde gelişmiyor yani. Binbaşıyla konuştun bile, değil mi? Pekala.

0: Bana babamı hatırlatıyorsun. Londra'da polis dedektifiydi. Doğu yakası eskiden belalı bir yerken yani. 17 yaşındayken iş sırasında öldürüldü.
1: Bunu duyduğuma üzüldüm.
0: O zaman kolluk kuvvetlerine girmeye karar verdim. Üniversite derslerini kriminal bilimlerle değiştirdim. Mezun olur olmaz MI6 beni işe aldı.
1: Başarmışsın. Baban onaylardı.
0: McBride'i küçümseme korucu. Declan dahi IQ'su olan sosyopat bir katil. Bunu sakın unutma.
1: Bir kez yanlış değerlendirdim. Bir daha olmaz.
0: Buna inanırım. Sormam gerekiyor. Uzakta bile olsan uyum sağlamayı planlıyor musun acaba?
1: Sanırım Londra'da şapkayı çıkartabilirim.

0: Bölüm kontrolü Gediz. Bana baş kontrol ya da sadece Gediz diyebilirsin. Burada gayri resmiyiz.
1: Biz kimiz?
0: Ajansız. Bütün ada ülkesi Büyük Britanya'nın ve İngiliz Milletler Topluluğu'nun güvenliğini sağlıyoruz ve bize katılmanı sevindim.
1: Alex Tyrell.
0: Güzel şapka, çok hoş.
1: Sana da alalım bir tane.
0: Sana göre 10 üzerinden bir tehdit değerlendirme puanı vermen gerekirse Declan McBride nerede olurdu?
1: Değerlendirmem. Sadece yakalar, yaftalar.
0: Gerçekte böyle mi konuşursun sen?
1: O pislik benden bir kez kaçtı. Bir dahakine bombayı üstüne bırakacağım.
0: Ona yaşayan bütün ajanlardan daha yakındım ve onunla konuştun. Hayattasın. Bu da seni değerli bir varlık yapıyor, korucu. McBride Londra'da ve gitmemesini sağlamak bizim sorumluluğumuzda. Anlaşıldı mı acaba? Ne dersin?
1: Evet, seni anladım şef.
0: Ajansa kötü yansıyacak herhangi bir şey yaparsan varlık durumun sonlandırılır. Başının çaresine bakarsın evlat. Bunu sana yeterince anlatabildim mi acaba?
1: Ben evladın değilim.
0: Ben de lanet baban değilim. Sadece soruyu cevapla kovboy.
2: Biz anladık kontrol. Bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Ajansın isteklerine ve konumunuzun gizli doğasına saygı göstermek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
0: Sabah 7.30'da lobide bir dedektif olacak. O senin bağlantın olacak ve o olmadan şehirde dolaşmana izin verilmeyecek. O 5 pesoluk yıldız sana bu şehrin diğer konuklarından daha fazla hak vermiyor. Ajan Smith, şu anda Birleşik Krallık'tasınız. Protokol her şeydir, unutma sakın.
2: Evet, kontrol.
0: Tamam, 7 ve 3, 8. Benim şapka numaram.
3: Beni bırakmamalıydın. Yapılmaması gerekeni yaptın.
4: Yardımın lazım Angel.
3: Biliyorum. Seni gördüğümde anladım. Birlikteyken de biliyordum. Burada olmanın tek sebebi bu, biliyorum.

0: Angel. Angel.
1: Dışarıdaki çocuk bana tapıyor. Seni ona versem lahana gibi doğrar ve temse atar. Bana yaptığını yapmamalıydın. Seni bir daha görürsem mahvedeceğime yemin ettim. Buraya kadarmış. Pek çok eski dostunla zıtlaştın, ben de dahil. Artık gidebilirsin.
2: Alex Tyree, oda numaranız 207. Asansör solda.
3: Teşekkür ederim.
4: Taksiyle gitmek ister misin?
3: Nereye? Masaj yerine mi?
2: Luke bagajınıza yardım edecek.
3: Teşekkür ederim Luke.
5: Memnuniyetle efendim.
3: Yatağı atıver. Buna Nisan mı diyorsun? Carmen'i dinleyip daha kalamayacak etki yemeliydim. Otelde mi kalıyorsun?
4: 3 yıl Langley'de yaşadım. Artık İngiltere'de bir yerim yok.
3: Kendi kasabanda yabancısın ha?
4: Geddes bakıcısıyla çalışmamızı istiyor ama sabaha kadar burada olmayacaklar.
3: Bu bir sağlık yürüyüşü değil, değil mi?
4: Uzak mesafe. Potansiyel bir istihbarat kaynağı var. Taksi.
3: Ha.
4: Adı Angel. Eski Ayra'dan ve iş McBride'e gelince hazırda bekleyen bir baltası
3: Umarım
4: var.
3: Umarım konuşmak ister.

0: Hoş arkadaşların var, Smith.
1: İyiliğimizi isteyen insanlar nasıldır bilirsin.
0: Hayır, bilmiyorum, pek değil.
1: Birçok insan için çok şey ifade ediyorum ve bugün bir iyilik isteyeceğim.

0: Görüşmeyeli çok oldu pislik.
1: Sen nasılsın peki pis İrlandalı?
0: Sen içtiğim yerin kokusunu alana dek gayet iyiydim.
1: Bir şeyler içebilir miyiz? Yoksa yansımana bakarsak oradakilerin hepsini sen mi içeceksin?
0: Kız arkadaşını buraya getirdin. Amerika'nın neresinden geliyorsun?
2: Texas hanımefendi. Büyük Texas eyaleti.
0: Yerel bir gardıroba yatırım iyi olabilir. Eşofman giymiş bir topçu gibisin. Ne istediğini biliyorum Smith.
1: Kötü haber çabuk yayılır.
0: Defolun buradan. Biraz yalnız bırakın lanet maymunlar. Özel bir görüşme yapmaya çalışıyorum.

0: Benimle uğraşma Angel. Beni çok iyi tanıyorsun.
1: Otur, otur. Elbette ki şehirde yardımım olmadan onu bulamazsınız.
0: Onun hakkında söylediğin şeye neden inanayım ki? Pek de ilgisiz sayılmazsın.
1: Ne ima ettiğini biliyorum ama McBride ile aramdaki her şey gözümü aldığında bitti.
0: Çünkü gözünü kaybettiğin saldırıdan sonra hayatını kurtardığını duydun.
1: Çok yanlış duymuşsun.
0: McBride'e beslediğin düşmanlığın itibarını lekelemeye yetecek bir motivasyon olduğuna inan.